0: Valla süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
1: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. Bir 5 puanla hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Valla zaman geçmiyor burada. 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız? Hı hı. Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

0: Harflere dikkat edin ve şu sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlattım. Şöyle, ne dinlediniz?
1: Evet. Şöyle bir ney tarzı.
0: Çok
1: bir
0: güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir.
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai. Doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba soruyu, değil mi?
2: Nai.
0: Nai'yi yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir de harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam. 20.
0: O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin. Hı hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan. Kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle.
1: Hı hı.
0: Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Dar. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı hı. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
0: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey, hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, evet. Tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Akıl halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Sonradan.
0: Biraz sonradan yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?

0: bilmiyor.
1: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey, size gelelim. Sürenizi başlatalım.
2: Armagah.
1: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin, Gültekin Bey bilemesin diye. Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
0: Aramgah.
1: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah, eski kelimelerimiz arasında karargah, birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
2: Güzel.
0: Güzeldi.
2: Gayet keyifli.
1: Isındınız mı biraz?
0: Evet.
1: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
2: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
1: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Size o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını tamam. Seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz. Ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Efendim ikinci etaptayız. Sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
0: Hazırım.
1: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde, 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Kuruyorum 120 saniyenizi.
0: Tamamdır.
1: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
0: Pas.
1: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
0: Pas.
1: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: kadar.
1: Delice Bir Sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
2: Ege.
1: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraftar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
2: Olgunlaşmış.
1: Değil. Başka ne olabilir?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
3: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
4: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
1: Kadir İnanır'ın "Ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film.
0: Adı.
1: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
2: Tatar Ramazan.
1: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
2: Çarpı.
1: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne ne?

0: Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Böyle bazen atarız kafa yarar.
1: Taş.
0: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
2: Ne? Pas.
0: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı nedir?
1: Olacak sandım falan.
0: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Bilmiyorum.
0: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
1: İsot.
0: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
0: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
1: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
0: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik? Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
1: Çok heyecanlandım ya bir anda.
0: Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı. Buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
2: Taş.
0: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
2: Ah Yalan,
0: ah, yalan dünya. Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
2: Çalıkuşu.
0: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
3: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun.
0: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
2: Burak Kut.
0: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz. Hangisidir?
2: Assos.
0: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
2: Millet.
0: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
2: Pas.
0: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
2: Kırkpınar.
0: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
4: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
0: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
2: Pas.
0: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı.
2: Tören.
0: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
2: En alt sağ simge. Ya. Pas.
0: Pas. Peki bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum. Ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Nasıl bilmedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim. Fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bakalım. 1, 2, 3, 4 soru bilemedik. Hangisiydi bu 4 sorumuz? Önce 3 numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'ya desem size. Troya. Antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir... Neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba...
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Filmin de adı kabadayıydı.
1: Allah.
0: Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge... Önünüzde bilgisayar var, arada baktınız ama... Full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim... Saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı. Evet. Harikasınız. Gönül Dağı da buranın doğru yanıtı olacaktı. Oh, valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve... Bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık? Bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım. Gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik. İkinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan. Birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey... Burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz. Ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey, 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hı-hı. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım, önce basın, sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak Gültekin Bey, kaç tane soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey bu kadar.
1: 30.
0: Bütün 1'den 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detaylı çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
2: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım elinizi göreyim butonda.
2: Tamam, tamam.
0: Hazır. Süre. Başladı, kim basacak? Buyurun.
1: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin, soruyu bas lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman

0: Burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İzmir olsun, 35.
0: 35 İzmir gidiyorum, hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz. Süre başladı. Buyurun İdil Hanım, rende diyorum. Ne olabilir? Elleri kaldırın.
2: Randa.
0: Harikasınız, randaydı tabii ki doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rende'yi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hadi bakalım, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız, bakın çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
2: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki, böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra?
1: 22.
2: 17.
0: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı, süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Narin.
0: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi, gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'ye gidiyoruz, bakalım 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlatacak? Buyurun İdil Hanım.
2: Vaaz.
0: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
1: Benim buton kapalı.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
2: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Aşk.
0: Aşk tabii ki, kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtınızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
2: 3.
0: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle, detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
1: Tarama.
0: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de rahatsızlık olmasın, çok destek olduk. Buyurun, sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
1: 14.
0: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi. Süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
1: Senato.
0: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz, bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
2: Butonda.
0: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz. Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narenciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video neresi olabilir? Buyurun. Bilecek mi?
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı

0: tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Paspas mı?
0: Hangi iki harf?
2: Diren.
0: Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün gizlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum elementinin simgesi. Magnezyum süre başladı. Kim basacak?
2: Mg.
0: Siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
1: Mg.
0: Mg doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Bir soru borçlusunuz demek istemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
1: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı yine. Hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Arap.
0: Arif olana. Arif olana. Arif.
2: Arif Şan.
0: Arif. Arif olana. Arif.
2: Arifan. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
1: Bas bas.
0: Basın.
2: Ne? Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
2: Arif.
0: Ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu. Herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı oldu. İlk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak. Buyurun Gültekin Bey.
1: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
1: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
2: Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 36.
0: 36'ya gidiyoruz. Bakalım 36'da ne arıyoruz?
1: Göremedim.
0: İcra. Kurumsal teknik rapor anlamına gelen... Kısaltma. İki harf koyacağız. Süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabilir? İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık. Süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
2: R.
0: R tabii ki İK R olacaktı. R harfini oraya aldık.
1: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İK R olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen soyut sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz
2: evet,
0: bu
2: zor.
0: Sefer. Çok zor. Bunu bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
1: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğini bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun, ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız.

0: Batre, Abetre, Abitre.
1: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
0: A, E, İ.
1: Değil.
0: I.
1: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Abitre.
1: Değil.
2: Abatre.
1: Abatre de değil efendim. Peki hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
0: Abstre.
1: Abstre olacaktı. Sessiz bir S. Abstre. Buranın harfiydi. Abstre. De. Çok eski.
2: Hakikaten.
1: Dipte zormuş. Kalmış bir kelimeydi. Gültekin Bey biraz zor değil mi?
2: Yok. Bu ya bilmiyordum ya hakikaten.
1: Ve bu kadar
2: abstre.
1: Abstre.
2: Absürt bir.
1: Absürt bir soru ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Peki. Abstre yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
0: 23.
1: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
0: Brass.
1: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
0: 31.
1: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
0: La.
1: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 27.
1: 27. Peki geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimizi izleyelim bakalım

0: Marmara bölgesinde yer alan sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Yok. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz. Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet. Kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen, nakil edilen, canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizledi.

0: kelimemiz harikasını son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. araştırıyor hangisini bulacağım. 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi, benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim? Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal.
0: Cemal değil, birazcık daha farklısı bu, böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım, süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu, öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma, sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Celal. Sevgili evet. Celal. Celal deriz. Evet. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? 3. etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık? Bölümün sonunda. İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi. Ve İdil Hanım, İdil Gülses 1. etabı önde bitirdi. 2. etapta biraz geride kaldı ama 3. etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu. Ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
2: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Hı hı. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim, kelimemizi istiyoruz sizden. Buyurun.
2: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle destek aldık burada. Transkripsiyon dedik. Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Transkripsiyon sözlü şeylerin yazıya aktarılması, konuşmaların, diyalogların diye de geçiyor.
0: Mu?
2: Mu. Değil mi?
0: Başka bir şey olamaz mı?
2: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun İdil Hanım? Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğiniz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etapımızı da böylece tamamlamış olduk. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses 1. etabı önde tamamladı. 2. etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak 3. etabın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
1: Vallahi çok keyifliydi.

0: Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
1: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız ikinci etapta. Bir üçüncü etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. İkinci etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
0: Evet, değil mi? Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devamlı.
1: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini, ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya, yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
0: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun, siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
1: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel bir yarım saat, değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
0: Evet.
1: Ya yani arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye, ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
2: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu diyoruz ve bu bölümde A Para Kütüphanesi'nden bugünün önemi için, bugünü hatırlamanız için okudukça bizi hatırlayın diyoruz. Birer küçük hediyemiz var bugünün anısına.
0: Çok mersi.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: sineye çekerim her acı gibi. Giden ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Gülsüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmek imam.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim." der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürse

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmesin.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası'yla caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının.

müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşmak.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Ya.

günden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Gel. Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna

0: gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
1: Siz hep böyle şakacı mısınız?
0: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
1: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
0: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
2: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordu.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat

0: olmasa.
1: 1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınlar.

0: aşkı gözledim. Mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretini zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü.

0: 2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.
1: Gül

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölü Deniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölü Deniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölü Deniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Berce Kız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Ayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi. Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahip.

0: şahitlik ediyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İslamiyet öncesi Türk tarihi diyeceğiz. Türkler tarih sahnesine ne zaman çıktılar? Coğrafya dediğimiz noktada hangi notlar ön plana çıkıyor? Ne yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl giyinirlerdi? Günümüzde eğlencelerden bahsediyoruz. O dönemde eğlenceler nelerdi, bayramlarda neler yapılırdı? Sosyal hayata dair hangi nüanslar ön plana çıkıyordu? Hepsini konuşacağız. Elbette ilk Türk devletleri de diyeceğiz. Malum bu konular oldu mu? Ünü ülkenin dışına çıkan önemli, değerli, kıymetli bir isim bizlerle birlikte hep oluyor. O da Profesör Doktor Ahmet Taşaral. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Sizi anlatırken heyecandan cümlelerim karıştı.
1: Evet. Yok, aslında teşekkür ederim tabii. Lütfettiniz.
0: Estağfurullah.
1: Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu alanın en iyisiniz hocam.
1: Ya, estağfurullah.
0: Gerçekten ününüz, birikiminiz ülkenin sınırları dışında artık. Uzun zamandır böyleydi. Efendim hocamız çalışmalarıyla Avrupa'da, Asya'da da birçok teveccüh, ilgi görüyor. Zaten ülkede de yakalayamıyoruz. Kazakistan'dasınız, Türkistan'dasınız, Moğolistan'dasınız. Sürekli sempozyumlarda, çalışmalarda, araştırmalarda, saha çalışmalarındasınız. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Yine yurt dışındaydınız. Nasıl geçiyor bu çalışmalar?
1: Gayet güzel geçiyor. Yani benim sahada tanınmışlığım doğru. Onu da yani kendimi övmeyeyim ama esas olarak gerçekten de keyifli işler yapıyoruz. Özellikle Türk dünyasındaki bilim adamlarıyla olan ilişkilerimizde ve diğer faaliyetlerimiz iyi. Aynı zamanda yazın saha çalışmaları yaptım. Birçok yeni sonuca ulaştım. Bilimsel sonuç diyelim ya da aradığım şeyleri buldum diye övünebilirim. Ama bunları tabii bilimsel temele oturtmadan söylemek doğru değil. Onları oturttuğumuz zaman da çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bütün mesele o. Ama tabii bizim altyapı olarak Çin kaynaklarından oradaki belgelerle işte arkeolojik diğer materyali karşılaştırarak güzel işler yapmak yani bizim hem Türkiye'ye hem Türk dünyasına yönelik çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. İnşallah Allah ömür verdikçe bu konuda devam etmeye
0: düşünüyoruz. Daim olsun hocam.
1: Daim olsun.
0: Bizler inşallah sizleri takip ediyoruz.
1: İnşallah son nefesimize kadar
0: okuyoruz.
1: Bu çalışmaları sürdürelim. Bu anlamda çok memnunum. Sevdiğim işi yapıyorum ama yeni heyecan, hani hayallerin peşinde koşmak, yeni heyecanlarla böyle dolu olmak beni mutlu ediyor.
0: Sevgili izleyenler, Ahmet Hoca'ya özellikle programlarımızda Çince belge okuduğu anlardan da hatırlıyorsunuz. Canlı yayınlarda o belgeleri de sağ olsun zaman zaman bizlere okudu. Birçok eseri var. Masamızda da hocamızın kıymetli çalışmaları var ama bu sadece dörtte biri desem herhalde yanılmış olmam. Birçok eseri var. 20'nin üzerinde oldu değil mi hocam artık?
1: 20 civarında oldu.
0: Hemen gösterelim bazılarını. Bozkır'ın Kağanlıkları. Tarihteki derin izleriyle unutulmaz Türk Kağanlıkları. Değerli hocamız kaleme aldı. Burada hayatlarını sürdürebilmek için tarih boyunca yer değiştirmekten asla Türklerin kaçınmadığını ifade ediyor ve Türkler bu coğrafyada

0: baskılar da görüyoruz. Evet. Nasıl bir duygu hocam bu?
1: Yani tabii ki memnun ediyor esasında toplumun göstermiş olduğu ilgi. Tarihçi olan olmayan herkesin kitaplarımıza karşı göstermiş olduğu ilgi bizi memnun ediyor. Önemli olan daha da bundan daha da böyle teşvik iştiyaka kapılarak yenilerini yazmak, yazmaya gayret etmek lazım.
0: Bir diğer önemli eser Türk Kağanlığı Bilge Kültür Sanat Yayın Evi'nden çıktı. Hocamızın kıymetli eseri, okuyucusu bol olsun. İfade ettiğim gibi hocamızın birçok eseri var. Türkler üzerine, İslamiyet öncesi Türk tarihi üzerine ve yeni hususlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Hunlar belki bugün temas edeceğimiz başlıklar arasında da yer alacak. Hocamızın anlattığı anekdotlar arasında. Hun tarihi, Teoman, Metehan, Hunların tarih sahnesinde varlığı ve kattıkları oldukça kıymetli. Yatsınamaz bir gerçek. Bunu da ifade etmiş olalım. Birçok eser var. Yeni programın ilerleyen dakikalarda bu eserlere de yer yer temas edeceğiz. Hocam, ilk Türkler diyorsunuz. Kitaplarınızda da yer yer bu isimleri görüyoruz. Tarih sahnesinde ne zaman görmeye başlıyoruz? Çok merak edilen, hep konuşulan ama hep de sorulan konu.
1: Bu çok doğal bir soru, normal bir soru. Çünkü tarihin başlangıcı ve Türklerin en erken devirlerinin merak edilmesi kadar normal bir şey yok bence. Ama şöyle diyelim, dünya tarihinin aydınlanmaya başladığı andan itibaren, ya öyle bir Avrasya bozkırları veya dünya ölçeğinde veya işte en çok Orta Doğu bilinir ya, ön Asya diyelim, bunu aynı devirlerde Türklerin atalarının izlerinde görüyoruz. Yani 2700-3000'lerde doğru başlatmak mümkün. Ben Güney Sibirya diye söylüyordum. Uğur Bey, esasında son çalışmalarla birlikte ben Doğu Kazakistan'ın da önemli olduğunu, çünkü iki gün önce orada bir konferanstaydım, ben yani sempozyum dedim daha doğrusu. Doğu Kazakistan'ın o Altay dağlarıyla Tarbakatay dağlarının başladığı yerde olduğunu görüyorum. Bu şu bir gerçek. Bir de Türklerin medeniyet olarak çok yükselip sonradan indiğini, aşağıya doğru düşüş yaşadığında fark ediyoruz. Yani bu açılardan bakıldığı zaman dünya tarihinin başladığı, hani 3000'lerden itibaren Türklerin izlerini görüyoruz.
0: Milattan önce 3000'ler.
1: Tabii. Yani 5000 yıl. Bunun yanında şunu da kabul etmek lazım. Sürekli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Her sene yeni bir keşif vesaire şeye baktığımız zaman yeni bu 5000 öncesine de gidebilir. Yani 3000'lerin öncesine de gidebilir. Gayet faydalı da olur. Mesela şimdi artık yazılı kaynaklar dışında kemik bilimi, astroloji, işte bitki bilimi, klimatoloji, iklim bilimi, paleontoloji, kalıntı vesaire farklı farklı alanlara doğru kaymaya başladı. Bu da aslında bir anlamda gençlere yol gösteriyor. Yani genç tarihçi adaylarının bu alanlarda bilgilerle donatılarak yeni ufuklara doğru gidebilirler. Hani bilinenlere yeni illerini ilave etme anlamında. Gerçekten çok doğru bir soru. Türk tarihi ne zaman başlar konusu odur. Şimdi Avrasya coğrafyasında ne diyoruz? Macaristan, Mançurya, hatta Kuzey Kore. Bunun izleri var mı? Var. Ama hangi tarihlerde nereye gitti konusunu çok iyi açıklamak lazım. Bunu yapabilmek için gerekli bilgimiz var elimizde. Yani bence malzeme var ama o sorunuzun ölçeğinde daha da derinleştirerek sağlam bir temele oturtmak gerekir. Bununla ilgili de ben yakın gelecekte başka çalışmalar olacağını düşünüyorum. Ben de yapacağım veya başka arkadaşlar da yapabilir. Esasında o sağlam bir kalıbı oturabilir. Yani sadece göçebe olarak bilinen toplulukların. Yani ben bu sene sadece Göktürk dönemine ait 5 tane şehir kalıntısı gördüm. Literatürde bilinmeyen. Gerektiği zaman yerleşik
0: hocam,
1: olan.
0: Siz bize çok sık o coğrafyaya gidiyorsunuz. Evet. Buna rağmen hani her gittiğinizde de yeni bir şey buluyorsunuz.
1: Buluyorum, öğreniyorum. Önemlisi o. Mesela Hunlar da Long Chin diye bir şey geçer Çin kaynaklarında. Bu sene onu görme fırsatım oldu.
0: Long Chin.
1: Long Chin, ejder şehri demek. Tam kelime anlamı ejder şehri. Çin, etrafı surlarla çevrili kale, şehir demek. O anlama geliyor eski Çince'de. Long ejder demek mesela, buna benzer. Bu daha da geliştirilecek. Yani bunlarla kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerek Moğolistan'da, gerek Kazakistan'da, biraz da Kırgızistan'da arkeolojik anlamda çok iyi atılımlar var. Benim de üye

0: üyesi olduğum veya zaman zaman davet edilip fikirlerime başvurulduğu çok güzel organizasyonlar var. Bunu bize gösteriyor. Ama belki ilginç nokta olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Özkemen Müzesi'nde sergilenen ya da oradaki müzenin depolarında bulunan altın eserler var. Bunlar Türk tarihini ya da genel olarak Türk yaşayışını, sosyal hayatını, kültürünü çok farklı ufuklara doğru götürüyor. Bunlar önümüzdeki belki de Türk tarihinin başlangıcını yeniden yazacağız. Ya da birileri yazacak, yani ben olmasam bile birileri yazacak. Bu heyecan veriyor. O sağlam temelleri oturtmak istediği gibi ifade kullandım. Bence o sağlam temellerde oturacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam, bazı bilim dallarına temas ettiniz. Hı hı. Mesela 100 sene önce belki de bu bilim dallarının birkaçından istifade edemiyorken, bu konuları tabii araştırırken, şimdi yeni yeni farklı dallardan da bu alanlar araştırılması için buralardan istifade ediyor, yararlanılıyor. Tabii bu bile önemli bir aşama.
0: Kesinlikle çok önemli. Genetik bilimi çok gelişti. Veya şöyle düşünelim, bir kemik bulundu diyelim. Bu insan kemiği de olabilir, bir hayvan kemiği, at kemiği de olabilir. Şimdi o atın ya da o insanın kemiğin tahlilinden nasıl beslendiğini dahi çıkarabiliyorlar. Düşünebiliyor musun? Hasta mıydı, değil miydi, neler yedi, nasıl beslendi, bu bile önemli. Dolayısıyla iklim hakkında, kıtlık veya bolluk, refah hakkında bazı sonuçlara varabiliriz. Hani nasıl yaşadılar sorusunu hep soruyoruz ya, o sorunun cevabını öğrenebiliriz. Bu çok çok önemli. Yani artık arkeolojinin de daha ilerisinde bence. Genetik tabii biraz şey, yani o tehlikeli boyutlara gidebilir. Ama bizim anladığımız anlamda bilgi birikimi açısından ben çok önemsiyorum. Yoksa biz ırkçı değiliz, yani öyle bir şeyimiz yok. Fakat şimdi başkaları bunu yapıyor ve bizim karşımıza bizi bölmek için, yani Türk toplumuna, Türk haklarına zarar vermek için uğraşacaksa bizim bu bilgiye sahip olup ona göre davranmamız lazım. Yoksa modern anlamda millet kavramı başkadır, biliyorsunuz. Bu tip çalışmalarda geri kalmamamız gerekiyor. Benim söylediğim o. Yani esasen tabii nasıl yaşadı sorusu, işte onun cevabını arama anlamında bir arkeolojik değerlerde yine aynı şekilde atın evcilleştirilmesi konusu mesela. Artık Kuzey Kazakistan'da Botay bölgesinde ilk defa evcilleştirildiği doğru. Şimdi hala Avrupalılar, Hint Avrupalılar üretti, Hint Avrupalılara aittir ilk atın evcilleştirilmesi diye yazıyorlar. Buna rağmen. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Başka, madenin, demirin eritilmesi. Maden nasıl çıkarılırdı? Ben o, isterseniz anlatayım bir iki cümleyle. Tabii. Şimdi çok merak ediyordum. Şimdi.
1: Yalnız hepsi birbiriyle bağlantılı. Coğrafya, yaşayış, emtia diyorsunuz mesela. Tabii. Maden, demir. Tabii. Şimdi tek tek baktığında ya ne alaka dersin, ama aslında insan yaşayışı adına çok önemli bir hepsinin devrim gerekli olduğunu görüyoruz.
0: Şimdi insanlık tarihinde çok önemli bir devrim. Hunlardan kalma dökümhanelerinin olduğunu biliyoruz. Doğu Kazakistan ve şeyde buna benzer yine maden eritme ve dökümle ilgili. Peki madeni nasıl çıkarıyorlardı? Bazı yerlerde, özellikle Altay Dağları'nda biliyoruz ki toprak yakın demir madeni, hani Ergenekon destanında geçtiği gibi, üzerine yağmur şey yapınca madeni doğrudan filize ulaşıyorlar. Hani bazı yerlerde ise çok ilginç, onu anlatmadan geçemeyeceğim.
1: Buyurun.
0: Bir gün sana özel olarak görüntülerini çektim, onu da göstermek
1: tamam
0: isterim.
1: Tamam hocam.
0: Ağaç, çam ağaçları ya da ağaçları salıyorlar şeylerin içerisine. O ağaç dallarını merdiven gibi kullanarak işte kovalı diğer aletlerle yeryüzüne çıkarıyorlar. Böyle basamak gibi kullanarak müthiş bir görüntü şey var. Yani bu soruların cevabını bulabilmemiz lazım artık. Hani bilinen şeyleri tekrar etmek yerine, bu anlamda senin programlarını çok önemsiyorum. Her seferinde biz yeni şeyler konuşmaya gayret ettik. Yeni bakış açılarıyla, yeni konseptle, bunda faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
1: eksik olmuyor hocam, sayenizde.
0: Yok olsun, siz de çok başarılı programlar yapıyorsunuz, ama benim de bir akademisyen olarak kendimi yenilemem lazım. Bu açıdan bunları soruyorum. Yani bitki türleri de önemli. Şimdi dün uçakla gelirken camla Batı Kazakistan bozkırlarını seyrettim. Gerçekten çok zor yaşamak. Ama biz arkeolojik kayıtlardan, orada yaşayan şeyler, 7 türlü ot var sadece bir hayvanın beslenebildiği. düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar şey, dolayısıyla Batı Kazakistan'dan Avrupa'ya her dönemde göç oldu. Yani her dönemlerde 100 yılda büyük kitler halinde.
1: Hocam 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi günümüzde dahi annelerimiz, babalarımız, ya sen çocukken Mayıs ayında kar yağıyordu, işte Haziran ayında soba yakıyorduk diye o dönemleri anlatıyorlar. O kadar sene önce, binlerce yıl öncesinde de bugünün şartlarıyla düşündüğümüzde doğru kanaate varabilir miyiz? Yani işte şu bugün gördüğümüz ot çeşitleri 5000 sene önce vardır demek bize kesin neticeyi verir mi? Ya da bugün bu coğrafyada iklim koşulları çok ağır. Hı hı. Bu da işte 4000 sene önce, 3000 sene önce, 5000 sene önce iklim koşullarının Kazakistan'da çok ağır olduğu anlamını taşıyor. Bu doğru bir saptama olur mu?
0: Şöyle bir genelleme yapılabilir ama tabii ki iklimin değiştiğini zaten yakın dönemde, şimdi bile dünya üzerinde iklimin değiştiğini görüyoruz. O zaman da bu bahsetmiş olduğum veriler arkeologların incelemesi, kalıntılara göre karar verdikleri için bunu söylüyorlar. Mesela Tanrı Dağları'nda işte yine çok fazla, Doğu Avrupa'da bir hayvanın yiyebileceği ot türü 2000. Yani bugünkü Ukrayna topraklarında, Güney Rusya'da diyelim 2000, Anadolu'da da 2000'miş. Yani bu niye Türklerin Anadolu'ya göç ettiği konusuna da bir destek oluyor aslında.
1: Çeşitlilik var.
0: Tabii. Ama genelleme, yani özelinde farklı da olabilir değil mi?
1: Tabii.
0: Bunu görüyoruz. Fakat dünyanın en zengin petrol yatakları da orada şimdi.
1: Doğru.
0: Hani Arap çölleri gibi bu şekilde. İlginçtir. Dünya gerçekten öyle. Mesela ormanlarda yaşayan Türkler çok kalabalık olamıyor. Çünkü ona imkan yok. Ormanlarda yaşadıkları için. Halbuki yiyecek bol. Et bol, ot bol. Esasına baktım, bitki de bu değişik ve o Güney Sibirya'da
1: avcılık yapıyor.
0: Avdan
1: tabii. Yiyeceği
0: kadar ve
1: ot dediğiniz gibi sebzesi var.
0: O vitaminleri alıyor. Ben bu sene Gobi Çölü'nde gezerken harmık diyor. Bizdeki karamuk gibi bir şey vardı, küçük meyveler. Müthiş lezzetli ve
1: Gobi Çölü neresi hocam?
0: Moğolistan'ın güneyi. Ben onun Çin tarafını da gezmiştim. İç Moğolistan tarafı. Moğolistan'ın güneyi olarak görmemiz lazım. Dalın Zatkat diye bir şehir vardı. Oraya oradan gittik. Mesela orada büyük kömür yatakları var. Buna benzer olmak üzere. Şimdi şey görüyorsun ama Gobi Çölü'nde yağmur yağdı. Sel baskısı tehdidinde de yaşadım yani. Boğulma tehlikesi yaşadım diyorum da ilginç olsun diye esasen bu. Şimdi ama orada insanlar günümüzde de yaşıyor. 100 bin yıl önce de yaşıyordu. Böyle kayıtlar da var. Yani insan kalıntıları var Gobi Çölü'nde.
1: Çok önemli bir bilgi.
0: Tabii. O da o zamanlar. Yani belki gelecekte dediğim gibi farklı metotlarla, farklı bilim dallarıyla bizim bütün bildiklerimiz değişebilir. Bu bilim sonuçta. Tabii. Değil mi?
1: Yani. Eklenebilir ya da evet. Daha önce doğru kabul edilen şeylerin noksanlığı ya da yanlışlığı yeni çalışmalarla ortaya konulabilir.
0: Tabii. Mesela Türk piramitleri var mı diyor. Yok diyorum ama bir gün biri ben ispat etse niye kabul etmeyeyim? Ben ilim adamıyım yani.
1: Eldeki yoksa verilerle şu an yok.
0: Yok diyoruz ama biri ispat ederse, burada şu var diye ispat ederse niye kabul etmeliyim değil mi? Bunun gibi aynı şekilde böyle bakmak lazım. Kafkaslara çok özel şey demek lazım. Kafkaslarında mesela 118 farklı dil konuşuluyormuş. Tespit edilen şey o. Bazıları ölmüş bugün vesaire. Ama hem Türk kökenli halkların hem orada mesela Hint-Avrupa kökenli, İran vesaire birçok milletin yaşadığını görüyoruz. Ama Kafkaslar'da yaşayanlar da uzun ömürlü. İki sebebi var diyorlar. Biri şey yoğurt, diğeri çay.
1: Çay.
0: Evet. O yüzden bir çay gerçekten.
1: Afiyet olsun.
0: Gerçekten de öyle. Yani bu şeye bakmak lazım. İşte Güney Çinliler yeşil çay içerler çünkü pirinçle beslenirler ama Kuzey Çinliler darıyla beslenirler. Dolayısıyla bizim içtiğimiz kızıl çay da kara çay içerler gibi. Bu sadece Türkler için değil. Önce insanlık tarih açısından da bakmak lazım. Dünyada sadece Türkler yaşamıyordu değil mi?
1: Doğru.
0: İlginç esasında budur. Benim odur. Ben bir şey daha çok böyle hayranlıkla hayran kalmışım.
1: Nedir hocam?
0: Bozkır halkları çok dış gelişmelere karşı çok açıktırlar. Asla tutucu değillerdir. Yani dışarıdan gelen yeniliklere kapılarını açarlar. Bu önemlidir.
1: Esnek bir davranış şekilleri var
0: kesinlikle
1: o zaman.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bozkır altının.
0: Şöyle düşünelim. Siz bütün buluşları tek bir toplum yapamaz dünyada değil mi? Farklı farklı toplumlar yapar.

0: burada bunu yapan, başkaları iyi yaptıysa alacaksınız. Alırsınız güzel bir icat olursa. Ben o tarafı da hoşuma gider, o açık gönüllülükleri. Ama ne olmuştur? Bakın, az önce 5000 yıldan bahsettik. 5000 yıldır Türkler yok olmadan var. Bu çok önemli bir tespit. Niye var? İşte sosyal yapı. Nasıl? O zaman nasıl yaşadı da var olabildi sorusuna gitmek lazım. Ne oldu?
1: Neye ihtiyaç duydu? Ne yedi? Ne içti? Onun hayatını ne kolaylaştırdı? İhtiyaçları nelerdi?
0: Ne götür vesaire olur.
1: Hepsi veya birbiriyle ilintili.
0: Kesinlikle ihtiyacı olan işte proteinleri, bütün fizyolojik ihtiyaçları nasıl giderdi? Suyu nereden buldu? Bazen mesela Moğolistan için söylüyorum. 15 gün yazın yağmur yağmazsa çok büyük kuraklık yaşanıyor. Çok ilginç bu bir şey. Yağmur yağıyor, su birikintileri, hayvanlar besleniyor vesaire.
1: Hocam bir programda birlikte yaptığımız bir programda şöyle bir şey demiştiniz yanılmıyorsam. Türklerin bu kadar başarılı olması, bu kadar ataklı olması, bu kadar çevik olması coğrafyaya bağlı.
0: Coğrafyayla uyumlarına da.
1: Etkisi var coğrafyanın.
0: Şimdi bir alanda ölçüyorlar, şu an tam aklımda değil. Bir alanda coğrafyayı kullanmak lazım ama şöyle, bir alanda 12 aile besleniyor. Diyelim ki 13. aile ne oluyor? Büyüdü. Göç etmek zorunda. Yani mitoz bölünme gibi bölünerek etrafa yayılmış. Çünkü araziler buna müsait. Önemli olan hani survive yapabilmek, hayatta kalabilmek. Bütün insanların derdi. Bizim de öyle. İşte Afrika'daki pigmelerin de öyle, Avrupa'daki insanların, bu Hunların da öyleydi, Hunların atalarının da öyleydi vesaire. Peki bunlar nasıl ayakta kaldılar?
1: Ama işte atıl kalacakları bir yerde olsalar o ayakta
0: tabii,
1: kalamazlar.
0: Tabii Uğur Bey, orada
1: survivor yapamazlar.
0: Kesinlikle. Senin sorunun cevabı işte orada. Coğrafyayla uyum sağlayabildikleri için. Yani çevre imkanlarını, içinde bulundukları çevre imkanlarını iyi kullanabildikleri için daha dinamikler. Bol yiyecek yok. Çok sıcak değil. İşte eksi 50'lerden bahsediyoruz. Soğukta ayakta kalabilmek, yiyecek, silahı nasıl yapacak, hayvanları nasıl avlayacak, ailesine nasıl bakacak, bunun gibi bir hayat tarzını çok iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bunda başarılılar ama kıtlıklar çok dem şey vuruyor mesela. Hunlar zamanında bunu görüyoruz. Yine sizin programınızı anlatmıştım. Milattan önce 80'lerden itibaren soğuk ve kuraklık başlıyor. Biraz daha devam edince bir ordu giderken Hunların %70'i soğuktan ölüyor. Düşünebiliyor musunuz bir toplum? O iklim değişiklikleri, yani coğrafi sebepler toplumu doğrudan etkiliyor. Yani bir toplumun %70'ini kaybedip %30'unun devam etmesi, survive yapabilmesi çok çok önemli. O dönemlerde Çinleşen Hun sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam eğer doğruysa. Yani milattan sonra 48 yılını baz alalım. İşte devam eden bir sürü Hun açlık yüzünden yiyecek bulamadığı için Kuzey Çin'e gidiyor. Orada yaşıyor vesaire. Şimdi bir süre sonra, gerçi orada devletler, beylikler bir sürü şey kuruyorlar ama ne olursa olsun 2 milyon Hun, yani Türk veya işte Moğol.
1: Çinleşiyor.
0: Çinleşiyor. Bu çok önemli bir şeydi. Tian Shui'de geziyordum.
1: Nerede hocam?
0: Tian Shui.
1: Şimdi telaffuz edeceğim. Sizin gibi söyleyemeyeceğim. Yok, için söyle. Hiç telaffuz etmiyorum.
0: Tian Shui gök suyu demek. Tanrı'nın suyu demek. O anlama gelir. Bu Çince bir ifade. Türkçe oldu kesin. Şimdi oranın halkı kendilerine biz güzel insanlarız. Biz Türk'üz, Çinli değiliz demiş. Yani öyle bir şey de düşünmek lazım. Yani o bambaşka bir şey. Yani Türkler sadece batıya göç etmedi. Sadece Anadolu'ya gelmedi. Yani Doğu Avrupa Türk tarihi ders okutuyorum orada mesela. Her 100 yılda bir kitleler halinde Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar işte görüyoruz. Keltlerden başlayarak. Keltler, Kimmerler, İskitler, Hunlar. Sonra Hunlardan sonra Avarlar, Ogurlar, Bulgarlar, Peçenekler. En son Kuman Kıpçaklar'da final yapılıyor. Yani binli yıllarda diyelim yapılıyor. Moğolların şeyiyle birlikte. Yani Avrupa'da şimdi gezdiğimiz zaman Avrupa coğrafyasına çok fazla şey görüyoruz. Yani Türk izlerinin olmasının sebebi bu. Avrupa'nın içerisinde. Tabii Avrupa sadece Türkler yaşamıyordu. Onu diyenler de var. Bu doğru değil. Yani başka işte Hint Avrupa

0: Ermeniler, Slavlar vesaire, bütün bu coğrafya içerisinde o kompozisyonu oturtabilirsek anlatabilmemiz lazım insanlara. Şimdi ne dedim az önce? Kuzey Kore, Macaristan, hatta Galler'e kadar gittiğinde söylüyoruz. Ama bunu dediğimiz zaman ispat edebilmem lazım.
1: Yani altını doldurabilmek lazım.
0: Kesinlikle öyle. Tarihi delillerle bunu destekleyebilmemiz lazım. Yani anlatmak istediğim o. Şeyde olarak bakarsak şeyden, yani Kuzey Kore'de aynı böyle Türklerin yaptığı kare isimleri var. Kuzey Liaohai'da, Kuzey Kore ile Çin'in birleştiği yerde. Geldik yan batıya, Macaristan'da da var. Romanya'da, Romanya Macaristan arasında sınırlarda. Bunun gibi. Anadolu'da da var. Yani o izleri bulabiliyorsak rahat rahat konuşabiliyoruz. Ben dediğim gibi çok o heyecanı taşıyorum.
2: Evet.
0: İnşallah gelecekte bunu başka bilim adamları daha gelişik teknoloji, değişik teknolojilerle birlikte çözecekler. Bir belgeselde görmüştüm. Vikinglerin İzlanda'da onların yerleşim için uydudan frekanslar göndererek tespit etmişler izleri. Normalde hiçbir şey görmüyorsunuz. Şey olarak uydu sinyalleriyle. Belki öyle o tip teknolojilerle birlikte bunları görebiliriz. Ama maalesef işte tarih, yani özellikle sömürgeci milletler tarafından son birkaç yüzyıldır kendi politikaları uğruna kullanılıyor. Bizim böyle kullanmaya ihtiyacımız yok. Kullanmamıza gerek yok. Kullanmamamız da lazım. Ama şu var.
2: Bizim tarihimiz dolu çünkü.
0: Ki çok haklısın, dolu.
2: Çok
0: işte,
2: iyidirim.
0: İşte o dolu olduğunun farkına varmamız lazım. Niye bunu söylüyorum? Yani abartmayalım. Herkes Türk yapmanın gereği yok. Abartmayalım. Siyasete malzeme etmeyelim. Hani akademisyenler etmemesi lazım. Tabii ki halk, vatandaş istediğine inanır. Ama biz bir şey diyemeyiz. Ama ben şey olarak özellikle akademisyenlerin dikkat ederek sağlıklı, doğru kitaplar yazmalarını, üretmelerini bekliyorum. Bu açıdan. Yani yazılmış olan
1: şeyleri yazmadan. Büyük iş onlara düşüyor.
0: Kesinlikle öyle. Yazılmış olan şeyleri yazmadan ama daha doğru, daha araştırıcı, yeni böyle bakış, farklı bakış açılarıyla bunları görmek lazım. İşte şimdi Ötüken'de geziyorum. Bak şimdi buradan Çin'e gitti bunlar. Çin'e sürekli gidip nereden gitti, nasıl gitti? Çünkü Hangay dağları bu dağları nasıl açtı? Geçit olması lazım. Bazı yerler çok yüksek. O geçitleri gezdim. Ben onu övünerek söyleyebilirim. Bu anlamda
1: çok kıymetli.
0: Tabii Kaptan Mustafa Can sağ olsun. Bunu destekledi de diyelim. Yine arada. Ama bu şey geçebiliyor. Şimdi artık farklı farklı şeye de uğramak lazım. Ben Güney Sibirya'yı işte 2006-2007'lerde gezdim. 2008 şeyde bir daha gitmek istiyorum. En azından oralarda da. Orada biraz da etnografi çalışma daha doğru. Çünkü izole topluluklar, bunu Anadolu'daki tahtacılarda veya Alevi Türkmen topluluklarına böyle izole olan topluluklarda da görüyoruz. Acaba eski Türklerden hangi izleri yaşatıyorlardı? Türkiye'de şöyle bir hata yapılıyor. Şimdi bu Abdülkadir İnan'dan kaynaklanmış bence. Onun tarihi ve bugün Şamanizm kitabı var. Günümüzdeki Sibirya topluluklarının inanışlarına bakarak eski Türk inanışlarını yazmış. Bu doğru değil. Çünkü bizim nasıl işte Moğolistan'dan Anadolu'ya, Ön Asya'ya kadar birçok kültürle temas ettiysek, araştırdıysak, ki değiştiysek, değil mi, isimlerimize bakarsak Ahmet, şeyde orada kalanlar da eski kültürü şey yapmadılar, sürdürmediler. Budizm, Mançu, Çin, Tibet ve Moğol baskısı altında kaldı. Bu kültürlerin baskısı altında kaldı. Tuvacı'yı ele alalım. Tuvalılar Budist ama Tuvaca'da çok fazla şey var. Çince, hatta Moğolca kelime var. Bunları bilmek gerekir. İşte ben mesela Kazak arkadaşlarla falan konuşurken işte bazı evvel ki gün de aynı şey oldu. Anlatıyorum, bak bu kelime Çince diyorum. Çok şaşırıyorlar. Şın kelimesi Çince'de cın.
1: Neden yani, şaşırıyor?
0: Çünkü aklı şey yapıyor. Onun Kazakça ya Türkçe olduğunu, Öztürkçe olduğunu zannediyorlar. Hmm. Ama değil, Çince'den geçme. Bunu da kabul etmek lazım. Türkçeden Çin'e de aynı şekilde.
1: Muhalefet mi oluyorlar peki? Yani şaşırma
0: yok, yok.
1: Kanaat getiriyorlar mı?
0: Muhalefet olmuyorlar ama çünkü ya bana bir güvenilirlik var. Yani Ahmet Hoca eski Çince konusunda işte iyi olduğu için evet.

0: söylüyorsa doğru söylüyordur anlamına geliyor. Ona sıkıntımız yok ama çok şaşırıyorlar. Kırgızca'da çon, o Çince'deki çan'dan geliyor, büyük demek. Yani bunu Kırgızlara söylediğimde çok şaşırmışlardı ama sonra kabul ettiler. Yani böyle. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani biz de şimdi Arapçadan birçok kelime almışız. Tabii. Farsçadan. Bu doğal bir şey. Bu bunda hani üzülecek
1: etkileşim.
0: Ya da kesinlikle öyle tepki gösterecek bir şey yok. Din değiştirdiğiniz zaman o şeyi de alıyorsunuz ister istemez. Latince nasıl bütün Avrupa dillerini etkilediyse aynı şeyi görüyoruz.
1: Peki hocam, Budizm dediniz, Şamanizm dediniz. İslamiyet öncesi dönemde Türkler Şamanizm'den, Budizm'den etkilendi mi? Hayatlarında ne kadar bu iki başlık vardı? Bir de günümüzdeki gelenek ve görenekleri de göz önünde bulunduracak olursak, Şamanizm'den ya da Budizm'den de günümüze kadar geldi denilecek hususlar var mı? Gelenek açısından.
0: Şöyle, günümüzde çok şey var. Şimdi ben köyde doğdum, büyüdüm diyelim. Şeyde. Çocukluğumdaki adetleri, köyde gelenekleri hatırladığım zaman doğrudan çok fazla olduğunu görüyorum. En azından bazı evlerde koç boynuzlarını asarlardı. Yani şey, koçu kestikten sonra koç boynuzlarını, kaplumbağa veya böyle koruyucu şeyleri...
1: Evin girişine mi asarlardı?
0: Tabii girişine, kapının üzerine asarlardı. Korusun diye.
1: Yani bereket, o koç boynuzunu evi koruyacağına inanılır.
0: Tabii ve de bereket. Buna benzer. İşte vesaire olurdu. Başka bir şey daha anlatayım.
1: Tabii.
0: Güneş tutulduğu zaman havaya ok atarlarmış. İşte Göktürkler zamanında, Göktürk öncesinde vesaire. Anlatıyor kaynaklar açıkça. Anadolu'da da tüfekle havaya ateş ederler. Bakın. Hıdrellez, gerçek anlamıyla Hıdrellez, tam bir Türk çevre bayramı yaşandı. Özellikle Alevi Türkmenler'de bunun belgeselini de yapmıştık rahmetli Servet'le. Tam
1: Allah rahmet eylesin.
0: Tam bir şey olduğunu görüyoruz. Yani çevre bayramı ve orada o adetler aynı Göktürklerdeki gibi. Ben gözümle yani hem bir ilgildim, hem hoşuma gitti, hem heyecanlandım ama...
1: O kadar çalışıp gördüğünüz, okuduğunuz kitaplarda geçen şeyleri
0: ve Türkiye'nin yaşıyoruz. Çanakkale'sinde bunun yaşanması. En batısında bir de. Yani şey olarak değil mi?
1: Nasıl bir geliş?
0: Tabii. Buna benzer çok örnekler gösterebiliriz. Ama en önemlisi dilimiz. En başta Türkçe yani. Yazıtlardan günümüze kadar çok fazla var Uğur Bey. Buna iyi bakmak lazım ama burada bütüncül bir yaklaşım geliştirmek derken ben bunu kastediyorum. Yani Türk göçlerini anlamamız lazım, ondan lezzetmemiz lazım derken buna söz ediyorum. Oğuzlar Anadolu'ya nasıl geldi? Nerelere yerleşti? Hangi Oğuz bu? Nereye? Bunu bilmek lazım. Diğeri, peki o kadar uzun mesafe göç etti de niye kaybolmadı? Nasıl dağılmadı? O ailenin sağlamlığı. Rahmetli Kafesoğlu Hoca, o Milli Kültür'de yazar. Türk toplumunun kaybı iki şey der. Ailenin çekirdeği, ailenin sağlamlığı. İkincisi askeri yapı, ordu. Değil mi? Sonra ne diyor? Asker millet. Gerçekten de hani en çok taklit edilen Türk kurumu ordudur. Bu yabancılar tarafından. Bunu Doğu Roma, Batı Roma, yani Bizans işte vesaire, Çin, İran, Hint, bütün komşu milletler, yani çok yerleşik, yüksek medeniyet sayılan devletler, imparatorluklar Türk ordusunu taklit etmiştir. Niye taklit edersiniz? Sizden daha iyi olanı alırsınız. Tabii. Daha alt seviyede olanı niye alasınız?
1: Örnek alırsın.
0: Bunun gibi. Ama esas mesele aile. Yani Türk toplumunun o kendi arasındaki aile yapısının sağlamlığı. Ve Türkçedeki akrabalık adları başka milletlerde yok zengin olarak. İşte anne baba neyse eski şeydi falan. Eskiden kanmış, sonra ata, şimdi baba diye Farsçadan almışsın. Ve anne ök, mesela öksüz deriz değil mi? Ama Göktürklerde de ök anne demek.
1: İşte sız eki olumsuzluk
0: yapıyor. Şeyden vesaire. Mesela kansız diye küfür anlamında kullanıyoruz. Kan aslında eski Türkçe'de baba. Belki oradan geliyor olabilir yani. O, buna benzer şeyler de vardır. Küfürler, insanlara söylenen hakaret kelimelerin, sözcüklerin çoğu Farsçadan geçmiştir Türkçe'ye. Yani tabi burada söylememiz mümkün değil.
1: Tabii.
0: Ama Farsçadan veya diğer dillerden geçmiştir. Çok gariptir yani. Ama aile şeyi o. Teyze, dayı, amca, bütün Batı dillerinde aynıdır. Bir şey daha var. Evlenmek. Bizde evlenmek anlamında ama İngilizce'de, bütün Batı dillerinde, Rusça'da ne anlamında?
1: Birliktelik
0: yok. Kocalanmak, kadınlanmak kelimesinde çıkıyor. To get married İngilizce veya şeyle. Rusça da öyle. Zenissa veya işte
1: falan. Erkeğin kadına sahip olması gibi. Yani şey, birken iki olmak.
0: Öyle o anlama geliyor. Ama Türkçe'de ne? Evlenmek.
1: Ya da tam tersi.
0: Türkçe'de ne? Ayrı bir ev açıyorsun, ayrı bir aile. Sadece Türkçe'de var. Bu bile Türk sosyal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterir bize.
1: Ne kadar bir de eski olduğunu.
0: Eski tabii. Tarihsel derinliği zaten biliyoruz. Ama o taşınan kültür kodları sağlamlığını açıkça ortaya koyuyor. Yani başka şeylerde yok. Bu ayrı mesela Levratus sistemi çok tartışılıyor. Mesela ölen işte baba ve anneyle evlenme veyya işte yengeyle evlenme konusu bence çok faydalı yerinde. Günümüzde tabii gerek yok ama eskiden şöyle bak Anadolu'da da bu var. Ailenin bütünlüğü sağlamı kadın aç ve açıkta mı kalsın yani şey olarak. Ona bir anlamda sahip çıkılıyor. Yani o korunma amacı
1: korumacı yönü mü ortaya tabii, çıkıyor orada? Ailenin, koruma, ailenin kutsallığı belki de orada
0: kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani en azından işte kocası öldü, genç yaşta kadın çocuklarıyla beraber aç ve açıkta mı kalsın?
1: Bir
0: yani
1: de hocam günümüzün şartlarıyla düşünmemek lazım. Biz şimdi 21. yüzyıldayız. Tabii. Teknoloji had safhada. Yani farklı şeyleri, yapay zekayı konuşuyoruz. Tabii. Ama 5000 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Yani bozkır, etrafı açık bir coğrafya. Yani aynı coğrafyada kaç kişi ikamet ediyor, kaç çadır var, kaç aile çok var. Yani korunaklı mı değil mi, o ailenin devamlılığını muhafaza edebilmenin önemi. Evet. Edebileceksin ki işte binlerce yıl sonrasına da bu kalıntılar gelebilsin.
0: Ya nüfus sayımı yapıyorlar. Türkler de yapıyor, Moğollar da yapıyor. Ne kadar önemli bir şey. Osmanlı ne zaman yaptı? 1826 yani. İkinci Mahmut döneminde. Hı hı. Keşke her dönemde yapsaydı. Halkın durumunu anlamak adına. Nüfus sayımı yaptığını biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tabii ne kadar vergi alırım hesabını da yapıyor haklı olarak. Ne kadar asker çıkar ona göre. O özellikle kurultaylarda yani bu sonbahardaki kurultayda.
1: Meclisler.
0: Tabii. Yaz o toplantılarda yaz bitiyor ya artık kışa giriliyor ya, herkes bak ne kadar insan var, ne kadar yiyecek var, bunun hesabını yapmaları bile müthiş bir şey yani.
1: Hocam binlerce sene öncesinde olmasına rağmen isimler değişmiş ama işleyiş bugüne çok benziyor. Aile yapısı, askeri yapı, evet. İşte kurultay diyorsunuz, siyasi yapı. Evet. Mesela bu nüfus sayımına atıfta bulundunuz. Çok eski olmasına rağmen bu modernizenin örneklerinin de olduğunu görüyoruz.
0: Kesinlikle öyle çağdaş. Meclis olması mesela. İşte ya da iktidara geçen kişinin, gelecek kişinin, hükümdar olacak kişinin meclis tarafından onaylanması. İşte belirli yeteneklere sahip olması. Ama haksız yere işte savaş açmayacak. Toplumu koruyacak vesaire. Hep söylüyorum. Göktürklerin ilk reisi seçilirken iki önemli şey buluş yapıyor. Birincisi ateşe buluyor, insanları ısıtıyor. İkincisi ikincisi yiyecek buluyor, insanları besliyor.
1: Gıda.
0: Daha ne yapsın bir hükümdar? Esasında. Yani bu Coğuş'un 50. bölümündeki kayıtlı bilgi ilk orada daha sonra tekrar ediliyor ama o belge bence devrim niteliğinde. Çünkü bu söylemiş olduğum iki konu İnsanlık tarihinin önemli bir konusu. Ateşin bulunması çok önemli bir aşama değil mi? Belki tabii de diyorum o hafıza şeyden o insanların hafızasını ta ilk insanlardan beri gelen şey aktarıla Göktürklere kadar geldi. Sonra uzun süre tahta kalma, işte milletine hesap verme, hani açlara doyurma, tok vesaire bunun birçok şey yazı bu hükümdarın görevleri arasında müthiş şeyler vardır. Yani ben çok önemli o açıdan bakarsak bazen böyle çok modern çağın ötesinde toplum gibi görülüyor. Seçim meselesi. Tam tersini bir durum düşünelim. Zorla iktidarı ele geçirirse ne oluyor? Orada toplum şeyi istemeyenler pılısını pırtısını topluyor, alıyor, kaçıp gidiyor.
1: Yerleşim işte yerini değiştiriyor. Yani yine boyundurluk altında kalmıyorlar.
0: Kalmıyor. Uğur Bey orada mesele şu. Boyun eğmiyor, başka bir noktaya giderek orada hayatını devam ettiriyor. Yani erkin bir şekilde, hür bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bunlar ilginç noktalardır. Yani böyle esasen baldığımız, çünkü her zaman bütün sistemlerin iyi çalıştığını düşünemeyiz. Haksız yere savaş açıyor hükümdar. Annesi Çinli, Çinler işbirliği yapıyor. Tibetlilere, Tuyhunlu şeyle evetti. Onlara haksız yere savaş açıyor diyelim. Peki ne oluyor sonuçta? Halk isyan ediyor. Diyor ki ya bunlar bizim düşmanımız değil. Niye savaş edeceğiz? Şey yapalım biz boş yere. Ve isyan ediyorlar. Hükümdar tahtı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Bak. Bir savaşa bile, savaş için bile sebep lazım. Niye gidip masum insanlarla düşmanlık etmeyen insanlarla niye savaşalım?
1: Ve halkın düşüncesi de burada önemli.
0: Tabii o tepki göstermesi ve hükümdarın kaçmak zorunda kalması. Gidip Çin'e sığınması. Buna benzer örnekler de var. Ama hainler de var. Onu da söyleyelim yani. Öyle herkes her Gülistanlık
1: değil. Türklerde de var mı hocam?
0: Çok. Mesela hükümdarın bir yeğeni var. Sonra tahta geçecek. Çin'e şeyden Çin'e giden ordunun sefer yollarını Çin'e rapor ediyor. Rangan, daha sonra Çin'in kanı olacak. Benim belgelerini yayınlamıştım Göktürkler kitabında. Oradan onu gördü. Şimdi ne kadar ilginç. Başka bir şekilde yine böyle hanedandan gelen beyler devleti kılınca Çin'e gidip Çin üniforması giyiyorlar. Hatta kendi milletine karşı savaşıyorlar. İlginç değil mi? Ancak peki halk başsız kalınca ne yapıyor?
1: Yeni bir baş mı seçiyor?
0: Yeniden örgütleniyorlar. Büyük bir kurultay yapıp onlu sistem
1: geçiyor.
0: Peki onlu sistem ne yapıyor? İl-Irmağ civarında 634 yılında bunu şeyde ne yapıyor peki? Onlu sistem içerisinde yeniden örgütleniyor ve bizim ön Asya'daki bütün Oğuzlar böyle ortaya çıkıyor. Yani daha önceden var. Bu yeni örgütlenme biçiminden dolayı.
1: Bizim şu anki askeri sistemi de oraya bağlayabilir mi?
0: Bağlarız tabii. Kesinlikle iç içe zaten ama o örgütlenme biçiminden Oğuzlar ortaya çıktı. Oğuz Yabgu Devleti. Oğuz Yabgu Devleti'nden Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Türkiye Selçukluları, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti. Bu silsile günümüze kadar devam etti. Bunu anlatabilmemiz lazım gençlere.
1: Tarihi devamlılık.
0: Tabii. O sürekliliği anlatmamız lazım ama gençlere, yani evlatlarımıza vesaire bunu çok iyi bir şekilde açıklamamız lazım. Yani oradan günümüze kadar tarih süreklilik içerisinde o bütünlüğü çok detaya girmeden gençlerin kafasına sokarsak, anlatabilirsek gençlere Türk milletine karşı, devletlerine, milletlerine karşı olan bağlılıkları artar diye düşünüyorum.
1: Bu alanlar belki de bu yüzden daha da fazla anlatılması gerekiyor. Çünkü i̇şte bu ilintiyi, bu birlikteliği, evet, bu birlikteliğin gençler de, vatandaş da farkında.
0: Tabii.
1: Yani sık sık hangi coğrafyada Türkler vardı, ilk Türk kelimesi ne zaman görüldü, Türk adı nereden itibaren tarih sahnesinde varlığını sürdürdü, Mete Han kimdir, Teoman kimdir, Göktürklerin önemi nedir? Programlarda en fazla merak edilen ve en fazla sual olarak vatandaştan, seyirciden gelen başlıklar bunlar. Onlar da bu konulara ziyadesiyle ilgi gösteriyorlar.
0: Öyle, kesinlikle öyle ve bence yerinde. Şöyle diyelim, bunun içerisinde bu bütün mesele doğru anlatıldığı zaman o şeyi bir şeyle görmemiz lazım. Bakın 15 ve 16. yüzyıllar nedir? Osmanlı, Safevi, işte Hindistan'da Babürler,
1: İranlılarla,
0: her yerde birçok Türk devleti var. Ama Batılılar bize ne diyor? Türk diyor hepimize. Türk asrı diyor. Türk Age dediğimizde, L'âge de Türk Fransızıyla bunu söylüyor Batılı kaynaklar. Bu bile bence çok önemli bir Türk tarihindeki birlikteliğin sonucu. 1924 yılına kadar, yani komünizm, Sovyetler böyle demir yumruk halde hakim olana kadar Türk dünyasında müthiş bir kültürel birlik var. Tamam, farklı siyasi yapılar ama şeydir. Ne yapıyor? Türkistan'dan gelen hacılar İstanbul'a uğruyorlar. Buradan Mekke, Medine'ye gidiyorlar. Bu bile önemli. Ne kadar çok değer verdikleri anlamında. Osmanlı 1501 yılından sonra aşağı yukarı Türk dünyasında liderliği ele geçiriyor. Rus tehlikesini Osmanlı hissediyor yani. Artık şey olarak ondan dolayı Türk dünyasında bence psikolojik olarak liderliği devam etse bile şey yok. Çünkü artık Ruslarla iyi geçirin, bir şey yapamayın falan diye söylüyorlar.
1: Karlofça'dan itibaren başlıyor hocam o süreç.
0: Tabii kesinlikle.
1: 1699.
0: O işte o büyük yenilgi aşama aşama
1: zaten
0: geliyor.
1: Zaten süre zarfı içerisinde bakıyoruz. Ruslara karşı biz hiç savaş kazanamamışız.
0: Hiç. Kırım Savaşı'na kadar yok yani. Bir Kırım Savaşı'nda
1: 8, 9, 10 tane de bir tane falan tabii, yani. Bir tane tabii. De beraber kalıyor.
0: Yani onun gibi düşünmek lazım. Ta Birinci Dünya Savaşı'nda bile biliyorsun şey işgal ediyorlar. Ta şeye kadar gidiyor. Bu şey orada ama o işte 1501'den itibaren baktığımız zaman büyük bir yine kültürel birliktelik var Türk dünyasında. Yani dini anlamda, inanç anlamında, kültürel anlamda, ilişki anlamda, bilimsel alışveriş anlamında müthiş bir duygu bağlantısını görüyoruz ki o Sokullu'nun Don Volga projesi gerçekleşmiş olsaydı belki çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Yani deniz yoluyla bir bağlantı olsaydı Orta Asya'yla, Türkistan dediğimiz coğrafyayla Türk dünyası farklı bir noktaya da gidebilirdi. Ama tersi de olabilir tabii. Yorum yapmak o kadar çok doğru değil. Yani şey olarak hüküm vermek farklı farklı düşünebiliriz. Değerlendirme yapabiliriz. Ruslar 1552'de Kazan'ı işgal ettiler. 1556'da Astrahan'ı. Ama o dönemde mesela Padişah 2. Selim'e şey var. Rusların en büyük hükümdarının diyelim İvan Grozny'nin mektubu var. Ben diyor alttan alıyor. Ben diyor Müslümanlara iyi davranıyorum vesaire şeyleri güzel hareketleri var. Yani alttan alıyor. Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul ediyor o dönemde. Ama işe göre bakarsak aşama aşama bütün Türk dünyasını işgal ettiler. Bu çok sabırlı bir şekilde. Sibirya'yı 1582'den itibaren başlayarak şeye doğru 1600'lerde neredeyse tamamını bitiriyorlar. Hatta oradan da çok Kürt ticaretinden dolayı zenginleşiyorlar. Ama çok benim çok ilgimi çekmişti. Novokuznetsk şehrini Sibirya'da daha 1620'lerde kuruyorlar. Müthiş bir şey. Yani oraları insan naklederek bir şekilde sömürge haline getirip kendi topraklarına katmışlar. O göze bakmak lazım. Yani Rusların nasıl büyüdüğünü, Türk dünyasını. Peki Ruslar nereden geliyordu? İşte Vikinglerle, Slavlarla, biraz da Türk kökenli Finlerle ve karışımıyla oluşan bir millet. Ama sonuçta aşama sabırla kendilerini yok olmadan belki coğrafyayı da iyi kullanarak var olan bir devlet. İstanbul'un fethinden en iyi faydalanan bence Ruslardır. Çünkü ne yapıyor Ruslar? Hiçbir değeri yok. Son Bizans İmparatorluğu'nun yeğeni Sofya Paleolog ile Alexander Rus uçarı evleniyor. Ondan sonra Avrupa'da 3. Roma fikri. Bizans sembollerini benimsiyor Ruslar. Bundan sonra Rusların bir şahlanışı söz konusu. Ne zaman? 1480'lere doğru. Yani 1453-1480'lere doğru birdenbire şey Rusların
1: 30 sene içerisinde
0: şahlanmaları yani psikolojik veya şey tanınmışlık olarak o var. Yani bunlar tabii takip edebilirlerdi. Yapamadılar, edemediler diye düşünebiliriz. İşte 1500'den itibaren de Türkler az önce senin de söylediğin gibi zirveye çıktıkları anda kaybetmeye başlıyorlar.
1: Hocam bu konu çok geniş tabii ama hazır ilk Türkleri, İslamiyet öncesi Türkleri ve gündelik yaşamı konuşmuşken bugünlerde Bakü'de bir komisyon toplandı 9-11 Eylül'de ve ortak alfabe hususunda Türkler uzlaştı. 34 harften oluşan bir alfabe. Bu gelişmeyi nasıl buldunuz?
0: Şimdi 1991 yılına itibaren sıklıkla ortak alfabe konusu gündeme geldi. Türkiye'de de başka yerlerde plan oldu. Özellikle Kazakistan'da benim de fikrimi aldılar zaman zaman. Ben çok yerinde ve önemli görüyorum. Ancak orada alınan karar uygulanabilecek mi? İşte Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkiye'de ve Türkiye'de tabii bizim alfabemiz gelişmiş durumda. Şey değildi ama o ülkelerde bunu siyasi irade uygulamaya koyacak. Önemli olan ona bakmak lazım. Bana da fikrim tabii ki ben karşı değilim. Benim de hoşuma gidiyor. Ya aslında fena da değil. Yani kullanılabilir. Ses değerleri olarak da karşılıyor diye düşünüyorum. Bazı eleştiriler var ama hiç önemli değil. Kullanılabilir. Buna rağmen o bölge ülkelerde bunu siyasi irade uygulayabilir mi? O yüzden çok fazla heyecanlanmamak
1: bunu
0: lazım.
1: Bunu birliktelik açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Duygusal olarak çok hoş. Yani böyle bir konunun gündeme gelinmesi ve kabul edilmesi bile çok çok değerli. Ama işte sonuç açısından uygulanabilirliğine bakmak lazım. Böyle zaman zaman çok duygusalız biz özellikle Türkiye'de. Ama zaman zaman böyle bu tip olaylarda kararlar alınır ama bakarsınız hiçbir şey yapılmamış. Dur öyle olmasın. Uygulansın. Bunu görelim.
1: İnşallah yakın dönemde o zaman buna ilişkin evet. Başlıkları da hı-hı. Görürüz.
0: Şimdi
1: son olarak şunu da merak ediyorum. Birçok başta temas ettik. Şimdi Osmanlı'ya bile değindik. 21. yüzyıla kadar savaşma tekniklerinin de sıklıkla değiştiğini gördük. Şimdi de teknoloji savaşları diyoruz. Ticaret savaşları diyoruz. Peki 5000 yıl öncesinde mücadeleler ne üzerine gerçekleşiyordu?
0: Tabii ki bence paradigma aynıydı. Yani yiyecek, hakim olma, toprak kazanma hep aynı şekilde devam ediyordu. Bazen din savaşları. Yani şimdi Avrupa'da konu dağılıyor ama 30 yıl savaşlarında 5 milyon insan ölmüş. Büyük bir katliam yani o günkü şeylerde. 2. Dünya Savaşı'nda 56 milyon birinci vesaire. Dünyanın her zaman her dönemde insanlar öldü savaşlarda. Bu böyle. O dönemde de savaşlar aynı şekilde çıkar diye bunu çok genelleştirmemek lazım. Bazı özel sebeplerle vesaire. Şimdi Çinliler diyor ki bizim imparatorumuz dünyanın Tanrı'nın oğlu, dünyada herkes ona bağlı olmak zorunda. Var mı öyle bir şey? Yok, olamaz yani. Ne yapıyor? Türkler de tabii ki tabi olmuyorlar. Çin devlet anlayışına göre Çin imparatoru dünyanın kralı. Herkes ona... Bizde öyle bir şey yok. Bizde de gidelim hakim olalım, idare edelim insanları. Bunun gibi. Farklı bir devlet anlayışı var. İşte Rusya'da farklı falan. Bunlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de olacak. Gelecekte de bir şekilde kendini gösterecek. Hep ne diyoruz? İşte insanlar barış halinde yaşasın. Yaşasın da. İzin verirlerse yani mutlaka birilerinin çıkarları daha fazla.
1: Birileri çomak sokuyor.
0: Kesinlikle öyle. Bunu görüyorsun. Şimdi Filistin'de yaşanan olayları görüyoruz. Bunu bir insan olarak geç onu Müslüman da Türk onun dışında bir insan olarak
1: en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz.
0: Ama Batı'da yani şu anki Batı kamuoyu ne diyor? İsrail tarafında. Maalesef.
1: Maalesef.
0: İnsan üzüyor yani üzen bu. Diğer taraftan ona bakmak lazım. Ben yakın dönemde bu özellikle 92 yılında Azerbaycan Azerilerin Ermenilerle olan çatışmalarında Batılı medyaların nasıl taraf tuttuğunu ve olayları saptırdığını çok iyi biliyorum yani uluslararası basında. Şimdi bu böyle bir çağda bile bir taraf tutmak oluyorsa yapacak bir şey yok.
1: Siz son olarak Filistin'e temas ettiniz. Bizler de bu soykırımın
0: yani
1: içimiz yanmasını istiyoruz.
0: Tabii
1: temenni istiyor. Ediyoruz. Bu vahşet bitsin. Buradan tabii. Bu iyi temennilerimizle söyleyelim. İçimizden ödediğiniz gibi. Hocam birçok konuyu da konuşamadık. Sizle sohbet hep akıyor gidiyor. Zaman nasıl tabii, geçiyor anlamıyoruz.
0: Yine çağırırsan yine geliriz.
1: Bizim kapımız size hep açık. Program evet. Sizin. İnşallah uygunluğunuza göre yakın dönemde yine yaparız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
1: Sağ olun. Bizler için de. Efendim evvel zaman içinde de 5000 sene öncesine yaklaşık olarak gittik. Türkleri ve var oldukları coğrafyayı ağırlıklı olarak konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

ve ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

Günaydın. Apar ekranındasınız. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin en sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesine günün en sıcak başlıkları ile gündemin öne çıkan manşetleriyle başlayalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz fon krizine ilişkin tasfiye ve ödeme takvimini açıkladı. A1, Buls ve Pardus portföy bünyesindeki 17 fonun 43.643 yatırımcısına ödemeler bugün başlıyor. Süreç şeffaf, adil ve etkin bir şekilde hızlı yönetilecek. Fon ödemelerinde hazine kaynağı kullanılmayacak. Bu konu kritik. Bu ne anlama geliyor? Konuklarımızla detaylandıracağız. Fon ödemelerinde önce küçük yatırımcılar ve para piyasası fonlarına verilecek öncelik. Ve olağanüstü tasfiyedeki fonlar için 1 milyon liraya kadar ara ödeme planlanıyor diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayında %17 arttığını belirtti. İki ülke arasındaki toplam ticaretin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğinin altını çizdi. Ve devam edelim. Fed'in Eylül FOMC toplantılarını dün akşam takip ettik ve buna ilişkin tutanaklarda yetkililerin çoğu yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha bekliyor. Ama bu ortaya konuldu. Bunun uygun olduğu görüldü. Ama artışın ne zaman yapılacağına ilişkin net bir sinyal verilmediğini de hatırlatalım. Trump da sert bir eleştiri getirdi. Dedi ki ülkenin kötü gitmesini istiyorlar ifadelerini kullandı ve devam edelim. Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri stratejik petrol rezervlerini daha hızlı piyasaya sürme kararı aldı. Şimdiye kadar 325 milyon varil serbest bırakılırken yaklaşık 10 milyon varillik ek arzda gündemde olduğunu belirtmiş olalım. Ve son başlığımıza gelelim. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik savaşın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve dedi ki savaş hızla bitecek, petrol düşecek ve İran'ın nükleer silah sahip olmaması misyonu da tamamladığını savundu ve bu durum çok hızlı şekilde sona erecek ifadelerini kullandı. Gündemin başlıkları böyleydi. Ve şimdi verilerle devam edelim. Asya piyasalarıyla başlayalım. Son tablo neye işaret ediyor bakalım. Çin Şangay tarafında sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Japonya'da %1'e yakın geri çekilme var. Hindistan'da %0.20'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Hong Kong'da %1'e yakın geri çekilmeler var. Güney Kore'de %2'nin hemen üzerinde bir geri çekilmeyi takip ettiğimizi söyleyelim. Ve buradan bakalım enerji emtia tarafına. Ham petrolde 89 dolar seviyelerini takip ederken Brent petrolde 102 dolar bandını takip ediyoruz. %2'yi aşan yükselişler var Brent petrolde diyelim. Petrol fiyatları yükselirken bir de bakalım kıymetli metallerde nasıl bir görünüm var. Altının onsunda 4137 dolar bandını takip ediyoruz. %0.64'lük bir yükseliş var. Gümüşün onsunda da 60 dolar seviyelerini takip ettiğimizi söyleyelim. %0.45'lik bir yükseliş var o tarafta. Platinde %1'i aşan, %2'ye yaklaşan bir yükseliş var. Paladyumda da %2'yi aşan yükselişi takip ettiğimizi söyleyelim. Verilerimiz böyleydi. Şimdi devam ediyoruz ve 17 fonda ilk tasfiyeler bugün başlıyor. Detaylarına baktığımız zaman sürecin şeffaf ve adil bir şekilde hızlı yönetileceği ifadeleri var. Dün Cevdet Yılmaz artık net çerçeveyi ortaya koymuş oldu. Ve hazine kaynağı kullanılmayacak ödemelerde. Bu konu önemli. Bu kritik bir konu. Şimdi fon ödemelerinde öncelikle küçük yatırımcılara para piyasası fonlarına verilecek. Olağanüstü şartlara sahip fonlara ara ödeme yapılacağını ifade etti Cevdet Yılmaz ve İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fon var. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fon var. A1 Kapital, Buls ve Pardus'un 17 fonunda 43.643 yatırımcı bulunuyor ve ödemeler bu yatırımcılara bugün başlıyor. Cevdet Yılmaz'ın detaylı açıklamasının ekranlarınıza taşıyalım.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerine bilgi verdi. Finans piyasalarında sistemik bir risk yok dedi.
1: Potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz.
0: Tahsiye kapsamındaki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğunu belirten Yılmaz, yaşanan sorunun sermaye piyasalarının geneline yayılmış yapısal bir sorun olmadığını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecinde hazine kaynağının kullanılmayacağını da açıkladı.
1: Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir.
0: Ödemelerde öncelikle fonların kendi kaynakları kullanılacak. Haksız kazanç sağlayanlardan geri alınacak varlıklarla el konulan malların satışından elde edilecek gelirler de tasfiye sürecine aktarılacak. Tasfiye sürecinin yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası görevlendirildi. İş Bankası 6 fonun, Ziraat Bankası ise 125 fonun tasfiyesini yönetecek. A1 Kapital, Buse Pardus'a ait 17 fonda ödemeler başlıyor.
1: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buse ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
0: Gözler şimdi olağanüstü tasfiye sürecinde. Hazırlanan kanun teklifinin mecliste yasalaşması halinde Ekim ayı içinde yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılması öngörülüyor. Ara ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Nihai tasfiye bakiyesinin ise 5 ile 6 ay içinde oluşturulması hedefleniyor.
1: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır.
0: Tasfiye kapsamındaki 131 fonda toplam 455.758 tekil yatırımcı bulunuyor. Yılmaz, olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde gerçekleştirilmesiyle yatırımcıların büyük bölümünün ödemelerini tamamen almış olacağını söyledi. Öte yandan soruşturmalar da sürüyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklanırken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda taşınır ve taşınmaza, banka ve kripto varlıklarına ve ortaklık paylarına el konuldu. Sürecin sorumluluklarının ise Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemeleri sonucunda netleşmesi bekleniyor.
2: Yedi fonda ilk ödemeler bugün başlayacak. Fonların tasfiye sürecine dair gelişmeleri Kuzey Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya değerlendirdi. İzleyelim.
3: Genel anlamda bir sorunsuz fonlar, bir de sorunlu fonlar diye ikiye ayırmak lazım. Bu bahsettiğimiz A1 Buz, Pardus buradaki olağan tasfiye sürecine alındığı için bu portföy şirketlerinin fonlarının hızlı bir şekilde yatırımcıya tasfiye edilerek bu bakiyelerin ödenmesini zaten bekliyorduk. Bunun takviminin belli olması ve Sayın Yılmaz'ın bununla ilgili açıklama yapması şu anda artık bir ışık olarak nitelendirilebilir. Yavaş yavaş artık bu noktada belirsizliklerin ortadan kalktığı, bazı şeylerin netleştiği bir sürece giriyoruz. Öte yandan sorunlu dediğimiz fonların olağan dışı tasfiye yöntemleriyle belli kamu bankası üzerinden kontrollü bir şekilde tasfiye edilecek süreçte de ikinci aşama büyük ihtimalle bu ilgili bir portföy şirketlerinin para piyasası fonlarının hızlı bir şekilde yatırımcılara ödenmesi olacaktır. Bunun için büyük ihtimalle bu ay içerisinde bir takvim öngörülüyor. Bir de özellikle serbest fon ve hisse senedi fonları üzerinde dayanak varlıklarında ciddi erime olan sorunlu fonların yatırımcıları tabii bir haber bekliyor.

0: Aracı kurumların pozisyonlarının, yatırımcıların pozisyonlarını en likit edebilecekleri varlıkları da satmak zorunda kaldığı bir düşüş trendi yaşadık. Şimdi sorunlu, sorunsuz fonlar dedik. Bir de sorunlu borsa yatırımcıları var. Onlar da şu anlamda sorunlu diyorum. Tüm bunların dışında kalıp da portföyleri eriyen ve borsa yatırımlarından ciddi zarar eden belli de bir mağdur kesim de var. Tabii onlara yönelik herhangi bir gelişme yok. Piyasa buradan çok olumsuz etkilendi. Fiyatlar çok geri geldi. Ama başa dönecek olursak beklenti yavaş yavaş hayata geçtiği, belirsizliklerin ortadan kalktığı ve bu fon tasfiye takviminin netleştiği her türlü haber akışı bizi normalleşmeye ve bu konuyu yavaş yavaş çözüldüğüne olan inancımızı arttırmaya sevk edecektir. Bu da hem piyasa için hem de yatırımcılar için olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Şirketlerin ya da bu fonların sahiplerinin sahip olduğu varlıklarının likidite edilmesi ve buraya aktarılması bekleniyor. Öyle olunca bu biraz zaman alacaktır. Totalde bir hani matematik hesabı yapacak olursak neticede burada ciddi bir erime var. Bu varlıklar ne oldu? Aslında şu anda satılamayacak kadar günlerce taban taban giden birçok hisse senedi var. Bunların içerisinde bu hisse bu portföy yönetim şirketlerinin sahibi olduğu holding hisseleri falan da var. Bunları tabii şu anda geldiğimiz noktada bu açığı kapatacak şekilde satamazsınız, likit edemezsiniz. Öyle bir alıcı henüz yok. Tamam, belki birçok tatlıda yavaş yavaş artık bir yaklaşık 10 günü geçti genelde. Ufak tefek hareketler ve yani küçük alıcılar gelmeye başladığını görüyoruz ama böyle bir tüm pozisyonları kapatacak gibi bir normalleşmenin de henüz mümkün olmadığı çok açık. Böyle olunca bu aradaki fark eğer kamu tarafından karşılanmayacaksa ki öyle dedi Sayın Yılmaz. Tabii ki dönüp burada varlıkları el konulan bu şirketlerin ya da şirket sahiplerinin toplamda likidite edilebilen tüm bu rakamlar buraya eklenecek ve kapatılmaya çalışacak.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuştu. Dezenflasyon sürecinde kazanımların devamı için ihtiyatlı duruşun sürdürüleceğini söyledi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Detayları izleyelim.
2: Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz.
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Karahan, sıkı para politikası sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini, Temmuz'dan itibaren enflasyonun ana eğiliminde yeniden gerileme görüldüğünü söyledi. Eylül itibarıyla yıllık enflasyonun %29,7'ye gerilediğini hatırlatan Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimi ise %23,7 seviyesinde bulunduğunu belirtti. Karahan, arz yönlü baskıların hafiflemesi halinde dezenflasyonun önümüzdeki dönemde hızlanabileceğini ifade etti.
2: Para politikamızı kısa vadeli konjonktürel gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözetecek şekilde şekillendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacak. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
3: Karahan'a göre dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının temel nedeni enerji fiyatlarındaki artış. Enerji grubunda yıllık fiyat artışının %46,1'e yükseldiğini belirten Karahan, buna karşın temel mal enflasyonunun %15,9'a gerilediğini söyledi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin henüz istenen seviyeye ulaşmadığını belirten Karahan, bu durumun para politikasında ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektirdiğini vurguladı. İç talepteki zayıf seyrin ise dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi. Karahan, yatırım ve üretim açısından fiyat istikrarının önemine de dikkat çekti. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesinin belirsizlikleri azaltarak yatırımlar için daha elverişli bir ortam oluşturacağını belirtti. Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını, ancak bu kaynakların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini söyledi. TL mevduatın payının %

0: %61'in üzerinde olduğunu belirtti. Karahan ayrıca 27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 171 milyar dolara yükseldiğini, swap hariç net rezervlerin ise 40 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu açıkladı.
1: Ve seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle birlikte olacak yayınımızda. Mustafa Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, teşekkür ederim. Yayınlar, iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Şimdi artık dün Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla beraber 17 fonda ilk ödemeler bugün başlıyor. Çerçeve netleşmiş durumda. Sürecin şeffaf, adil ve etkin bir şekilde yönetileceğinin altı çizildi. Şimdi burada aslında şu çok önemli. Fon ödemelerinde hazine kaynağı da kullanılmayacak ifadeleri vardı. Ve A1 Kapital, Buls ve Pardus'un 17 fonunda 43.643 yatırımcı bulunuyor ve ödemeler bugün başlıyor. Bir girizgah yapalım dilerseniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son gelişmeleri ve artık netleşmeyi?
2: Uzunca bir süredir tabii bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama bekliyorduk. Benim yıllarda dile getirdiğim gibi kurumlarımız ne yazık ki burada iletişim konusunda bir parça tutuk davrandılar en basit anlamıyla. Allah'tan dün Cevdet Bey detaylı bir açıklama yaptı. Belli konuları aydınlattı. Dolayısıyla kendisinin de belirttiği üzere şeffaf, adil ve buna bağlı olarak sürecin daha iletişim konusunda net bir şekilde anlatılması son derece yararlı olacak. Dün Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısından edindiğimiz bilgiye göre az önce dediğiniz gibi 3 tane fonun likit fon kısmının ödenmesi yapılmaya başlanacak. Zaten bu fon varlıkları ödemeyi yapabilecek kapasiteye büyük ölçüde sahiplerdi. Dolayısıyla sadece bunların likidite edilmesi, yani satılması gerekiyordu. Bununla görevli ilgili bankada bu işlemi yapmış ve artık pay sahiplerine yatırdıkları paranın en azından 1 milyon liraya kadarki olan kısmı ödenmeye başlanacak. Muhtemelen bu fonlarda diğer kısımlar da ödenecektir kısa bir süre içinde. Çünkü dediğim gibi içinde sabit getirili menkul kıymetler olduğu için çok büyük bir zarar söz konusu olacağını zannetmiyorum. Ama diğer fonlarla ilgili özellikle içinde yoğun miktarda hisse senedi bulunduran serbest fonlar veya hisse yoğun fonlarda bazı sorunlar olduğu aşikar. Çünkü buradaki fonların içinde bulunan hisse senetlerinin fiyat kaybı ne yazık ki hala devam ediyor. Dolayısıyla çok ciddi bir değer düşüklüğü söz konusu. Üstüne üstlük daha önce bu hisse senetlerinin çok afaki, çok hayali rakamlara çıktığını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buradaki mağduriyetin giderilebilmesi için özellikle burada yasaya aykırı işlem yapan kişilerden de tahsilatların yapılması, onların mal varlıklarıyla ilgili de bir sepet oluşturulması gerekiyor. Anladığımız kadarıyla bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılacak bu ay içinde ve buna bağlı olarak oradan da elde edilen gelirler ilgili kişilere peyderpey verilecek. Ama netice itibariyle baktığınızda kayıpların biraz daha yüksek olabileceği fon grubu esasında burada. Netice itibariyle düzenlemeler ard arda gelecek ve en sonunda da Cevdet Bey'in dediği gibi 6 ay içinde özellikle bu riski daha yüksek fonlarında ödemeleri yapılacakmış diye anladık. Umarım bunları hızlıca yaparız ve mağdur olan, en azından ana paralarını almak durumunda olan kişilere bunlar verilebilir. Tabii bir detay da atlanmamış. Burada fondan alacaklı olan kişilere fon payının içinde bulunduğu durumdan tasfiye sürecine kadar geçen süre içinde yaşanacak enflasyonu yarattığı etkiyi de azaltmak amacıyla TÜFE artı ÜFE bölü 2 formülüyle de enflasyon farkı verilmeye çalışılacak. Dolayısıyla en azından ana paranın enflasyon karşısında korunması ile ilgili bir adım da atılmış gibi görünüyor. Bu da olumlu. Diğer taraftan teknik anlamda bir kişi fona birçok parayı yatırmış çekmiş de olabilir. Bunun biraz ayıklanması lazım. Biraz sıkıntılı kısımlardan bir tanesi de bu bence. Fona yatırılan ve çekilen ana paranın neti alınması gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de özellikle MKK, Takas Bank ve ilgili şirketin muhasebe kayıtlarının teker teker

0: elden geçirilmesi ve bununla ilgili giriş çıkışların son derece net bir şekilde hesaplanması lazım ki bu da çok kolay bir süreç değil. Zaman alan noktalardan bir tanesi de bu bence. Peki hangi giriş çıkışlar baz alınacak derseniz muhtemelen orada da ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanacak. Ona göre de bir ödeme sistemi oluşturulmaya çalışılacak. Netice itibariyle bir hastalık söz konusu, akut hastalık söz konusu. Bunu yenmek için de ani önlem almak gerekiyor. Önlemler alındı, biraz gecikse de şimdi hayata geçiriliyor. Dolayısıyla da bu sürecin yavaş yavaş sona erebileceği umudu oluştu en azından piyasada. Ama esas sorun bence bundan sonra başlıyor. Bizim sermaye piyasalarımızın, benim yıllardır artık söylemekten yoruldum, yapısal dönüşüme ihtiyacı olduğu da kesin. Tüm paydaşların işleyişleri, organizasyonları, insan kaynakları, lisans sistemleri baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu tip vahameti yüksek olan olaylarla bir daha karşılaşma olasılığımız olabilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreç biraz daha orta vadeli planları ele alıp yönetmekten geçiyor gibi geliyor bana.
1: Evet, burada sermaye piyasalarında yapısal dönüşümün artık şart olduğuna dikkat çektiniz. Şimdi Mustafa Bey, net yatırım tutarı nasıl hesaplanacak sorusunun cevabını Cevdet Yılmaz verdi. Şimdi örnek bir senaryo üzerinden gidecek olursak, bir yatırımcı sisteme 1 milyon lira yatırdı. Bu para zamanla 5 milyon liraya yükseldi. Çekilen tutar, yatırımcı bu süreçte sistemden 4 milyon lirasını çekti diyelim. Yatırımcı zaten ana parasını fazlasıyla çektiği için bu hesaplama çerçevesinde ara ödemeden faydalanamaz olarak görülüyor, değil mi?
0: Evet, işte benim biraz önce iletişimden kastım buydu. Kurumlarımız da zaman zaman açıklama yapıp sonra birden düzeltmeye çalışıyorlar. Yetkililerimiz de açıklama yapıyor. Açıklamada boşta kalan, muallakta kalan kısımlar da oluyor. Bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi. Anladığım kadarıyla söylüyorum çünkü hani net bir açıklama yok. 100 lira birisi yatırdığı zaman bu para eğer 500 lira olduysa ve arada 400 lirayı çektiyse bu onun kazancı. O kazancı çekmiş oluyor. Dolayısıyla da ana para ödemesinden nasıl yararlanacağı ile ilgili net bir tutum yok. Esasında ana parası 100 lira. Ama az önce söylediğim gibi hani ilk giren ilk çıkar mantığıyla hareket edilirse bu 100 lira baz alınır ana para bağlamında. Çıkan para ile eşitlenir. Ödeme yapılmayabilir. Ama bunu örnekle ilgili bir kurumun açıklaması lazım. Ne yazık ki bu açıklama ve iletişim konusunda hala soru işaretleri devam ediyor.
1: Evet, şimdi Mustafa Bey, ödemelerin yapılmaya başlanmasıyla aslında piyasa konusunda nasıl bir etki olur diye sormak istiyorum. Çünkü aslında en başından beri konuştuğumuz konulardan biri de bu. İlgili takvim süreç belli olsun ki piyasada bir toparlanma başlasın diye. Borsadaki fiyatlamayı ilk aşamada nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünkü kapanış da önemliydi. %2.7 düştük bir kapanış yapmıştı. Yükselişte ne dersiniz?
0: Bu olaylar başladığından itibaren ne yazık ki sermaye piyasalarımızda ciddi bir kan kaybı söz konusu oldu. Endeks oldukça sert bir şekilde düşmeye başladı. Özellikle 28 Ağustos'tan itibaren yapılan düzenlemeler fonların belirli oranların üzerinde hisse senedi barındırmalarına olanak vermiyordu. Yıl sonuna kadar peyderpey bir takvim açıklanmıştı. Bu takvim açıklanır açıklanmaz oldukça sert tedbirlerdi bunlar haklı olarak. Satışlar oldu. Zorunlu satışların yapılacağını bilen pek çok borsa yatırımcısı, analist ve profesyonel de ister istemez onlar satmadan ben satayım mantığıyla hareket ettiği için çok sert geri çekilmeler oldu. Ne yazık ki hala borsamızda tam bir dengelenme olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak son 2-3 günlük periyoda baktığımızda işlem hacminin önemli ölçüde düşük olması, piyasanın belli bir noktaya gelip orada artık oldukça hareketsiz kalması, iyimser taraftan bakıldığında bir taban oluşumu arayışında olduğunu gösteriyor teknik anlamda. Umarım bu noktalar özellikle 12.100-12.200 arası taban oluşturduğu nokta olarak karşımızda durur. Diğer bir sorun da yine az önce söylediğimiz gibi güven sorunu. Bu olaylar bir süredir devam ediyor. 3-4 yıldır

0: zaten profesyoneller arasında çok ciddi eleştiri konusu oluyordu. Niye müdahale edilmediği, bu kadar garip işlemin nasıl gözden kaçtığı. En sonunda müdahale edildi ama bu sefer de piyasanın dengesi bozulduğu için küçük yatırımcıdan büyük yatırımcıya kadar bir güven eksikliği hissedilmeye başladı. Parası olan kişilerin şeffaf, adil ve erişilebilir piyasalarda eşit şartlarda yarışıyor olması lazım. Bu işin teorisinde bu var. Dolayısıyla bu düzenlemeler onu sağlayacaktır önümüzdeki dönemde yapısal düzenlemelerle birlikte, ama en azından geçici bir süre itibariyle güvenin tesisinde biraz zaman alacak. O da işlem hacmi ve piyasadaki cansızlık olarak karşımızda duracak. Umarım bu süreyi çabuk atlatırız. Burada şu da çok önemli bir gerçek. Az önce onu da vurgulamak istiyordum. Şimdi yeri geldi ifade edeyim. İlgili kurumlarda, kamuda, düzenleyici otoritede veya işletici otoritede çok ciddi derecede piyasa bilgisi eksikliği hissediliyor ne yazık ki. Bu bağlamda bu tip kurumlarımızın içinde mutlaka piyasa tecrübesi de olan deneyimli insanların çalışıyor olması ve buna bağlı olarak yasal düzenlemeler ivedilikle yapılması ve konuyla ilgili de bu kişilerin piyasayı sakinleştirici ve yönlendirici açıklamalarına ihtiyaç da var. Bunlar da sağlanırsa önümüzdeki dönem itibariyle borsamızın fiyatlarının oldukça cazip noktalara geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünya konjonktürü el verirse, jeopolitik riskler çok artmazsa yıl sonuna doğru daha canlı, daha dengeli bir piyasa görme olasılığımız var, ama kilit nokta burada güven unsurunun zedelenmesini nasıl gidereceğimiz. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada belki bunlarla ilgili tedbirler de hayata geçirilebilir.
1: Evet, şimdi güven unsurunun sağlanması için gerekli tedbirlerin altını çizdiniz. Şimdi piyasa bilgisine dikkat çektiniz burada ilgili kurumlarda. Peki şunu da sormak isterim Mustafa Bey. Şimdi İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388.717 tekil yatırımcı bulunuyor. Bu tarafta böyle zaman alacak biraz bu tarafın aslında gelişmeleri deniliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
0: Az önce teknik tarafın sıkıntısını anlatmaya çalışmıştım. Yatırımcıların yatırdığı, çektiği para, bundan ne kadar kâr elde etmediği, yatırdığı ikinci, üçüncü paranın acaba haksız bir kazanç taşıyıp taşımadığı gibi araştırılması, muhasebe kayıtlarının bulunması, MKK kayıtlarının çıkarılması gibi oldukça teknik sorunlar var burada. Dolayısıyla bunların hayata geçirilebilmesi için bir zamana ihtiyaç var. Dün yine Sayın Cevdet Yılmaz'ın ifadelerden anladığımız Merkezi Kayıt Kuruluşu, ilgili şirketlerin muhasebe hesapları ve bunlarla ilgili detayların takas bank kayıtlarına dahil olmak üzere İş Bankası ve Ziraat Bankası kurumlarımızın verileri toplayıp analiz etmeye çalıştığı yönündeydi. Dolayısıyla özellikle bu serbest fonlar ve hisse senedi fonlarında işin biraz daha bu kısmının zorlu olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla bunların ayıklanma süreci biterse en azından her bir kişinin ne kadar toplamda para ödemesi alabileceğiyle ilgili bir fikir ortaya çıkacak. Ardından artı eksi bakiyelere bakılacak ve kamu kaynağı kullanılmayacağı için de haksız işlem yapanlar, yasal olmayan işlem yapanlar, kanun boşluklarını kullananlarla ilgili alınacak ve özellikle maddi tedbirler olacaktır ki bir kısmı alındı. Onların tahsilatı söz konusu olacak. Sonra buradaki ödeme cetveline göre de ödeme yapılacakmış gibi duruyor. O yüzden zaten süre 6 aya çıkarıldı. Malum daha önce 3 aydı. Dolayısıyla bunu 6 ay içinde yapabilecek potansiyele sahipler ellerindeki verilerle daha sonra da bu ödemeler ilgili kişilere yapılacaktır. Tabii burada bazı mağduriyetler olabilir hala. Ana para dışında para kazanmış ama şu an itibariyle kaybetmiş olan kişiler de var. Onlar adına bir mağduriyettir. Diğer yandan çok sık konuşulan takasa, daha doğrusu satışa emir verilmesi durumunda bunun bloke hesaba alındığına dair veri elinde olan yatırımcılar da var. Bunların fiyatlaması hangi değer üzerinden yapılacak? Malum daha önce 16 Eylül 13.30'a kadar satış işlemi verilen müşterilerin satışlarının ilgili fiyattan, fonun ilgili fiyatından yapılacağı belirtildi ama sonrasında bununla ilgili bir netlik kazanma olmadı. Dolayısıyla bu gibi noktaların da açıklanması ve ne şartlarda fiyatlama yapılacağının da kamuoyuyla paylaşılması en azından piyasadaki spekülasyonları önemli ölçüde engelleyecektir.
1: Mustafa Bey, mevduata yönelimin arttığı bu dönemde aslında yatırımcının yeniden hisse senetlerine ilgisi ne zaman güçlenir diye sormak isterim. Çünkü 6 Ekim'de Karahan'ın da konuşmalarını da takip etmiştik. Mevduatta 800 milyar TL'nin üzerinde artış olduğunu ve TL'nin payının yaklaşık %61 seviyesinde kaldığını belirtmişti. Ne dersiniz, ne zaman biz bu tarafa geçiş görürüz aslında, hisse senetlerine daha ilgi ne zaman güçlenir?
0: Esasında şimdi şöyle bir rakamlara bakalım. 8 milyon üzerindeydi hisse senedi doğrudan yatırımcısı. Ne yazık ki 6 milyonlar civarına düştü. Son 6-7 aylık periyoda baktığımızda az önce konuştuğumuz bir güven sorunu hala devam ediyor. Diğer yandan fonlarda ve bireysel emeklilikte yine hisse senedi de içeren ama fonların hepsi itibariyle konuşuyorum, sabit getiriler de dahil olmak üzere yaklaşık 39 milyon yatırımcıyı da dolaylı yönden ilgilendiriyor. Dolayısıyla toplamda baktığınızda neredeyse 45 milyonluk bir ciddi yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dalgalanmalar öyle veya böyle çoğuna en azından getiri anlamında olumsuz yansıdı. Bu olumsuz yansımanın yarattığı psikolojik sıkıntılar ve gelir kaybını atlatması gerekiyor yatırımcıların biraz daha piyasaya güven olabilmesi için. Bununla da ilgili zamana ihtiyacı var. Az önce ifade ettiğim gibi güven kazandırıcı işlemlerin ivedilikle yapılmasına ihtiyacı var. Yapılıyor ama daha da güven vermek gerekiyor. Dolayısıyla mevduata giden parayı da bu bağlamda düşünmek lazım. Şu anda sağduyulu davranıyor yine yatırımcının çok büyük kısmı, mevduata yönlendirerek sistemin içinde riski çok çok az bir şekilde, yok denecek kadar az bir şekilde kendi parasını değerlendirmeye çalışıyor. İlerleyen zamanlarda muhtemelen faiz düşüşleri yaşayacağız. Merkez Bankamız bu konuyla ilgili adımlar atacaktır. Dolayısıyla mevduat getirilerinin de cazibesi bir parça daha azalacak. Yeni getir arayışı içinde olacak insanların da yine borsaya ve benzer fonlara, daha doğrusu daha sağlıklı olduğuna inandığımız fonlara girişleri olabilir. Ama bunlar zaman içinde olacak. Dolayısıyla dediğim gibi bizim en azından yıl sonuna kadar geçen süre içinde hem piyasaların biraz oturması hem iç hem dış dinamiklerinde biraz daha öngörülebilir olmasıyla yatırımcının risk iştahının artacağı düşüncesindeyim.
1: Evet, şimdi Mustafa Bey, ödeme ve yol haritasının belli olduğu bir zeminde MSCI nasıl bir karar alabilir diye sormak isterim. Çünkü FTSE Russell'ın da değerlendirmesinde ileri gelişen piyasa sınıfında kalmaya devam etti Türkiye ama önümüzdeki dönemde MSCI tarafı da biraz kritik olacak. Kasım'da onun değerlendirmesini bekliyoruz. Nasıl etkileyebilir, ne dersiniz?
0: Zaten hani hikayenin önemli bir başlangıç noktası da MSCI'ın özellikle endeks ve endeksteki bazı hisse senetleri konusunda yaptığı eleştirilerle olmuştu. Hakikaten bu bir tür ateşleyici mekanizma olmuştu ki MSCI'ın söylediklerinin çok daha netini biz yıllardır söylüyorduk. MSCI'yi dikkate aldı yetkililer ve bazı düzenlemeler yaptılar. Şimdi bu düzenlemeler uluslararası normlara çekmek adına son derece olumlu. Endeks hesaplaması, endekse yarılacak hisse senetleri, işte yatırım fonlarıyla ilgili düzenlemeler. Dolayısıyla bu düzenlemelerin hayata geçmesi ve piyasada bunun oturulması için de bir zaman var. Kasım'a kadar yaklaşık bir aylık bir süremiz var. Muhtemelen endeksi veya taleplerini yorumlayacak olan MSCI yetkilileri de bu düzenlemeleri göreceklerdir. Çok büyük bir sorun olacağı kanaatinde değilim. Pazar değiştirilmesi, endeksten çıkarılması Türkiye'nin gibi bir durumun olmasını beklemiyorum. Yapılan hareketler ve düzenlemeler uluslararası

0: toplumlara daha uygun hale getirilmek amacıyla yapılıyor genellikle baktığımızda. Dolayısıyla yabancı açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Pazarda bir değişiklik yapılması yok denecek kadar bence az bir ihtimal. Ancak dediğim gibi aynı yerli yatırımcı da olduğu gibi yabancı yatırımcı da özellikle son 2-3 yıllık periyotta yaşadığımız pek çok dalgalanma nedeniyle bizim sermaye piyasalarımıza biraz mesafeli davranıyordu. Dolayısıyla onların da tekrar işlerin normale döndüğünü algılayıp dönmesi için yine bir parça zamana ihtiyacımız var. Onlara da yaptıklarımızı, düzenlemeleri net bir şekilde onların finans dilinde anlatılması gerekiyor. Burada yine ilgili kurumlara ve otoritelere ciddi bir iş yükü doğmuş gibi görünüyor.
1: Mustafa Bey, şimdi 2027'ye az bir süre kalmışken yatırımcı tarafında portföylerin konumlandırılması açısından nasıl bir dönem öngörüyorsunuz diye sormak isterim. Çünkü asıl karar verilmesi gereken acaba 2027'nin ilk çeyreği mi yoksa ikinci çeyrekten itibaren mi daha farklı bir yatırım stratejisi gündeme gelir, ne dersiniz?
0: Tabii burada dışarıdan içeriye gelmek lazım, risk anlamında konuşuyorum. Sistemik risklere bakmak gerekiyor. Hali hazırda dünyadaki önemli merkez bankalarının bir faiz arttırma trendi içinde ve hevesi içinde olduğunu görüyoruz. Başta Fed olmak üzere. Diğer taraftan kıta Avrupa'sına bakıyorsunuz. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin tahvil faizlerinin oldukça hızlı arttığı bir dönem. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yine faizler konusunda daha katı bir tutum sergilediğini görüyoruz. Peki bunlar neden oluyor? İşte jeopolitik risklerin artmasına bağlı olarak petrol, doğalgaz ve bazı kimyevi ürünlerin fiyatlarının çok yüksek bir dereceye çıkmış olmasını yarattığı bir enflasyonist baskı var. Bu neden kaynaklanıyor? Bu tabii işte siyasi gelişmeler, savaş gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında özü ekonomik olmayan ama sonuçları ekonomik olan bir risk var. Diğer yandan hala Trump'ın tuhaf gümrük vergilendirmesi ve işte tam kestiremediğimiz ekonomi politikalarının küresel piyasalara etkisi de var. Bunlar risk unsuru olarak olmaya devam edecekmiş gibi görünüyorlar. Umarız bir an önce Körfez bölgesindeki savaş sona erer. Ukrayna-Rusya savaşı sona erer ki jeopolitik riskler önemli ölçüde azalmış olur. Bu vasıtayla da petrolden tutalım bazı kimyevi ürünlere, enerji gerilerine kadar bir fiyat iyileşmesi olursa daha olumlu bir perspektiften bakabiliriz 2027 yılına. Diğer taraftan Türkiye'de de enflasyonla ilgili mücadelemiz sürüyor. Uzunca bir süre sonra, neredeyse 3,5 yıl sonra ilk defa 30'ların altına geldi enflasyon yıllık anlamda baktığımızda. Henüz istenen yere oldukça uzağız. Tek haneli hedefimiz var ama hala çift haneli bir enflasyonumuz var. Bunun yarattığı şirketler üzerindeki karlılık, sermaye maliyeti, stok, satış gibi pek çok etkisi var. Dolayısıyla bunların da yavaş yavaş enflasyonun düşüşüyle birlikte normalleşmesini beklememiz gerekecek. Diğer yandan faizlerimiz oldukça yüksek. İş yapılabilmesi ve gelir elde edilebilmesini zorlaştırıcı bir alternatif maliyet unsuru. Bunun da önümüzdeki dönemde biraz daha iyiye gitmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla bu çerçeveyi çizdikten sonra bir de yatırımcının kendine ait riski ve algıya bakması lazım. Yani ben yatıracağım paradan ne gelir elde edeceğim? Bu paranın ne kadarını kaybedersem benim için bir sorun olmaz. Gelir hedefim nedir? Gibi soruları sorduktan sonra menkul kıymetleri seçip yatırım yapması lazım. Dolayısıyla önümüzdeki dönem fiyat itibariyle baktığınızda oldukça cazip yere gelmiş olan Borsa İstanbul 30 endeksinden ufak belli hisse senetlerinin seçildiği bir portföy. Onun yanına sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan bir portföy bütünü oluşturulabilir. Dolayısıyla bu tamamen kişinin risk algısına bağlı olarak şekillenmesi gereken bir süreç. Ancak bu konuda güvenilir profesyonellerden yararlanılması bence son derece iyi olacaktır yatırım yapan kişi tarafından.
1: Mustafa Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız, değerli değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ve seans öncesine devam ediyoruz. Stratejist Gürkan Aydoğan, sene sonu enflasyon

0: beklentilerini, petrol fiyatlarının enflasyona etkilerini ve Merkez Bankası'nın para politikasına dair beklentileri değerlendirdi. İzleyelim.
1: 28'e esasında yakınız. 29.10'lar esasında bir miktar daha vurgulanan bölgeler. Muhtemel senaryoda 29.10'ları beklemeye devam ederiz. Ama önümüzdeki sürece ilişkin petrol fiyatları enflasyon rakamlarını tetikleyen ve belirleyen unsurlar olacaktır. Özellikle savaşın bitme ihtimali artarsa Merkez Bankası hedefini gerçekleştirebilir, 28 hedefini. Fakat petrol tarafında 100 doların üzerindeki kalıcılıklarla birlikte enflasyon tekrar yukarı yönlü tetiklenebilir. O sebeple savaşın bitip bitmeyeceği gelişmekte olan ülkeler için, enflasyonları için oldukça kritik olacaktır. Savaşın bittiği senaryoda özellikle %28 hedefi ne doğru yaklaşan bir yıl sonuna doğru bir manşet enflasyon rakamlarını yıllıklandırmış olarak görme ihtimalimiz yüksek. Petrole bağımlı bir merkez bankamız var. O sebeple petrol fiyatları ile birlikte şekilde alacak bir hamle olacaktır. Önümüzdeki sürece ilişkin barış anlaşma ihtimali kuvvetlendiği takdirde ben de bir 100 bas puanlık bir Merkez Bankası tarafından Ekim ayında 22 Ekim'de bir faiz indirimini beklerim. Ve tabii barışın kalıcı olma potansiyelinin yüksek olması, hatta petrol fiyatlarının 100 doların altında kalıcılık sağlaması ile birlikte Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar bir adet daha faiz indirimini beklemeye devam ederim. Tabii savaşın hatta petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalıcılık sağlamasıyla birlikte yaklaşık 2-3 aylık senaryoda bizim manşet enflasyon aşağı yönlü hareket ediyor. Petrol fiyatları 100 doların altında kalıcılık sağladığı takdirde ise bizim manşet enflasyon dediğimiz rakamlar daha da yıllıklandırılmış olarak aşağı yönlü gelme potansiyeli yüksek. O sebeple petrolün 100 dolar altındaki senaryosunda Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar 2 adet faiz indirimini bekleriz. Fakat önümüzdeki süreçte bence Merkez Bankası da temkinli davranacaktır. Çünkü savaşın bitme potansiyelini konuşurken tekrardan savaşın bölgeselle sıçrama ihtimali de oldukça yüksek olabilir. Trump tekrar 10 bin tane asker gönderdi Körfez bölgesine, Hürmüz Boğaz bölgesine. Tabii o sebeple savaşın anlık bir büyüme ihtimali de var. Merkez Bankası da temkinli yaklaşarak 2 adet 100'er bas puan petrol fiyatları 100 doların altında kalıcılık sağladığı takdirde 2 adet 100'er bas puan faiz indirimi yapabilir şeklinde beklentim mevcut benim de.
0: Ekonomist Hikmet Baydar, Eylül ayı enflasyon rakamlarını ve sene sonuna dair beklentileri Ağparada değerlendirdi. İzleyelim.
2: Enflasyon beklenenin çok altında geldi ve rakamlara baktığım zaman geçen sene aynı dönemde enflasyon 3.23'tü aylık bazda gelişim. Bu sene %1.84. Geçen ay da aylık bazda %1.84'tü. Geçen aya göre de bir artış söz konusu değil. Aylık bazda bu önemli. Aynı zamanda yıllık bazda da baktığımız zaman da 30'un altına indik. Bundan sonraki süreç çok çok önemli olacak. Çünkü önümüzde 3 ay var enflasyon rakamının açıklanacağı. Geçen sene o 3 aylarda neler olmuştu? Onlara baktığımız zaman Ekim ayı 2.55 gelmişti. Dolayısıyla Ekim ayı 2.55'in altında gelecek olan enflasyon bir miktar daha yıllık bazda enflasyonu aşağı çekecek. Ancak Kasım ve Aralık ayı geçen sene 0.87 ve 0.89 gelmişti. Son derece düşük. Dolayısıyla Kasım ve Aralık aylarında da enflasyonda tekrar yıllık bazda yükseliş olma ihtimali de yüksek. O yüzden de toparlayacak olursak enflasyon şu an 29.73, belki gelecek ay 29.50'lere düşebilir ama ondan sonraki ay tekrar 30'a tırmanabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla yıl sonunu 30 civarında tamamlayacağız gibi görünüyor. Tabii burada ana konu şu: enflasyonda yatay bir seyir söz konusu olacak önümüzdeki dönemde. Bu yatay seyirdeki harekete göre, yıllık bazda söylüyorum, Merkez Bankası'nın faiz politikası ne olur? Şu an dünyadaki birçok yatırım kuruluşu da, Türkiye'de de bu tartışılıyor. Tabii burada ciddi alternatifler olduğu için de Merkez Bankası'nın son derece dikkatli davranması lazım. En önemli konu şu: Merkez Bankası faizleri indirirse yabancı yatırımcı Amerika'da yükselen faizleri de dikkate alarak bir miktar portföyü kaydırabilir mi? Bu çok önemli. Çünkü Türkiye'de enflasyon düşüyor, hadi faizleri düşürelim derseniz faizleri düşürdüğünüzde Amerika'da da faizler yükseliyor. İşte burada spread'i bozuyorsunuz. Bu durumda portföy diğer alternatif alanlara kaymak isteyebilir. Bu da Türkiye için bir risk. Neden risk? Çünkü Türkiye'de TL faiz pozisyonunu kapatıp dolara geçerse, Amerikan tahviline girer ki altın Amerikan tahvili ilişkisi şu an bunun olduğunu gösteriyor zaten. O zaman da bir miktar dövizde yükseliş ve Amerika'da da Amerikan tahvillerine doğru bir miktar paranın kaydığını görebiliriz. Merkez Bankası'nın bunları da gördüğünü tahmin ediyorum. O yüzden faizde indiriminde Merkez Bankası acaba yoğurdu üfleyerek yer mi? Bu bir soru işareti. Çünkü faiz indirimi konusunda Sayın Karahan da zaten enflasyonla ilgili beklentilerinde açıklama yaparken enflasyondaki düşüşe son derece detaylı bir şekilde yorum yaptı. Enerji fiyatlarının bir problem olduğunu söyledi ama zaten enerji fiyatları tüm dünyada bir problem. Şu an bile petrol fiyatlarına baktığım zaman Brent petrolün 100'ün üzerinde, 100 binlerin üzerinde olduğunu görüyorum. Orada hala tansiyon yüksek. Hatta ve hatta dizel kullanımı konusunda rafinerilerin bombalanması nedeniyle de üretim problemi yaşandığından ve de tüketime ulaştırılması sorunu olduğundan, çünkü gemi de bulunamıyor. Tankerler geri çevriliyor. Böyle bir ortamda dizel fiyatlarındaki oynaklık tedirgin edici. Bu da enflasyonu yukarı yönde etkiliyor tüm dünyada. Türkiye'de de tabii doğal olarak etkiliyor. İşte bu belirsizliklerin içerisinde faiz politikasını belirlemek çok zor.
0: Küresel risklerin altın fiyatlarına etkilerini ve altın fiyatlarında beklentileri One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş değerlendirdi. İzleyelim.
3: Sonuçta küresel riskler var. İşte görüyoruz, Çin Merkez Bankası'ndaki varlık kompozisyonunu değiştiriyor. Altının ağırlığını artırıyor, ABD tahvillerinin ağırlığını azaltıyor. Bunlar hep birer faktör olarak masada kalmaya başladı. Bunun sonunda da kreditörler Trump'ın geldiği günden bu yana bir şekilde faizin daha yukarı zorlayarak bu noktalara kadar geldik. Olası bir ani kriz ortamlarında, çöküş ortamlarında, bir volatilitenin olduğu ortamlarda altın bir güvenli liman olarak bulunur. Güvenli limandan kastedilen şey düşmez demek değil. Altın fiyatı düşebilir. Ama diğer varlıklardan daha az düşer. Görece olarak. Böylece ne oldu? İşte bir hisse senedi piyasası atıyorum %20 düşerken altın %3, %4 düşüyorsa aradaki marj %15, %16'lık marj sizin korunma alanınızdır. O korunma alanını değerlendiririz portföy yöneticileri olarak. O zaman işte altın portföyünü azaltır. Likitasyon yediğimiz noktalarda biz orayı margin kolları ya da işte pozisyon arttırma noktasındaki teminatları oradan tamamlarız normal koşullarda. O nedenle altın geri büyük çöküşlerde düşmez diyemem. Düşebilir. Ama baktığımız zaman bundan sonraki süre zarfında 5.80-5.90 bölgesi, 6 bölgesine gidiyorsa ve burada da ekonomik durgunlukla beraber geliyorsa, geçtiğimiz hafta gelen istihdam verisinde PCE verisi taraflarına baktığımız zaman böyle bir zayıflıklar, yani biraz soğumanın derinleşmeye başladığı emareleri oluşursa, bu ikisi bir arada, bir de bunun biraz da enflasyonist baskısı, petrol fiyatları böyle olur, kaotik bir ortam olduğu, 115-120-130 dolarlara gidecek bir ortam olursa, bununla beraber de genelliğinde biz o zaman altın tarafının ciddi güvenli liman olarak ne demek olduğumuzu o zaman daha net anlamış oluruz.
0: Ve FED tutanaklarında faiz artırımı gündemde. Detaylara baktığımız zaman yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha gerekebilir ifadeleri var. Artışın ne zaman yapılacağına ilişkin net bir sinyal verilmedi. Hangi toplantıda olacağına ilişkin, ama Aralık toplantısında mı yapacak, acaba öncesinde mi yapacak, bunu bekliyoruz. Enflasyon riskleri yukarı yönlü seyrediyor. Enflasyonun yüksek seviyesi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. İş gücü piyasasındaki riskler aşağı yönlü olduğuna vurgu var. Ekonomik faaliyet sağlam bir hızda büyüyor. Faiz kararlarından gelen verileri ve risk dengesini değerlendireceğiz ifadeleri var. Trump da sert eleştirdi aslında. Dedi ki ülkenin kötü gitmesini istiyorlar dedi. Bu tutanaklardan çıkan sonuçlardan sonra. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Fed Ekim toplantısında faiz artışına gidecek mi acaba? Fed faiz kararına dair beklentileri ve küresel tahvil faizlerindeki görünümü stratejist Eren Kuru değerlendirdi. İzleyelim.
4: Fed tarafında geçen hafta makroekonomik veriler doğrultusunda faiz arttırılmıştı.

0: ihtimali bir miktar daha daraldı. Ancak küresel konjonktürden dolayı Türkiye'de biz nasıl Brent petrolün yukarıdaki seyretmesinden dolayı enflasyon görümü konuşuyorsak bu tüm dünya içerisinde geçerli. Bu da bu verilerden kaynaklı. Yani ABD tarafındaki FED her ne kadar da olasılık düşse de faiz artışı biz ilerleyen dönemlerde görebiliriz diye düşünüyorum. Bu konjonktürde eğer FED'in yani FOMC tarafına yaklaştığı zaman eğer mevcut konjonktür iyileşmeye yakın bir tablo çizerse FED pas geçecektir diye düşünüyorum. Ama ilerleyen dönemlerde FED finansal koşulun daha da sıkılaşacağı döneme gelirse tekrardan faiz artışını gerçekleştirecektir diye düşünüyorum diyebilirim. Burada da 25 bas puanlık faiz artış fiyatlamasını görebiliriz. Şimdi buradaki FED faiz artış fiyatlamasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi petrol. Petrolden dolayı da ABD tarafındaki tahviller. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman hani piyasayı daha da bozan ve bir miktar daha soru işaretini çoğaltan piyasa aslında tahvil faizleri. Tahvil faizleri yukarı doğru gelişmesini sürdürüyor ve mevcut koşullara göre de finansal koşulların daha da sıkılaşacağını düşünüyorsak ABD tahvil faizleri yukarı gidecek. AI şirketlerin yani AI finansmanı sağlayan şirketlerin tahvil arzını eklersek o maddeleri 6 maddelik bir taslak oluşturursak eğer de eklersek ekstra ABD tahvillerinde primli bir yani premium term dediğimiz olay devam edecektir. Yani yukarı doğru genişlemesini sürdürecektir. Diğer taraftan hani Avrupa bölgesindeki tahvil faizleri öncelik Fransa olmak şartıyla oradaki tahvil faizleri de yükselmeye devam ediyor. Buna ek olarak da ABD tahvillerinin ekstra üzerindeki baskı bu şekilde olacaktır. Yani kabaca özetlersek yani mevcut koşullar faiz arttırımını makroekonomik olarak göstergeler Fed'in elini bir miktar daha rahatsa da ama mevcut konjonktür gereği tekrardan faiz artışı görebilir diye düşünüyorum Fed tarafında.
1: Ve piyasa takvimini aktaralım. İçeride finansal araçların reel getiri oranları, kurumsal sektör hesapları, döviz rezervlerini göreceğiz. Euro bölgesinde ECB PPK toplantı tutanaklarının yayınlanmasını bekliyoruz. Almanya tarafında ticaret dengesi, İngiltere'de BOE Başkanı Bailey'nin konuşması ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek diyelim. Seans öncesinin bu bölümünü burada noktalıyoruz. Saatler onu gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.

0: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13 derece. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 22, Balıkesir 27. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Denizli ve Aydın 28, Muğla 23, Manisa 27. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 28. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 23, Karabük ve Samsun 24, Rize 22. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 21, Erzincan 20, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 25.
1: Cari işlemler dengesi. Bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferleriyle aynı kalemlere yönelik ithalatı arasındaki farktır.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: GS para. İndirelim.
1: Onur Bey
2: buraya.
3: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarıları imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
4: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Günaydın, saat 8. Seans öncesi devam ediyor. Ben Sema Ertekin. 17 fonda ödemeler bugün başlıyor. FED tutanaklarından hangi mesajları aldık? Borsa İstanbul dün günü nasıl kapattı? Yeni gündeki beklentiler nasıl? Hepsini konuşacağız. Altın ons, Brent petrol ne tarafa gidiyor? Son fiyatlamalar ne? Asya'da, Amerika'da ve Avrupa'daki borsalardaki son duruma da bakacağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına buyurun birlikte bakalım. 17 fonda ödemeler bugün başlıyor dedik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon krizine ilişkin tasfiye ve ödeme takvimini açıkladı. A1 Kapital, Buls ve Pardus bünyesindeki 17 fonun 43.643 yatırımcısına ödemeler bugün başlıyor. Süreç şeffaf, adil ve etkin bir şekilde yönetilecek. Fon ödemelerinde hazine kaynağı kullanılmayacak. Öncelik küçük yatırımcılara, para piyasası fonlarına verilecek. Olağanüstü tasfiyedeki fonlar için 1 milyon liraya kadar ara ödeme planlanıyor. Devam edelim. Merkez Bankası yöneticileri de İstanbul'da buluşacaklar. Dünyanın önde gelen Merkez Bankası yöneticilerinden bazıları enflasyon, para politikası ve küresel ekonomik görünümü görüşmek üzere İstanbul'da düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu'nda bir araya geliyor. 2 gün sürecek forumda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in forumun açılış konuşmasını yapması da beklenirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da toplantıya katılacak ve FED tutanakları, faiz artışı gündemde ama o faiz artışı ne zaman? Ekim mi yoksa Aralık mı? Tutanaklarda yetkililerin çoğu yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha uygun olabileceğini ortaya koyuyor. Artışın ne zaman yapılacağına ilişkinse net bir sinyal verilmedi o tutanaklarda. Trump da sert eleştirdi tabii. Ülkenin kötü gitmesine istiyorlar yorum yaptı. Devam edelim. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da 100 milyon varillik bir hamle geldi. Enerji Ajansı üyeleri stratejik petrol rezervlerini daha hızlı piyasaya sürme kararı aldılar. Şimdiye kadar 325 milyon varil serbest bırakılırken yaklaşık 100 milyon varillik ek arz daha gündemde ve Hürmüz'den gemi geçişleri 2 ayın düşüğünde. Tabi bir önceki gündem maddesiyle de o zincirleme bağlantıyı kurarsak petrol stratejik rezervler gelecek ama Hürmüz'deki kriz de hala devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı tanker saldırılarının geçen hafta İran'la Amerika-İsrail savaşı başladığından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından 2 ayı aşkın sürenin en düşük düzeyine geriledi. Verilere göre Salı günü Boğaz'dan yalnızca 7 emtia gemisi geçti. Boğaz'dan geçen ham petrol miktarının önceki haftaki savaş dönemi zirvesinden %27 oranında azalarak günlük en az 10,1 milyon varile kadar gerilediği belirtildi. Ve savaş hızla bitecek dedi. Petrol fiyatları da hızla düşecek yorumu yaptı. Amerikan Başkanı İran'a yönelik savaşın geleceğine yönelik açıklamalarına devam ediyor. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması misyonunu tamamladıklarını savundu ve bu durum çok hızlı şekilde sona erecek dedi. Amerika'daki yüksek benzin fiyatlarına ilişkin soruları da yanıtladı. İran'la savaşın sona ermesinin ardından enerji fiyatlarında hızlı bir düşüş olacağını savundu. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi küreye gidelim. Bakalım fiyatlamalarda son durum ne? Asya yeni güne nasıl başladı? Hindistan yarım puan geri çekildi. 0.12 düştü Çin. Güney Kore'de %1'in üzerinde geri çekilme var. Hong Kong'da da 0.90'lık kayıp takip ediyoruz. Peki Avrupa dün günü nasıl kapattı? Amerika'da son durum neydi? Amerika tarafında bir önceki gün hem S&P 500'ün hem de Nasdaq'ın rekor seviyelerde zirvede olduğunu takip etmiştik. Peki son durum nasıl? Hangi puanda Amerika tarafı, Avrupa tarafı dün günü nasıl kapattı? Amerika'da Dow Jones düştü 0.10 geride. Nasdaq'ta da geri çekilme hareketini takip ettik. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da da kırmızı bir tablo vardı işlemde. Londra 0.79 düştü. Paris %1'in üzerinde geri çekilme yaşadı. Frankfurt ve Madrid'de de geri çekilme hareketi takip ettik. Peki Borsa İstanbul küreseldeki bu durumdan nasıl etkilendi? %1
%2'nin üstünde düşen bir Borsa İstanbul takip ettik dün. 12.122 puandan kapandı. Yatırımcı hangi seviyelere dikkat etmeli? Çok da kıymetli canlı yayın konuklarım olacak. Hepsini konuşacağız. Kıymetli metallere bakalım. Kıymetli metallerde son durum bize ne söyleyecek? Altın, ons, gümüş ons tarafında görünüm nasıl? 0.56 yukarıda altın ons. 4133 dolardan fiyatlanıyor. 0.43'lük kazancı var. Gümüş onsun oradaki fiyatlamada 60 dolar. Platin %2'nin üzerinde yükseldi. 1667 dolardan fiyatlanıyor. Paladyum'da da %2'nin üzerinde yükseliş var. 1145 dolarda paladyum. Hadi enerji emtiaya bakalım şimdi. Orada da yeşil bir tablo var. Petrol 1.78 yukarıda 89,8 dolardan geçiyor. Brent'te %2'nin üzerinde yükseliş takip ediyoruz. 102,5 dolara doğru gidiyor. Doğalgazda 3,2 dolarda, orada da %1,8'lik yukarı yönlü hareket var. Rakamları, verileri verdik. Şimdi şirket haberleriyle devam edeceğiz.

Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar sistemleriyle ilgili 195 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı. Türkiye Finans ve COSGAP işbirliğiyle COBİ'lere 75 milyon liraya kadar finansman desteği sunulacak. Kütahya Şeker 7 milyon lira fonla geri alım programı başlattı. Kuzey Boru 155,9 milyon liralık boru satışı gerçekleştirdi. Gazetelere bakalım, ekonomi sayfalarına. Haberler, manşetler, detaylar neler? Buyurun. Sabah gazetesinde fon ödemeleri bugün başlıyor başlığı var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasını açıkladı. Detaylandıralım. 455.758 kişi var. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı, İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388.718 tekil yatırımcı yer alıyor. Olağan tasfiyedeki 17 fon ödemesi bugün. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirket: A1 Kapital, Buls ve Pardus. 17 fondaki 43.643 yatırımcısına bugün ödeme yapılacak. Bu şirketlerin kapsamında olan 49 özel fonda ise 2098 kişi bulunmakta olup bu kişilerin sorunlarının kendi kapsamlarında çözülmesi planlanıyor. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kurallarıyla ödemeler ivedilikle yapılacak. Olağanüstü tasfiye süreci 5-6 ay arasında. Öncelik tabii küçük yatırımcılarda. Ödemelerin büyük bölümü bu ay dedi Cevdet Yılmaz. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren yasa teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz. Bu konuda gerekli kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar da yapılmıştır dedi. Hazine kaynağı kullanılmayacak. Süreç şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülecek. Ek yük getirmeyecek. Ele alınan tüm teklifli düzenlemeler vatandaşlarımıza ve milletimize herhangi bir ek yük getirmeyecektir ve vatandaşlarımızın hakkı korunacak. Gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun hesap verecek. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun sonuçlarına katlanacak dedi. Ekonominin temelleri sağlam, sorunlu fonlar geneli temsil etmiyor. Sınırlı bir alanda yaşandı. Daha da güçlenecek, potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tabii adli sürece de değindi. 220 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan tutuklu olanlar 23 kişi hakkında da yakalama kararının olduğunu söyledi. Devam edelim. Takvime bakalım. Takvim gazetesindeki haber başlığında fon yatırımcısına ödeme bugün başlıyor diyor. Farklı olanları okumaya çalışalım. Fonlarda parası kalanlar için

fonlarda parası bulunan vatandaşların alacaklarının 1 milyon liraya kadar olan bölümleri tasfiye edilecek. Hak sahiplerine ana para artı üfe tüfe ortalaması kadar fark verilecek. Ana paranın ne kadar olduğuysa dosya bazında tek tek hesaplanacak ve ödemeler bu tutar üzerinden yapılacak. Ödemeler ne zaman başlayacak? Ekim ayı içinde. 1 milyon liranın altındaki ödemelerde bir öncelik olacak mı? Bir fondaki en küçük yatırım tutarı örneğin 100 bin liraysa ödeme listesi bu tutardan başlayacak. Ardından sırasıyla 200 bin ve 500 bin lira şeklinde kademeli olarak 1 milyon lira sınırına kadar yükselecek. Ödemelerde devlet imkanları kullanılacak mı? Fonlardaki mevcut kaynak 1 milyonun altındaki yatırımları ödemek için yeterli mi? Fon varlıklarının 1 milyon liraya kadar yatırımı olan küçük yatırımcının parasını ödemek için yeterli olduğu da tespit edildi. Onu da söyleyelim. İlk etapta kaç yatırımcının parası ödenecek? 345 bin, 355 bin civarında olduğu belirtiliyor ilk ödemenin. Fonlarda 1 milyon liranın üstünde yatırımı bulunanlar ne yapacaklar? Ne zaman paralarını alacaklar? 1 milyon lira altındaki ödemeler bittikten sonra fonda hala parası kalırsa bu büyük alacakların ödemeleri de yapılacak. Hangi bankalar tarafından yapılacağını da söyleyelim. İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılması planlanıyor. Öncelik tabii küçük yatırımcıda. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Fon tasfiyesinde kamu kaynağı kullanılmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan fon tasfiye sürecine ilişkin kamu kaynaklarının kullanılmayacağını söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğunu hatırlattı. Prensip olarak kamu kaynaklarının kullanılmaması kararlaştırıldı. Yetkili kurumlarımız bu doğrultuda gerekli adımları atıyor ve biz bu kurumlarla yakın bir işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışıyoruz dedi. Ayrıca önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptıktan sonra milletvekillerinin de sorularını yanıtlamıştı Merkez Bankası Başkanı. Fonlardan çıkan yurt içi yerleşiklerin önemli bölümünün mevduata yöneldiğini söylemişti. Karahan aynı dönemde toplam mevduatlarda 800 milyar liranın üzerinde artış yaşandığını da belirtti. Reel sektöre etkisi sınırlı olur dedi. Reel sektör etkisine yönelik hane halkı ve reel sektör bilançoları üzerinden finansal sisteme dolaylı yansımalar olabilir. Burada bizim ilk çalışmalarımız reel sektör firmalarının tasfiye edilen fonlardaki payının sınırlı olduğunu gösteriyor. Sıfır değil ama sınırlı dedi Merkez Bankası Başkanı. Milliyet'le devam edelim. Milliyet gazetesindeki haber, esnek çalışma için süreç hızlandı. Ekonomi yönetiminin gündeminde olan esnek çalışma modelleri için çalışmalar hızlandı. İşçi konfederasyonlarının katılımıyla düzenlenen üçlü danışma kurulunda süreli çalışmanın da arasında olduğu bir dizi esnek çalışma modeli gündeme geldi. Avrupa'daki modeller de inceleniyor. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmayı hedeflediklerini belirten Sosyal Güvenlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan raporda potansiyel iş gücünün heterojen bir yapıya sahip olduğu ve farklı demografik grupların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını arttırabileceğine vurgu yaptı.

0: seans öncesi devam ediyor. Kıymetli de bir konuğum var. Şimdi seans öncesinde Sinan Alican, MT Portföy Yatırım Danışmanı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. 17 fonda ödemeler bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları çok önemli. Şeffaf olacak dedi. 1 milyon sınırı var tabii. Onun üstünde yatırımı olanlar nasıl devam edecek? Önce bugün başlıyor. Güven tesis edilmesi açısından nasıl değerlendirdiniz?
1: Tabii burada özellikle iki bölüme ayırmak gerekiyor. Bugünkü tarafla ilgili olarak baktığımızda A1 portföy, BUS ve Pardus tarafında ödemelerin bugün itibariyle başlayacağını, ancak diğer tarafta yani işte olağanüstü

0: tasfiye olarak adlandırılan tarafta ise Ekim ayı içerisinde, yani bu ay içerisinde ödemelerin olabileceğine dair dün açıklamalar vardı. Açıkçası yatırımcıların da özellikle en çok merak ettiği nokta ödeme takvimi konusuydu. Dolayısıyla bununla ilgili en azından bir açıklama gelmiş olması ve bu konunun netleşmesi piyasalar için de açıkçası oldukça önemli. Tasfiye tarafına baktığımızda ise özellikle burada 1 milyon TL'lik bir bölümden bahsedilmekte. Bunun üstündeki tutarla ilgili olarak da tasfiye süreci tam anlamıyla bittiğinde, tam mutabakatlar veya tam kesinleşmeler netleştiğinde artık 1 milyon TL üstündeki tutarların da tasfiye tam tamamlandığında olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da en azından ilk etapta bugün bu 3 tane kurumla ilgili ve 17 fonla ilgili ödemelerin başlaması oldukça olumlu değerlendiriyoruz. Devamında da diğer tarafla ilgili de ödemelerin bu ay içerisinde geldiğinde de piyasalar nezdinde de karşılık bulabileceğini düşünüyoruz açıkçası.
1: Peki ödemelerin başlayacak olması bugün Borsa İstanbul'daki risk iştahına nasıl yansır?
0: Tabii bugün itibariyle baktığımızda, özellikle bu hafta genel olarak değerlendirdiğimizde satış baskılı bir seyirin hakim olduğunu görmekteyiz. Özellikle dün kapanışa baktığımızda işte 12.122 seviyesine kadar gelen bir Borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Özellikle bugünkü tarafla ilgili olarak, yani kişi bazlı baktığımızda işte yaklaşık 46 bin kişilik bir bölümden bahsedilmekte. Görece belki total işte 400 bin rakam içerisinde belirli bir bölümü temsil etmekte, ama ödemelerin gelmiş olması da bu noktada pozitif bir algı yaratacaktır. Ancak şu an itibariyle baktığımızda Borsa İstanbul'un fiyatlamasını düşündüğümüz, belki de evet bu fon tarafıyla ilgili gelişmeler muhakkak etkili olacaktır. Ancak Borsa İstanbul tarafındaki ana genel hikayenin, özellikle de makro taraftaki gelişmelerin etkili olduğunu da söylemek mümkün. Yine baktığımızda en son enflasyon datası aldık. Bu aya ilişkin Merkez Bankası tarafında bir toplantı olacaktır. Dolayısıyla bir taraftan fonla ilgili bu haber akışı fiyatlanırken, diğer taraftan da özellikle bu ayki makro taraftaki gelişmeler de önemli olacaktır. Açıkçası yatırımcılar da özellikle 11.900-12.000 seviyelerini takip edebilirler. Ben bu seviyelerin destek olarak çalışacağını düşünüyorum ve buralardan tekrardan pozitif tarafa geçebileceğimizi de düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi hazineden kaynak kullanılmayacağı da netleşti. Peki fonların mevcut varlıkları, el konulan mal varlıkları acaba yatırımcının alacağını karşılamaya yetecek mi? Yatırımcının aklındaki en önemli sorulardan biri de bu.
0: Tabii bu tarafı da aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bir tarafta fonlar içerisinde para piyasası fonları bulunmakta, bir tarafta serbest fonlar bulunmakta, bir tarafta da hisse senedi yoğun fonlar bulunmakta. Yani bu üçü arasında baktığımızda para piyasası fonları likite dönme anlamında, yani tutarın büyük bir bölümünü karşılığı anlamında daha likit fonlar olarak adlandırdığımız fonlar. Ancak serbest fonlar tarafına baktığımızda buradaki likite dönme içerisinde bulunan, tabii en son açıklanan rapora göre bakıyoruz, ancak Ağustos ayından 16 Eylül'e kadar geçen süre zarfında da fon içerisinde işlemler olması da muhakkak. Dolayısıyla da yani bu tarafın likite nasıl döneceği, bu açıkçası bir süreç alacaktır. Zaten SPK'nın yayınladığı bültende de 6 aylık bir tasfiye sürecinin bahsedilmesi buradan gelmekte. Bir tarafta bunların likite dönmesi, diğer tarafta da aslında özellikle dün Cevdet Yılmaz'ın da bahsettiği, hem bu tarafta işte fon hesabı açıldı, bu tarafa yapılan iade tutarlar var, bunların da aslında fonlara aktarılması planlanmakta. Dolayısıyla da tüm bunlar da bir süreç alacaktır ve Açıkçası bugün itibariyle de işte fonlarla ilgili şu kadarlık bölüm nakite döner veya bu kadarı problemli olur demek de biraz açıkçası tam anlamıyla karşılık bulmamakta. Çünkü birinci nokta olarak Eylül ayı içerisinde portföylerde değişimler olmuştur. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Diğer taraftan da özellikle bu iade hesaplarında ne kadarlık bir nakit yaratılacağı da şu an itibariyle tam olarak bilinmemekte. Dolayısıyla bu iki konu netleştiğinde açıkçası daha net bir somut veri ortaya çıkacaktır.
1: 131 fon, toplam fonların yaklaşık %4'ten biraz daha fazlası gibi. Bu tabii bu oran sistemik risk olmadığını göstermeye yeter mi? Yoksa asıl mesele burada büyük tabloda yatırımcı güveni mi?
0: Tabii bu
1: onun aldığı hasar mı? Yani onu sormak istiyorum.
0: Tabii bu tarafa baktığımızda hiç şüphesiz yatırımcılar nezdinde değerlendirdiğimizde yani fon yatırımı son dönemde, işte belki de son 2 yıllık dönemde oldukça yaygınlaşıp bu tarafta yatırımcıların bir ilgisi söz konusuydu. Tabii bu tarafta bu problemli olan fonlara baktığımızda total büyüklüğün aslında çok küçük bir bölümünü temsil etmekte. Ancak piyasalar karşılığında yani o küçük bölüm işte algı olarak belki de yatırımcılar nezdinde bir güven kaybına sebebiyet vermekte. Ancak buradaki bu toz bulutu dağılıp özellikle de ödemeler başlayıp ve piyasalar tekrardan eski dinamiklerine döndüğünde ben o güvenin de çok çabuk bir şekilde sağlanacağını düşünüyorum. Ancak belki de özellikle artık yatırımcılar bugünden itibaren fon tarafına yatırım yaparken içeriğinde neler bulunmakta, hangi tarafa yatırım yapılmakta, bu konular çok daha önemli olacaktı ve yatırımcılar tarafından daha dikkatli araştırılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da tüm bu süreç tamamlandığında daha belki de dikkatli bir şekilde yatırım zemini oluşacaktır. Ancak tabii bugün itibariyle çok toz bulutu da olduğu için daha belki de bu noktada yatırımcılar nezdinde değerlendirdiğimizde fon tarafına olan güvenin biraz azaldığını, ancak zamanla ben bunun tekrardan kazanılacağını düşünüyorum.
1: Tabii burada kritik bir soru daha var. Evet, o mağduriyetlerin giderilmesi güveni tesis etmek açısından yeterli olacak mı? Yoksa fonların denetim, risk yönetimi mekanizmalarında daha kalıcı net adımlar mı gerekiyor?
0: Tabii aslında bu tarafa baktığımızda yine gelen resmi kanallardan açıklamalara baktığımızda bu tarafla ilgili düzenlemelerin ve gelmesi ve artık çok daha sağlıklı bir sermaye piyasalarının oluşması beklenmekte ki özellikle SPK'nın aslında Ağustos ayı içerisinde yayınladığı bir fon tebliği bülteni vardı. Orada serbest fonlara ilişkin olarak, özellikle de serbest fonlara ilişkin olarak açıkçası birçok yeni madde ve belki de kısıtlama diyebiliriz, yani kıstaslar geldi. Sadece o tebliğ bile aslında sermaye piyasaları açısından değerlendirdiğimizde artık çok net bir düzenlemeye ve fiili dolaşım oranıyla veya pay sahipliği oranı ile ilgili olarak veya yoğunlaşma ile ilgili olarak ciddi anlamda önlemlere işaret etmekteydi. Dolayısıyla aslında o tebliğin de işte ay ay uygulanma esasları vardı. Tam anlamıyla hayata geçtiğinde de dolayısıyla bir daha bu tarz işte yoğunlaşmaların veya fiili dolaşımların olmayacağını kurallarla da artık koyulmuş olacak. Dolayısıyla da yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bu taraftaki bu tarz mağduriyetlerin ben tekrardan yaşanmayacağını düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'da dünkü %2'nin üzerindeki geri çekilmede genele de yayılan bir satış aslında gördük. Günün tek kazananı da sigorta tarafıydı. Nasıl okudunuz?
0: Tabii Borsa İstanbul'da özellikle işte 12.500'lere doğru yaklaştığında oralardan bir satış baskısına maruz kaldı. Tabii bu taraftaki durumu da yani işte small cap olarak adlandırdığımız düşük montanlı hisse

0: ülkelerde açıkçası 16 Eylül'den bugüne kadar baktığımızda orada zaten sürekli olarak bir satış baskısı görülmekte. Özellikle de belirli hisselerde. Ancak dün itibariyle baktığımızda yüksek işte hacimli olarak adlandırdığımız hisselerde, hatta bankacılık tarafında da satışları görmüş olduk. Bu dönem içerisinde açıkçası işte 11.900, 12.000 bu seviyeler, yukarıdaki seviyelerde işte 12.500 ve bu bant aralığında belirli bir dönem daha özellikle gidip gelmemiz söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu süreç belki biraz daha zaman geçtiğinde piyasalar çok daha sağlıklı bir fiyatlama yapacağını düşünüyorum. Ancak şu an itibariyle özellikle haber akışlarının ve fonlarla ilgili gelişmelerin takip edildiği bir dönemdeyiz. Yani şu an itibariyle belki piyasalarda işte en son iyi bir enflasyon verisi aldık veya TCMB tarafından bir belki de faiz indirimi söz konusu. Ancak piyasalar fiyatlama anlamında şu an itibariyle bu tarafa çok da odaklanmış durumda değil. Dolayısıyla da tekrardan makro verilerin fiyatlamaya dahil olduğu bir döneme girdiğimizde bunların karşılık bulabileceğini düşünüyorum. Ancak bugün itibariyle çok daha fiyatlanan seçeneğin fonlarla ilgili gündemin olması piyasalarda hiç şüphesiz baskılı bir seyre sebebiyet vermekte. Ancak bu, yani alt taraftaki 11.900 belki de 11.500 seviyeleri, yani bu seviyelerin ben Borsa İstanbul için ciddi anlamda destek seviyeleri, hatta bu seviyelere geldiğinde de özellikle şirket bazlı ciddi anlamda iskontoların da olduğunu düşünmekteyim. Dolayısıyla da yatırımcılar en azından bu tarafla ilgili böyle bir dönemde piyasa değerleri oldukça uygun yerlere gelen hisselerde alım yönünde değerlendirebilirler.
1: Bankacılık endeksini verdi şu an yönetmenim, siz konuşurken de ekrandaydı. Oradaki sınırlı geri çekilmeyi, çünkü genel endeksin %2'nin üzerinde düştüğü bir günde 0.16'lık sınırlı bir geri çekilmeyi pozitif okuyabilir miyiz bankacılık tarafında?
0: Tabii özellikle de bankacılık tarafına baktığımızda aslında o tarafın yılın başından itibaren de bir baskı söz konusuydu. Ancak buradaki baskı işte hep konuştuğumuz belki de net faiz marjından kaynaklanmakta ve bankacılığın karlılığının işte enflasyona göre kıyasladığımızda tam anlamıyla işte reel bir şekilde veya öz sermaye karlılığının tam anlamıyla reel bir getiriye sunmamasıydı. Ancak artık hikaye belki de bankacılık endeksine doğru yavaş yavaş kaymakta. İşte bu tarafta baktığımızda belki olası bir faiz indirimi aslında bankacılık tarafında direkt olarak karşılık bulabileceğini ben düşünüyorum. Açıkçası yılın artık son aylarında veya 2027 yılına geçtiğimizde ilk çeyreğinde bankacılık tarafındaki bu sektörde fiyatlamanın diğer endekslere göre daha pozitif olabileceğini de ben düşünüyorum. Yani sadece bir günlük, bir haftalık bir pozitif ayrışma değil de belirli bir dönem bankacılık tarafı daha ön planda olabilir açıkçası.
1: Tabii masada konuşacağımız bugün bir de FED tutanakları var. Faiz artışı yönünde bir mesaj aldık ama tabii ne zaman olacağı belli değil. Ekim mi yoksa Aralık mı? Bir de üstüne eklenen Amerika'da enflasyon beklentisi yükselmesi. 40 ayında zirvesinde bu beklentinin yüksekliği. Amerikan tahvilleri hala yüksek. Dolar güçlü. Altın ons tarafında da kıymetli metallerde de yeşil bir tablo var bugün. Borsalara bakıyoruz, hepsi kırmızı. Avrupa'sı da, Asya'sı da, Amerika'sı da. Genel tabloya baktığınızda fiyatlamaları, yatırımcı davranışını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii özellikle Amerika tarafına baktığımızda, yani bu tarafta işte tahvil faizleri de yüksek, dolar endeksi de yüksek. İşte dün akşam da yine baktığımızda FED tutanakları geldi ve bu tarafta da özellikle %2 enflasyon tarafına yönelik bir vurgu söz konusuydu ve yılın artık son kalan iki toplantısı içinde bir faiz arttırımı masada olduğu ifade edildi. Tabii bu tarafta en son gelen istihdam verisine baktığımızda oldukça beklentinin

0: altında kalmıştı ve açıkçası o veriden sonra Fed'in faiz arttırma ihtimali Ekim ayı içerisindeki yapılacak olan toplantıya ilişkin %20'ye kadar gerilemişti. Ancak dün itibariyle gelen tutanaklara baktığımızda bir arttırım bahsedilmekte. Dolayısıyla bu arttırımın belki de Aralık ayındaki toplantı için olabileceğini düşünüyoruz. Ancak genel anlamıyla baktığımızda oldukça yüksek bir tahvil faizi var. İşte bu 2007-2008'den sonraki en yüksek orana işaret etmekte. Ve dolayısıyla da bu yükseklikte emtia başta olmak üzere işte Palladium, diğer gruplarda da hep bir baskıya sebebiyet verdiğini görüyoruz. Ancak yani buradaki asıl çözülmenin ve sağlıklı bir piyasa işleyişinin olabilmesi için hiç şüphesiz enerji fiyatlarının aşağı doğru gelmesi lazım. İşte 101-100 dolarlık seviyelerden bahsediyoruz. Eğer ABD-İran tarafında tam bir anlaşma olup petrol fiyatlarında da aşağı yönlü bir seyir görebilirsek eğer, başta tahvil faizleri olmak üzere işte hem enflasyon tarafında hem tahvil faizlerinde aşağı doğru bir fiyatlama görebiliriz. Devamında da aslında diğer işte tüm ürünlerde altın tarafında veya ABD endeksleri tarafında daha pozitif bir tablo olacaktır. Şu an itibariyle hem ABD tarafının hem Avrupa tarafının ana gündem maddesi enerjiden kaynaklı enflasyonun yüksekliği. Bunun çözümü için de açıkçası arz kaynaklı bir problem olduğu için de ilk etapta arzın tam anlamıyla sağlanması gerekmekte.
1: Şimdi aslında genel tabloda ilginç bir de çelişki var. Fed biraz daha şahinleşirken Amerikan hisseleri hala güçlü. Çünkü AI yatırımları ve şirket karlılıkları o büyüme hikayesini taşıyor. S&P 500 rekor seviyelere çıkmıştı, takip ettik. Tabii Fed'de enflasyon bitmedi, ekonomi yeterince yavaşlamadı. Dolayısıyla faiz indiriminden çok gerekirse bir faiz artışını daha konuşuruz diyor. Gelişmekte olan ülke piyasalarına bu Amerika'da olanların etkisi ne oluyor bu sefer?
0: Tabii bu tarafta aslında yani dediğiniz gibi çok büyük bir çelişki bulunmakta. Bir tarafta hisse piyasası, diğer tarafta tahvil piyasası. Tahvil piyasasının fiyatladığı seçeneklere bakalım. Yani tarihin en yüksek seviyelerine doğru gelmesinde Amerika tarafının yüksek borçluluğu, yapışkan enflasyon, bunlar tahvil piyasasını yükselten kalemler. Ancak hisse piyasasına bakalım. Bu tarafta da normalde yani tarihin en yüksek tahvil faizi olduğu ortamda hisse piyasasından rally beklemek aslında çok anormal olur. Ancak bu tarafın da fiyatladığı seçenek işte yüksek yapay zeka kaynaklı karlılıklar, hatta şu an itibariyle 3. çeyrek finansalları açıklanacak ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %30'luk bir kar artışı bu tarafta beklenmekte. Dolayısıyla da hisse piyasası da şu an itibariyle bunu fiyatlamakta. Ancak gelişmekte olan ülkelere göre değerlendirdiğimizde ise hiç şüphesiz bu tarafın önemli olduğu nokta tahvil piyasasının ne durumda olduğu. Şu an itibariyle o taraftaki finansmanın maliyetli hale gelmesi ve paranın maliyetinin artması ve getirisinin artması doğal olarak gelişmekte olan ülkelere olan para akışında dezavantajlı bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Tahvil piyasasında sağlıklı bir yapıya veya aşağı yönlü bir seviyeye gelmesi için de yine enflasyon tarafında iyi veri görmemiz gerekmekte Amerika tarafında.
1: Yorumlarınız çok kıymetli. Teşekkürler. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesinde. Şimdi konuğum stratejist Cenk Bilgin. Günaydın, yayına hoş geldiniz Cenk Bey.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Hemen fon ödemeleri haberiyle başlayalım. Onu yorumlamanızı isterim. 17 fonda ödemeler bugün başlıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl olacak? Nasıl devam edecek? Sınırlar ne olacak? Yatırımcı güvenini tesis edebilecek mi Ekim ayı içerisinde planlanan ödemeler?
2: Şimdi çerçeveyi zaten otorite çok net şekilde çizmişti. Ödemelerin ne şekilde olacağı, en azından adım adım, kısım kısım nasıl yapılacağı ile ilgili pek soru işaretimiz kalmamıştı. Her yayında da, her bağlantımızda da işte bir an önce başlaması ve bu başlangıç, en azından başlamasının çok değerli olduğunu vurguluyorduk. Şimdi bunun başlayacak olması, yani küçük bir kısmı bile olsa bu bugünlerde başlayacak olması ve ay sonuna kadar da büyük bir kısmının ödenecek olması ya da işte elden gelen en iyi gayretle ödenecek olması diyelim. Olumlu tarafta yer alıyor. Ama tabii buradaki sıkıntıların henüz çözülmediği, işte 6 aylık sürenin boşuna verilmediğini de unutmamak lazım. Bu en problemli kısımdaki ödemelerin biraz daha uzak vadelere sarkabileceğini unutmamak lazım. Tabii yatırımcı güveni açısından otoritenin bu işin başında olması ve en azından adaleti sağlayacak şekilde dağıtımın yapılabileceğini mesajına verilmesi önemli. Burada hazineden pay alınmaması, yani diğer vatandaşlara veya işte ekonominin kalan kısmına mümkün olduğu kadar bir konunun sirayet etmesinin engellenmesi de bence değerli. Hani devlet ödeseydi belki bir taşın altına elini soksaydı falan gibi yorumlar da yapıyoruz zaman zaman, belki ben de yapıyorum. Ama burada ekonominin kalan kısmını dışarıda tutmak, yani bu konuyu izole etmek belki daha değerli olacak önümüzdeki zamanda.
1: Peki Borsa İstanbul'a bugüne yansıması açısından nasıl bir etkisi olur? Ödemelerin bugün başlayacak olması haberinin, ne dersiniz? Dün %2'nin üzerinde geri çekilen bir Borsa İstanbul takip ettik.
2: Ya Borsa İstanbul'un geri çekilmesinde aslında hani biraz dış faktörlerin de çok iyi gitmemesi, işte gelişmekte olan piyasalara para akışının önümüzdeki dönemde daha zor olacağı beklentisi arka planda var. Orada birkaç tane büyük hissenin işte hızlı geri çekilmesi gibi konular da var. Hani endeksin tümüne o şekilde bakamayız, çünkü bankacılık endeksi elinden gelen gayreti gösterdi, bizi ayakta tutmaya çalıştı. Bugün belki bir işte iki günlük düşüşün tepki hareketini yaşayabiliriz. Dışarıdan çünkü çok olumlu olumsuz bir şey gelmiyor, destek gelmiyor. Orada biraz daha işte FOMC tutanakları sonrası daha netleşmiş gözüküyor Fed'in önümüzdeki hamleleri. Daha doğrusu hani Ekim'de yapmayacağı ama Aralık'ta yapabileceği gibi bir beklenti söz konusu. Burada dünyadaki tüm tahvil faizlerini yukarıda seyretmesi bizim gibi gelişmekte olan piyasalara hareket açısını biraz zorlaştırıyor. Yani şimdilik biz de zaten bu fon konularıyla ilgili düzenlemeler netleşene ve işte meyvelerini alana kadar biraz daha yabancılar tarafında izlemede kalacağız gibi gözüküyor.
1: Peki dün günün tek kazanan sektörü sigorta tarafı. Nasıl okudunuz? 1.90'lık yükselişi var, %1.9'luk.
2: Şimdi orada hani her sektörde olduğu gibi çok güçlü olan sektöre yön veren bazı hisseler var. Hani burada da en büyük sektörün en büyüğü olan şirketin biraz işte aşırı satılmış ve geri alınmış olduğunu gördük. Biraz onun etkisi var. Hani genele yayılan bir aslında hareket yok. Yani genele yayılan hareketler daha değerli olur borsa için. Biraz daha hani buradan bakmak lazım. Bankacılıktaki hareket böyle esasında. Hani bankacılıkta tek başına bir bankanın yükselişi veya düşüşü etkili olmuyor. Orada biraz daha homojen bir yapı var. Bu yapılar ne kadar homojenleşirse önümüzdeki dönemde bizim de yorumlamamız ve işte belki planlamamız daha kolay hale gelecek. Ya ben tek günlük bir hareket olarak gördüm orayı.
1: Kritik destek, direnç seviyeleri nereler? Yatırımcı hangi seviyelere dikkat etsin?
2: Yani yatırımcı zaten hani çok işin içinde henüz olmasın ya. Yani çok riskler alınacak bir ortam hala yok ne yazık ki. Ama 11.900 seviyesi çok önemli. Haftalıkta bir önemli bir ortalama geçiyor oradan. Daha önce de bahsetmiştik, zaten oradan dönüş yaptık. Hani kısa vadede de çok iyi bir katalizör olmadan 12.500'lerin üstünde kalmamız çok kolay değil. Hani 12.500'lerin üstüne atan, 12.800'lere doğru hareket eden bir endeks belki biraz daha yatırımcıları cesaretlendirecek. 11.900 seviyesi altında da 11.600'lere konuşabiliriz, söyleyebiliriz. Ama şu anda hani dalga boylarının o kadar büyüyeceğini zannetmiyorum. Yani içeride veya dışarıda çok net bir olumsuz gelişme olmadan 11.900'ün altına sarkmayı açıkçası beklemem.
1: Diyorum. FED tutanaklarını da konuşmak istiyorum sizinle. Amerikan tahvilleriyle başlayalım. Yüksek

0: seviyelerde 10 yıllıklar özellikle. Mesela Besant'ın açıklamaları var tahvillerle ilgili, bu küresel bir problem dedi. Nasıl yorumladınız? Yani sadece Amerika'nın problemi küresel değil dedi, daha doğru tabirle.
1: Yani şimdi küresel hale geldi. Yani Amerika'nın problemi olarak başladı. Amerika'nın problemi küresel hale geldi. Aslında Amerika'nın içinde bulunduğu gerginlikler vesaire bunlara yol açtı. Amerika'nın kendi enflasyonunu düşürememesi belki bunlara yol açtı. Geldiğimiz noktada da Amerika problemi dışarıya satmış oldu. Zaten rezerv para kendisi olduğu için hani finalde de belki daha az etkilenecek bunlardan. Hani burada Avrupa'nın çok zorlandığını görüyoruz. Yani Japonya'daki faizlerin artışıyla da Japonya'dan dışarıya para akışının biraz daha sınırlı olabileceği tehlikesi var. Hani bu biraz daha bence dikkat edilmesi gereken taraf. Orada Japonya Merkez Bankası'nın politikalarını ve hükümetin politikalarını daha yakından takip etmemiz gerekecek. Yani Avrupa yine bu işten en zararlı çıkacak kesim gibi gözüküyor.
0: Tabii Amerikan ekonomisine ilişkin savı da Besant'ın biraz farklı. Ekonomi güçlü olduğu için uzun vadeli faiz yüksek argümanını da kullanıyor, değil mi?
1: Yani politikacılar ellerinden geldiğince istedikleri gibi cümleleri bir taraflara çekeceği için hani yani ona suç bulmuyoruz. O sözlü yönlendirme belki işte bir piyasayı dengede tutma çabasında. Hani bizim gördüğümüz olumsuzlukları çok rahat söyleyemeyecek tarafta. Bence konular çok kritik. Yani bir an önce bu gerginliklerin yatışması ve işte enflasyonist baskıların tüm ülke ekonomilerinin üzerinden kalkması gerekiyor gibi gözüküyor. Yoksa çok daha içinden çıkılmaz yerlere gelebiliriz. Hani dün altın tarafında bir aşağı seyir gördük. Neyse ki hızlıca toparlandı. Hani herhangi bir emtiyada sert bir hareket gördüğümüzde tüm ekonomiyi etkileyebilecek, hasarı çok enteresan boyutlara ulaşabilecek etkiler yaratabilir. Ona dikkat etmek lazım. Çok kritik günlerdeyiz gerçekten.
0: Fed yıl sonuna kadar bir faiz artışının uygun olabileceğini düşünüyor. Diğer tarafta Besant enerji şokunun da geçici olduğunu söylüyor. 10 yıllık faizin düşeceğini de düşünüyor. Bu iki perspektiften bakarsanız hangisi tahvil piyasasının önümüzdeki dönemdeki fiyatlamasını belirler?
1: Şimdi bu enerji piyasasının geçici etkisinin ne kadar geçici olduğu, yani bunun vadesi önemli tabii. Hani ne kadar hızlı şekilde burası dengeye oturursa veya işte istenilen rakamlara gelebilirse burada tahvil piyasasındaki etkisi de azalacaktır ve işte tersine bir geri dönüş yaşayacağız belki. Ama şu anda bence Aralık toplantısını proje etmek için veya beklentilerini netleştirmek için de çok uzak bir zaman dilimi diye düşünüyorum. Çünkü her hafta farklı gelişmeler oluyor. Biraz daha Amerikan seçimleri sonrası bence daha net göreceğiz her şeyi. Biraz daha oraya odaklanmamız lazım. Oraya kadar biraz top çevirme, işte çok rakamları çok kötü yerlere getirmeden o seçime en azından girme çabası var gibi düşünüyorum, görüyorum, öyle söyleyeyim.
0: İran kaynaklı o enerji şoku evet biterse, daha doğrusu Hürmüz kaynaklı diyelim. Amerika'nın bütçe açığı var elde, onu da hesaba katalım. Tahvil arzı var, AI yatırımlarındaki borçlanma var aynı zamanda. Düşük uzun vadeli faizler gerçekten kalıcı olabilir mi diye de tabii düşünüyor yatırımcı.
1: Yani oradaki harcamalar devam edecek gözüküyor. Zaten hani harcamayla büyüyor ve harcamaya devam etmek zorunda bir ekonomik sistemde şu anda. Ya oradaki harcamalar işte borsa endekslerini yukarıda tutuyor. Nasdaq öyle yukarıda tutuyor. İşte S&P'de bu harcamalardan olumlu etkilenen şirketlerin karlılık beklentileri vesaire yukarıda tutuyor. Hani bu böyle devam ettirebilir mi? Devam ettirebilir tabii. Ama belli bir süre devam ettirebilir. Ne kadar devam edebileceğini hep beraber yaşayacağız. Yani umarım hani birden bardak boşalmaz ya da elimizden düşmez diyelim yani.
0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın da petrol şokunu belki biraz rahatlatmasını düşündüğümüz, istediğimiz bir petrol fiyatını düşürelimden çok Hürmüz kaynaklı o fiziksel arz şokunun piyasaya yansımasını tamponlayalım anlamına mı geliyor stratejik rezervlerin gelmesi? Salınımı hızlandıracak rezervlerde.
1: Tabii da o

0: Yani konuyu çözmektense rakamların daha kötü yerlere gitmesini engelleyecek bir önlem aslında. Hani bunun da etkilerin geçici olduğunu göreceğiz zaten. İş dönüp dolaşıp ana konulara işte ana yani tarafların anlaşması veya işte anlaşma zeminine nasıl birbirlerini getirecekleri gibi beklentilere odaklanacak. Ama en azından hani petrol fiyatlarının daha yukarı çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması kısa vadede enflasyon baskıları belli bir sınırda tutması için önemli diye söyleyebiliriz. Ama konunun çözümü için yeterli değil tabii.
1: Tabii rezerv kapasitesi de yüksek ama sonsuz da değil. Onu da hesaba katmak gerekiyor. Kıymetli metaller fiyatlamasına bakalım mı? Altın ons bugün yeşil tarafta. Gümüş bir miktar geri çekilmiş. 4124 dolar fiyatlaması ne ifade ediyor yatırımcı için?
0: 4100-4120 civarı biraz daha hani riskli taraftan tepki verdim. Buralarda bekliyorum mesajı ama 4100'ün altında tekrar dünkü hareketi yaşarsak 4000 dolarlara doğru gitme potansiyelimiz var. Orada altının şansı işte merkez bankalarının alımları ve konuların karıştığı ortamda biraz daha işte paranın altına yönlenecek olması beklentisi. Oradaki kırılmayı veya düşüşü yavaşlatıyor. Ama gümüş tarafı için bunu söyleyemeyiz. Gümüş tarafı biraz tehlikeli yerlere geldi. Hani 60 doların altında sürekli kalması durumunda gümüşün. Yani daha aşağı seviyeleri konuşabiliriz. Hani eğer bireysel yatırımcı buralarda pozisyon arıyorsa biraz daha bence altın tarafında olması daha korunaklı olur diye düşünüyorum. Yani paladyum, platin bunlar çok sert hareketler yapıyorlar. Ama burada ana bakmamız gereken yer altının seyri bence.
1: Yorumlarınız çok kıymetli Cenk Bey. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. FED Ekim toplantısında faiz artışına gidecek mi? FED faiz kararına dair beklentileri, küresel tahvil faizlerindeki görünümü stratejist Eren Kuru değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: FED tarafında geçen hafta makroekonomik veriler doğrultusunda faiz arttırım ihtimali bir miktar daha daraldı. Ancak küresel konjonktürden dolayı Türkiye'de biz nasıl Brent petrolün yukarıdaki seyretmesinden dolayı enflasyon görünümü konuşuyorsak bu tüm dünya içerisinde geçerli. Bu verilerden kaynaklı. Yani ABD tarafındaki FED her ne kadar da olasılık düşse de faiz artışı biz ilerleyen dönemlerde görebiliriz diye düşünüyorum. Bu konjonktürde eğer FED'in FOMC tarafına yaklaştığı zaman eğer mevcut konjonktür iyileşmeye yakın bir tablo çizerse FED pas geçecektir diye düşünüyorum. Ama ilerleyen dönemlerde FED finansal koşulun daha da sıkılaşacağı döneme gelirse tekrardan faiz artışını gerçekleştirecektir diye düşünüyorum diyebilirim. Burada da 25 bas puanlık faiz artışı fiyatlamasını görebiliriz. Şimdi buradaki FED faiz artış fiyatlamasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi petrol. Petrolden dolayı da ABD tarafındaki tahviller. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman piyasayı daha da bozan ve bir miktar daha soru işaretlerini çoğaltan piyasa aslında tahvil faizleri. Tahvil faizleri yukarıdan gelişmesini sürdürüyor ve mevcut koşullara göre de finansal koşulların daha da sıkılaşacağını düşünüyorsak ABD tahvil faizleri yukarı gidecek. AI şirketlerin yani AI finansmanı sağlayan şirketlerin tahvil arzını eklersek o maddeleri, altı maddelik bir taslak oluşturursak de eklersek ekstra ABD tahvillerinde primli bir yani premium term dediğimiz olay devam edecektir. Yani yukarı doğru gelişmesini sürdürecektir. Diğer tarafta Avrupa bölgesindeki tahvil faizleri öncelik Fransa olmak şartıyla oradaki tahvil faizleri de yükselmeye devam ediyor. Buna ek olarak da ABD tahvillerin ekstra üzerindeki baskı bu şekilde olacaktır. Yani kabaca özetlersek yani mevcut koşullar faiz arttırımı da makroekonomik olarak göstergeler FED'in elini bir miktar daha rahatsa da ama mevcut konjonktür gereği tekrardan faiz artışı görebilir diye düşünüyorum FED tarafında.
1: Kare Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karaahmetoğlu da fon piyasasındaki gelişmeler ve yansımalarını değerlendirdi.
3: daha güvenli limana sığınma güdüsüyle özellikle para

0: piyasası fonlarından ve serbest para piyasası fonlarından ciddi çıkış yaptılar. Hatta hisse senedi fonlarından da biz 15-16 Eylül sonrası yaklaşık 59 milyara yakın çıkış gördük. Ama ana çıkış yani 750 milyara yakın bir çıkış para piyasası ve serbest para piyasası fonlarındandı. Bir kısım dolara kayış olsa da bu hani hem Merkez Bankası rezervleri açısından tolere edilemeyecek bir seviye değildi. Zaten yayılma riskini aslında sınırlayan rezervlerin kuvveti oldu. Ama evet yani buradan çıkış yine risksiz fon statüsünde sayacağımız para piyasası fonlarından çıkış direkt mevduata yöneldi diyebiliriz. Aslında tabii mikro düzeye kadar inmek gerekiyor. Yani bizler fon yöneticileri tarafından da fonların aslında yine anlatılması gerekiyor. Ama onun öncesinde bu sürecin hızlıca ve Cumhurbaşkanlığı seviyesinde takibi o açıdan da önemli. Yani tekrar güvenin tesisi, bu sürecin hızlıca kapanması ve aslında anormalleşen getiri beklentilerinin törpülenip fonların daha doğru anlatılması ve risk yönetiminde daha dikkatli olunması gerekiyor. Bizim tarafımızdan bize de tabii görevler düşüyor burada. Fonların yatırımcıya doğru anlatılıp risk profiline göre artık yatırımcıların risk profiline göre çeşitlendirmek ön plana çıkacaktır. Biraz daha bize iş düşüyor gibi geliyor. Her zaman SPK kısıtlarına uygun risk iç kontrol tarafını önceliklendirdiğimiz fon yönetimini yapıyorduk. Bunu ama yatırımcıya gerçekten fonlar seviyesinde nelerin riskli olduğunu ve risk skalalarını gözden kaçırmamaları gerektiğini ve
1: seans öncesini noktalayalım. Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değer

0: ile yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. İkinci Abdülhamit'in Fransız Kredi Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Sema Ertekin paranın rotasında bugünü konuşacağız. 17 fonda ödemeler bugün başlıyor. Peki bu ödeme yatırımcı güvenini yeniden tesis edebilecek mi? Küresel piyasada ise Fed'in faiz mesajı %5'in üzerindeki Amerikan tahvil faizleri ve yüksek petrol fiyatı risk iştahını zorluyor. Fed kapıyı faiz artışına açık tutuyor ama piyasa artık soruyor artış gelecek miden çok Ekim mi Aralık mı diye soruyor. Borsa İstanbul'da da dün satış genele yayıldı ama sektör ayrışması bize önemli bir mesaj verdi. Piyasa yalnızca endeksi değil, faiz ve fonlama hassasiyeti yüksek sektörlere çok daha sert fiyatlıyor. Paranın rotasında bugünün yönünü değiştirecek başlıklar var. Güven, faiz, enflasyon, yüksek tahvil faizleri, petrol ve jeopolitik risk. Gündem

Başlıklarıyla buyurun başlayalım. Yönetmenim ekrana gündem başlıklarını verdi. 17 fonda ödemeler bugün başlıyor dedik, altını çizerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon krizine ilişkin tasfiye ve ödeme takvimini açıkladı. A1 Kapital, Buls ve Pardus bünyesindeki 17 fonun 43.643 yatırımcısına ödemeler bugün başlayacak. Süreç şeffaf, adil ve etkin bir şekilde hızla yönetilecek. Fon ödemelerinde hazine kaynağı kullanılmayacak. Öncelik küçük yatırımcılara para piyasası fonlarına verilecek ve olağanüstü tasfiyedeki fonlar için 1 milyon liraya kadar ara ödeme de planlanıyor. Buyurun bakalım, yeni bir gündem maddesi daha. Merkez Bankası yöneticileri İstanbul'da buluşacaklar. Dünyanın önde gelen Merkez Bankası yöneticilerinden bazıları enflasyon, para politikası ve küresel ekonomik görünümü görüşmek üzere İstanbul'da düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu'nda bir araya gelecekler. 2 gün sürecek forumda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in forumun açılış konuşmasını yapmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'da toplantıya katılacak. Devam edelim. Türkiye, Amerika ticareti 2028'de 50 milyar dolara ulaşabilir dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayında %17 arttığını da belirtti. İki ülke arasındaki toplam ticaretin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Yaklaşık 2000 Amerikalı yatırımcı ve şirketin Türkiye'de üretim, ticaret ve ihracat faaliyetlerinde bulunduğunun da altını çizdi. Ve altına bakalım, dip seviyesinden toparlanan bir altın takip ediyoruz. Dün 4066 dolara kadar inerek 2 aylık dip seviyesini gördükten sonra doların 18 aylık zirvesinden gerilemesiyle bir miktar toparlandı. Yatırımcılar da tepki alımıyla Fed'in bu ay ve Aralık ayında faiz arttırma ihtimallerini yeniden fiyatlıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da 100 milyon varillik bir hamle var. Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri stratejik petrol rezervlerini daha hızlı piyasaya sürme kararı aldılar. Şimdiye kadar 325 milyon varil serbest bırakılmıştı. Yaklaşık 100 milyon varillik ek arz daha gündemde. Tabii o stoklar da sonsuz değil ve Hürmüz krizi de devam ediyor. Devam edelim gündemin bir başka önemli maddesine. Avrupa Birliği'nin Çin'le ticaretinde yeni önlemler var gündemde. Avrupa Birliği Çin'le ticaret açığını azaltmak, olası bir ticaret savaşını önlemek amacıyla Pekin'le görüşmelere daha sert bir tutumla hazırlanıyor. Gündemi konuştuk. Şimdi rakamlarla, verilerle devam edeceğiz. Son fiyatlamalara bakacağız paranın rotasında. Asya tarafıyla başlarsak 0.60 geride bir Çin Şangay takip ediyoruz. Güney Kore %2'ye yaklaşan bir geri çekilme hareketi gösteriyor. Hindistan'da 0.57'lik kayıp var. Hong Kong %1'in üzerinde düştü. Devam edelim Amerika tarafına bakalım. Genel tabloya baktığımızda kırmızı bir tablo var küresel piyasalarda. S&P 500 de düştü. Nasdaq'ta da 0.12'lik bir kayıp var. 31.122 puandan geçiyor. Dow Jones 0.19 geride. Avrupa'da da dün tablo kırmızıydı. Londra düştü 0.79, 10.458 puanda. 25.104 puandan geçen bir Frankfurt takip ettik. Orada da %1'in üzerinde kayıp vardı. Madrid 1.68'lik gerileme ile 19.118 puanda ve Paris %1.22 oranında kaybı var Paris'in. O da dün günü 7.769 puandan kapattı. Borsa İstanbul ne yaptı? Genele yayılan bir satış vardı. 12.122 puandan bitirdi. Dün günü %2'nin üzerinde düştü. Borsa İstanbul'da sigortacılık endeksinde bir ayrışma, pozitif ayrışma vardı. Bankacılık tarafına baktığımızda da orada da 0.16'lık sınırlı bir geri çekilmeyi takip ettik. Devam edelim fiyatlamalara ve rakamlara bakmaya. Brent petrolle devam edelim. Brent petroldeki son fiyatlama ne? Ekrana gelecek. Brent petroldeki fiyatlama önemli çünkü piyasaların barometresi, enflasyonun, merkez bankalarının faiz patikasının en önemli verilerinden biri. %2,5'luk yukarı yönlü hareketi var Brent petrolün. 102,8
dolardan fiyatlanıyor şu anda. Altın onsta durum ne? Yeşil bir tablo var bu sabah kıymetli metaller tarafında da. Sabah gümüş onsta bir miktar yükselmişti, sonra geri çekildi.

0.22 yukarıda altın ons 4.119 dolardan fiyatlanıyor. Amerikan tahvillerine, dolar endeksine de bakalım sırasıyla. Oradaki son tablo bize ne söyleyecek? Tabii bu fiyatlamaların piyasalara, yatırımcılara etkisini tüm detaylarıyla konuşacağız. Borsa İstanbul'da güne nasıl başlayacak bakacağız. Amerikan tahvillerinde 10 yıllıklara bakalım. 5,3 seviyesinde 0,70 yukarıda izliyoruz 10 yıllıkları. Hazine Bakanı'nın, Amerika'nın Hazine Bakanı'nın önemli açıklamaları vardı. Bessent bu sadece Amerika'nın sorunu değil dedi. Küresel bir problem dedi. Tahvillerdeki yüksek seyir için. Tabii Japonya'da aynı durumda, Avrupa'da aynı durumda, İngiltere'de aynı durumda ifadesini de kullandı. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde son durum bize ne söyleyecek? 102 seviyesinde yüksek bir dolar endeksi takip ediyoruz. Piyasalardaki son durumda gelmişken dolar 49.21'de, euro 55.23'te, euro dolar paritesi 1.11 seviyesine indi ve sepet kurda 0.13'lük yukarı yönlü hareket ediyor. Piyasalardaki tüm tabloları konuşacağız. Birazdan da stüdyomda çok kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz.

0: Paranın Rotası'nda şimdi konuğum Türkiye Sigorta Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Gürol Sami Özer bizimle birlikte. Yayına hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhaba, günaydın.
0: Tabii yatırım fonlarında yaşanan olaylar malum, en başından beri tüm detaylarını takip ediyoruz. 17 fonun ödemesi bugün başlıyor, Ekim ayı boyunca ödenecek. Nasıl değerlendirdiniz yatırımcının güveninin tesis edilmesi açısından?
1: Dün Cevdet Yılmaz'ın mecliste konuşmasında zaten belirtti. 7 tane portföy yönetim şirketinden 3 tanesinin fonları işte bugün itibariyle tasfiyeler başlayacak ve ödemeler yapılacak. Tabii ne kadar kısa sürede ödemelerin gerçekleştirilirse hani halk açısından o kadar ve güven açısından da o kadar önemli. Onun için hani olumlu bir adım. İşte 17 Eylül'den bu yana baktığınızda 20 günlük bir süreç geçmiş oldu. Ama mutabakatların yapılması falan biraz da uzun sürdü. Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle ödemeler başlayacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Peki yatırım fonlarında yaşanan

0: Var. İşte yatırım fonlarında sadece SPK var ama emeklilik fonlarında işte SEDDK ve SPK birlikte zaten emeklilik şirketlerini ve fonları denetliyorlar. Onun dışında işte serbest fonlar yok. Oradaki fonların yoğunlaşma riskleri çok daha sınırlı ve kısıtlı. Yani bu nedenle zaten bu kadar volatiliteye neden olabilecek bir fon türü de bireysel emeklilikte durmuyor. O bakımdan yatırım fonlarından biraz daha farklılaşıyor.
1: O zaman denetim ve performans gözetimi açısından da farklı bir yapısı mı var?
0: Tabii orada emeklilik gözetim merkezi esasında BES fonlarının performansının raporlanmasından sorumlu ve orada belli kriterler var. Her fon türü bazında işte kıyas türleri var. Orada sıralamalara bakıyor, ortalamalara bakılıyor ve işte 3 yıl içerisinde 2 yılında eğer başarısızsa bir fon, o fonun yöneticisinin değişmesi gerekiyor. Böyle bir mevzuat var. Bu açıdan baktığınızda günlük olarak zaten bunlar takip ediliyor. Her yılın sonunda da eğer performansta bir düşüklük varsa yöneticisi değişmiş oluyor.
1: Şimdi hem getiri tabii çok önemli ama en önemlisi güven. O getiri ve güven meselesi nasıl inşa ediliyor?
0: Az önce dediğim gibi üçlü bir yapı var. İşte SEDDK hem sigorta şirketlerini de emeklilik şirketlerini denetliyor. SPK fonların düzenlemesini ve regülasyonunu sağlıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi de bunların işte performansının denetiminden sorumlu diyebiliriz. Burada işte 6 aylık raporlar var. İşte yıllık bağımsız denetimden geçiyor. İşte her fonun bir fon kurulu var. Aynı bir yönetim kurulu gibi düşünebilirsiniz şirketlerde olan. İşte burada hem emeklilik şirketleri hem de portföy yönetim şirketleri birlikte zaten fon kurulunda üye oluyorlar. Hem emeklilik şirketi kurucu olarak sorumlu, hem portföy yönetim şirketi yönetici olarak sorumlu. Bu açıdan zaten hani yatırım fonlarında hem kurucu hem de portföy yönetim şirketi
1: Bir
0: yönetici.
1: virgül koyalım.
0: Tamam.
1: Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Ekonomi Forumu'nda konuşuyor. Hemen oraya gidelim canlı.
2: Sadık kalmak, çünkü bunun ileriye gidecek olan yan olduğuna düşünüyoruz. Herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir şey olmasa da biz aynı zamanda hizmetler ticaretini de arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu konuda daha rekabetçiyiz. Kişi başına milli gelirimize baktığımızda hizmetler ihracatımız nispeten yüksek ve bizim en yüksek kaslarımızın gelişmiş olduğu alanlardan biri turizm. Ve çeyrek yüzyılda biz turizm gelirlerimizi 9 kat arttırdık ABD doları cinsinden ve bunu önümüzdeki 10 yılda da tekrar 2 katına çıkarmayı amaçlıyoruz. Şu anda Türkiye bu alanda ilk 5 destinasyon içinde yer alıyor turizm alanında. Burada bir avantajımız var ve 50'den fazla uluslararası akreditasyon almış sağlık tesisimiz var. Bunun medikal turizm alanında bizim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Burada belki bir fotoğrafını gösterebilirim ama Türk hava yollarını, Türk saç yolları, airline'ı, hairline olarak kullanarak adlandırıyorlar yapılan saç makineleri ve kozmetik işlemlerden dolayı. Biz bu alanda televizyon dizileri anlamında da üçüncü sıradayız. Dünyanın en büyük üçüncü dizi ihracatçısı. Yine gaming ekosisteminde de Londra'da ikinci sıradayız. Oyunlar alanında gerek startuplarda gerek unicornlarda. Tabii ki savaşlar bunlara sekte vuruyor ve global müteahhitler sıralamasında Çin'in ardından dünyada ikinci sıradayız. Biz bütün bölgede aslında bir inşaat hub'ı haline geldik. 2 trilyon dolarlık inşaat ihtiyacı olacak bölgenin önümüzdeki 10 yılda. Belki şu da sizi şaşırtabilir. Biz 6. en büyük ülkeyiz uluslararası öğrenciler anlamında Türk üniversitelerindeki sayıları açısından. Bu da yine bizim yatırım yaptığımız önemli bir alan. Doğrudan yabancı yatırımlar hem mallar ticaretini içeriyor, hem de

0: Sizin üstünlüğe sahip olduğunuz siz metal alanında da 91% ilerliyor. Bizim gayri safi milli hasılaya göre borçluluk oranımız da 91 seviyesinde düşük bir kaldıraç var. Aynı bölgedeki akranlarımıza kıyaslayacak olursak. Peki bu noktaya nasıl geldik? Disipline ettik kendimizi. Kendi hedeflerimizi tedbirlerimizde aldık. Mevcut harcamalar bu %4.6'dan %2.9'a düştü. Bu %2.9'luk seviyede bu yıl hedefimiz %3.1. Global gelişmekte olan piyasalardan daha iyi durumdayız. Ve bizim kaba tanımıyla gayri safi milli hasılaya oranla borç yüzdemiz %22. Bunu da gerçekten çok düşürdük. Yani bir mali marjımız var. Bu pozisyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Reformlara yatırım yaparak satın alma reformları, mali kurallar ve aynı zamanda kamu kurumlarıyla ilgili yapılacak reformlar ve tabii ki vergi reformları. Yaşlanan nüfus sorunu var. Biz de bundan muaf değiliz. Her yerde doğurganlık oranları Türkiye'de dahil olmak üzere düşüyor. Ama biraz avantaja sahibiz. Bizim benzer ülkelere kıyasla biz hala artı alandayız, artış anlamında. Kadınların iş gücüne katılım oranı düşük ve bunun bir reforma ihtiyacı olduğu aşikar. Ama bunu artırmayı amaçlıyorum. Böylece ileri ekonomilerle aynı seviyeye gelmeyi amaçlıyoruz. Yapay zeka çok fazla endişe yarattığı gibi çok büyük bir potansiyel de veriyor. Bu işin pozitif tarafı global ekonomi için. Peki biz neler yapıyoruz? Biz 5G artıya yatırım yaptık. Bu bitti. Fiber kapasitemizi arttırdık. Hyperscaler'larımız eksik. Bunu çekmeye çalışıyoruz. Nükleer enerji tesislerine SMR'lar dahil olmak üzere yatırım yaptık. Burada tabii ki yapay zeka için gerekiyor bu güç. Bizim bu arada KOBİ'lere nasıl yardımcı olabileceğimize de bakıyoruz. Onların verimliliğini artırmak için neler yapabileceğimize. Bu yüzden doğru yolda istikamette olduğumuzu düşünüyoruz. Global ısınma devam ediyor. Bunun için ne yapıyoruz? Bulama ve iklime yanıtlı tarım yöntemleri. Buraya gelmeden önce bir sözlüğe baktım. Dirençlilik için zorluklardan kolaylıkla toparlanabilme tanımı yapılıyordu. Bence biz bunun için örnek bir ülkeyiz. Biz zaten zor bir yerde yaşıyoruz. Ve bunun için çok sık bir şekilde de kendimizi test ediyoruz. Geçtiğimiz son yıllarda bunu farklı şartlarda test ettik. Gördüğünüz gibi buna göre politikalarımızı adapte ediyoruz ve önümüzdeki zorluklara rağmen ilerlemeye devam ediyoruz. Tabii ki bu zor oldu. Bu yıl dezenflasyon meci savaştan dolayı etkilendik. Biz vazgeçmiyoruz. Türk hedefimiz, temel hedefimiz orta vadeli ekonomik programımızın fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu bizim temel hedefimiz. Mali disiplin aynı şekilde hala yönetilebilir durumda ve biz bu yıl savaşın etkisiyle dediğim gibi bunda bir etki gördük. Bizim ticaret ortaklarımız yaklaşık %1.5 hızla büyürken biz %3'ün biraz daha üzerinde bir büyüme oranına sahibiz. Ama son 25 yılın büyümesine bakarsak büyüme %5.5 civarında. Yani büyüme ve bizim büyüme hikayemiz hala mevcut. Bizim mali alanda bir politika marjımız var. Bir politika alanı esnekliği olması çok önemli. Merkez Bankası Başkanımız sıkı para politikasından bahsetti manşet oranlar anlamında. Ama tabii parasal sıkılaşma ve seçici kredi sıkılaşması da söz konusu. Mali tarafta elimizde araçlar var ama bir tarafta borcun
1: We've got plenty of space.
0: Yüzde 22 gibi. Bu da bize epey bir marj veriyor. Because o kadar seçici ve hedefli olamayabiliyoruz. Çünkü bazı genel duruma göre cevap vermek gerekiyor. Biz yine de politikamızı uyguluyoruz. Kısaca toparlayacak olursam, evet, bazı kısımlar oldu. Varlık yürütme tarafında son haftada yaşadığımız olay bunlardan bir tanesi. Şu anda kontrol altında ve bu da bizim daha sağlıklı, daha derin bir sermaye piyasası yaratmamıza yardımcı olacağına eminim. Ve söylediğim gibi bir politika esnekliği marjımız var. Bunlara cevap verebilecek kadar. Tekrar sizleri burada ağırlamaktan çok memnun olduğumuzu ifade edeceğim. Merkez Bankası Başkanımıza bana açılış
1: Hepinize
0: çok verimli bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. İstanbul'un tadını çıkarmanız dileğiyle.
2: Thank you, Minister Şimşek, for opening.
3: İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Önemli de açıklamalar yaptı, önemli mesajlar verdi. Tabii gayri safi milli hasılaya göre borçluluk oranımız 91 seviyesinde, aynı bölgedeki akranlarımıza göre düşük bir kaldıraç var ifadesini kullandı. Daha mesajları çok da hepsini konuşacağız. Şimdi çok kısacık bir ara, sonra stüdyomda konuğumla da konuşmaya devam edeceğiz.

0: Bilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey buraya. Onur Bey buraya.
3: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
4: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.

0: %8'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
3: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
8: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: 6 taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: İstanbul Finans Merkezi'nde İstanbul Ekonomi Forumu düzenliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açılış konuşmasıyla başladı forum. Onu canlı olarak da verdik. Tabii forumun ilk paneli de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın moderatörlüğünde küresel ekonomideki stratejik görünüm başlığı altında yapılacak. Başkanlık edecek Fatih Karahan o panele. Oraya da gideceğiz. Onu da canlı olarak vereceğiz. Tabii Mehmet Şimşek'in açıklamaları önemliydi. Onları da bir toparlamak gerekirse neler söyledi Hazine Bakanı açılış konuşmasında? Dünyanın en büyük enerji arz şoklarından biriyle karşı karşıyayız dedi Hazine ve Maliye Bakanımız. Şokların üstesinden gelebilmek için mali tampon oluşturduk ifadesini kullandı. Türkiye reformları hayata geçirmeye devam ediyor dedi Hazine ve Maliye Bakanımız. Kısa vadeli en büyük zorluk çatışmalar ve emtialadaki bozulmalar ifadesini kullandı. Savunmaya yoğun yatırımlar yaptık dedi. Savunma harcamalarının neredeyse 9 kat arttıracağız mesajını da verdi. Savunma harcamaları ve Ar-Ge tarafı 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek forumun açılış konuşmasında. Dünyanın en büyük 10 savunma ihracatçısından biri haline geldi Türkiye ifadesini de kullandı. Yeşil dönüşüm yatırımlarına da değindi, hızlandırdık dedi. Turizm gelirlerimiz Amerikan doları cinsinden 5 kat arttı dedi. Gayri safi milli hasılaya göre borçluluk oranımızda 90 seviyenin aynı bölgedeki akranlarımıza göre düşük bir kaldıraç var dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Borçluluğumuz düşük ve mali alanımız var ifadesini de kullandı. Türkiye'nin kamu borcu %22 ile düşük seyrediyor dedi. Ayrıca orta vadeli programa da değindi. Temel hedef ekonomik istikrarı sağlamaktır dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Tabii canlı bağlantımız da olacak. Alpara muhabiri Rıfat Fırat takip ediyor İstanbul Ekonomik Forumu'nu. Dünyadan önemli merkez bankalarının başkanları katılıyorlar. Bazıları katılıyorlar bu foruma. Oldukça önemli bir forum. Küresel ekonomik görünüm açısından da pek çok konunun masaya yatırılacağı bir forum. Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı dedik. Forumun ilk paneli de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın moderatörlüğünde yapılacak. Tabii oraya da gideceğiz. Stüdyomda da konuğum var. Başlamıştık sohbete. Gürol Sami Özer bizimle birlikteydi. Devam edelim oradan. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi BES tarafında parasını yatıran bir kişi piyasalar sert düştüğünde aman param eriyor mu endişesiyle, panikle çıkmak isteyebilir veya katkı payı ödemelerini durdurabilir. Bu panik onun o avantajlı halini nasıl bertaraf eder?
1: Şimdi bireysel emeklilik sistemi baktığınızda uzun vadeli bir yatırım ve birikim sistemi diyebiliriz. Doğuştan itibaren girebiliyorsunuz artık. 18 yaş altı BES de mümkün. Onun için onu artık hani kendi TC'nizle eskiden bu yoktu. Çocuklar da buna sisteme dahil olabiliyorlar. Ömür boyu da bunu sürdürebiliyorlar. 56 yaşında 10 yıl boyunca sistemde olduğunuzda isterseniz emekli hakkı kazanabiliyorsunuz. Sistemden ayrılabiliyorsunuz. İsterseniz de emeklilik gelir planlarına geçip oradan da işte düzenli maaş ya da arada sırada bir maaş şeklinde bir ödeme alabiliyorsunuz. Şimdi bu perspektifle baktığımızda hani volatilite her zaman oluyor. Bazı durumlarda çok hızlı şekilde yukarı gidebiliyor. Bazı durumlarda birikimler ya da piyasalarda olumsuz yönlü hareketler oluyor. Burada önemli olan bu düzenli katkı paylarını ödemesinin devam etmesi. Bir de şöyle de bakılabilir. Eğer daha yeni girdiyseniz sisteme çok fazla bir birikiminiz yoksa burada düzenli katkı payı her ay ödediğinizde farklı seviyelerden esasında pozisyonunuzu arttırmış oluyorsunuz. Bir diğer önemli unsur da fon dağılımı değişikliği hakkınız var. Yılda 12 kere. Burada isterseniz hepsini fon dağılımı değişikliği olarak yapabiliyorsunuz. İsterseniz bundan sonraki düzenli ödediğiniz katkı paylarının fon dağılımını sadece değiştirebilirsiniz. Ya da tam tersi bundan öncekileri değiştirip diğerlerini de farklı şekilde bölebilirsiniz.
0: Biz tekrar ekonomi forumuna dönüyoruz canlı olarak.
2: Sürdürebiliyorlar. Fonlama durumu stabil gidiyor. İç yükümlülükler %87.1 seviyesinde yerel bankaların yükümlülükleri domestik Asya'da. Yani sermaye akışı riski çoğunlukla baskılanmış durumda.
3: As we all know,
2: hepimizin bildiği gibi yaklaşık bir 10 yıl kadar önce çok iddialı bir hedef belirlenmişti. Bizim Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu dediğimiz bir şeydi bu ve yıllar içinde biz bunu bazı getiriler yarattığını gördük. Üst üste iki çeyrek 2026'da büyümenin toplamda eksi gittiğini gördük. Petrol

0: petrol bileşeninden dolayı, ancak petrol bileşenini bir tarafa bırakırsak hala büyümenin olumlu gittiğini görüyoruz ve bu çeyrekte, birinci çeyrekte %2, ikinci çeyrekte neredeyse %1 seviyesinde büyüme gördük. Tabii ki bu içinde bulunduğumuz zorlu şartlara rağmen burada çok kilit bir rol oynuyor. Yine de Suudi Arabistan'da tarihsel seviyede düşük bir işsizlik oranının görülmesi de buna olumlu katkıda bulundu. Enflasyonda
1: has remained modest at 1.8%.
0: Hala %1.8 gibi makul bir seviyede gidiyor. Bizim neden %1.8'de kaldığımıza dair faktörlere bakacak olursak, iki temel faktör var buna etki eden. Birincisi hükümetlerin politikaları, birincisi petrol fiyatlarına bir tavan belirlenmesi OPEC'te, ikincisi de döviz kuru politikası, bizim benimsemiş olduğumuz 40 yıldan fazladır uygulamış olduğumuz döviz kuru politikası. Şimdi bu da etkili olmakta. Genel olarak konuşacak olursam, bu gelişmeler yapısal değişikliklerin işe yaradığını gösteriyor. Ancak bizim adapte olabilme becerimizi arttırmamız lazım. Çünkü tedarik zincirine yönelik şoklar ekonomik faaliyeti etkiliyor ve fiyatları da arttırıyor. Dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerekiyor. Bu etkiler acaba kalıcı mı olacak, yoksa ikincil etkilerle bilinmeyen bir değişken halinde etkili olacak mı? Ve tabii ki enflasyon beklentilerini de etkileyecek. Finansal piyasalara aktarım ve tabii ki piyasa hissiyatı da değişebilir. Daha yüksek bir risk primi yaratabilir finansal varlıklar üzerinde. Bu tabii global fonlamanın da üzerinde etkili olacaktır. Özellikle de sizin de bahsettiğiniz gibi açılış konuşmalarımızda Sayın Bakan, yüksek ve artan borçluluk oranlarının olduğu bir ortamda. Merkez bankaları olarak bence biz bu çerçeve dahilinde çalışıyor muyuz? Bir çerçevemiz var mı diye bakmamız lazım. Ve tabii ki bu dönem çok yüksek volatilinenin olduğu ve dış fonlama krizlerinin yaşandığı bir dönem. Konuşmalarımı toparlayacak olursam, jeopolitik şokların sınır ötesi etkileri önemli. Çünkü bunların hepsi bir uluslararası koordinasyon gerektiriyor ve zamanında bilgi paylaşımı daha da gerekli hale geliyor. Ve bulaşma etkisini sınırlı tutmamızı sağlayacak olan şey bu. Dirençliliği arttırmak için etkili şok emiciler yaratmamız lazım. Kırılganlıkları erken tanımlamamız lazım. Ve makro finansmanın bu şokları emebilecek güçlülükte olması lazım.
2: Thank you, Governor.
0: Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi Avrupalı panelistlerimize döneyim. Başkan Olaf.
3: Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki İstanbul Ekonomi Forumu'ndan canlı yayında yine Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı konuştu. Şimdi Apre muhabiri Rıfat Fırat oradaki son durumu, ayrıntıları anlatacak bize. Canlı oraya gidelim. Rıfat Fırat karşımızda.
4: Teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanları ve politika yapıcılar ve bununla birlikte iki bakan katılımının olduğunu söyleyelim. İstanbul Finans Merkezi'ndeki etkinliğe, İstanbul Ekonomi Forumu'na Tabii küresel diyalog için yeni bir zemin

0: olması hedefleniyor. Bu forumun uluslararası politika diyaloğunu ve işbirliğini teşvik ederken küresel ekonominin geleceğine dair tartışmalara yön veren seçkin bir platform haline gelinmesi amaçlanıyor. Forumun da önemli katılımcıları var. Az önce ifade ettik. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını az önce Apar ekranlarından takip ettiniz. Bununla birlikte şu sıralarda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın moderatörlüğünde Amerika Birleşik Devletleri Fatih Karahan'ın moderatörlüğünde bir panel düzenleniyor ve küresel ekonomide stratejik görünüm başlığını taşıyor bu panel ve panelde önemli isimler var. Fransa Merkez Bankası Başkanı, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı'nın olduğunu ifade edelim. Tabii bununla birlikte 16 Merkez Bankası Başkanı ve 8 Merkez Başkan Yardımcısı salonda yerini aldı. Mısır'dan da bakan düzeyinde katılımın olduğunu ifade etmiş olalım. Tabii bugünün en önemli konuşmalar arasında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in yönetim kurulu üyesi Christopher Waller'ın Türkiye saatiyle bugün 11.30'da forum kapsamında bir tema konuşması yapması bekleniyor. Yine bununla birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de yine bugün saat 15.15'te forumda bir tema konuşması gerçekleştirecek. Tabii iki gün sürecek olan bir forumdan bahsediyoruz. Yarın da önemli isimler katılacak foruma. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bir panele başkanlık yapacağını ifade etmiş olalım. Bununla birlikte Uluslararası Ödemeler Bankası'nın genel müdürü de yine o panelde konuşmacı olarak yer alacak. Bizler de burada gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. İki gün sürecek bir forumdan bahsediyoruz ve yeni gelişmeler olduğunda da sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Rıfat Fırat İstanbul Ekonomi Forumu'ndan ayrıntıları anlattı. Biz devam edelim stüdyodaki konumuza. Şimdi çok önemli dalgalanmalar, volatilite yatırımcı açısından stratejiler çok kıymetli. Kendilerini nasıl koruyabilir yatırımcı bu volatiliteden?
2: En önemli şey tabii bütün fonlarınızı ya da bütün birikiminizi tek bir fonda bulundurmamak. O zaten riski dağıtmak ve bir fon sepeti oluşturmak en önemli strateji bu olabilir. Bunun dışında emeklilik şirketlerinin çoğunda bu tarz hizmetler sunuluyor. İşte robo danışmanlık hizmetleri. Burada bizde de fona soru uygulamamız var. Burada isterseniz öneri alıyorsunuz, onu onaylıyorsunuz, isterseniz bir yıl boyunca devrediyorsunuz. Burada işte makine öğrenmesi var tamamen. Uzman görüşü koymuyoruz. İşte geçmiş verilerden bir öngörü çıkarıp size bir fon dağılımını sunuyor. Otomatik olarak da isterseniz bunu gerçekleştirebiliyor. Düzenli olarak da hem yaşınıza bağlı olarak hem de risk profilinize bağlı olarak bunları değiştiriyor. Ya da yine bizim işte aylık bültenlerde yayınladığımız fon model portföylerimiz var. Bu da yine risk tercihlerine bağlı olarak orada da 4 farklı kategoride biz fon dağılımı önerileri oluşturuyoruz. Hani bunları takip edebilir yatırımcılarımız. Kendileri hani karar vermek istiyorsa önemli olan bu tarz hani dalgalanmaların olduğu zaman da çok panik yapmamak, hemen ani bir hareket yapıp işte fondan çıkmak, işte zararı burada keseyim gibi onları hemen yapmamak, biraz beklemek. Ama en önemlisi birikimin hepsini tek bir fonda değerlendirmek çok mantıklı değil.
1: Yani tabii. Çeşitlendirme
2: altın fonu,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Aynen öyle. Altın fonu mesela işte hani herkes güvenli liman olarak söyler ama piyasa riski anlamında baktığınızda, dalgalanma olarak baktığınızda hisse senediyle aynı. Hı hı. Yani bir günde %2-3 de düşebiliyor. Ertesi gün %2 artabiliyor. Onun için onu kendileri de birazcık hani eğer finansal okuryazarlığı varsa belli bir dağılım şeklinde uygulanır, daha doğru olacak.
1: Peki BES şirketleri serbest fon kurabilirler mi?
2: Yok, bu mevzuatta yok. Fon türleri açık ve net bir şekilde belirlenmiş durumda. Burada ünvandan anlayabilirsiniz zaten. Hiçbir emeklilik fonunda serbest ibaresi yoktur. İşte bir varlık sınıfı ibaresi olabilir. Hisse senedi, altın ve benzeri. Bunlar da minimum %80

0: ünvanında olan varlık sınıfı olmak zorunda. Onun dışında bir de değişken fonlar var. Ama buradaki kısıtlar hani serbest fonlardan çok çok daha dar kapsamlı diyebilirim. Örneğin işte hisse senedinde %5'ten fazla bir hisseyi tutamazsınız. Ve işte onların eğer aynı gruptaysa burada işte %40'ın üzerine çıkamıyorsunuz. Bunların hepsi de zaten işte hem SEDDK hem de SPK tarafından da denetleniyor diyebilirim.
1: Peki getiri performanslarının değerlendirme sürecine?
0: Orada şimdi tabii emeklilik şirketi olarak biz yani günlük olarak bunları takip ediyoruz. Zaten TEFAS'ta da günlük olarak fiyatlar açıklanıyor. Onun dışında işte fon kurullarımızı yapıyoruz. İşte yılda 6-7 kere farklı portföy yönetim şirketleriyle çalışıyoruz. Orada zaten yani biz kendi değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve orada daha orta uzun vade stratejileri oluşturuyoruz. Yani günlük işleri tabii ki portföy yönetim şirketleri yapıyor. Ama yıl sonunda az önce bahsettiğim gibi emeklilik gözetim merkezinin bir değerlendirmesi var. Orada başarılı, işte ortalama bir de başarılı olmayan fonlar var. İşte 3 yıl boyunca herhangi ikisinde bu kayar 3'er yıl olarak değişiyor. Bir ikisinde eğer başarısız ise fonun performansı o zaman emeklilik şirketi olarak portföy yönetim şirketini değiştirebiliyorsunuz. Bu zorunlu olan. Ama tabii biz kendimiz memnun değilsek eğer fonun yönetiminden istediğimiz her an portföy yönetim şirketini değiştirmek emekli şirketinin zaten yetkisinde diyebilirim.
1: Peki emeklilik fonları kapsamında hangi fon türleri pozitif ayrıştı?
0: Bu sene baktığınızda kazanan para piyasası fonları. İşte yılbaşından bu yana baktığınızda getiriler 32. Yani 32-34'ler, 32-33'ler civarında. Enflasyon oldukça üzerinde yılbaşından bu yana baktığınızda. Burada yüzde hisse senedi tarafına baktığımızda işte %10'lar civarında hisse senedi getirileri var. Altın keza işte %3 %4'ler civarında. İşte değişken fonlar tabii ki bunların arasında ne yazık ki konumlanıyor. Ama hani bu senenin kazanı en az riskli olan para piyasası fonları diyebilirim.
1: Teknoloji tarafı küreselde bir teknoloji coşkusu var. AI coşkusu var.
0: Teknoloji tarafı çok hani volatilitesi yüksek bir tabii fon türü. Bizim de teknoloji hisse senedi fonumuz var. Orada onu şöyle diyoruz biz orta uzun vadede eğer çok fazla fon dağılımı değişikliği yapmıyorsanız %10 ile 20 arasında bir teknoloji hisse senedi fonu bulundurmak mantıklı. Bu size özellikle orta uzun vadede ekstra performans kazandıracaktır.
1: Peki çok önemli kısmı da sistemden emeklilik kazanma. Nasıl kazanılıyor?
0: İki tane koşul var. Bir, sistemde en az 10 yıl boyunca bulunmanız gerekiyor. İki, 56 yaş. Yani siz eğer çok daha erken bir yaşta girdiyseniz 56 yaşını beklemek durumundasınız. Ama burada emeklilik hakkı kazandıktan sonra illa emeklilik tarafına geçmek de zorunda değilsiniz. İsterseniz 60-65 yaşına kadar da düzenli şekilde ödemelere devam edebilirsiniz. Ama 56 yaşından sonra emeklilik hakkı kazanıyorsunuz. Burada isterseniz toplu para olarak çıkabilirsiniz. İsterseniz emeklilik gelir planlarına dahil olabilirsiniz. Burada düzenli bir maaş alabilirsiniz. Burada emeklilik tarafına geçtiğinizde artık katkı payı ödeyemiyorsunuz. Yani yeni bir birikim olmuyor. Sadece mevcut birikimlerinizi orada yine fonlarda değerlendirmeye devam ediliyor. Oradan düzenli olarak maaş ödemesi alıyorsunuz.
1: Sistemde değerlendirmeye devam edebiliyor. Tabii oradaki aynı farkı fonu, ne oluyor?
0: Herhangi bir fark yok. Yani fonlar aynı fonlar. O fonlarda değerlenmeye devam ediyor. Siz aylık olarak oradan sadece emekli maaşı gibi düzenli bir ödeme alıyorsunuz.
1: Sistemdeki mevcut kesintileri de merak ediyoruz.
0: Ya sistemde en önemli kesinti fon işletim gider kesintisi. Bu da işte fonun toplam tutarından her gün otomatik olarak tahakkuk ediyor. Burada fon türlerine bazında bunların işte azami oranları var. Emeklilik tarafına baktığınızda yatırım fonlarından daha düşüktür. Ortalamada sektörün bu fon işletim gider kesintisi 1-1,5'lar civarında yıllık bazda baktığınızda. Onun dışında işte giriş aidatları ve yönetim kesintileri oluyor. Ama bunların çoğunda zaten çoğu planda bunlar ya ertelenmiş oluyor ya da hiçbirinde olmuyor. Yani eskiden rekabet bu kadar fazla değilken tabii bu ücretler daha fazlaydı ama şu anda baktığınızda en önemli kalem fon işletim gider kesintisi. Ama bu da fonların getirisi zaten net getiriler. Bunlar düşündükten yani burada 32 dediğimiz hani para piyasası zaten fon işletim gider kesintisi düşürdükten sonraki net getiri diyebiliriz.
1: Şimdi ara verme

0: kesintileri de önemli. Onların oranları nasıl Gürol Bey?
1: Ya onlara baktığınızda çok minimal diyebiliriz. Yani hani ara verme kesintisi 3 ay eğer düzenli olarak ödemenizi aksatırsanız ondan sonra ara verme kesintisi sizden kesiliyor. Oradaki oranlar ama gerçekten çok cüzi. Yani orada sizin birikiminiz eğer yüklü bir miktar varsa birikiminizi etkileyecek tutarlar değil kesinlikle.
0: Şimdi ödemenin geciktirilmesiyle aylık olarak dondurulması arasında fark var mı? Çünkü hani dondurup o kesintilerden muaf olma ihtimali.
1: Şimdi dondurma ihtimali var. Evet o zaman kesintilerden...
0: Daha farklı bir... Evet.
1: Evet ama yani çok fazla yapan yok zaten. Genelde işte ya ara verme kesintisi şu şekilde oluyor. İşte düzenli ödeme talimatı kredi kartından olmuş oluyor. İşte kredi kartının son kullanma tarihi geçmiş oluyor. Ondan sonra belli bir süre bu ne yazık ki çekilmediği zaman işte uyarı gidiyor SMS'le. Oradan düzeltmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi genelde yani ara verme kesintisi sizin düzenli olarak yatırım yapmanızı ve birikiminizi engelleyecek şey. Onun için ufak da olsa düzenli ödeme her zaman önemlidir diyebilirim.
0: Şimdi az önce canlı yayına gitmeden önce İstanbul Ekonomi Forumu'na o stratejiyi aslında sormuştum. Orası da aslında yarım kaldı. Tekrar oradan devam etmek istiyorum sizle. O piyasa düştüğünde aman param eriyor dediğinde yatırımcı panikle çıkma refleksi gösterebilir. O zaman bütün getirisini de bertaraf etmiş olacak.
1: Evet.
0: Ne yapmak gerekiyor?
1: Evet.
0: Aman param eriyor endişesine kapıldığında yatırımcı.
1: Çıkışlara baktığımızda genelde nakit ihtiyacı. Çok fon getirilerinden dolayı sistemden çıkış biz görmüyoruz. Bu iyi bir şey. Bir de bireysel emeklilik yatırımcısıyla işte yatırım fonlarının yatırımcısı da birbirinden farklı. Şimdi o sisteme giren kişi daha çok işte uzun vadeli ve işte 56 yaşından sonra da emekliliğini planlayanlar ve hedefleyenler için zaten bireysel emeklilik uygun. Ama tabii şöyle bir şey var. Hani atıyorum 10 yıl sonra işte çocuğu üniversiteye başlayacaktır. Onun için bireysel emeklilik sistemine giren insanlar da olabilir. Burada önemli olan az önce bahsettiğim gibi bu dalgalanmalar sürekli oluyor. Yani bu bugün yaşadığımız olay işte bundan 5 sene önce de yaşadık. İşte dünyada da zaten şu anda ciddi anlamda volatilite var. İşte tüm faizler yukarı doğru gidiyor. Amerika'nın 10 yıllıklarının işte güvenli olup olmadığı konuşuluyor. Hani bu ortamda orada da zaten panikler var. Ama dediğim gibi iki tane strateji önemli burada. Bir, panik olmamak ve o anda ani bir hareket yapmamak. İkincisi, birikimin hepsini tek bir fonda bulundurmamak. Hani bu para piyasası fonları dışında. Burada hani bireysel emeklilik sisteminde kaldıraç olmadığı için ve işte buradaki kısıtlar daha da fazla olduğu için hani şu anda yatırım fonlarında yaşanan ve işte para piyasalarında ne yazık ki içerisinde olduğu işte tasfiye sürecindeki fonlar hani bireysel emeklilikte para piyasasının öyle bir olasılık imkansız. Onun için orada hani eğer %100 ben risksiz bir fonda kalmak istiyorum diyen varsa o para piyasasında değerlendirilebilir. Ama onun dışında her zaman sepet yapmak doğru olacaktır. Biz bu sene içinde zaten yılbaşından itibaren işte %60 para piyasası ya da sabit getirili bir fon tercihi olması, %20 civarında işte altın ya da kıymetli maden, %20 de hisse senedinden oluşan bir portföy size enflasyon üzerinde bir getiri sağlayacaktır diye öngörmüştük.
0: Çok teşekkürler. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer bizimle birlikteydi. Çok kıymetli anlattıklarınız. İyi ki geldiniz Gürol Bey. Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi devam edelim çünkü borsa açıldı. Canlı gidelim Borsa İstanbul'a. İlk fiyatlamaya bakalım, günün ilk fiyatlamasına.

0: Gong.
1: İstanbul güne yükselerek pozitif tarafta başladı. 12.161 puandan başladı yeni güne. Dünkü %2'nin üzerinde geri çekilmenin ardından Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareketle başladık yeni güne. Hepsini konuşacağız tabii. Şimdi konuğum BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizimle birlikte. Günaydın.

0: Yine hoş geldiniz Belgin Hanım.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Fon meselesini, ödemeler bugün başlayacak, bunların hepsini konuşuruz ama önce Borsa İstanbul'un açılışını sormak istiyorum size. Yukarı yönlü hareketle başladı, nasıl değerlendirelim?
1: Tabii ki fonlarla ilgili bu ödeme takvimleri açıklandıkça yavaş yavaş kaybolan güvenin oluşmasıyla birlikte bir nebze de olsa bir rahatlama olacak hiç kuşkusuz, en azından borsa üzerinde. Çünkü her ne kadar konu fonlarla ilgili ve tasfiye süreci ya da ödemelerle ilgili olsa da borsa da bundan elbette etkileniyor. Özellikle teknik olarak da bakacak olursak 12.250 puanın altındaki her kapanış endekste hani boğa piyasası değil de ayı piyasası, yani düşüş piyasasının sinyali olarak yorumlanıyor. Ve tabii ki her ne kadar endeksi taşıyan Aselsan gibi, Akbank gibi, yani BIST 30 hisselerine alışlar gelse de bunlar yatırımcının nakde dönme arzusu ya da ihtiyacıyla baskılanıyor. Kritik bir seviyede güne başlıyor o BIST 100 endeksi. 12.150'nin üzerindeki her hareketi bugün pozitif olarak göreceğiz. Haber akışı son derece önemli olacak. Ama kapanışı 12.250'nin üzerinde yaparsak yeniden o umutların iyimserlik tarafına doğru evrildiği bir süreç olarak da algılayabiliriz. Sadece iş dinamiklere çok fazla bağımlı kaldığımız bir 10 günü geride bıraktık yaklaşık olarak, ama hani endeksi etkileyen, gelişmeleri etkileyen pariteler tarafında özellikle euro dolar paritesine de 1.12'ler seviyesine gelmesi de BIST 100'de baskıyı devam ettiren unsur, yani satıcılı seyri destekleyen unsur olarak karşımıza geldi. Bugün itibariyle biraz daha küresel piyasalarda doların değer kaybetmesiyle birlikte sakinleşme söz konusu olacak. Gelişmeler her ne kadar negatifse de, ama BIST 100 tarafında baktığımızda gün sonu kapanışının 12.150 ya da 12.250 bandında olması en azından haftanın geri kalan son işlem günü için biraz daha imserliğimizi artıracak. Tabii ödemeler hesaplara geçtikçe gelişmeler ve haber akışı da endeksin seyri açısından önemli olacak.
0: Borsa İstanbul'da o sert hareketler yaşanırken yatırımcı neden genellikle düşüşte satıp yükselişte alıyor? Böyle bir tablo mu var Belgin Hanım?
1: Evet, genelde geçmiş teamüllere baktığımızda önce bir temkinli yaklaşıyor. Yani o alışlar başladığında çünkü risk eşittir kazanç. Daha düşeceğini düşünen yatırımcı yükselirken buna tepki olarak bir geri çekiliyor. Birinci yükseliş, ikinci yükseliş, yani tavan tavan ya da ona benzer yükselişlerde daha temkinli oluyor. Ta ki gerçekten yükseliyormuş demeye başladığında aslında o bir ara realizasyon ya da bir kar realizasyonu seviyesi oluyor. Ve burada finansal okuryazarlık son derece önemli. O gelişmeleri, haber akışını takip etmek önemli. Ama borsa yatırımcısı son dönemde özellikle bu fonların içindeki hisselerin borsadaki performansları, o hisselerin işleme kapatılmayıp bir süre daha işlemde devam etmesini yarattığı tahribat, sadece işte 500 bine yakın fon yatırımcısını değil, bununla birlikte 5 milyon ya da 7 milyona yakın borsa yatırımcısını da üzdü. Genele yayılan satış baskısıyla karşı karşıya kalındı. O yüzden bundan sonraki süreçte önemli olan elimizdeki borsa yatırımcısını yeniden buraya kazanmak. Çünkü birçok yatırımcı da maalesef endeks yükselsin, ben satayım çıkayım bir süre borsaya ara vereceğim mantığıyla da bakıyor. O yüzden bu güvenin yeniden oluşması için endeksin çok güçlü yükselişlere, çok iyi haber akışlarına ihtiyacı var bu süreç içerisinde.
0: Peki destek direnç seviyeleri nerelere Belgin Hanım? Yatırımcı o teknik seviyelerde nerelere dikkat edecek?
1: Şimdi buradaki kritik seviye 12.200 seviyesi. 12.200'ün altına sarktığında algoritmik emirlerde bunu satış olarak algılıyor ve ister istemez genele yayılan satışları görüyor. İçeriye giren para girişinin de çok ciddi anlamda düşmesi de işlem hacminde istenen seviyeye ulaşılamaması da endeksi baskılayan diğer unsurlar olarak karşımızda. Özellikle piyasanın nakde olan ihtiyacının olması, likidite anlamında yatırımcının fonlardaki parasını kullanamadığı için farklı alternatifleri ya da borsadaki hisse senetlerine ya da bireysel emeklilik fonlarındaki yatırımların bir bölümünü nakde dönme ihtiyacı da bu satışlar üzerinde etkili. Şimdi 12.200'ün altındaki her kapanış endeksin 12.000'in altına sarkma

0: ihtimalini teknik olarak gösteriyor. Ancak 12.250'nin üzerindeki bugünkü kapanış, yarın da bunun üzerinde bir kapanışla teyit edilirse, o zaman yükseliş için sinyaller üretilmiş olur. Hele ki
1: Ben
0: 12.450.
1: çok özür dileyerek bir virgül koyayım, son dakika bilgisini de paylaşalım. Altta da yazıyor. Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları Eylül 2026 için aylık en yüksek reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinde oldu. Aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %1,18, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %1,40 oranlarıyla devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Hemen aslında bunu da yorumlamanızı isteyeyim, sonra devam edelim.
0: Tabii ki enflasyon karşısında paranın erimemesi için şu andaki mevcut faiz oranları ve getiri potansiyeline baktığımızda kuşkusuz ki burada devlet tahvilleri, hazine bonoları ve dikit fonların getirileri ön plana çıkıyor. Enflasyonun seyrine baktığımızda yıllık bazda %30'lu seviyelerde olduğunu düşünecek olursak bunun üzerindeki her getiri piyasalar açısından ve yatırımcı açısından da parasını koruması ve parasına değer katması açısından önemli. Mevduat tarafı, bununla birlikte likit fonlar gibi unsurlar enflasyon tarafındaki erimin önüne geçen başlıca unsurlar. Zaten geçmiş son bir yıla baktığımızda, getiri anlamında baktığımızda birinci sıraya mevduat faizleri ve getirileri geliyor. İkinci sırada zaman zaman altın ve emtia tarafındaki yükselişlerin etkili olduğunu görüyoruz. Borsa bunların biraz daha gerisinde kalan bir tablo çiziyordu bu süreç içerisinde. Ama son döneme geldiğimizde, ki özellikle muhtemeldir ki fonlardan gelecek olan o ödemeler sonrasındaki paranın da büyük bir bölümü yine mevduat tarafına park edecek ve gelişmeleri takip edecek. Bu açıdan baktığımızda borsanın enflasyon üzerindeki getiri seviyesine ulaşabilmesi için yeniden özellikle teknik olarak bir seviye vermemiz gerekiyorsa 13.750 seviyesine kadar yükselmesi ve bunun üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ki kabaca bu da 1.300 puanlık bir yükseliş anlamına geliyor. Bu sürece yatırımcı şu an için temkinli bakacağından dolayı BIST 30 ve BIST 50 hisseleri gelişmelere bağlı olarak, kitle geri alım programlarına bağlı olarak yükseliş performansı gösterirlerse muhtemeldir ki bu süreci çok daha kısa sürede kat edebiliriz. Ama şu anki güven kırılımından dolayı mevduat ve bununla birlikte altın yine yatırımcının ilk iki sırada yer alan yatırım araçları olarak karşımızda.
1: Piyasa sert düştüğünde zarar kesle o sabret arasındaki çizgi nasıl belirlenir?
0: Şöyle söyleyeyim, mesela her destek önemli kırılımları beraberinde getirir. Endeks bunun altına sarkmıyor ve belli bir noktada kapanıyorsa üst üste en az iki kapanış. Burada örnek vermek gerekirse 12.100 seviyesi. Bu burada güçlü bir desteğin olduğunu ve buradan yukarı çıkmak için haber akışını beklediğini sinyal olarak gelir. Ancak şu andaki seviyelere göre 12.250 seviyesinin üzerine de çıkamıyorsa bu da algoritmik emirler başta olmak üzere, yani otomatik emirler başta olmak üzere satış sinyali üretmeye başlar. Desteklerin nasıl işlediği ve gelen satışları nasıl karşıladığı oldukça önemlidir. Unutmamak gerekiyor ki her destek noktası daha önceki direnç noktasıydı. Ve endekse belli kalıplar, belli puanlamalar haber akışına bağlı olarak devam eder. Bankacılık sektöründe önemli yükselişler olmadığı sürece endeksteki yükselişler baskılanmaya devam eder. Evet, siz bir yüksek seyri görürsünüz. Dersiniz ki işte pozitif başladı, 12.100'ün üzerinde başladı ama bir türlü yukarı 12.200-12.400 bandına doğru hareket edemiyorsa hemen bankacılık sektörüne ya da holdingler tarafına alışların girip gelmediğine ve işlem hacmine, para girişi olup olmadığına bakmak gerekir. İşlem hacmiyle yükseliş desteklenmiyorsa, yani para girişiyle yükseliş desteklenmiyorsa gün sonunda maalesef satış gelecek demektir.
1: Peki fon meselesine geri dönersek, bugün itibariyle ödemeler başlıyor. Ekim ayı boyunca da ödenecek. Yatırımcı açısından nasıl değerlendirirsiniz? Güven tekrar bu aşamayla tesis edilebilecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dünkü açıklamaları çok önemliydi. Şeffaflık açısından da. Hazineye büyük getirilmeyecek, o kısmı da var. Onu da altını çizelim.
0: Tabii. Şimdi burada birçok başlık var sizin de ifade ettiğiniz gibi. İşin bir soruşturma hukuki süreci var. Bununla birlikte bir işlevsel süreci var. Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın koordineli çalışmaları söz konusu. Tasfiye 131 tane fonun tasfiye süreci var ki bu serbest fonlar yani lise senedi olanları daha sonra olmak üzere likit fonların ödemeleri başlıyor. Bunun altını çizelim ve burada da bir eşit değer belirlendi. 1 milyon yatırımcının 3 tane ayrı likit fonu olsa bile bunların toplamında da yine parası eğer 1 milyonun üzerindeyse 1 milyon sınırında olacak. Bu tabii ki yine bize yani %10, %20 o kırılan güveni yerine getirecektir. Ancak birçok soru işareti de bununla birlikte devam edecektir. Peki burada ödemeler 1 milyon artı enflasyon karşısındaki erime de bunun üzerine eklenecek mi? Bu nasıl karşılanacak? Bunun hazineden karşılanmayacağının vurgusu yapılıyor ama o zaman bu süreç nasıl devam edecek? Ve diğer fonlarla ilgili süreçler tabii ki bir takmaya bağlanacak ama bunun periyodu ne zaman belli olabilir? En azından bir tarih aralığı verilmesi ve bunlarla ilgili sürecin hangi fonlardan başlayacağı, hangi kurumun alt fonları olacağı gibi belirsizliklerinde tabii ki önemli olacak. Ayrıca bir işte bu iadelerden dolayı bir fon oluşturulacağı ve ödemelerin bir kısmının da buradan gerçekleştirileceği söyleniyor. Peki şu ana kadar bu fonda biriken bir para var mı? Ya da şu andaki bu 1 milyon eşiği portföy şirketleri tarafından müşteri hesaplarında var olan ve bloke konulmuş olan miktarlardan mı ödenecek? Tüm bunların daha şeffaf, daha fon yatırımcısının anlayacağı tarzda açıklanması da son derece önemli olacaktır. Çünkü birçok kurum yaklaşık olarak şu anda Bulls portföyüne başlıyor ödemeler. Bununla birlikte birkaç şirket daha var likit fonları olan. Bunlarla ilgili takvimlerin belirlenmesi, miktarların nasıl ödeneceğinin belirlenmesi gibi ince detaylar var. Çünkü bir de işin hukuki tarafı da işleyişine devam ettiği için yatırımcının sosyal mecralarda birbirinden farklı kaynağından doğrulanmamış haber akışlarına karşı korunması açısından da özellikle sermaye piyasası kurulunun bültenlerinin daha anlaşılır, daha minimal ve daha yatırımcıya odaklı olması da bu süreç içerisinde önemli olacaktır. Çünkü bazı gelen bültenleri açıkçası biz sektör çalışanları ya da işte sektör emekçilerini bile zaman zaman anlamakta zorlanıyoruz. En önemli husus da şu, enflasyon farkıyla birlikte 1 milyon lira mı ödenecek yoksa enflasyon farkı hariç 1 milyonla mı ödemeler başlayacak gibi birçok detayın da bugün itibariyle açıklanması da bir diğer önemli konu bana göre.
1: Ne güzel özetlediniz. Çok teşekkürler. Kıymetli çok yorumlarınız, değerlendirmeleriniz. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de Belgin Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına noktayı koyalım. İstanbul'da ekonomi forumu var. Oldukça önemli. Apara'da gün boyunca devam edecek ekonomi forumundan da canlı yayınlar. Paranın rotasını şimdi noktalayalım. Ekonomi notları başlayacak. Birazdan Aslan Çelik konuyla birlikte karşınızda olacak. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Ünilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20'ye kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Bu hafta tüm Ri dükkanlarda bir alana bir bedava Ri'dir.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat. Senin yanında Akbank.
6: İdefix.

0: kız.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi.
2: Merhaba.
1: Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: programıyla karşınızdayız. Bu programda stüdyomuzda çok kıymetli bir isim var. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Akeke bizimle birlikte. Sertaç Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Sertaç Bey dilerseniz sıcağı sıcağına başlayalım. Dün Cevdet Yılmaz da açıkladı. Fon tasfiye süreciyle ilgili detaylar netleşti. Mağdur olan yatırımcılar için aslında beklenen gün geldi diyebiliriz. Doğru. Gibi bir durum var artık ve 17 fonda 43.643 yatırımcıya ödemeler bugün itibariyle başlıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz diye şöyle bir girizgah yapayım, detayları zaten konuşacağız.
1: Dalga boyunun çok yüksek olduğu bir kriz yaşıyoruz. Yani etkileri gün ve gün arttı ve hani hiç beklemediğimiz yerlerde ÖST'lerde sorun çıktı. İşte diğer tahtalar bozuldu. Zaten borsaya olan güven konusunda kafada soru işaretleri oluşmuştu. O biraz daha derinleşti. Artık hani gözler bir miktar böyle çözüm aşamasına bir an önce gelinsin, patikaya tekrar girelim hikayesiydi. Dün açıklamalarla birlikte biraz daha rahatladık diyebiliriz. Aslında buradaki ana konu şu. 1 milyon altında çok fazla yatırımcı var. Bunların geneli de para piyasası fonlarında kümelenmiş durumda. Fakat para piyasası fonlarının içinde de çok ciddi ayrımlar var. Yani hem şirketine göre değişen hem de içinde repo olup yani hisse senedini borçlanmayla birlikte birkaç puan daha yukarıya doğru giden para piyasası fonları var ki buradaki hala hisse senetleri kanayan yaralardan bir tanesi. Yani fonları çözmek için birkaç parçaya ayırarak çözmekte fayda var. Yani çok koordinasyon gerektiren bir metotla yapılmış işlemler. O yüzden de aynı koordinasyonla devam edip fakat yatırımcı tabanında mikro çözümler üretmek gerekiyor. Şimdi o mikro çözümlerin birinci adımının geldiğini göreceğiz. Büyük bir kısmın yavaş yavaş parasını alabildiği ama montanı yüksek olan kısmın da kafasında soru işaretlerinin olduğu sürece devam ediyoruz. Buradaki esas çözümü zor olan konu özellikle hisse senedi taşıyan ve hisse senedine konu olan serbest fonlarda. Hani orası bir miktar özellikle taban taban inen bir süreçten geçtiği için hisse senetleri bir miktar buharlaşmaya da tabi oldu. Oranın nasıl yaralarını sarılacağı cevabına artık döneceğiz. Fakat önemli kısımda 1 milyona kadar ki hem bakiyelerin ödenmesi hem hisse senedi fonlarına gelmeden önceki o para piyasası fonlarının temizlenmesi bence değerli olacak. Çünkü gerçekten insanlar dişinden tırnağından arttırdı. İşte çoluğunun çocuğun okul parasını ya da işte kirasını koydu birkaç ay sonra geri alayım diye ya da birkaç gün sonra en azından bunlara bir su serpilmiş olacak diyeyim. Patika öden zaten yurt dışından da şöyle açıklamalar geliyoruz. Müdahale yapıldı. Bundan sonrası daha sakin olacaktır. Hem FTSE'den hem MSCI'den olumlu açıklama bekliyoruz ki FTSE yaptı bu açıklamayı. MSCI tarafı da bence Kasım'da rahatlatılacak. Yani yabancının şimdilik temkinli durduğu ufak ufak alım oranının arttığını görüyoruz bir miktar içerideki kompozisyonun değişmesinden kaynaklı da. Ama orta uzun vadede de fırsat kovalayabileceği bir yer. Biz yerli yatırımcı olarak buraya kadar borsayı taşıyabilmişiz. Yani 2020 ile işte pandemi döneminden itibaren 2026'ya kadar bir yerli yatırımcı rüzgarı vardı. Yabancının çok büyük bir rüzgarla geleceğini düşünmüyorum ama dengenin biraz daha yabancı lehine bozulacağı hatta yabancı geldikçe biz endekste yukarı yönlü hareketi konuşacağımız bir dönemi de işaret ediyor. O yüzden fon krizi aslında birçok şeyin hani Churchill'in sözünü tekrar hatırlatayım iyi bir krizi heba etmemek lazım diyor. Çok iyi bir kriz ve bizim buradan çok güçlü gelmemiz lazım. Çok iyi bir kriz hikayesini şuradan altını çizerek söyleyeyim. Gerçekten güçlü ve hepimizi perişan eden bir kriz. Yani iyi anlamında krizin gücünden bahsediyorum. Keşke yaşanmasaydı. Keşke biz bunları hiç görmeseydik. Bu tarz bir süreçten geçmeseydik. Çünkü hani en kötümüz böyle olsun oyuna devam edelim diyebilecek parası bile kalmayan insanlar var ki hala çözülmeyen hisse senetleri ve kredili pozisyonları saymıyoruz bile.
0: Evet şimdi burada fon ödemelerinde hazine kaynağı kullanılmayacak kısmına aslında biraz dikkat çekelim istiyorum. Çünkü bu konu önemli ve aslında nasıl çok etkisi olur ne dersiniz?
1: Şundan kaynaklı da önemli. Şimdi kamunun da ikiye bölündüğü bir süreçten geçiyoruz. Hani abi kazansaydınız bize mi verecektinizden başlayan bir tartışma silsilesi var. Şimdi bu tarafta böyle bir cephe var. Diğer tarafta mağdur insanlar var.

0: birbirleriyle hani atışmaların gerçekten bazen can sıktığı bir boyuttan geçiyoruz. Bunu şöyle anlamak lazım. Olağanüstü bir kriz yaşanıyor. Ciddi anlamda bir tsunami yaşadı finansal piyasalar ve hani tsunami ortasında insanları sen de denize gitmeseydin ya da deniz hattında yaşamasaydın demenin zamanı değil. Öncelikle çözmemizin zamanı. Çünkü kriz o kadar büyük bir etki yarattı ki finansal piyasada ilmek ilmek ördüğümüz, bugün de işte önemli bir toplantı yapıyoruz. Finans merkezini büyütmeye çalıştığımız dönemden pozitif yararlanabileceğimiz iki sektör diye saydığımız savunma sanayi ve finansal merkezlerle birlikte Türkiye'nin özellikle Dubai'nin rolünü alabilir mi diye tartıştığımız bir noktada biz kendi içimizde bu düzenleme, işte biraz önceki o iyi bir krizi heba etmeme noktası burada. Biz öyle bir organizasyon yapısına bu dakikadan sonra bürünebiliriz ki buradan pozitif kalkabiliriz. Fakat şimdiki negatifleri çözmemiz, şimdiki canı yanan insanların bir miktar telafi edilmesi lazım. Burada bir kamu vicdanı ve güven meselesi de vardı. Özellikle bunun altının çizilmesi cepheleşmeye lüzum olmadı. İçerideki kaynaklarla bu işin çözüleceğinin de altını çiziyor. Yani şöyle, oradaki insanların sorunun çözülmesi herhangi bir vergi mükellefinin üzerine yük bindirmeyeceğini açıklaması. Çünkü kavga bir miktar da buradan dönüyordu. Bana ne cinsinde. Ama şu an finansal piyasaların selayeti ve Türkiye ekonomisinin ilerisi için hiç kimsenin aslında güven bunalımını çözme konusunda çok taşın altına elini koyamayacağı bir dönem değil. Hepimizin bir şekilde finansal piyasalara ihtiyacı var. Hele ki dünyada ticaret savaşlarının, ki sabah Sayın Şimşek'in konuşmasında da altı bir yine çizildi ticaret savaşlarının. Ticaret savaşlarının bu denli güçlendiği bir noktada Türkiye finansal piyasalarının güven vermesi kritik bir nokta. Bir daha inşallah böyle günler yaşamayalım. 2001 krizi bankacılığı güçlendirmişti. Bu fon krizi de umarım finansal piyasaları çok daha güçlü hale getirecek ki gördüğüm ve temennim bu yönde.
1: Evet. Şimdi baktığımız zaman Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fon var. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu da 6 fon var. Burada da 388.717 yani 388 bine aşkın kişi var aslında. Tekil yatırımcı var. Şimdi bu tarafta biraz zaman alacak da deniliyor. Doğru. Bu taraf için. Acaba nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler öngörüyorsunuz?
0: Rakam çok yüksek. Yani şöyle söyleyeyim. Ben rakamın etrafımızda tabii ki böyle bir fona teveccüh olduğunu görüyorduk ama içeride benim hiç ummadığım insanların olduğunu ilk günlerde anladık. Yani işte yanlış hatırlamıyorsam çarşamba günü taban serisi ve süreç başladı. Perşembe itibariyle zaten o tabanlar bozulmadı ve süreç bir krize dönüştü. Zaten aslında uzun zamandır konuşulan bir şeyin bir anda çığ etkisiyle birlikte bütün piyasalara ve ondan sonra da kamunun müdahalesine, adli süreçlerin başlamasına sebep oldu konu. Şimdi buradan baktığımız zaman etki şöyle hesaplamak lazım. Şimdi doğrudan bir kere etkilenen yatırımcılar var. Bunlar birinci kalem. Neredeyse biraz önce söylediğim gibi bütün parasını yatırmış bir küçük yatırımcı tabanı da var burada. İkinci kaleme baktığımızda elinde başka hisse senedi varsa buradaki hisse senetleri taban taban geliyor diye mecburen diğer hisse senetlerini satan bir yatırımcı var. Hala borsa kendine gelmekte çok zorlanıyor. Şimdi bu da bir hisse senedi mağduru yaratıyor. Yani adamın aslında hiçbir alakası yok. Aselsan taşıyor. TR altın, işte Türkiye altın taşıyor. Ya da dönüyorsun Anadolu Hayat taşıyor. Dönüyorsun bakıyorsun holding banka taşıyor. Şu an bu cenderenin içerisinde o da kendini buldu. Zaten iki senedir o cenderenin içerisinde neredeyse para kazanmayan bir yatırımcıydı o. Onun canı daha da sıkılıyor konuya. Diğer tarafta fondaki arkadaşların kafası çok karışık. Alacak mıyız, almayacak mıyız? Bir de enformatik bir kirlilik var ortada. Hani herkes konuşuyor. Hani dün de mesela şöyleydi, işte 1 milyon üstündeki yatırımcıya ödeme yapılmayacak diye sabah açıldı. Bir anda gene infial vardı. Gene soruların cevapları öğleden sonra geldi. Yani biraz aslında sakin ve sürece yayılması mecbur olan süreç konulardan biri. Neden? Ortada iyi niyet olsa bile şu andan itibaren yapılan hamlede ortada o iyi niyeti karşılayabilecek bir mal varlığı yok. O yüzden de zaten ciddi şekilde hem uzlaşma yoluyla hem işte kamu vicdanını yaralamayacak şekilde vergi dilimine dokunmadan buradaki malların tahsisi ve satışı yoluyla olay çözülmeye çalışılıyor. Bu bugünden yarına çözülebilecek bir konu değil. Bir. İki, biraz önce söylediğim gibi hala hisse senetleri taban taban iniyor. Buranın çözümü çok zor bir konu. Yani burada esas nasıl çözüleceği konusunu konuşmamız lazım. Çünkü bu şirketlerin büyük bir çoğunluğu artık hani tartıştığımız fiyatlamalarından, ya bu işin nereden başladığını unutmamak lazım. Bu iş hisse senetlerinin beklentilerin çok üstündeki fiyatlamalara gitmesinden kaynaklandı. Burası işaret, yani bu işin fonlara etkisi dolaylı bir etkidir. Yani sonradan gelişen belki. İlk hisse senetleri absürt fiyatlara çekildi ve süreç böyle başladı. Şimdi o hisse senetlerinde kanayan yara var. Bu hisse senetlerini alan fonlar var. Bu fonlardaki çıkışı konuşacağız. Ama burası sonraki aşama. Mecburen sonraki aşamaya bırakıldı. Çünkü bu kadar kadar mal varlığı içeride yok ve adli bir süreç devam ediyor. Hani burada bir hukuksal bir bölüm var. Orada neler yapılacağını göreceğiz. Yani birkaç parça ayrılması, ki bu Amerika'da da yaşanmıştı 2000'li yılların başında, bu da yıllara yayılarak ödenmişti ve hatta belirli yerlerde belirli mal varlıkları da kazanç kapısı olarak kullanılmış. Kazançlar arttırdıkça mudilerin ya da işte mağdurların ödemeleri yapılmıştı. Türkiye'de de sorun böyle. Fakat ilk 1 milyonun şöyle bir önemi var. Zaten insanların o can suyu gitti. O can suyu olan insanların, hani giden insanlara destek verilmesi açısından burası çok kritik. Diğerlerine artık dönem içerisinde bakacağız.
1: Evet. Şimdi kafa karışıklığı olan o kısma biraz odaklanalım istiyorum. Çünkü net yatırım tutarı nasıl hesaplanacak sorusunun cevabını evet Cevdet Yılmaz net bir şekilde verdi. Bir örnek senaryo üzerinden gidecek olursak, bir yatırımcı sisteme 1 milyon lira yatırdı. Bu para zamanla 5 milyon liraya yükseldi ve yatırımcı bu süreçte sistemden 4 milyon lirasını çekti diyelim ki. Yatırımcı zaten ana parasını fazlasıyla çektiği için bu hesaplama çerçevesinde ara ödemeden faydalanamaz olarak mı aslında görülmeli, ne dersiniz?
0: Benim anladığım konusuyla öyle, ki bence de hakkaniyet mekanizması öyle çalışıyor. Çünkü şu an şunu düşünmek lazım. Tamam, o ara şu an bütün sistemi tartışıyoruz. Çöken noktadaki konu bütün sistemin oradaki gelirlerinin de asimetrik olduğu ve zaten soruna böyle ulaşıldığı konusunda. O yüzden dünkü açıklamalardan benim anladığım da öyle. Sanki o yatırımcılar kendilerini bir miktar daha şanslı tarafta saysalar iyi olur. Çünkü ziyadesiyle para çıkartılmış sistemden.
1: Evet, şimdi siz biraz da değindiniz. Kamuya, yani bu konuya, çok özür diliyorum, konuya dahil olmayan şirketlerde de hala baskılanma devam ediyor, evet. Bir yandan. Bunun yani bu burada ne zaman bir baskının azaldığını acaba görürüz bu tarafta da en azından?
0: Bir, buranın artık anahtarı yabancının elinde. Neden? Aslında bu sürecin başlangıcı, biraz önce söylemiştim, hisse senedi fiyatlarındaki asimetrik hareket, BIST 30'un ve BIST 100'ün dengesinin bozulması, tartışılan halka arzlar, bunların hepsinin bir hareketiydi ve en sonunda hatırlarsak özellikle bir holding fiyatlamasıyla birlikte MSCI bir uyarıda bulunmuştu. Ben bu fiyatlamayı almıyorum, bu hisse senedinde portföyümde bulundurmayacağım diye. Aslında tetiklenme seviyesi Temmuz'daki ilk açıklama değil, bu hisse senedine kaldırdıkları kırmızı bayraktı. Sonra Temmuz'daki açıklama, ki Temmuz'daki açıklamanın şöyle manidar bir tarafı var. Tam NATO toplantıları, Trump'ın burada olduğu, Başkan Trump'la birlikte bizim daha böyle olumlu bir atmosfere gireceğimizi düşündüğümüz Hürmüz sorununun o zaman için çözüldüğü bir dönemdi. Hem Hürmüz'ün tekrar gelişmesi, yani İran Savaşı'nın başlaması, hem de bu açıklamalarla birlikte aslında biz bir anda kendimizi gene bir cenderenin içerisinde bulduk. O yüzden buranın anahtarı yabancı takasının artmasından geçiyor ama henüz yabancı olumlu bulsa da hareketleri gelme konusunda temkinli. Hem kendi sene içerisinde seneyi kapatacaklar, hem de yavaş yavaş buradaki fiyat mekanizmasının oturmasını bekliyorlar. Çünkü henüz oturmuş bir borsa fiyatlamasından söz edemeyiz. Diğer tarafa bakarsak, bu paraların ödenmesiyle birlikte biraz normalleşme yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki ilk etki biraz soğuyacak ve özellikle hisse senedindeki sorduğumuz soruların cevaplarını aldıkça da burası değişecek. Fakat buradaki önemli konulardan bir tanesi, o para ödendi ve o patikaya girildiği işareti, çünkü bazı şirketler ayrışmıştı zaten, biz bu ödemeyi yapabiliriz diye. O şirketlerin özellikle yatırımcılarına ödemelerin olması, işte büyük montanda TR yatırımcılarının çözümleri, en azından 1 milyonluk çözümlere kavuşmasıyla birlikte biraz daha patikayı görürüz. Fakat buradaki esas hikayeyi gene yabancı belirleyecek. Biz bence 2027 içerisinde daha olumlu bir borsa konuşuruz. 2026 içerisinde de geri çekildikçe bir alım fırsatı yaratacağı seviyeler var. O işte 11.900'ler. Onun altında da 11.400'ler var. Ama ana resimde bütün bu yaraların sarılması bizde 2027'de olacak gibi gözüküyor. Ben yıl içerisinde sene sonuna doğru daha pozitif bir, bu seviyelerin daha yukarısında bir borsa bekliyorum. Ama esas yaraların sarılacağı yerde 2027'nin birinci çeyreği olarak işaret edebilirim. Daha pozitif bir atmosferde gireceğiz bence 2027'ye.
1: 2027'nin birinci çeyreğinde yaraların sarılabileceğini, daha pozitif bir atmosfer, evet, olacağını söylediniz. O zaman burada şunu sormak isterim. Yani yatırımcı tarafında aslında asıl karar verilmesi gereken eşik 2027'nin ilk çeyreği mi olacak peki? Ve yoksa ikinci çeyrekten itibaren mi böyle daha farklı bir yatırım stratejisi gündeme gelir, ne dersiniz?
0: Şöyle, şu an tabii sıkıntı şurada, para mı kaldı diye çok fazla soru da geliyor. Hani maalesef buralarda ya bu düşüşlerde alım fırsatı diyebileceğimiz çok fazla hisse senedi oluştu. Fakat bunu alabilecek yatırımcı motivasyonu ve bunu alabilecek bir sermaye yapısı şu an birçok insanın elinde yok. Fakat olan için buralar gerçekten önemli fırsatlar. Bir de önümüzde bir bilanço dönemi var. Yavaş yavaş bilanço atmosferine de gireceğiz. İyi geleceğini düşündüğüm bilançolar var. Ben şöyle özetleyeyim. Geri çekilmelerde muazzam bir iskonto olmasa da bankacılığın ve holdinglerin önemli olduğunu, Bunun yanına da birincil önemde, birinci sırada petrokimyanın eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Petrokimya bankacılık holding ekseninde bir portföy, yani 3 hisseli bir portföy yapılabilir burada. Fakat de biraz önce söylediğim gibi psikolojinin nispeten bozuk olduğu yerlerde kısa vadeli reaksiyonlardansa orta uzun vade için biriktiren yatırımcının dönemi. Bu aslında tam korkuda alıp coşkuda satılacak dönemin sonuna da geldiğimizi düşünüyorum. Yani o coşku korku arasındaki mesafe bence biraz uzayacak. O yüzden tam aslında toplayıp orta uzun vade yatırımcıya dönüşülecek seviyelerdeyiz. O yüzden hesabı şuna göre yapmakta fayda var. 11.900'ün altına sarkmalar olabilir. Çünkü hisse senedi fonlarındaki pozisyon kapatmalarında BIST 30 üzerinde de bir baskı olacaktır. Bununla birlikte sarkmalar olabilir. Bunu hesaba katarak ufak ufak biriktirmelerin başlaması gerektiği yerde olduğumuz kanaatindeyim. O yüzden 2027'nin ikinci çeyreği geç olabilir. Bizim aslında buralarda hisse senetlerini toplayıp 2027 içerisindeki yükselişlerde de o coşku dönemi yakalarsak hikayesi biten, bilançosu tarafı fiyatlanan, temel dinamikleri konuştuğumuz bir döneme tekrar geri dönüyoruz çünkü. Temel dinamikleri o konuştuğumuz rallilerde bittiği andan itibaren de pozisyonu kapatacağımız bir sürece giriyoruz ama bence banka, holding ve petrokimya odaklı ilerlemekte fayda var.
1: Evet, burada ikinci çeyrek biraz geç olabilir vurgusunu yaptınız. Peki buradan da şunu sormak isterim aslında. Bu toz bulutu dağıldıktan sonra, aslında toz bulutu mu diyelim, sis mi diyelim, dağıldıktan sonra hangi tarafta daha çok bir ayrışma görürüz?
0: Şöyle söyleyeyim, bu toz bulutunu dağıldıktan sonraki kısımda bir kere insanların elinde, ben hala ona bakıyorum. BIST 30 ile BIST 100 arasında kalan şirketler bence çok fazla soru işareti olacak. Çünkü BIST 30'u artık ezberledik. Yani BIST 30 portföylerde zaten olan yer. Esas ayrışmaların ve bence fark yaratacak hisse senetler o BIST 100'ün içerisindeki yıldız, hatta ana pazara düşmüş ama hala potansiyeli yüksek patronunu tartıştığımız kağıtlar var. Yani aslında şirket çok değerli fakat patron pozisyonlarından kaynaklı sıkıntı yaşıyor. Şirket çok değerli ama son dönemdeki asimetrik fiyat hareketlerinden kaynaklı üzerinde baskı var. Bence bu hisse senetleri önemli olacak. Bunlar bize yine alfa yaratacak, çarpan yaratacak hisse senetleri olacak ama her zaman hatırlattığım gibi hatırlatayım. Portföyün ağırlığı sizin kafanızı yastığa koyduğunuzda rahat edeceğiniz hisse senetlerinde olmalı. Bugünler bunu gösterdi işte. Çünkü öyle bir süreç yaşadık ki insanlar zarar kesemedi. Hani o kağıtlar o kadar sert aşağı geldi ki sizin zarar kesme lüksünü, lüks oldu yani. Hani onu bile elimizden alan bir süreçten geçiyoruz. O yüzden maksimum bu tarz özellikle parabolik yükselişlerin içerisindeki bir kağıda girmek istiyorsanız, nefsinize hakim olamıyorsanız %10'u geçmeyin. En azından o %10'u diğer %90'la telafi edebiliriz. Ama esas hikaye bundan sonra temel dinamikleri güçlü, büyüme konjonktürünün içerisindeki ve Türkiye'nin bu 5 senelik konjonktüründe iş yapabilecek şirketler. İşte savunma sanayi, enerji, petrokimya, bankalar. Bunlar o yüzden çok çok kritik eşikteki şirketler. Savunma sanayi niye konuşamıyoruz tam? Çünkü Aselsan hariç gidebileceğimiz adres çok az orada. Hatta yok. Hep yan işler olarak oluyor. O yüzden oradaki Aselsan'dan kaynaklı savunma sanayini ayrıca konuşmayalım. Orada Aselsan odaklı devam edebiliriz.
1: Evet, peki şimdi bir yandan da iki faiz indirimi öngörüsü var. Şimdi iki tane faiz indirimi gelirse, öyle şayet öyle olursa, peki bankalardaki görünüme dair öngörüleriniz ne?
0: Şimdi bankalar tarafı uzun zamandır aslında beklentilerimiz dahilindeydi. İki senedir şuna kurban gidiyoruz aslında. İyi başlıyoruz sene. Mart ayı itibariyle gelişen haber akışından kaynaklı borsada patinajlar başlıyor, hatta geri çekilmeler. Yazı nispeten fena geçirmiyoruz. Ondan sonraki dönemde de tekrar yine bir haber akışı var. Fakat bu sene tabii çok ekstra oldu. Hem Hürmüz, hiç beklentiler dahilinde olmayan, enerji fiyatlarını inanılmaz bir sapmayla yukarıya götüren hareket oldu. Hem Eylül ayında bu fon krizinin patlamasıyla birlikte gerçekten yaşanmasın bir daha diyeceğimiz bir Eylül yaşattı bize. Şimdi bu iki olay üst üste gelince zaten iki senedir neredeyse yarası sarılmayan yatırımcı içinde bir böyle bir bıkkınlık, yılgınlık dönemi gördük gibi gözüküyor. Yani bu iki senelik konjonktür içerisinde. Fakat bundan sonraki dönemde biz yukarıya doğru gideceksek, buradaki en katalize edeceğimiz, biraz önce söyleyeceğim, bizi yukarıya doğru taşıyacak yatırımcı yabancı olduğu için ve faiz indirim patikasında benle Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık bir indirim yapabileceğini, hatta biraz daha olumlu bir mesaj vermek istiyorsa 150-150 34'e inebileceği kanaatindeyim. Benim beklentim 35'te ama 34'e inse neden demeyeceğim bir eşikten geçiyoruz. Çünkü petrol fiyatlarında belli bir dirilik kalacaktır. Ama hani Hürmüz'ün çözülmesiyle birlikte tekrar bizim o hesapladığımız 89 doların altına doğru inen bir petrol fiyatlaması bekliyorum. Enflasyondaki esas sorun 30'un altında biz yapışkanlığı ziyadesiyle gene hissetmeye başlayacağız. Çünkü yapısal sıkıntıların devam ettiği ve özellikle piyasa güveninin kırıldığı bir eşikten geçiyoruz. Bu harcamaları soğutuyor. Fakat hem yatırım dinamiklerini de soğutuyor. Hem diğer tarafta baktığımız zaman da belirli yapışkan harcamaları da güçlendiriyor. Yani temel ihtiyaçlar ekseninde hala enflasyon sorunu var ve arz yönlü taraf toparlanmıyor. O yüzden

0: geri çekilmenin sınırlı olduğu bir yerde bu faiz indirimleri bankacılar nefes aldırır. 2027'de daha geniş bir ekonomi, kredi kanallarının bir miktar daha rahatlamasını orta vadeli programda konuştuk. Sektörel bazlı, stratejik sektörlere yönelen bir kredi rahatlamasını konuşuyoruz. Şu an bankaların mevduat oranları ve mevduat o toplama gücü de arttığını düşünürsek buradaki kanalların rahatlaması bankacılığı birinci sektör haline getiriyor. O yüzden portföyde ağırlık arttır dönemindeyiz bence bankacılıkta. Eskiden portföy ağırlığı kadar %15 kadar taşınabilir diyordum. Şu an %25-30'lara bankacılığı çıkartabiliriz. Bizi yukarıya taşıyacaksa bu bankacılık hareketi taşıyacak. Ama şu değil, işte örnek vermek gerekirse 70 lira civarında dalgalanıyor. 60'a düşüyor, 70'in bir miktar üstüne çıkıyor. Akbank buradan 150'ye gider hareketi değil. Ama buradan tekrar bir yukarı yönlü ivme gösterir hareketi. Daha sakin hareketler beklemekte fayda var ama bizi yukarıya götürecek şey bankacılık olacak.
1: Evet, şimdi mevduata yönelimin de arttığı bir dönemdeyiz aslında. 6 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da açıklamasını takip etmiştik. Orada da 800 milyar TL'nin üzerinde artış olduğunu söyledi mevduat tarafında. Ve TL'nin payının yaklaşık %61 oranında olduğunu da ifade etti. Yatırımcının yani bu anlamda hani mevduattan hisseye kayış durumunda, çünkü çok uzun, yani çok önemli bir rakam, büyük bir rakam bu. Bu durumda yani yönelim nasıl acaba hani eğilir? Yani bu rakam üzerine nasıl bir değerlendirmeniz var ve nasıl değişir bu oradaki durum, denge?
0: Oradaki sıkıntı şu. Biz ilmek ilmek konvansiyonel bankacılığı önemini kabul ederek fakat alternatiflerini geliştirerek bir finansal piyasalar konjonktürü oturtmaya çalışıyorduk. PEŞ'ler, aracı kurumlar, işte yatırım bankacılığını güçlendirdi. Bu süreç onların hepsine zarar verdi. Aslında oraya giren paranın çok büyük bir kısmı para piyasası fonlarından çıkan para. Yani biz aslında en güvenli saydığımız limanlardan birinden kaçıyoruz şu an. Para piyasası fonları, çünkü hepimizin özellikle kırık mevduatla bağlayabileceğiniz için, yani günlük döndüğü için mevduatları işte 30 gün ve üstü bağladığımızı düşünürsek bir kaçış noktasıydı. Hem kolaylıkta geçmesi hem getirilerin iyi olmasından kaynaklı para piyasası fonlarının çok ciddi büyüdüğünü düşünüyoruz. Şimdi buradaki ana sıkıntı şurası. Para piyasası fonları büyüdüğü süre boyunca özellikle son dönemde borç sorunu yaşayan, krediye ulaşmakta zorlanan ya da kredi kanallarında daha alternatif yollara giden şirketler özel sektör bonolarına ve tahvillerine geçti. Şimdi para piyasası fonları küçülünce, PEŞ'ler küçülünce bu özel sektör bonolarında sorun yaşanmaya başlayacak. Özellikle bilanço döneminde şunu hatırlatayım. Bilançolarında borç oranı yüksek, yani cari ve nakdi oranında sorun olan şirketlerden işler ne kadar iyi olursa olsun uzak olmakta fayda var. Şu an borcun döndürülebilmesinde sorun olan bir sürece doğru ilerliyoruz. İlk işaretleri de aldık, çünkü ÖST pazarının alternatifi ya kredi kanallarının aşırı genişlemesiyle olacak ya da diğer tarafta yurt dışı borçlanmayla olacak. İki kanalda şu an böyle çok kasları güçlü kanallar değil. O yüzden çok dengeli ilerlemek lazım. Ben bu sebeple oradaki paranın çözülmesinin gene fonlara doğru akması gerektiğini düşünüyorum. Borsa tarafına para akışının sağlanması oradaki paranın belki %1'i olmayacak bundan sonraki konjonktürde. O yüzden yabancı önemli. Çünkü borsa tarafının hem 2 senenin yarısını sarması hem güven ortamında rüştünü ispat etmesi lazım. Ancak ben bundan sonraki konjonktürde özellikle BIST 30'un güçlenmesi, endeksin BIST 30'a dayalı hareket etmesiyle birlikte yabancı oranı artarken yerli yatırımcının gene bir teveccühünün artacağını düşünüyorum ama o 2027'yi bulacak gibi gözüküyor.
1: Evet, o zaman bundan şunu mu anlamak lazım? Şimdi para momentumla hareket ediyordu ama şimdi daha güvenli, daha sağlam yerde mi duracak?
0: Şöyle düşünmek lazım. Başınıza bir iş geldi, eve gitmeye çalışırsınız. Yani güvenli alana kaçmaya çalışırsınız. Para evine döndü. Nasıl ki dünyada bir kriz yaşanırken biz böyle hani dolar endeksi değer kazanıyordur. Çünkü her şey başlangıç noktasına geri dönüyor ve tekrar bir start almaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir süreçten geçerken herkesin mevduata park etmesi gayet normal. Para piyasası fonlarının çünkü çok büyüdüğü bir süreçten geçiyorduk. O yüzden güvenli limana geri dönüşler olacak. Buradaki kritik mevzu şuydu. Dolarize olacak mı? Yani tekrar bir döviz refleksi olacak mı? Gördüğümüz kadarıyla böyle bir refleks yok. Kurumsal alımlar var. Bu da gayet normal. Ödeme dönemi şirketlerin ihtiyaçları kadar. Fakat bireysel yatırım TL'ye teveccühünün devam ettiğini görüyoruz. Bu bence kritik bir nokta. TL teveccühünden sonra biraz ortalık dengelendikten ve ödemeler yapıldıktan sonra belki alternatif kanallara yönelim güçlenebilir. Ama bunu görebilmemiz için borsanın en azından böyle bir 13 bin üstünde tutunduğu ve bizim artık böyle Tüpraş, Aselsan bizi buraya kadar taşıyan kağıtların yanına bankacılık, belki havacılık, belki iletişime eklediğimiz daha coşkulu bir yükseliş havası lazım. Ondan önce çok büyük bir beklenti de olmamak gerekiyor. Burada tekrar altını çizeyim. Kritik konu borsaya giren paradan ziyade beni endişelendiren konu fonlara küsüyor.

0: Çünkü para piyasası fonları piyasanın can damarlarından, bak, şirketlerin borçlanma kaleminden, diğer tarafta yatırımcının birkaç günlük tercihlerine, diğer tarafta likitin dönmesine kadarki süreci etkiliyor. Çünkü mevduatta likit bağlanıyor ve belli bir süre içerisinde o parayla iletişimin kesiliyor, sadece faiz ortamı oluyor. Fakat para piyasası fonları çok akışkan, çok aktif. Oradaki paralar belli oranda piyasaya tekrar geri dönebiliyor. O yüzden aslında para piyasası fonlarına olan güvenin bir an önce tesis edilmesi lazım tekrar. En büyük bence can alıcı nokta bu. Çünkü zaten aslında birçok para piyasası fonu yatırımcısı hisse senedi ile alakası olduğunu bilmiyordu bunu yatırım yaparken. Bazılarının içinde çok yüksek derecede ters repo var. Ve birçok yatırımcı maalesef işten geçtikten sonra bunu öğrendi. Bu bize şunu öğretiyor. Bir, ne kadar geç müdahale o kadar tehlikeli. Hani burada iğne çuvaldız da yapmak lazım. Müdahalenin bu kadar geç olması. Hisse senetlerinde parabolik yükselişlere müdahale edilmesi lazımdı. Orada gecikildi. Bundan sonra umarım o hareketler çok daha aktif cezalandırılır. Bu tarafa da bakıldığımız zaman hisse senedi piyasasının bozduğu bir hareketleriyle bozulan bir fon güveni var. Bu fon güveninin tekrar geri tesis edilmesi için hem bu ortamın, yani bu kriminal ortamın bir an önce çözülmesi lazım. Hem de bakıldığı zaman en basit itibariyle bu bir güvene ihanet. Yani siz güvenip paranızı veriyorsunuz, bambaşka bir şey yapıyor adamlar. O yüzden buranın tesis edilmesi çok kritik. Ben borsadan daha çok fon piyasasının için endişeliyim. Buranın bir an önce toparlanması lazım. Çünkü bizim can damarlarımızdan biri buradaki borçlanma kanalıydı. Birçok şirket buradan nemalanıyordu. Biz orayı da öldürmüş olduk.
1: Evet. Şimdi ödeme ve yol haritasının da aslında belli olduğu bir zeminde. Şimdi MSCI'den bahsettik, FTSE'den bahsettik ama biraz detaylandıralım istiyorum. Çünkü hem MSCI'nin nasıl bir karar alabileceği, biraz böyle o çerçeveyi kuralım. Hem de FTSE Russell'da değerlendirmesine, tabii gelişen piyasa sınıfında kalmaya devam etti Türkiye. Onun değerlendirmesinde, ama bir yandan da S&P'nin değerlendirmesi de var 16 Ekim'de. Burada ne bekliyorsunuz? Yani şunu sormak isterim. Tüm bu gelişmeler, hani nota ilişkin kredi derecelendirme kuruluşlarının görüşlerini nasıl değiştirir? Biraz burayı açalım dilerseniz.
0: Şimdi gelişmekte olan ülkelere doğru bir teveccüh var. Bu teveccühün ben 2027-28'de yine artacağını düşünüyorum. Nedeni şu. Şimdi özellikle baktığınız zaman ticari savaşların yaşandığı bir ortamda siz ticari savaşları alternatif kanallarla kırmaya çalışırsınız. Çünkü işte Avrupa Birliği'nin şu an Çin'le olan mücadelesinin daha sertleştiğini görüyoruz. Amerika zaten belli bir tonla bir mücadele yönetiyor. Çin'in tavrı net. İşte Rusya'nın zaten savaş atmosferi var. Yani sizin o yukarıdaki 8 ülkenin haricinde de ciddi bir para transferi ve ciddi bir ticaret yapmanız lazım. Şimdi orada elinizde Brezilya var. Örnek vermek gerekirse işte hafta sonu Brezilya seçimlerini gördük. Bolsonaro Junior'ın birinci sırada çıkmasıyla birlikte Bovespa'nın sağlam bir rally tepkisini görüyoruz. Yani dünya artık alternatif kanallarla gelişmekte olan ülkelerin, Hindistan, Türkiye, Kore gibi ülkelerin fiyatlamalarından geçiyor. Şimdi Türkiye burada yapay zeka habitatının bir tık dışında. Çünkü yapay zekaya doğrudan temas yok. Fakat savunma sanayi, finansal sektörler, lojistik, depo antrepo işlemleri, diğer tarafta bakıldığı zaman da petrokimya tarafında, özellikle enerji ve petrokimyada güçlü bir konumda. Bölgesel olarak da çok değerli. O yüzden aslında burada yabancının bizi alt lige düşürme tehlikesi çok ciddi anlamda uyarı niteliğindeydi. Bu bizim için gerçekten hani o segmentten, Brezilya, Hindistan, Kore segmentinden çok ciddi bir geri çekilme yol açırdı. Bir kere bu absorbe edildi. Bu çok değerli. Diğer tarafta baktığımda ben açıklamaların da destekleyici olacağı kanaatindeyim. Hani yapılan işlem, çünkü genelde yabancılar yapılan müdahalenin doğru olduğu ve hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğinin işaretini veriyor ve çözümler geldikçe, ödeme dengesi sağlandıkça ve fiyat özellikle borsa bir konsolide olduktan sonra ben hani daha iyi yabancı raporlar alırız. O yüzden MSCI tehlikesi aynı FTSE'de olduğu gibi ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreçte sene sonuna doğru yabancı takısının bir miktar arttığını ama coşmadığını göreceğiz. Esas coşkuyu görebilmemiz için gitmemiz gereken biraz daha yollar var. Biz çünkü aslında bakıldığı zaman 2017-18 hattından sonra diğer tarafta da çok politik olarak da baskıda tutulduk. Yani birçok not indirimi olmaması gereken not indirimleriydi. Fakat şu geldiğimiz noktada iyi adımlarla birlikte tekrar örebileceğimiz bir ilişkiler ağı, ki özellikle Amerika-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesiyle birlikte ve diğer tarafta kendimizi tekrar toparlayabileceğimiz bir finansal sistem krizi içerisindeyiz. O krizi doğru çözerek burada daha da güçlenerek çıkabiliriz bu işin içinden.
1: Evet, tabii elbette en temelde güven tesisini konuşuyoruz piyasalardaki. Şimdi Borsa İstanbul'da şirketler pay piyasasının sağlıklı fiyat oluşumunu aslında desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım hamlelerini de sürdürüyor bir taraftan. Son duyurularla birlikte yine birçok şirket yeni programda başlattı. Bu

0: yatırımların aslında piyasada güven ortamını sağlamak açısından nasıl değerlendirmek lazım? Biraz buraya detaylı.
1: Patron o kadar önemli bir etki oldu ki Türkiye'de. Çok iyi dediğimiz şirketlerin içerisinde işte patronun pozisyonlarından kaynaklı ya da fonda bulunmasından kaynaklı, şirket pozisyonlarından kaynaklı baskılar görüyoruz. Yani Türkiye'nin aslında bundan sonraki konjonktürde çok iyi olabilecek birçok şirketinin zor duruma patronun hatalarından düştüğünü ya da patronun sevaplarından kaynaklı pozitif, finansal taraftaki doğru kararlarından kaynaklı pozitif yazdığını görüyoruz. Ne demek istiyorum? Bu tarz kriz dönemlerinde benim aklıma ilk gelen Enka gibi, Aksa gibi şirketler zaten belli bir seviyede alım açıklıyorlar. Fakat eğer siz şirketinize güveniyorsanız, yatırımcının da buraya geri gelmesini talep ediyorsanız ya da yatırımcının size orta uzun vade bir hani yatırımcı ilişkisinde kalması tarafındaysanız, sizin zaten bu tarz buhran dönemlerinde şirketinize destek olmanız lazım. Bu o dönem, yani bu dönem alım yapıp bunun arkasından güçlü şekilde duran şirketlerin, örnek vermek gerekirse son halka arzlardan biri taban taban inerken alım açıklamasıyla birlikte tekrar düştüğü seviyelere geri geldi ki halka arz fiyatının üstünde. Bu birçok şirketin görevi. Şu an hani şirketlerin kendi, özellikle patron yapısının kendi şirketlerine güvenip güvenmediği bir süreç olmalı. Yatırımcı da bunları not alsın. İleride bunlar parabolik yükselirken patronun bugünlerde alıp almadığını gerçekten değerlendirmek lazım. Çünkü eskiden biz bir şirkete ortak olmak istiyor muyuz diye basit bir sorumuz vardı. Fakat şu anki soru, bir, bu şirket 5 sene sonra burada olacak mı? Çünkü yapay zeka ile birlikte çok ciddi bir finansal dönüşüm içerisindeyiz. İki, patron bu şirketi adapte olup büyütebilecek mi? Gerçekten bu çok kritik bir konu. Çünkü biz birçok iyi şirketinde maalesef bu sebeple adaya veda ettiğini gördük, kaba tabiriyle. O yüzden bu dönemde geri alım programı açıklayan şirketler çok değerli. Taşın altına elini koyan patronları da bir köşeye not almakta fayda var. Nasıl olumsuzu konuşuyoruz, olumlusunu da takdir etmek lazım. Bazı şirketlerin bilanço dönemi açıklamaları çok değerli. Her şeyi ince ayrıntılarına kadar açıklıyorlar. Bazı şeyleri öğrenmekte zorlandığımız şirketler var. O yüzden bu tarz şeyler, bilginin şeffaflaşması, patron yapısına, taşın altına elini koyması, geri alım programlarına disiplinle riayet edilmesi, yatırımcının korunması, kollanması bence bu süreçte ön plana çıkacak konulardan birkaç tanesi.
0: Evet, şimdi 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz açıklanan. Şimdi borsada önümüzdeki 6 ayda tek bir ana hikaye seçecek olsanız neyi seçersiniz? Yani öyle bir ana hikaye seçmeniz gerekiyor diyelim. Tek bir ana hikaye
1: faiz
0: neyi
1: indirimi
0: seçersiniz?
1: Hemen net faiz indirimi. Faiz indirimi uzun zamandır beklediğimiz ana hikaye zaten. Hı hı. Biz savaş atmosferinden kaynaklı dezenflasyon sürecine devam ettik ama gücü kırılarak devam ettik. Zaten 30 seviyesi düşündüğümüz bir beton etkisiydi. 30'un altına gelmekte çok zorlandık. 32-30 arasındaki o hatta çok fazla vakit kaybettik. Savaş etkisiyle birlikte de o yapışkanlığın ziyadesiyle hissedildiği bir süreç görüyoruz. Bunun altında 29'a doğru geri çekildiğimiz bir dönem. Kapanışı da 29'da yaptığımız bir süreçten geçiyoruz. Şimdi 2027'de 25 hattına kadar geri çekilme gene görebiliriz. Ama çok uzun bir süre 29 hattında bence yapışkanlık hissedeceğiz. Yani o yapışkanlığı ziyadesiyle hissettiğimiz bir süreçte olduğumuz için Merkez Bankası da hazır bu atmosferi yakalamışken bence mümkün olduğu kadar faiz indirim patikasının içerisinde kalmalı. 100 beklesem de o yüzden 150-152 tane indirim yapabileceği kanaatindeyim. O yüzden benim beklentim 35 ama 34 olsa şaşırmam. Bu faiz indirimi hem yabancının girişi açısından hem içerideki kompozisyonu biraz daha borsa tarafına kırılması açısından kritik. 2 senedir yapamadığımız şeylerden biri de faiz indirimi oldu. Biz faizi indirsek bile makası kapatamadık. Reel faizde 6 puan ila 6,5 puan arasında bir makas hep korundu. Bu makasın kapatılması da Türkiye'nin borç yapısı ve zaten bu kadar bütçesinin güçlendiği bir noktada en azından faiz baskısının bir miktar giderilmesi açısından çok değerli. O yüzden o faiz indirimi bizim için esas hikaye. Yani dezenflasyon süreci bir yerde soğumaya bile gitse, faiz indirimi ve makasın kapatılmasına devam ederse Türkiye o hikayeden nemalanacaktır.
0: Evet, şimdi 5 dakika kadar bir süremiz kaldı ama şu tarafı biraz detaylandıralım. 2 hafta sonra bilanço dönemi başlayacak. Bu dönemle birlikte aslında hisse bazlı ayrışmalar daha mı öne çıkacak ve bilanço fiyatlamalarının önceki dönemlere göre daha belirgin olduğu bir sürece mi giriyoruz bundan sonra?
1: Umarım, zaten bunu arıyorduk. Neden? Endeksin kutup yıldızı olma özelliğini kaybetmiştik biz. Şimdi endeks 15.000'de rekor kırıyor. Birçok insanın hisse senedi 11.000'lerde geziyordu. Hatta 8.000'lerde, 9.000'lerde kalan hisse senetler oldu ki düne kadar bu hisse senetleri endeksi belirleyen hisse senetleriydi. O yüzden ya benim kağıdım gitmiyor, endeksin 15.000 olmasının bir anlamı yok diyen yatırımcı tabanı çok ciddi anlamda fazlaydı. Şimdi geldiğimiz bu noktada zaten aslında borsa krizi, fon kriziyle birlikte olması gereken seviyelere doğru geri indi. Yani aslında BIST 30'un ana gösterge olma özelliği tekrar kazanıldı gibi gözüküyor.

0: Peki biz bunu neye göre okuyacağız? Tabii ki bilanço olarak. Nasıl TÜPRAŞ bilançosu ile birlikte TÜPRAŞ'ın tarihi seviyelerine geldiğini ve temettüsünü ödediğini görüyoruz. Ben gene aynı düsturun bundan sonraki bilançolarda da edinileceğini düşünüyorum. Endeks tarafında 13.200 lira doğru bir atak gelebilir. Özellikle bilançoların geldiği dönemde borsada hisselerin ayrışmasıyla pozitif bir atmosfer görebiliriz. Ama hangi hisseyle ilerleyeceğimiz gerçekten bundan sonra bilançonun bu dönem gelmesi ve bundan sonraki dönemde de ışık vermesiyle devam edecek. O yüzden odaklanacağınız şey sadece bu dönemdeki karlılık değil. Özellikle altını çizeyim, borçluluk, şirketin borcu döndürebilmesi, 5 senelik konjonktürde işlerine zeval gelmemesi ve sektörün içerisinde gerçekten büyüyebilme potansiyeli. Bunların hepsinden olumlu not alan bilançoların ayrışacağı bir süreç bizleri bekliyor. O yüzden bankaların adım atabileceği en kötüyü gördüğü, o yüzden petrokimyanın işlerinin daha iyi gittiği bir dönem bekliyorum. Çünkü petrol fiyatları geri çekilse bile biz TÜPRAŞ tarafında çok büyük bir bozulma beklemiyoruz rafineri marjlarında. Çünkü bir kere rafineriler zarar gördü. Bunları telafi etmek çok zor. Bu tarz şirketlerin ayrışacağı bir noktadayız. O yüzden endekse odaklanmaktansa hisseye odaklanacağımız, bilançoların fark yaratacağı, yani aslında bizim mesleğimizin biraz daha değerli olacağı bir döneme doğru geldik. Son 4-5 yıl içerisinde bizim mesleğimiz de çok değersiz bir hale gelmişti. Çünkü temel dinamiklerden çok ayrılan fiyat hareketleri vardı ve biz de bunlara ayak uydurmaya çalışıyorduk ya da bunları işaret etmeye çalışıyorduk. Şimdi bunlar hani temizlenip daha temel dinamiklerle hareket ettiğimizde hepimiz için biraz daha pozitif bir atmosfer olacak, ama önce yaraların sarılması tabii ki.
1: Evet, şimdi fon krizinin aslında başlamasıyla beraber endekste 11.900 puanlara kadar, 11.000 puanların puanlarına sarkmalar görmüştük. Şimdi acaba bu seviyeler dip miydi? Yani buradan acaba hani ivmelenme devam eder mi, yoksa o seviyelerin altını bekliyor musunuz siz?
0: Aslında dip diyebilmem için henüz erken. 12.400'ün üzerinde net birkaç günlük kapanışa ihtiyacım var. Alta gelse bile çok kalıcı bir etki beklemiyorum. Ama alt tarafta teknik anlamda 11.900-11.400 arasına kadar geri çekilmeler gayet normal. Yani 11.800'den de 11.500'den de dönebiliriz. Orada geniş bir hat var. Çünkü çok uzun bir zamandır kırmadığımız bir ortalamanın altındayız biz. Dolar bazlı 377 günlük bir ortalamamız vardı. Biz o ortalamaların altına kaydık. Yani bu aslında teknik anlamda bayağı yorgun, bayağı darbe görmüş bir fiyat seviyesi. Ben yavaş yavaş bu çekilmeler olabileceğini, 11.900'ün altında gene toparlanma şansının olduğunu, yani geri çekilmelerde burada iyi gelebilecek bilançoları toplamamız gerektiğini, fakat yukarıda taban oluşturduk diyebilmemiz için 12.400 üzerinde bir kapanışa ihtiyaç olduğumuzu tekrar hatırlatayım. Gözler 12.400'de olsun. Bunun üzerinde birkaç gün kalmamız lazım. Henüz onu başaramadık bu ivmeyle.
1: Evet, bir ara böyle 12.500 seviyelerine aslında yaklaştık. Hani bir umut vardı, 12.500'e geçecek mi?
0: Momentum sorun. Sen evet, biraz önce söyledin ya, para momentumla hareket ediyor. O para gelmedi. Hacim tarafında da bir keyifsizlik var. Bunu çok yakında görebilirsin. İnsanların harcama alışkanlıkları da bozuldu. Hani özellikle bu tarz yatırıma yatkın olan insanlarla konuştuğun zaman birçok şevkinin kırıldığını ve biraz geriden izlediğini görüyoruz. O yüzden herkesin o kafalarındaki soru işaretleri giderilmeden kalıcı bir taban hareketi yaptık diyemeyiz.
1: Evet. Çünkü bir ara 10 bin seviyelerine de dikkat çekildi aslında bu süreç başladığında.
0: Benim için biraz derin olur orası.
1: Çok derin.
0: Yani sanki 11.400 kafi, çok da alta gelmeyelim. Orada çünkü ciddi sıkıntı olur. Benim için beklentim 11.900-11.400 arası dip olur. Yani orada bir 500 puanlık taban çalışması yapabiliriz en kötü ihtimalle diye düşünüyorum. Ha, olası bir haber akışı bozulması olur. Yani başımıza gelmedik şeyler değil. Yeni bir jeopolitik risk olur. Ayrıca konuşuruz onu.
1: Evet. Ve son bir dakikamız kaldı. Şöyle bir toparlayalım dilerseniz. Hem bu takvime hem yatırımcıların aslında nasıl bir psikoloji içerisinde olduğunu az çok artık zaten bütün yayınlarımızda konuşuyoruz, evet, ama bundan sonraki süreç için yatırımcıya böyle bir iki cümlelik ne söylersiniz yayınımızın sonuna gelmişken?
0: Geldim şu noktada, finansal piyasalar çok önemli. Dünyadaki en önemli gelir dengesini sağlayacak enstrüman finansal piyasalar. Evet, başımıza böyle bir kaza geldi ama nasıl ki bir araç kaza yaptığı zaman trafiğe küsmüyoruz, buraya da küsmememiz gereken dönem. Çünkü enflasyonun olduğu, jeopolitik risklerinin büyüdüğü, emtia fiyatlarının baskı altında kaldığı yerde bizim eşitleyebileceğimiz ya da en azından yaraları sarabileceğimiz yer hala mevduat, para piyasası ve borsalar. Burada önemli olan konu şuydu: gerçekten çok iyi şirketlerde iyi fiyatlamalar var. Aşağı geldi, çok ucuzlayan şirketler var. Biraz sabırla, hisse senedi biriktirilebilecek bir dönem ama bugünden yarına bir anda çok büyük paralar kazanılacak dönemi geride bıraktı. Aslında borsa doğasına geri döndü diyebilirim.
1: Evet, Sertaç Bey, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: kıymetli
0: ederim.
1: Yorumlarınız, değerli katılımınız için çok önemliydi. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de.
1: Çok sağ olun. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile beraber ekonomi notlarında fon piyasasına dair konuştuk efendim. Burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
3: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. ATR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
4: ATR. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
5: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
6: Akses'in 25. yılı için ilk Akses kızı kutuplardadır. Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Akses kızı bayıyla kalır. Ve gerçek Akses kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
7: Akses 25 yaşında. Alın.

0: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufian, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
2: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf

0: sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
6: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
7: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
5: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
8: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
9: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
5: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
6: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
5: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
6: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Meriç Gobal ben. Bugün de birlikteyiz. Apara ekranlarında piyasaların gündemini konuşacağız. Önce bakalım veriler nasıl bugün piyasalar tarafında. İçeride BIST endeksinde 12.095'teyiz. 0.23'lük bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Avrupa tarafında da görünüm ekside. Frankfurt 0.85, Paris 1.03, Madrid 0.94 ve Londra'da da 0.65 an itibariyle gerideyiz. Ve bakalım Asya tarafına. Asya'da da bugün negatif bir görünüm var. Güney Kore'de 2.62'lik bir geri çekilmeyle günü tamamladık ki bu sabah haber akışında öne çıkan bir gelişmeydi. Güney Kore'de bir Samsung'un 3. çeyrekte faaliyet karının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 9 kat artarak 80 milyar dolara ulaşmasını beklediğini okuduk. Ve de bu rakamın bir teknoloji şirketinin tek çeyrekte elde ettiği en yüksek faaliyet karı olarak da tarihe geçeceğinin altını çizelim. Bu arada bu notu da Kıbrıs İktisat Bankası'ndaki nottan da ilettiğimi aktarayım sizlere. Ve de yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan bellek çiplerine yönelik güçlü talep kar beklentisinin arkasında yatarken üretimin talebe yetişmemesi nedeniyle fiyatların da hızla yükseldiğini görüyoruz diyor raporda. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli tarafta S&P 0.32, Nasdaq 0.48, Dow Jones'ta da 0.64 gerideyiz. Amerikan tahvillerindeki görünüme bir bakalım. Orada tansiyonun yüksek olduğunu takip ediyoruz. Son 24 yılın en yüksek seviyelerini şu anda görüyoruz. Amerikan 10 yıllıklarında ve 30 yıllıklarında. 10 yıllık şu an 5.33'te. %1'lik yukarı yönlü bir hareket var. Ve de Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. Tahvil faizlerinde görülen yükselişe yönelik. Yükselişin küresel bir olgu olduğunu söylüyor Scott Bessent. İran çatışmasının geride kalmasının ardından enerji piyasasında arzın yeterli seviyeye gelmesiyle enflasyonun FED hedefine doğru ilerleyeceğini ve mortgage faizleriyle 10 yıllık tahvil faizlerinde düşeceğini ifade etmiş. Bu arada mortgage faizlerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nde son 3 yılın zirvesini gördüğümüzü de

0: belirtmiş olalım. 2 yıllıkta 4.80'deyiz, 5 yıllık 5.07'de. Ve Brent petrol %4.21'de %4'lük yukarı yönlü bir hareket var Brent petrol tarafında. Tabi bunu tetikleyen ne derseniz orada Trump'ın yeni açıklamaları, Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük çaplı bir bombardıman hazırlığı içinde olduğunu ifade etti. Ve İran'la bir anlaşmaya da sıcak bakmadığını söyledi. İşte bu haberlerle birlikte Brent petrol tarafında 104 doları gördük. Yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Beyaz Saray ara seçimler öncesinde İran'da hedeflere yönelik saldırı seçenekleri hazırlaması için Pentagon'a talimat vermiş. Bu yönde bir haber var bu arada. The Atlantic haberin kaynağı iki yönetim yetkilisine dayandırdığı haberde söz konusu planlamanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın seçim öncesinde benzin fiyatlarını düşürme ve çatışmada ilerleme sağlandığını gösterme isteğini yansıttığını belirtmiş. Dediğimiz gibi %4'lük yukarı yönlü bir hareket. 104.21'deyiz Brent petrolde ve ham petrol 91.69 386'lık yukarı yönlü hareketle ve doğal gazı da 3.27'yi görüyoruz. 1.97'lik bir yukarı yönlü hareket var orada da. Ve ons altın 0.30 yukarıda 4123'te, gümüş 60 doların altına geldi, 1.49 geride 58.89'da, platin 1.20, paladyum da 1.76 yukarıda. Ve BIST endeksi şu an 0.17 geride, 12.102 fiyatlama, 12.177 günün en yükseği, 12.078'de günün en düşüğü oldu. Bankacılık endeksinde 1.72 gerideyiz. Spor endeksi 0.47, gayrimenkul 1.34, teknoloji 1.67 gerideyken sanayide 0.42 yukarıdayız ve turizm pozitif yatay bir görünüm sergiliyor. Sigortacılık endeksi 0.83, kimya 1.56 ve madencilik 0.20 yukarıdayken inşaat 1.05, gıda 0.97 ve bilişim 0.67 geride. Ve en çok artanlar CV Enerji 2.38, Aygaz 2.36, Tüpraş 2.30, TÜKAŞ 2.04, Akfen Yenilenebilir Enerji'de 1.62 yukarı yönlü harekette. Ve en çok azalanlar Pasifik Holding 1.10, İş Bankası 1.93, Yapı Kredi 2.02, Vakıflar 1.90 ve Simpaş GYO'da da 1.81'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim. Ve buradan da integral yatırıma gidelim ve soralım, bugün tema nedir, ne öne çıkıyor sizce?
1: İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Küresel piyasalarda son süreçte tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi risk iştahını baskılıyor. Baktığımızda bu sabah itibariyle 10 yıllık tahvil faizleri %5.30'un üzerinde. Dün ABD tarafında tahvil ihalesi yapılmıştı ve burada da güçlü talep gelmişti. Bir miktar geri çekilme izlemiştik. Ancak bu sabah yeniden tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor. Diğer taraftan 30 yıllık tahvil faizleri de 2002 yılından bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor. Bunun etkisini dolar endeksinde de izliyoruz. Dolar endeksi de 102.30 civarında. 200 haftalık ortalamasının kırılmasıyla burada yukarı yönde ivme artmıştı. Bundan sonraki süreçte dolar endeksinde 102.50 ve 104 seviyelerine doğru bir yükseliş görmemiz mümkün olabilir. Tahvil faizlerinin yüksek seyrini sürdürmesi halinde. Dün akşam FED tutanakları açıklandı. Burada üyeler özellikle de 25 baz puanlık faiz artışı kararını ortak aldığını izledik ve yılın geri kalanında da bir faiz artırımını beklediklerini anlaşıldı bu tutanaklardan. Dolayısıyla şahin bir tutanakları şahin bir tonda değerlendirdik. Bunun etkisiyle ons altın tarafında zaten bu hafta başından itibaren bir geri çekilme izliyoruz. Tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve jeopolitik tarafta da seçimlerden önce, ABD'deki seçimlerden önce ABD tarafından yeni hamlelerin gelebileceği ne ilişkin haber akışları bu sabah itibariyle petrol fiyatlarını 102 seviyesine doğru yaklaştırdı. Dolayısıyla yükselen petrol fiyatları enflasyon kaygılarını ve tahvil tarafını arttırıyor. Bu da risk iştahını baskıladığını söyleyelim. Emtialar tarafına gelince ons altında zaten 4180 doların kırılmasıyla kırılganlık artmıştı. Gelinen nokta itibariyle son iki ayın dip seviyelerine yakın seyrediyoruz ons altında. Burada bundan sonraki süreçte 4000-4050 bölgesi destek olarak çalışabilir. Yönün yukarı dönmesi için de yeniden 4180 doların geçilmesi gerekiyor. Gümüş tarafında da takip ettiğimiz seviye 61 dolardı. Buranın kırılmasıyla aşağı yönde baskının arttığını izliyoruz. Baktığımızda 60 dolar seviyesinin altında kısa vadeli görünümün düzelmesi için 61 doların geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan haftanın geri kalanında ABD tarafında mikrobaza bugün açıklanacak finansal sonuçlar var. Haftanın ikinci yarısında hem Pepsi hem de Delta Airlines'ın finansal sonuçlarını alacağız. Özellikle de önümüzdeki hafta büyük banka sonuçları gelecek, finansal sonuçları. Bunların etkisi daha önemli olacak ABD tarafında. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise haftaya pozitif enflasyon verileriyle başlamıştık. Enflasyon beklentilerin aylık bazda altında gelmiş ve baz etkisiyle birlikte yıllık enflasyon özellikle de 130 seviyesinin altına 5 yılın ardından ilk defa gerilemişti. Bu etkiyle birlikte bankacılıkta pozitif bir hava izlemiştik. Ancak hafta ortasına geldiğimizde satış baskısının yeniden arttığını, özellikle de piyasada bir likidite sıkışıklığı olduğunu belirtelim. Pomp piyasasındaki gelişmeler takip ediliyor. Burada ödeme yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Belirsizlikler bir miktar azalıyor. Ancak henüz piyasanın yukarı gitmesi için yeterli bir hacim de yok. Burada 12.000 seviyesini takip ediyoruz. Teknik olarak önemli bir seviye. Kırılması halinde 11.600'e kadar önemli bir destek yok. 11.600-11.500 bölgesi de Kasım 2025 döneminde görülen seviyeler. Dolayısıyla şu an için yukarı yönde 12.300 ara direnç, 12.500 geçilmediği sürece aşağı yönde dip arayışına özetle devam edilebilir. Yurt içi tarafta önümüzdeki süreçte bu enflasyon verileri ardından faiz indirimi beklentilerinin oluştuğunu belirtelim son olarak. Bizim de 22 Ekim'de gerçekleştirecek olan para politikası kurulu toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz mevcut. Endeks tarafında da fiyatlamalarda bir miktar dahil olsa da fon piyasasındaki gelişmeler nedeniyle yeterince yansımadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte belli bir yerde dip oluşumu tamamlandıktan sonra bu fiyatlamayı görebiliriz. Teşekkür ediyorum.
0: Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim ve buradan Aydın Eroğlu'na dönelim. Çok teşekkürler. Aydın Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi bakıyoruz global tarafa. Yine olumsuz bir fiyatlama ve Borsa İstanbul hafta içindeki zirvesinden de uzaklaşıyor. Tabi burada yüksek tahvil faizleri ve petrol fiyatları borsaları baskılayan unsurların başında. Şimdi bir taraftan da bakıyoruz, yapay zeka yatırımlarındaki patlama teknoloji dünyasında daha önce görülmemiş karları da beraberinde getiriyor. Girişte bahsetmiştim. Şimdi Güney Kore'de bir Samsung'un 3. çeyrekteki faaliyet karı 9 kat artmış. 80 milyar dolara ulaşmış bekleniyor karın, fakat bu da borsalarda pozitif bir hava yaratmıyor. Şimdi şu anki görünüm sizce bize neyi söylüyor? Çünkü tahvil tarafında tansiyon hiçbir şekilde dinmiyor.
2: İyi yayınlar Melis Hanım. Şimdi evet, haklısınız. Çünkü petrol fiyatları düşmüyor. Problem asıl tüm dünya için faizlerin enflasyonun düşebilmesi için dünya petrol fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Dünya petrol fiyatları düşmeyi bırakın. Husiler, Suudi Arabistan, Yemen, Amerika, İran, bunların arasındaki savaş denklemi yüzünden yeniden yukarıya doğru hareketlenmiş durumda. Trump'tan son gelen açıklamalarda İran'a karşı yoğun bir bombardıman hazırlığında olduklarını söylüyorlar. Aynı Trump, onun sonrasında da yakın zamanda İran'dan ayrılacağız. Ayrıldığımız andan itibaren de her şeyin fiyatı düşecek diyor. Şimdi benim burada gördüğüm, evet aynen dediği gibi Trump, Amerika İran'ı son kez çok sert bir şekilde vuracak gibi geliyor bana. Bu nedenle petrol fiyatlarının yukarıya çıkması Amerikan tahvillerini, DXY'yi yukarıya doğru itmeye devam ediyor. Bu da borsalarda satışlar getiriyor. Brent petrol eğer 100 doların altına yakın tarihte inmezse görüntüsü 106. işte 30 dolara doğru çıkan bir Brent petrol görüyorum ki benim için en önemli risk seviyesi 106.30 dolar civarının Brent petrolde geçilmesi. Eğer bunu geçmesi halinde teknik anlamda bir filcan kul formasyonu yukarı doğru tetiklenir, 116-120 dolara doğru bir sert yükseliş görebiliriz. Bu da işte İran'a karşı herhangi bir ağır bombardıman hamlesi başlarsa dünya olarak görebileceğimiz bir handikap olur. Bu tablo Amerikan tahvillerini DXY'yi yukarı çekerken aynı esnada da borsalar aşağıya doğru baskılar. Şimdi Amerika borsalarında AI şirketlerinde çok yüksek karlar beklenmesine

0: diye düşünüyorum. Ben burada farklı bir riske dikkat çekmek istiyorum. AI şirketlerinde belki önümüzdeki dönemde yüksek karlılıklar evet dendiği gibi gelecek. Ama Amerika borsalarında bunlar hisselerde fazlasıyla satın alındılar ve sanki bu gelişmeler sadece Amerikan şirketlerinde olacak gibi önceki aylarda ifade edilirken o zaman da ben uyarıyordum. Çin'den, Uzak Doğu'dan, işte Güney Kore'den de benzer alandaki şirketlerin yüksek kar artışları bu pastayı bölüştüklerini gösterecek diyordum ki Samsung'dan gelen açıklama bunu gösteriyor. Yani bir müddet sonra Amerika dışındaki farklı ülkelerin şirketlerinde de AI şirketlerinde de sert kar artışlarının geldiğini, sadece Amerika için bunun söz konusu olmadığı görülünce ben Amerika borsalarında bir realizasyon riskini yüksek görüyorum. Şimdi bakın aslında S&P 500 ve Nasdaq'ta yüksek fiyatlar var. Tarihi seviyeler görüyoruz belki ama Dow Jones'a bakınca da orada da bir realizasyon var. Dow Jones içerisinde eğer yapay zeka şirketlerinin yüksek karlılık beklentileri söz konusu olmasa endeks 50.859'u aşağıya doğru kırdığı takdirde sert bir realizasyonun devamı görülebilir. Bu tablo eğer faizler, tahvil faizleri, Brent petrol fiyatları yukarıya gitmeye kalkarsa Nasdaq ve S&P içinde söz konusu olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi zaten dünyada da hani baktığımız zaman analistlere global tarafta da tartışılan konu bu. Bir taraftan tahviller bu kadar yükseliyor. Tarih bunu şunu gösteriyor bize. Tahvil tarafında bu kadar hızlı bir artış olduğunda her zaman borsalar geri çekilir ve bir düzeltme gelir. Fakat gelmiyor, rekor görüyoruz. Şimdi buradaki bu denklemi siz neye bağlıyorsunuz? Yani evet, 24 yılın zirvesi. Amerikan 10 yıllıkların tabii 24 yılın zirvesinde olması, şöyle de bir etkisi var Amerikan 10 yıllıkların. Dünyayı da aslında tahvil krizi ihraç ediliyor gibi bir şey oluyor Amerika Birleşik Devletleri üzerinden. Ve bunu özellikle Fransa'da görüyoruz ve Fransa mali açıdan ciddi sıkıntılar yaşıyor şu an. Oraya girmeyeyim hiç. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalalım biraz. Şimdi hisse senetlerinin hani bu denli sanki gözünün kapalı olması yapay zekaya bağlanıyor. Evet, ama ne kadar yapay zekayla sizce gidebilir bu borsalar?
0: Yani ben çok süremeyeceğini birkaç aydır söylüyorum. Birkaç aydır da dikkat çekiyorum. Çünkü yapay zekada tabii beklentim bilanço karlılıklarında zararlara dönmek diye bir beklentim yok. Buradaki karlılıklar artacak fakat bunu çok önceden itibaren Amerikan borsalarında satın aldılar ve sanki az evvel de söylediğim gibi sadece Amerikan şirketlerinde bu büyümeler olacak gibi aldılar. Sanki Amerikan şirketleri bu alanda tekelmiş gibi davrandılar ama bunun böyle olmadığını, dış dünyanın diğer ülkelerinin benzer alanlarındaki şirketlerdeki kar artışları aynı şekilde gelmeye başladığında görülecek. O zaman bu tablo bence bir müddet sonra satış baskılarına dönüşecek diye düşünüyorum ben Melisa Hanım. Ve şu andaki görüntüye baktığımız zaman biz Brent petroldeki bu yükseliş DXY'in 101.60'ın üzerinde kalması onu 103.5-104.5'a doğru yükseltmeye devam edecek. Bu da Amerikan tahvillerinde bir daha yeni bir yükseliş daha yaşatılacak ki buranın bu yükseliş esnasında 5 yıllıklar mesela 5.24'ü, 10 yıllıklar 5.44'ü, 30 yıllıklar da belki 5.73'ü geçmeleri halinde 5.80'i test edecekler. Şimdi bu tablo kayıtsız bir şekilde Amerikan borsalarının yüksek faize rağmen yükselmeleriyle sonuçlanamaz. Yüksek karlar tamam kabul ama şirketlerin piyasa değerleri de bu yüksek karlara göre zaten çok önceden satın alındı. Hatta daha sonraki karlara göre bile satın alındı. O nedenle ben şu anda paranın gidecek olduğu yerde bir çelişki olduğu için AI şirketleri piyasalarda belki yüksek borsaların yüksek kalmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Ama bence sert faiz indirimleri gelmediği müddetçe ki faiz artışları geliyor biliyorsunuz ve Amerika için de en az bir faiz artışı bitmeden belki 2027'de de devamı görüldüğü için bir müddet sonra ben borsalarında, gelişmiş ülke borsalarında çözülmelerin kaçınılmaz olacağı görüşündeyim.
1: Evet. Peki düzeltme ne kadar beklersiniz? Çünkü 15-20'lik bir oranda düzeltme bekleniyor. Bu arada Scott Bessent da şunu demiş. Son dönemde tahvil faizlerinde görülen yükseliş küresel bir olgu. İran çatışmasının geride kalmasının ardından enerji piyasasında arzın yeterli seviyeye gelmesiyle enflasyonun hedefine doğru

0: doğru ilerleyeceğini de ve mortgage faizlerinin de 10 yıllık faizlerin gibi düşeceğini ifade etmiş. Mortgage 3 yılın zirvesinde, İran çatışmasına yönelik de Trump daha fazla bombardımana hazırlanıyorum diyor.
1: Şimdi ben tabii ki Besant'ın dediğine katılıyorum, küresel bir olgu. Fakat bu küresel olguyu kim yarattı onu konuşmak lazım. Amerika'da 40 trilyon dolar bir borç var. Şimdi bu borcun dış dünyaya etkilerini yaşıyoruz. Biz Rusya-Ukrayna savaşını kim başlattı? Ukrayna'yı NATO'ya alacağız taahhüdüyle Rusya'ya karşı kışkırtan Batı bloğu, başta Amerika olmak üzere başlattı. Şimdi böyle bakınca Avrupa'nın Ukrayna ve Rusya'dan çok ciddi bir doğalgaz alımları varken bu sorunlar hiç yok ve çok ciddi de büyümeleri vardı. Ama bu savaşla birlikte doğalgaz ve enerji ithalatı çok ciddi fatura olarak artmaya başlaması tüm Avrupa'nın ekonomisini bozdu. Şimdi küresel problem bununla başladı. Yani bu küresel problemi yaratan Amerika'yken üstüne bir de İran'a saldırmaları tuzun biberi oldu. Şimdi tabii ki bana göre de bir müddet sonra burada rahatlamalar, mortgage faizlerinde düşüşler olacak. Ama öncesinde zirve yapacak. Bence faizler, dolar endeksi, Brent petrol bir zirve yapacak. Bu da İran'a belki son bir kez saldırmalarıyla olacak, yaşanacak diye düşünüyorum. Onun sonrasında eğer Amerika gerçekten de İran'dan ya da Orta Doğu'dan çekilir, bu savaşı sona erdirirse, o erdirdiği, sona erdirme kararını aldığı andan itibaren o anki görülen petrol fiyatları artık kaçsa, sonrasında biz petrol fiyatlarında belki uzun dönem bir düşüş yaşayacağız. Bu düşüş esnasında ben Brent petrolün 65 dolarları test edeceğini, belki altını bile göreceğini düşünüyorum. İşte o zaman dünya için birçok alanda ciddi derecede bir fiyatların geri gelmesi, faizlerin düşmesi ve canlanma söz konusu olacak diye bekliyorum. Ama bunun için henüz daha biz zirveyi, krizin zirvesini görmedik. Önce bir krizin zirvesi görülecek diye düşünüyorum. Ondan sonra Besant'ın bu dediğini tüm dünya görecek. Şimdi Besant biraz öndeki karıştıracak oldukları tabloyu bertaraf etmek için daha sonrasındaki pozitif pembe tabloyu insanların aklına sokuyor. Ama önce bir kriz var bence dünyada. Tabii böyle bir işte savaşlar tetiklendiği zaman bazen kontrolü de düşünüldüğü gibi yapılamayabiliyor. Yani siz İran'a son bir kez saldırdığınızda İran'ın ne karşılık vereceğini tam bilmiyorsunuz. Şimdi İran'ın eğer balistik uzun menzilli füzelerle Körfez ülkeleri dışında bir yerlere füze gönderdiğini görürsek, o zaman Amerika tam çıkıyorum derken çıkamayacağı, dış dünyada başka ülkelerin de içine dahil olacağı, bir anda farklı savaşları da tetiklemeyle karşı karşıya kalma riskimizin olduğunu da kimsenin unutmaması lazım. Umarım bu savaşlar uzamaz. Bir an önce Trump'ın da dediği gibi İran'la alakalı olan savaşta Amerika'nın bölgeden çekilerek sona erdiğini görürsek dünya huzur bulur. Yoksa dünya için gerilimler şu anda Brent petrolün yukarı gitmesi, enflasyon ve faizleri de yukarı çekmesi nedeniyle dünya için sıkıntı sürüyor.
0: Evet, peki. İçeriye de dönelim. BIST endeksine bir bakalım. Gelinen noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve sürece dair fon tarafındaki görüşlerinizi de alalım. Çünkü artık başlayacak tasfiye süreci. Hatta bugün itibariyle başlaması bekleniyor. Malum bir grup işte A1, Pardus ve BUS tarafında ödemeler başlayacak görünüyor bu hafta.
1: Şimdi 17 şirket için bugün ödemeler var. 17 fon için ödemeler var. 3 şirketin, 3 grubun. Bunlar ama piyasada problemi asıl TERA'ya göre çok daha küçük olan fonlar. Şimdi en önemli kısmı TERA fonlarında ne olacak? Ne zaman başlayacak? Ne şekilde yapılacak? Oradaki kıstaslar ne olacak? Bu detayların görülmesi çok daha önemli ve ne kadar sürede buradaki fon alacakları tahsil edilecek ya da geri ödenecek mevzanın, bu önemli. Şimdi bizim açımızdan iki tane önemli denklem var. Bir tanesi özellikle TERA fonlarının tasfiye süreci ve ne şekilde olacağı. Diğeri de Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler. Eğer şimdi biz beklentilerin altında bir enflasyon verisi açıkladık. Eylül enflasyon verisi. Bu faiz indirimimizi destekleyen bir konu. Bizim açımızdan dünyada faiz artışları söz konusuyken biz de faiz indirimi bekliyoruz. Ama Brent petrol eğer az evvel bahsettiğim gibi 106.30 dolara görür, yukarıya kırmaya kalkar ve 116-120 dolarlara doğru çıkarsa bunu Merkez Bankası'nın faiz toplantısı öncesinden yapar.

0: Bir Merkez Bankası faiz toplantısında faiz indirimi beklerken pas geçen bir Merkez Bankası'nı da görme riskiyle karşı karşıya kalırız. Umarım böyle bir tablo olmaz. Eğer bu olmadığı takdirde ben Merkez Bankası'ndan yine de bir Brent petrol riski var diye ilk toplantıda 100 bas puanla sınırlı bir faiz indirimi yapmasını bekliyorum. Şu anda Brent petrol ve fon konusu Türkiye borsasında bir baskı yaratmış durumda. O nedenle de 11.900 ve 12.528 arasında bir sıkışmış endeks görüyoruz biz. Şimdi bana göre 11.900 güçlü bir destek ve buranın altına kırılmayacağını düşünüyorum. Yani 11.900'e yaklaştıkça varlık fonu, geri alım yapan patronlar ve yabancıların alım teklifleriyle karşılaşırız diye düşünüyorum. Ama 12.530 seviyeleri yukarıya geçilmeden de alımların devamı gelmiyor diğer riskler yüzünden. Şimdi eğer biz 11.900'ü ben kırılmaz dediğim bu desteği aşağı kırarsak bir anda 11.700-500 11.296'ya doğru genele yayılmış satışlarda bir yeni düşüş yaşarız. Bu olmadan ben bunun olmasını beklemiyorum. 11.900 destek olarak kalacak diye düşünüyorum. Ama bu olmadan 12.528 seviyesini yukarıya kıracak olursak o zaman kısmi bir ikili formasyonu başlatırız. Ve bunun devamında da endeksin 12.750, 12.840'daki gap seviyesi 12.996, 13.100'lere doğru yükselişi gelir. Umarım bu tabloyu biz daha önce yaşarız. Şu anda sıkışmış bir endeks var. Bu endeks şu anda yaklaşık 500 puanlık bir sıkışma içerisinde. Bunun alt desteğine yaklaştıkça alımlar geliyor. Dirence yaklaştıkça da satışları görüyoruz. Bu alanda faiz indirimi gelirse bankacılık sektörü, sigortalar, holdingler, GSM'ler işte belki pozitif bir ayrışmayla endeksi yukarıya doğru çekebilirler. Yeter ki Merkez Bankası para kurulunun faiz toplantısına kadar dış dünyada Brent petrolü yukarıya tetikleyip böyle koparacak bir sıkıntı yaşamamış olalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Buradan dönelim. Cenk Akyoldaş bizimle birlikte stüdyoda. Tam da Aydın Bey'in bıraktığı yerden başlayalım aslında petrol fiyatları. Çünkü bugün %4'lük bir yukarı yönlü hareket. Herhalde Trump'ın açıklamaları tetikledi. Büyük bir bombardıman.
2: Evet, Pentagon'un böyle bir hazırlıkta olduğuna yönelik haber başlıkları vardı. Evet. Bu da tabii ki isterseniz.
1: Başlık şu: Beyaz Saray ara seçimler öncesinde İran'da hedeflere yönelik saldırı seçenekleri hazırlanması için Pentagon'a talimat verdi.
2: Baktı iş papuç pahalı Trump.
1: Kaybedeceğini anlayınca herhalde.
2: Bir aksiyon yapayım, belki bir şeyleri değiştirmeyeyim, zafer kazanırım belki bu esnada diye herhalde düşünüyor. Bir aksiyon almaya çalışacakmış gibi. Bu da tabii ki istersemez petrol üzerinde bir baskı unsuru oluşturdu. Yeni tansiyon yükselmesi tabii ki hep belirtiyorduk. Böyle 95-100 dolar arasında sıkışmış petrol.
1: 104 dolar şu anda.
2: O bölgenin altına inmiyor. Bir türlü inemiyordu. İnemeyen petrol sonuçta düşmüyorsa böyle bir haber başlığı geldiği anda sıçraması kaçınılmaz. Eğer tabii ki bu iş yeni bir saldırıya, bombardımana dönecek ve bunun yan etkileri oluşmaya başlayacaksa burada petrolün 115 dolarları zorlaması şaşırtıcı olmayacaktır kanaatim. Zaten 115 dolar üzeri ciddi kırılım demek. O zaman da
1: bir bakalım o zaman hemen tabii. Grafiği alalım. Rica edelim yönetmenimizden. Çünkü şöyle bir şey, hep aslında ağırlıklı olarak şunu konuşuyorduk ya. Aslında Trump seçim öncesinde bir rahatlama yaratır. Benim de okuduğum genelde analizlerde Amerika Birleşik Devletleri tarafından öyle çıkan şöyle bir görüş de vardı ve konuklara da hep soruyordum. Sizlere konuşmuşuzdur. Trump aslında kaybedeceğini bildiği için işte daha yüklü bir bombardıman, daha fazla asker yığına, çünkü 2 yılı kaldı. Hani zaten kaybedeceğinin farkında. Ve hani kapanışı böyle ağır bir bombardımanla yapabilir görüşü de Amerika Birleşik Devletleri'nde öne çıkıyordu analistler tarafında ki an itibariyle geldiğimiz nokta biraz ona doğru gidiyor. Nedir grafiğin söylediği bu arada?
2: Grafiğe bakarsak bir sıkışmadan çıkıyordu. Bugün itibariyle bir sıçrama yaptığını, düşen trendini kırdığını son bir dönemde son bakarsak.
1: Bu arada anlatabilirsiniz
2: tabii, yaklaşık. Son 2-3 haftalık periyod içine bakarsan şu bölgede bir zirve görmüştük. O bölgeden geri geldik ama bu geri çekilmede şunu takip etti. Şu morla takip etmiş olduğumuz çizginin altına bir türlü inen bir petrol fiyatı görmüyorduk. Morla takip ettiğimiz değer neresi diye sorarsan 55 günlük ortalama, o da 94.80'deydi. geri çekimler hiçbir zaman onun altında olmadı. Bir trend değişimi olması, bir algıda değişimin olduğu, ortalık süt liman oldu diye bilmemiz için bizim oradaki değerleri aşağı yönlü geçiyor olmamız lazımdı. Geçemedik. Geçemeyince bir de üzerine bu tür haber başlığı gelince isterseniz bir sıçrama.

0: Anın geldiğini görüyoruz. Zaten stratejik rezervler noktasında uzun zamandır dünyada stratejik rezervler kullanılmakta. Depolar dibe yakınlaşmış vaziyette. Bunların hepsi yan etki olarak petrol fiyatlarının aşağı gelmesi engelleyen unsurlardan da bir de kışa doğru da yaklaşıyoruz ister istemez. Bunların hepsi bir anda burada baskının devam etmesine yol açtı. İşte bundan sonraki süreç hakikaten farkındaysan bizim için şu bölgenin üzerinde son 2 haftalık periyoda bakarsak 2 haftalık gördüğümüz en düşük en yüksek seviyenin üzerine çıkmaya başladık. Bundan sonra işte arada 105 seviye, 105-106 bölgesi önemli bir eşik konumunda. Oraya atlarsak daha önceki zirve bölgesi olarak takip ettiğimiz 115'ler karşımıza çıkacak. Sonrası da farkındaysan şöyle bir kanal içinde gidiyor. Bu kanalın da yukarıdaki hedefi 130-135 dolarlara kadar bir yolun açılma durumuna yol açabilir. Bu da dünyada, dünya genelinde maalesef stresin çok daha fazla arttığı, finansal piyasalarda kırılganlığı daha da şiddetlenebileceği, şimdi DXY daha yukarı gittiği, yine Amerikan 10 yıllıkların tahvil faizlerine satışların devam ettiğini ve bunun paralelinde de işte faizlerin belki 5.85-5.90 altılara kadar ulaşabileceği bir ortamı getirebilecek bir sürece işaret eden bir yapıya bürünmeye başladı. Hisse senetleri tarafı bu tahvil noktasındaki gelişmelere direnmeye devam ettiğini takip ediyorduk. Ama bu direnç artık belli bir süre sonra gerçekleri gösterememe yönde emare üretebilir. Özellikle de şunu vurgulamak lazım. Dün IMF tarafından bir rapor yayınlandı. IMF tarafından yayınlanan rapora bakarsak küresel tarafta hedge fonlar tarafındaki kredili pozisyonlarda dair pozisyon büyüklüklerinin 2013'te 4 trilyon dolarlardan bugün 13 trilyon dolarlara geldiğini söylüyor. Ve burada bir risk oluşması, bu fonlardaki pozisyonlardan yatırımcının çıkması halinde, çıkış talebi göndermesi halinde nasıl bizde biz bir kırılım yaşandı geçtiğimiz bir aylık periyod içinde yaşadığımız süreci hatırlarsınız. Buna benzerinin yurt dışında da yaşanma ihtimalini dem vurdukla böyle bir risk oluşmaya başladığını vurguladılar. Eğer dediğim gibi bu tahvil faizleri yukarı gitmeye devam eder, petrol fiyatları yukarı doğru gitmeye devam ederse bunların etkisi fonlardan bir çıkış tetiklenmesine yol açabilir ve bunun da yan etkileri piyasalarda kırılıma yol açacak bir boyuta evrilebilir. Zaten geçen gün yaptığımız yayında da şunu vurgulamıştık. 5.20 bölgesinin ABD tahvillerinde
1: bir ABD tahvillerinde evet. Son durumu da bir görelim. Şu anda yönetmenimizden rica edelim grafikten önce. Siz saatli bomba demiştiniz. Evet. Ki devam ediyor şu an. Tik tak gibi gidiyor orası. Tik tak tik tak.
0: Saatli bomba olmasının sebeplerinden bir tanesi yani şöyle düşünmeyin. Şirket değerlemelerinde risksiz faiz oranı en önemli göstergedir. Yani bir şirketin değerini ölçerken, biçerken faiz oranına göre biz belirliyoruz bunu. Faizler yüksekse şirketin değeri aşağı gelir. Faizler düştüğü zaman da şirketlerin değeri yukarı gider. Ters korelasyon vardır. Şimdi biz faizlerin yukarı gittiğini gördüğümüz ortamda şirket değerlemeleri yukarıda kalmaya devam ediyor. Bu bir anomali aslında. Normal koşullarla baktığımızda, temel açıdan baktığımızda anomali. Ama bu anomaliler bir süre sürdürülebilir. Ama gerçek manada kalıcı hangisinin anomali olduğunu zaman gösterecek. Faizlerdeki hikaye mi anomali? Yani buradaki yanıltıcı olan faizler mi yoksa hisse fiyatları mı? Bu ikisinin arasındaki korelasyon önümüzdeki kısa bir dönem içinde artık kendini gösterecek. Burası bir turnusol kağıdı olarak karşımızda. Net şekilde söyleyebilirim ki 5.20 seviyesini vurgulamaya çalıştığım şuydu. Bu bölge yani özellikle şu bölgeyi gördüğümüz şu bölge var ya. Bu bölge önümüzdeki 12 aylık S&P'deki şirketlerin fiyat kazanç oranının sonucunda oluşacak olan fiyat kazanç oranı yanlış burada ödeyeceklerin temettü verimliliğiyle örtüşen bölge. Başa baş noktasında. Şimdi bu yukarı doğru gittiği zaman temettü verimliliği düşmeye başlayacak. Yani riskli faiz oranı temettüden daha fazla getiriyorsa sen niye risk alasın ki mantığı oluşmaya başlıyor.
1: O zaman şirket yatırım yapmaz.
0: Yatırım yapmaz. Şirket yatırımcı da yatırım yapmaz. Yatırımcı da yatırım yapmaz. Şimdi ben faizler nasıl Türkiye'de borsa bir türlü kendini toparlayamıyor, faizle rekabet edemeyen bir borsa var. İşte burada da artık borsa faizle rekabet edemez noktaya gelmeye başlıyor.
1: Dün Danske'den bir rapor vardı. Hem 10 yıllıklar evet. Hem de 30 yıllıklarda 6'yı görebiliriz demiş.
0: Potansiyel var. Ben bunu uzun zamandır söylüyorum. Şu anda minik kanallar haftalık tarafta baktığınızda 5.86 bölgesi gözüküyor. Ama günlük taraftaki grafiğe baktığımız zaman bize böyle 5.50 5.60'a kadar bir yol haraya, bir kanal içinde hareket ettiğimizi ve farkındaysan burada da süreç başladığından beri yaklaşık olarak şu bölgede başladı. Burası da yaklaşık 4.45-4.50 bölgesi kırıldıktan sonra biz faizlerde geri çekilmelerde yeşille takip ettiğimiz

0: 8 günlük ortalamanın altında kapanış bir türlü alamıyoruz. Bu da zaten dikkat çekici örnek, satış tarafının güçlü kaldığını, yani satıcıların iştahlı olmaya devam ettiklerini bize gösteriyor tahvil tarafında. Bu da
1: tabii burada şöyle bir etken de var. Onun da altını çizelim. Japonya faiz arttırdıkça tabii para oraya da kaydığı için evet. Amerikan tahvillerinin en büyük malum yatırımcısı Japonya. Aynen öyle ve satış devam ediyor.
0: Aynen öyle. Bir de işte biraz FED ayak diredi. İşte faiz arttırdı, arttırmadı. Diğerlere faiz arttırmaya devam etti. Para birimlerine makasla açıldı gibi hikaye de vardı. Şimdi şurası mesela çok kritik bir eşik. Neden burası? Burada bir sıçrama farkındaysan. FED böyle likitte sağlamak için tahvillerde alıcı pozisyonuna geçtiğini bildiren bir dönemde işte 5-6 milyar dolarlık alımlar yaptığını biliyoruz. Ama o alımların esnasında bile faizin yukarı doğru sıçradığını, alıcıyı bulunca satıcının geldiğini, alış tarafının zayıf kaldığı, işte o 5-6'ların yetmediği 20-25'lerin yapılması gerektiği milyar dolarlık alımlar yapılması. Evet. Yine benzer hikaye. Bunlar bu alımlar çok cılız kaldığı net şekilde görülüyor. Buradaki hikayeye bakarsak eğer bu gerginlik devam edecekse bize 5.60'lara kadar bir yol olduğu, daha sonraki süreçte 5.86 bölgesine kadar bunun gitme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu da hisse senedi tarafında bir kırılımın getirmesi gerektiği normal koşullarda bütün yorumcuların yaptığı analiz. Ama biliyorsunuz işte bazen paranın gücüyle bu size anomali olarak ortaya çıkabiliyor.
1: Ama yapay zeka işte o.
0: Yapay zeka çılgınlığı diyoruz. Orada da biliyorsun ikilem var. Bir grup yapay zekada kontrolden çıkmaya yavaşlamamız lazım. Bir taraf yok, göreceli üstünlüğümüzü kaybetmemiz için yatırıma devam etmemiz gerektiriyor diyor. Bu da tabii ki oraya da bir talep oluşmuş. Orada da büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Hazinelere, yani devlet tahvillerine rakip bir şekilde oradan da bir para talebinin oluşması buradaki faizlerin yukarı gitmesindeki temel etkenlerden bir tanesi gibi gözüküyor.
1: Evet. Şimdi bu arada Goldman Sachs diyor ki yükselen faiz oranları yalnızca finansal piyasalara değil tüketici harcamaları olumsuz etkileyebilir. Bu zaten malumun ilanı aslında. Yani işte devam edeyim. Yüksek faizlerin hisse senetlerinin üzerindeki baskısı ekonomide servet etkisinin zayıflamasına yol açabilir.
0: İkisi de olası. Baktığınız zaman servet etkisiyle birlikte tetiklenen ve tüketim harcama tarafında büyümenin şu anda ana driver'ı AI yatırımları, bir de tüketim harcamaları tarafı olduğunu düşünürsek bu bacaktan bir taraf artık borçlanma maliyetlerinin yüksekliğinden borçlanmayı büyümeyi fren yapması noktasına gelir. Bir. İki, servet etkisiyle beraber bahsettiğimiz hikaye işte varlık fiyatlarının düşmesinden oluşacak bir etkiyle beraber hem tüketim tarafının zayıflaması bir durgunluğa doğru belki geri çekecek bir süreci getirebilir. Petrol fiyatlarının burada da anomalisinin devam ettiğini, böyle Allah korusun göstermesin, yani hiç arzu ettiğimiz bir nokta değil. İşte 115 doların üzerine gittiği bir seviye bütün hikayenin dünya genelinde tersine döndüğü, enflasyonist korkuların tekrar tetiklendiği, büyümeler tarafının daha da daralma noktasına gidebileceği noktaya getirir. Bu da bir stagflasyonist ortama yol açabilir. İşte bu 5.86 bölgesine geldiğimiz zaman faizlerdeki ekonomik durgunlukla beraber faizlerin bu noktaya gelmesi bizim için belki ekonomi için daha büyük tehlike arz eder önümüzdeki dönem adına baktığımızda.
1: Peki. O zaman dönelim içeriye. Malum tasfiye sürecine ilişkin evet. Kritik bir gün bugün.
0: Evet, ilk ödemeler yapılacağı beklentisi var. Evet. İnşallah kazasız belasız sonuçlanır. Muhtemelen ben bir kaza sonuç olacağını düşünmüyorum. Bu zaten bu üç kurum kendileri daha önce beyan ettiler. Herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Tabii ki buradaki belki en önemli karine insanlar ne yatırıp ne aldıkları. En sorunsuz kurumlarda nasıl bir haircut'la karşı karşıya kalacaklar onu göreceğiz. Önemli kısmı orası. Çünkü bu süre zarfında borsada da bütün hisselere yayılan bir düşüş oldu. Her sektör bazlı tabii ya da işte endeks bazlı baktığım zaman işte BIST 30 %10-15 bandında düşerken, işte BIST 125 bandında düşerken, işte BIST tüm %30-35 bandında düşerken, öte yandan X tüm eksi 100 dediğimiz zaman da %40 üzerinde düşüşlerin olduğunu endeks bazında düşünürsek bu fonların içindeki varlıkların değeri de bir şekilde aşağı doğru geldi. Öyle olunca da hem teminattaki hisse senetlerinin karşılığındaki süreç ne oldu? İçinde pay repo'da tuttukları hisse senetleri de karşılık. Onlar da realize edilememişlerdi. Bu düşüşün getirdiği etki vardı. Hisselerin fiyatları aşağıya indi. Nasıl bir haircut yaşayacaklar? Onu göreceğiz. Ne kadar bir varlık ellerine geçecek? En az en sonsuzlarda bu kadar vardı.

0: Sorunlar zaten geriye kalmış vaziyette. Oradaki serüven daha henüz başlamadı. Biraz daha zaman alacakmış gibi gözüküyor.
1: Bir yönetmenimizden rica edelim. Tabii. Grafiğe geçmeden önce endekslerdeki son durumu bir görelim. Şu an bankacılık endeksinde, sanayide nedir durum? Ona bir bakalım. Çünkü yorumunuzu alayım. Evet. Geldi şu an. Bankacılıkta 1.46'lık bir geri çekilme.
0: Petrol fiyatları yukarı gidince acaba faiz indirime ötelenir mi? Faiz indirimle ilgili beklenti var. 100-150 bas puanlık faiz indirimleri var. Beklenti olarak bu toplantı için. Çünkü yerel enflasyon verisiyle bir marj açılmış vaziyette. Bir o alanı var yani Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmak adına. Ama enerji fiyatları bir baskı oluşturarak Merkez Bankası'nın biraz daha temkinli duruşunu devam ettirmesine yol açar mı endişesiyle beraber bugün bankacılık sektörünün negatif ayrıştığını görüyoruz. Daha önce pozitif ayrışıyordu. Bugün negatif tarafa geçtiğini söylemek mümkün. Evet. Ama
1: sınayı bu arada hafta başında negatif. Tamam, tam geldi aslında yeri. Evet.
0: Bankacılık endeksine de bakarsak aslında görece olarak yine ılımlı kalmış bir tarafta olduğunu söylemek mümkün. Yani endeks olarak diğer sektörlerle kıyasladığımız ya da diğer hisselerdeki düşüş oranları kıyasladığımız zaman görece olarak daha iyi bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Farkındaysan yaklaşık olarak biz uzun bir zamandır bir bant hareketi içine gel git yapan endeksle karşı karşıyayız. 15.000 altına sarktığı zaman görünmezleri çalışıyor. Bir alıcı kitlesinin geldiğini ve hızlıca fiyatları 16.000 üzerine taşıdığını görüyoruz ama 16.000, 17.000 bandına geldiği zaman da patinaja başladığını takip ediyoruz. Bu bölgeden de yukarı gitmekte çok iştahlı değil. Bu bant içine işte ne der, bant hareketinde üst bölgeye geldiği zaman sat, alt bölgeye geldiği zaman alt stratejisiyle devam etmek lazım. Son dönemde bir düşen trend yapmıştık. Bu son düşüşle birlikte farkındaysam burada tepe yaptık, burada dip yaptık, burada bir tepe kısa kaldı, dip kısa kaldı. Yani bir önceki dipten daha yukarıda oluştu. Ama bundan sonra gelecek harekette geri çekilmeden şu ortalamaların bulunduğu 5 ve 8 günlük ortalamaların bulunduğu bölge 15.917'lerde. Buraların bizi korumaya devam ettiğini görürsek belki bu Pentagon hikayesi Trump'ın biliyorsun böyle çok bazen eli çok yükseltiyor. Ama sonrasında
1: eli alçaltıyor.
0: Takotret diyorlar ya buna. Trump geri adım atar hikayesi. Eğer geri adım atılırsa bu hikaye oluşmuyorsa petroldeki fiyatlama tekrardan baskılanır aşağı doğru dönerse o zaman buradaki hikaye şu sarının kırıldığı özellikle 22 günlük ortalamanın da geçtiyse 16.300'ler diyelim 16.282'de onun üzerine bir fiyatlama görüyorsak o zaman 17.000'leri hatta 17.000 üzerine test etmesi planlanacak bir beklenmesi gereken bankacılık endeksiyle karşı karşıya kalırız. Aşağıda 15.000 seviyesine yaklaştıkça 15.000-14.600 arası alım için cazip bölge olarak fırsat bölgesi diye okumamız gerekiyor şu an mevcut grafikte.
1: Evet, o zaman dönelim bir de BIST 100'e. Oradaki görünüm bize şu an neyi söylüyor?
0: Valla BIST 100 tarafı hakikaten mevcut senaryoda baktığımız zaman bir taban arayışında. Bu taban arayışı çok sert bir düzeltme yaşadık işte. 15.000'ler, 14.700'ler seviyesinden 11.900'lere kadar geldik. Bu yaşanan son krizle birlikte, fon krizi sonrasında likidite kriz diyelim birazcık da buna. Buradan başlayan tepki hareketi yukarı doğru bizi 12.500'lere kadar götürdü ama farkındaysan yeşille takip ettiğimiz 8 günlük ortalamanın üzerine bir türlü çıkamadık. Ana direnç oluşturuşu yeşille takip ettiğimiz. Şu an işte geldik. Burada bir dengelenme olabilir mi derken dün ani bir sert satış oldu. Çünkü ne vardı? İşte bu tasfiyerdeki fonlardan bir tanesinde kullanılan teminatlı kredilerden diyelim, bono diyelim, özel sektör tahvili diyelim, temerrüte düştüğünü duyduk. Öyle olunca da oradaki varlık değerlerinde düşüş var, oluşacak bir. İki, bir de ödeme sistemleriyle ilgili süreci açıklandı, fon tasfiyesiyle ilgili. İşte 1 milyona kadar olanlar parasını alacak, o da para çekmişlerse almayacaklar, işte ana paraları çekmişlerse almayacaklar. Üstsüz soru işareti olarak masada kaldı. Bu da biraz risk iştahını düşüren, acaba ne kadar büyük haircut yiyeceğiz sorusu oluşmaya başladı. Yani ne kadar kol keseceğiz noktası. Bu bize bir satış getirdi. Bugün o bölgenin etrafında dünkü düşüşün altına sarkmadık ama burada belki şöyle bir ikili dip Bundan sonra bir kalkış. Ne zaman biz yeşilin üzerine, yani 8 günlük ortalamanın üzerinde kapanış alırız, o zaman biraz daha 22 günlük ortalamaya doğru gitme ihtimalimiz kuvvetlenir. Ama mevcut senaryoya bakarsak 11.900-12.500 arasında bir taban arayışın devam ettiğini, 11.900'ü kaybediyorsak o zaman biraz endişe duymamız gerektiğini söylememiz gerekir. Satışların tekrardan derinleşmeye başlama ihtimali oluşabilir.
1: Evet.
0: Şimdi burada beklentisizlik bence.

0: en büyük sıkıntı. Yani piyasada siz hala dağılmış değil. Şimdi biliyorsun fon sektörü bu yaşanan gelişmeyle birlikte para çıkışlarıyla karşı karşıya kaldı.
1: 800 milyar TL çıktı dedi Fatih Karahan. Mevduata giden para.
0: Bence şunu söylemek lazım. Bu daha çıkış devam etme potansiyeli var. İnsanların risk algısında bir düşüş var. İster istemez pozisyonlanma istemiyor. Bir tasfiye sürecini görelim. 28 Ağustos'ta gelen fonlarla ilgili düzenlemeyle beraber oluşan portföy düzenlenmesini bir hele tamamlandığını görelim. Şimdi ortaya bir mal çıkıyor. Şimdi görüyoruz ki şirketler geri alım programlarını açıklamaya devam ediyorlar sürekli olarak. Yavaş yavaş şirketin belli bir seviyede geri, artık ucuz aşırı satıldığını düşünen patronlar, şirketler kendi hisselerine geri alım yapmaya başladı. Ama onlar da böyle çok agresif alıcı değiller. Belli bir seviyede kendilerini safe bölgede, güvenli bölgede tutarak orada gelecek bir serseri mal varsa mecburen temerrüt satışı diyelim ya da fonun zaruri satışı diyelim çıkışlardan kaynaklanan satışları ya da portföy düzenlemesinden kaynaklanan satışlardan dolayı gelecek satışlar. Burada bu satış baskısını biraz önüne geçmek için 28 Ağustos'a getirilen düzenlemede serbest fonlar tarafında çok agresif düzenlemeler geldi. İşte değişken fonlar 10'a 40 kuralı olurken serbest fon diye değerlendirdiğimiz fonlarda hisseler tarafında 5'e 20 kuralı getirdi. Yani en azından bir şöyle düşünmek lazım. Belki bu ikisinin Trump olması lazım. Yani değişkeni aşağıda serbest fon daha 10'a 40 kuralına tabi olması lazım. Ya da 10'a 40 kuralını korumuyorsa onun üzerinde bir seviyede bir nokta mesela o ne olabilirdi? İşte 12'ye 60 gibi öyle bir kural olabilir ya da buna benzer bir hikaye gibi oransı olarak düşün. Ona benzer bir düzenleme gelmesi gerekir. Eğer bu düzenleme, bu adımlar şimdi çünkü serbest fonlar isterlerse tek hisse de alma haklarına sahiptir. Kimi hisse fonlarda bu tek hisse tutan fonlar da vardı. Şimdi bunları tasfiye etmek zorundalar. Tasfiye etmek demek zararına mal satmak demek, likiditenin olmadığı yer demek, yatırımcı durduk yere olmadık zararlara yol açması demek bu tasfiye süreçlerine. Belki burada bir yumuşama getirilirse bir esneklik. Buna ki Mehmet Şimşek'in de Sayın Bakan'ın da bundan bir hafta 10 gün kadar bir önce bir açıklaması vardı. Orada serbest fonlar tarafına biraz sert davrandık gibilerinden. Hatta Sayın Murat Salar'ın da pazartesi günü yapmış olduğu bir açıklama vardı yayınlarda. Pazartesi ya da Salı hatırlamıyorum ama orada serbest fonlar tarafında, o da büyük bir fonun başında buradaki serbest fonları öldürdük niteliğinde bir açıklamasını gördük. Oraya bir esneklik, en azından bir kapalı fonlar tarafına bir esneklik getirilmesi tarzında. En azından buraya çıkacak serseri malın miktarını düşürürsek o zaman satış baskısının biraz daha hafiflediğini görürüz. O zaman piyasadaki dengelenmenin daha çabuk gelmesi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi piyasadaki dengelenme derken hani sizin beklentiniz nedir? Yani denge ne zaman bulma ihtimalimiz yüksek ya size göre? Tabii bunlar hep tahmin oluyor ama en azından yani beklenti.
0: Mevcut senaryoya bir göre bakarsak mevcut senaryoda bu dengelenme için önümüzdeki 31-12'ye kadar fonlardaki düzenleme çerçevesinde regülasyona uyum süreci var. Bu süreç bu belirsizlik ortamı yaratan unsurlardan bir tanesi. İkincisi bu tasfiyeye giden fonlardan esas problemli olan fonlarla ilgili sürecin 6 aylık bir periyoda tekabül ettiğini biliyoruz. Bu da bir belirsizlik ortamı içinde. İkisini bir araya getirir zaman ikisinin orta noktasına ise 3 ile 6 ay arasında bir bölgeye kadar bir belirsizlik ortamı var. Burada da bu belirsizlikleri bir an önce ortadan kaldırmak lazım ki işte yavaş yavaş bilanço dönemleri gelişti. 9 aylık bilanço dönemi başlayacak. Buradaki süreç buradaki ne derler bilanço beklentisini bile satın almak mümkün olacak mı olmayacak mı sorusu var. Şimdi dönüyoruz bakıyoruz biz alokasyon değeri gereği sınırlamalar sebebiyle iştahlı olmamız gereken yerlerdeki hisselerde alamıyoruz. Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Böyle sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bu da talep tarafını zayıflatan unsurlardan. Talep tarafının güçlenmesi lazım. Yani ortaya çıkan malın ağırlığı hala masada duruyor ve hala çıkmaya devam edecek mal miktarı var. İşte bunu da karşılayan işte şirket sahipleri olma noktasında bir faktör. İkincisi işte endeksler tarafındaki düzenlemelerden dolayı gelen fon talepleri ama fonlardaki çıkışlardan kaynaklanan kaynak eksikliği de buradaki süreci yavaşlatıyor. Tekrardan güven ortamının oluşması. İşte burada tek eksiğimiz bence yabancı tarafının

0: sonuçta buradaki süreci tetikleten temel unsur bu düzenlemeleri isteyen taraf. MSCI'den, yabancı MSCI evet. tarafı, FTSE tarafıydı. FTSE'den dün
1: gelen olumlu
0: bir sinyal vardı. Şimdi MSCI'yi bekliyoruz. MSCI tarafında bir olumlu düzenleme. Bu yasal süreçlerin devam ettiğini, dava süreçlerinin, soruşturmaların devam ettiğini biliyoruz. Oradaki soruşturma dosyalarının artık nihayete erdiği, artık tamam bütün failler yakalandı, bütün hikaye, resim ortaya çıktı. Bundan sonraki tasfiye süreçleri netleşti dendikten sonra biraz daha piyasa önünü görme ihtimali gündeme gelecek. Ama işte burada birilerinin elini taşın altına koyması lazım. Kim olacak? Şu an için patronlar gözüküyor, şirket sahipleri gözüküyor.
1: Onun geri dışında, alım anlamında.
0: Evet, geri alım ya da kendi şahsi portföyleri tarafında alım yapmaları tarafında. Onun dışında yeni bir alıcı oluşturmamız kolay değil. Kamu kaynaklarıyla burada hangi hisseler alınacak? Olsa olsa varlık fonu gelse kendi hisselerini alacaktır. Başka dışarıda üçüncü hisseleri alacak noktada olacağını kanaatinde değilim.
1: O da aslında konuşulan bir konu. Evet. Yani geri alım noktasında patronlar tam elini taşın altına koymuyor yorumları.
0: Hakim. Koyamıyor çünkü şirketlerin likidite sıkıntısı, yani şimdi baktığınız zaman likidite en büyük hikaye. Burada belki bir kaynak yaratılması, bu geri alımlar için kaynak yaratılması, teşviklerin verilmesi, nasıl diyeyim, 2 puanlı kredideki avantajın daha yüksek teşviklerle daha cazip faiz oranı, kendi hissesinde geri alım uygulayan şirketlere şöyle bir orandan faiz imkanı, kredi imkanı, işte 2 yıl satmama, tutma zorunlu falan, böyle bunu yaparsan şu kadar, orada belki tranşlar konabilir. Bilmiyorum, bu tür teşviklerin gelmesi lazım ki şirketler de mevcut likiditelerini hisse alarak kendini blok etmek istemiyorlar birazcık da. Herkes cash generator noktada değil. O nedenle oraya da biraz destek olunması kanaatindeyim. Bir de tabii ki ÖST'ler var, özel sektör tahvilleri.
1: Evet, fonların çıkmamız içinde lazım. Uyarısı geldi. Tabii. Son cümleyi alayım. Orası çünkü çok kritik.
0: Oraya da bir likidite kaynağı bir şekilde yaratılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü
1: para piyasası fonların içinde
0: evet,
1: çok
0: var. Evet, para piyasası fonlar içinde var. Olası çıkışlarda oralar sıkıntı yaratma potansiyeli içeriyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Cenk Akyoldaş. Efendim, süremizin sonuna geldik. 13'te yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: GS para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey
4: buraya.
5: Onur Bey buraya.
6: Onur Bey
5: buraya. Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
8: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
10: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel! Türksel! Türksel! Muazzam.
11: Var onları yalnız. Ben dedim.
8: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
12: Türkcelleri bağlı hayata.
13: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz Yüzoktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
14: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
15: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Ziraat Bankası sunar.

0: Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Türkiye tarım ticaretinde üreticiden tüketiciye uzanan zincire yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Daha güçlü üretici örgütleri, daha az aracı, daha etkin bir hal kayıt sistemi ve tarladan perakendeye kadar daha izlenilebilir bir ticaret yapısı. Peki yeni düzenleme üreticinin pazarlık gücünü nasıl değiştirecek? Hal sistemi nasıl dönüşecek? Lojistik ve fire maliyeti nasıl yönetilecek ve en önemlisi Türkiye'nin tarımsal üretim gücü tüketiciye daha erişebilebilir fiyatlarla nasıl yansıyacak? Tarımın üretimden pazara, pazardan sofraya uzanan bütün zincirini konuşacağız ve konuğum 27. dönem Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç. Merhaba, yayına hoş geldiniz Yunus Bey.
1: İyi yayınlar diliyorum Sema Hanım, çok teşekkür ederim.
0: Öncelikle Türkiye tarım ticaretinde yeni bir döneme mi giriyor, onu sormak istiyorum. Yeni hal düzenlemesinin özellikle hedefi ne?
1: Zaten şunu kabul etmek lazım. Türkiye sanayide ciddi hamleler yapıyor olmakla beraber tabii Sema Hanım, bir tarım ülkesi olma kimliğini aslında kaybetmemeli. Çünkü Türkiye dünyada ciddi üretici ülkelerden bir tanesi hala. Yani çiftçimizin yaşının yükselmiş olmasına rağmen kırsalın tarım sebeplerle azda bir şekilde hızlı boşalmış olmasına rağmen hala dünyada söz sahibi üretici bir ülke. Şöyle mesela rakamlardan bunu anlamak mümkün. Türkiye ihracatının %10'unu, 13'ünü, 14'ünü bazen sadece tarımsal alandan yapıyor. Türkiye ölçeğindeki bir ülkede dünyada böyle bir şey yok. O yüzden burası kıymetli. Bunu bir kere elde tutmamız lazım. Şimdi bir de dünyada özellikle serbest ticaret ortamının çeşitli krizlerden, bölgesel ve dünya çapındaki krizlerden kaynaklı gıdaya ulaşım problemleri her geçen gün artıyor biliyorsunuz. Zaman zaman beklenmedik sonuçlara sebep oluyor. O yüzden üretici olmak kıymetli. Hele ki birilerine satıyor pozisyonda olmak, yani gıdada bir başkasının size muhtaç durumda olması müthiş bir avantaj. Hele ki Türkiye gibi bunu böyle bir ticari mantıktan ziyade bir infak, bir yardım, bir destek mahiyeti.

0: yapan ülkelerin elinde olması tarımın üretiminin, ticaretinin çok daha kıymetli hem ülke açısından hem dünya açısından.
1: Aslında üreticinin en önemli sorunlarından biri de ürününü pazarlama gücü, üretici birliklerinin güçlendirilmesi bu tabloyu ne ölçüde değiştirir dersiniz?
0: Şimdi öncelikle tabii Selma Hanım, ben de çok sizinle program yaptım birçok yerde. Siz de çok da değişik zamanlarda çok insanla bu konuyu konuşmuşsunuz ama ne yazık ki hala biz bu yapmayı planladığımız ve düşündüğümüz şeylerin keyfini konuşacak seviyeye ne yazık ki hala gelemedik. Şimdi tabii burada önemli olan hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak. Dolayısıyla iki tarafa da düşünmek lazım. Birinci benim açımdan özellikle korunması gereken birinci unsur üretici. Çünkü üreten zaten olmadığı takdirde, yani satacak bir ürününüz olmadığı takdirde Sema'nın diğer tarafın hiç konuşmanın bir anlamı yok. Zaten o zaman ipin ucu ve kontrolü sizde olmuyor. İthalat ettiğiniz ürünlerde ithalat sizin hangi ülkeden yaptığınız söz sahibi o oluyor. Türkiye hala üretiyorken
1: Yunus Bey, bir virgül koymak istiyorum. Son dakika, 17 fonda ödemeler başladı. 3 şirket fonunda da 43.643 yatırımcının ödemeleri bugün tamamlanacak. Son dakika olarak da altta yer alıyor. Yatırımcının güveninin tesis edilmesi açısından, o şeffaflık açısından çok da kıymetli. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz anlatmıştı sürecin nasıl yönetileceğini. Ekim ayı boyunca ödenecek. Bu son dakika bilgisini de vermiş olalım ve buyurun devam edelim.
0: Evet, bu da çok kıymetli. Bunu da ülkenin bütün insanları gibi biz de hak edenin hak ettiği cezayı alması ve artık ülkedeki insanın cebinde gözü olmaması noktasında hep beraber takipçisiyiz. Buradan bu habere ben de ayrıca sevindiğimi ifade edeyim. Şimdi tekrar dönecek olursak, tabii bir ürünün efendim nerede üretildiğini, ne kadar üretildiğini, nerede satıldığını, kimin aldığının kayıt altına alınması çok kıymetli bir şey. Sema Hanım, kayıt altına alamadığınız, takip edemediğiniz süreci yönetme şansınız yok. Şimdi Türkiye'de aslında hepimize yetecek kadar üretim var. Bu ülke insanının ziyadesiyle satın alabileceği, hatta uygun fiyatlarla satın alabileceği kadarını bu ülkenin eli öpülesi, çiftçisi yıllardır üretiyor, hala üretmeye devam ediyor. Yani dünyada ciddi dalgalanmalar olsa da, efendim enerji fiyatları 2-3 katına çıksa da, girdi maliyeti artsa bile hala bizim insanımız üretiyor. Demek ki öncelikle bunu korumak lazım. Sonra da tüketiciyi korumak lazım. Bunun için bu ürünü tabiri caizse gözümüzün önünde izleyebileceğimiz bir ortamda ticarete konu olması lazım. Zaten kanunun ismi de öyle. Ticaretin düzenlenmesi, sebzenin, meyvenin ve arz taleplerini olan ürünlerin ticaretinin düzenlenmesi. Düzenleyebilmek için, hani ortaya koyduğumuz düzeni, kanunu uygulayabilmek için bu malı bir görmemiz lazım. Kimin aldığını, kimin sattığını, kaça sattığını, hangi fiyat aşamalarından geçtiği takip etmemiz lazım. O yüzden sizin de az önce girişte vurguladığınız gibi bunun bir ortamına, bir vasatına ihtiyaç var. İşte buna da hal diyoruz eski adıyla. Şimdi de çok kullandığımız bir isim. Yani ürün gelecek hale üreticinin hakkı nasıl korunur? Orada sizin bir malınız var. Bunu sergileyeceksiniz ve alıcılar gelecek sizin malınızın hak ettiği fiyatı serbest piyasa ortamında birbiriyle de hatta rekabet edecek. Sizin malınıza bir fiyat verecek. Bakın burada üreticinin hakkının alınmasıyla alakalı süreci çok güzel yönetme imkanımız var. Üretici orada o rekabet ortamında piyasa şartlarında parasını alır cebine koyar. Helal hoş olsun der. Gelecek yıla mutlu bir şekilde gider. Yeni yılın ekimini dikimini düşünür. Bakın burayı halletmek mümkün. Sonra bu hangi kim aldı, nerede paketletti, kaç lira maliyet bindi, nakliyesi ne kadar oldu, rafa ne kadar geldi. Bu arada bakın devlet vergisini aldı mı? Ürün kayıt altına girdi mi? Ürünün kimden, hangi şartlarda, hangi ortamlardan alındı, kayıt altına aldı, halk sağlığı korundu mu? Bakın bunların hepsini yapmak mümkün. Sonra da bu mantıklı fiyat süreçleri içerisinde tüketiciye kaça satıldı? Bunları yapmak lazım. Peki bunları ne kadar yapıyoruz aslında Sema Hanım? Sorun burada. Türkiye'de hallere girmesi, halde fiyat oluşumunun meydana gelmesini gerektirecek yaklaşık 60 milyon ton civarında ürün var. Peki bunun ne kadarı geliyor şu anda halihazırda hallere? 25 milyon tonu falan geçmiyor. Bakın %40.

0: Peki diğeri nasıl piyasaya çıkıyor? Şimdi bizim kanunumuzda şu anda hali hazırdaki MER'i yürümekte olan kanunda perakendecilerin, bunu çok iyi niyetli zamanında biz vermiştik. Demiştik ki yani aracıları biraz azaltalım da fiyat falan tüketiciye çok yansımasın diye. Çok iyi niyette verilmiş bir maddeydi. Aracıların, perakendeciler ürünü direkt gidip de üreticiden alabilme yolunu açmıştık. Şimdi bu böyle güzel işlemesini beklerken ne yazık ki şuna dönüştü. Artık üreticiyi de tabiri caizse köşeye sıkıştıran, ona da kendi belirlediği fiyattan fazlasını vermeyen, fiyatı da kendi istediği gibi yazan, kayıt altına alan müstahsil makbuzlarını falan kendi düzenleyen, bu aralardaki işte ambalajlamadan, paketlemeden, ayıklamadan, kalibrasyondan, nakliyedenki fiyatları da kendinin yazdığı ve tabiri caizse piyasayı manipüle ettiği, zaman zaman da geçen yapılan operasyonlarda da gördük, büyük firmalar adına, büyük perakende zincirler adına bu ürünleri toplama gücüne sahip olanların birbiriyle de anlaştıkları, efendim ürünü kaça alacakları, kaça satacakları, hem üretici hem tüketici nasıl mağdur edecekleri ve ülkenin cebinden çok daha fazla parayı nasıl çıkaracakları alakalı süreci şu anda Adalet Bakanımız Sayın Akıncı ile büyük bir titizlikle, ciddiyetle ve bütün alanları da kayıt altına almış, dinlemiş ve iddianameyi oluşturmuş bir şekilde izliyor bakın. Şimdi bunlar niye oluyor? Çünkü siz malı hale gelmediği için, hani kaç liraya satıldı orada, halin yöneticilerinin gözünün önünde, efendim sonra hangi aşama, bunları takip edemiyorsunuz. Ne söylerse, ne beyan ederse bir şekilde buna inanmak zorunda kalıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ondan sonra her insanı ayrı ayrı takip etmek gibi bir zorluğa düşüyor. Yani bakanlıkların zorluğunu düşünebiliyor musunuz burada? Hani hallerde olsa Türkiye'de 5 tane 10 tane halde bunu takip edersin. İşin kabasını burada çözersin, kayıt altına alırsın, vergilerini alırsın, halk sağlığını korursun, fiyatı da belirlersin. Ama bu dağıldığı zaman hallerin dışına her adamı takip etmek, hakikaten devlet açısından son, ne kadar iyi niyetli, ne kadar güçlü enstrümanlar olursa olsun devletin, aslında hepsiyle alakalı mevzuatta var. Ama işte her geçen gün tabiri caizse daha da zorlaşıyor ve biz bu sorunları ne yazık ki konuşmaya devam etmek durumunda kalıyoruz.
1: Bugün üretici de, hal de, komisyoncu da, tüccar da, lojistikçi de ve tabii perakendeci de o aynı zincirin içinde. Bu zincirde görev dağılımı açısından baktığınızda buna yeniden tanımlama gerekiyor mu?
0: Evet, şöyle gerekiyor. Şimdi bakın, bizim hallerimizde eskiden bu az önce saydığım iyi niyetli maddeyi vermeden önce hemen hemen bütün ürünler hale getirilirdi, orada fiyatlanırdı ve burada serbest piyasa şartları çalışırdı. Burada da aşağı yukarı kimin kaç aldı sattığı belli olurdu, anormal şeyler olmazdı. Fakat tabii şimdi Türkiye'de ağır, çok ciddi güce sahip olan işte halciler diyelim, efendim oradaki tüccarlar diyelim veya birilerinin namı hesabına büyük miktarlarda montanlı alışveriş yapanlar burayı manipüle eder hale geldiler. Peki bunu önlemenin, bunu regüle etmenin bir yolu olmalı. Bunu medeni dünya Sema Hanım şöyle çözmüş. Birlikleri, kooperatifleri güçlendirerek ve bunların pazarda, halde söz sahibi olmalarını sağlayarak. Çünkü kooperatifler ve birlikler gözü başka şeylerde değildir. Sadece üreticisinin, üyelerin haklarını korumak için bu görevi yaparlar. Orada üyelerini korurlar, onların alım terini değerlendirirler ve piyasayı da regüle ederler. Yani onların olduğu ortam da halcinin, tok alanların, komisyoncuların, yani tüccarların böyle manipüle etme olanağı azalır. Hele ki bunların çok güçlü olduklarını düşün. Yani bir Panko Birlik gibi, bir Fisko Birlik gibi, Trakya Birlik gibi, Tarış gibi. Düşünsenize bunların piyasada olduğunu düşünün ve malı piyasaya, çok miktarda malı piyasaya getirip hatta büyük perakendecilerin de ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılayacak böyle birlikler olduğu takdirde siz her şeyi kontrol altına alma fırsatınız var. Aslında bakın, bunlar millet kimse bilmiyor değil. Bunlar hepsinin bilinen şeyler. Fakat tabii sıkıntı nerede? Yerel yönetimlerin ciddi bir şekilde elini taşın altına koyması lazım. Benim az önce saydığım 60 milyon ton ürünün hallere gelip girmesi, çıkması, tartılması, satılması, elleşlenmesi, el değiştirmesi için ciddi fiziki mekanlara, o eskisi olduğu

0: geldi geliyor modundan çıkıp efendim bir an önce bu kanunu ya olabilir bazı eksikleri de olabilir ya düzeltilir kanun dediğinin ilavesi yapılır değiştirilir ama bunu getirmeden bize sağlayacağı sonuçları görmeden başka bir arayış içerisine ülke ne yazık ki girmiyor. Ben buradan istirham ediyorum özellikle Ticaret Bakanlığımıza Ömer Bolat Hoca'ya Tarım Bakanlığı'na getirin Sayın Bakanlar bunu getirin bir önce meclis bunun eksiğini şunu bunu zaten tamamlar efendim dört başı babur şu andaki sıkıntılarımızın daha az konuşulabileceği süreçlere gider. Tabi burada izleyenler şunu da düşünmesin yani bir kanun geldi her şey bitti. Hayır bunun fiziki ortamlar oluşturulacak izleme süreçleri efendim bu elektronik ortamlar güçlendirilecek künye takip edilecek. Yani bakanlıklar koordine çalışacak, üreticiyi koruyacak, tüketiciyi koruyacak ve bunun dışında başka şeylere tenezzül edenlere de ağır cezalar, altından kalkamayacağı cezalar uygulayacak anne sistemimizin. Bakın size bir örnek vereyim. Şimdi düşünün ki ben şu anda Kars'tan sizinle konuşuyorum. Benim memleketim burası. Efendim burada bir marketi düşünün. Kendi çapında bir market. Bu bir usulsüzlük yapıyor diyelim. Geliyor Bakan da bunu tespit ediyor ve bunu atıyorum şimdiki parayla 1 milyon lira çok ağır yani aslında bir market için düşünsenize 1 milyon lira ceza yazıyor. Bunun için ağır bir ceza. Böyle bir hatayı bir daha gözü alamaz. Ama düşünün Sema Hanım 15 bin şubesi olan bir yere de gelip 1 milyon lira ceza yazdığınızı düşünün. Onun için hiçbir kıymeti yok. Bir korku sebebi değil. Dolayısıyla kanun düzenlenirken buna da dikkat edecek. Yani kurumların cirolarıyla, perakende zincirlerinin cirolarıyla alakalandırılmalı. Efendim bunların büyüklüğüyle, şube sayısıyla, aldıkları sattıklarıyla alakalandırılırsa o zaman onlar için de caydırıcı olur. Bir bakkal için, küçük bir market için caydırıcı ama bunlar için caydırıcı değil. Yani bir de tabii belki hukuk devletinde kurallardır her şeyi belirli. Bu adamlar bunu şöyle hani ahlaki muhasebesini akşam yapmıyorlar. Ticari muhasebesini yapıyorlar. Diyorlar ki ya tamam bugün işte şu kadar buradan haksız bir kazanç elde ettik ama atıyorum bunun küçük bir miktarını da efendim devlet geldi yakaladı ceza verdik gitti devam. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu hem üreticiye güzel. Bakın şu anda ben baştan ısrarla dedim. Bizim birinci korumamız gereken alan üreticidir. Üretici dünyada azalıyor. Tarım öyle bir alan ki üretimden çıkan bir adamı bir daha döndürmeniz, yeniden o kültürü kazandırmanız 500 yıl alıyor. Yani 10 yıl, 5 yıl falan değil. Nesilden nesile geçen bir kültürdür bu, derinliktir. O yüzden elimizdekini de kaçırmamak adına ben burada ek sahibi olanlar, yönetenler, işin başında olanların bir an önce en azından kendi güçlerini ve enstrümanlarını ortaya koyacak bu hal yasası sürecini bir an önce ülkenin gündemine getirmeleri ve bir an önce sonuçlandırmalar lazım geldiğini buradan ısrarla ifade ediyorum.
1: O zaman anlattıklarınızın ışığında aynı yerden devam etmek için şöyle sorayım. Üretici birlikleri açısından sorayım. Kooperatifleşme Türkiye'de neden gereken ölçekte değil? Yeni bir model mi gerekir orada?
0: Şimdi çok aslında üzücü. Şimdi kooperatif, dernek, birlik, örgüt falan bu kelimeler biliyorsunuz Sema Hanım. Bizde bir beyin gerimizdeki bir korkunun sembolleri. Yani genellikle böyle sosyalizmin, komünizmin falan filan böyle şeyleri bu. Hani bunlar. Ya bunlar artık eskide kaldı. Artık Rusya yok, artık komünizm yok, artık korkacak bir şey yok. Yani bunlar bir toplumda bu sosyal birliktelikler, özellikle üretici örgütleri, kendi üretenin hakkını, hukukunu korumak için dünyada önemli ölçülerde görev alan, mesela bir Avrupa'daki ortalamayı söyleyeyim. Avrupa'da bu ticaretin %50'si bu bahsettiğim kooperatifler ve birlikler aracılığıyla dönüyor. Dolayısıyla bunlar devlete kendiliğinden bir regülasyon kurumu olarak, bakın devletin bir bunlarda emeği geçmeden tabiri caizse bir devlet ekonomik kayba uğramadan bunlar size piyasa düzenleyici görevleri yapıyorlar. Hatırlayın bir ara ciddi bir şekilde işte bu domates işte soğan falan hükümete bir böyle sıkıntı çıkarmak istedikleri dönemler oldu birilerinin. O zaman

0: Sayın Cumhurbaşkanımız bir inisiyatif aldı, dedi ki bu tarım kredilerin en azından bunlarla rekabet edebilsin, vatandaşı, tüketiciyi korusun diye üretici birliği tarım kredi biliyorsunuz. Kendi ürünlerini bir şekilde pazara kendi çıkarsın ve bunlarla rekabet etsin diye bir anda binlerce tarım kredinin şimdi KOP diye isimleri değişti, marketleri oldu. Bir de regülasyon kurulumu olarak görev yaptılar. Mesela bazen insanlar bana diyor ki ya hocam öyle diyorsun da biz tarım krediye de gidiyoruz. Tarım kredinin fiyatları da efendim diğer marketlerde aşağı değil ki. Ya zaten mesele tarım kredinin böyle yok fiyatına, ucuz fiyata mal satması değil. Tarım kredinin olduğu yerde diğerleri kendi kafalarına göre fiyat yükseltmesin diye. Neticede tarım kredi de bir mala para veriyor, alıyor. Ama tarım kredi veya bunu düşünsenize 5-10 tane sayısı olsa, efendim herkes kendine göre, bunlara göre bir piyasa düzenleme yoluna gider. Ama rekabet azalınca, rekabet ettiğiniz şey sizden daha zayıf kalınca kuralları siz koyuyorsunuz. Ben diyorum ki üretici birliklerinin bu manada çok ciddi rolleri var. Kooperatiflerin bu manada çok ciddi rolleri var. Neden? Çünkü bunların tek gayesi sistemanın kendi üyelerinin emeğini efendim burada paraya dönüştürmek değil mi? Onların haklarını elde edip üreticilerine sağlamak ve bunların sürdürülebilir olmasını sağlamak. Öyle önemli ki bunlar. Düşünün ki üretici bir yıl kar ediyor. Planlı üretim de yapamıyorsun haller olmayınca. Ne kadar ürettik, ne kadar tükettik, ne kadarını çürüttük. Bunları planlayamadığın için. Mesela bir yıl efendim, domates iyi para ediyor. Üreticinin yüzü gülüyor. Gelecek yıl herkes domates ekmeye kalkıyor falan. Bir anda yerle bir oluyor. Üretici bu sefer şöyle düşünüyor. Ya ben bu işi daha sürdürmeli miyim? Çıkmalı mıyım? Şehre mi gitmeliyim? Çocuğumu işte asgari ücretle bir yerlere sokmaya mı uğraşayım falan derken bu arayışa giren adam artık tarımda sana bir faydalı olmuyor. Yani zoraki orada kalan adamların üretim yapması beklenemez. Çıkıp gidiyor. Şehirlerde de ayrı yüklere sebep oluyor. Şimdi bizim bunu önleyebilmemiz için üreticinin uzun süreli projeksiyonlar yapabilmesi için, yani ben burada duracağım, şunu üreteceğim, şu fiyatı bana işte kooperatifim, bilmem derneğim, bilmem örgütüm, üretici birliğim bana bunu sağlayacak ve ben burada çoluğumun, çocuğumun geleceğim için iyi bir yaşam standardı yakaladım, böyle de devam edeceğim. Bunu göremeyen adam, bunu sağlayamadığınız adam köyde durmuyor, kırsalda durmuyor ve buraları terk ediyor. Şimdi bakın, tekrar ediyorum, üretici tarımda üretici oluşturmak şeye benzemiyor. Yani efendim bir tane fabrika açtım, iki tane buzdolabı değil de dört tane üreteceğim ihtiyacı var. Talep çok. Efendim somuya dört tane daha yapacağım. İşte radyo, bu öyle bir şey değil. Tarımda yani bilmeyen, bu meşakkatte dayanmayı öğrenmemiş, efendim bu sıkıntıyı, bu geçmişi yaşamamış adamı getirip sonradan altın döksen tarımda çalışamaz. Niye? Ben bunu köylü çocuğuyum. Bizim ömrümüz tarlada, tapanda, orada burada geçti. Bunun zorluğunu biliyoruz. Mesela ben şu anda bir başka gelirim şunun bunun olmasa döner yine ekmeğimi tarımdan çıkardım. O adamı da yine üretebilirim. Ama bizim çocuklarımız artık bunu yapamaz. Aç kalırlar. Allah vermesin. Her türlü gayrimeşru işi yapmak zorunda kalırlar. Ama tarlada dönüp de üretemezler. O yüzden üretmek çok kıymetli. Üretenin emeğini değerlendirmek de o kadar kıymetli. Bunu işte kooperatifler ve birlikler çok iyi yapabilir, yapıyorlar. Dünyada çok güzel örnekleri var. Aynı zamanda devlete de şöyle bir katkıları oluyor. Bunların kayıtlı kuyutlu oldukları için işte devlet kayıt altına alıyor, takip edebiliyor, vergilerini alıyor, devletin bir kaybı olmuyor. Ve diğerleri, hani kötü niyetli olanlar, iştahlı olanlar, efendim fazladan kazanmak isteyenler, efendim fahiş fiyat oluşturanlar, hak etmeyen fiyattır bunlar. Bunlar da tabiri caizse kendilerini bunlara göre dizayn etmek zorunda kalıyorlar ve ülke bundan hem üretici hem de tüketici açısından faydalanıyor. O yüzden benim burada naçizane yine özellikle Ticaret Bakanlığı'na bu manada ciddi teşvikler, destekler, efendim öncelikler vermesi lazım. İşte hal yasasında da zaten bunu vereceğini söylüyor. Aşağı yukarı taslağı biz de yıllardır çalıştığımız için biliyoruz. İşte örgütlere, burada üretici örgütlerine ciddi alanlar veriyor. Buradan alışveriş yapanlara vergi muafiyetleri getiriyor. Ürününü depolamak istersen, çürütmek istemezsen sana ilave katkılar yapıyor falan. İşletme kurup da paketleme yapmak istiyorsan ilave katkılar yapıyor. İşte bu yasa geldiği zaman bu kurumlarda bundan yararlanacaklar. ve hem sayıları hem çapları, kudretleri inşallah artacak diye umut ediyorum.
1: Ticaret Bakanlığı dediğiniz için tam da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın özellikle dikkat çektiği bir nokta var. Taşımacılık, fire ve bozulmanın kilogram başına ciddi bir maliyet olduğunu söylüyor. Türkiye'nin tarım lojistiğinde sizce en büyük verimlilik açığı nerede Yunus Bey?
0: Şimdi dünyada 4 trilyon dolarlık tarımsal üretim yapılıyor. Efendim bunun çok gelişmiş ülkelerin dışında olanlarda bazen öyle bir rakamlar oluşur ki Sema'nın üçte biri tarladan sofraya gelinceye kadar zayiat verir. Bu o kadar büyük rakam ki bakın dünyada açlıkla terbiye edilmek zorunda kalan, daha doğrusu kötü niyetle bunu söylemek lazım. Çünkü dünyada kasıtlı üretilen herkese yetecek kadar, Mevlam aslında herkese rızkını dünyada verecek kadar ürün var. Ama biliyorsunuz işte kapitalizm, emperyalizm, çeşitli sıkıntılı haller bir kısmının, hani bir laf vardır ya, birisine 9, birisine 1 şeklinde, bazı yerler 1'i de bulamıyor. Şimdi bu dünyada böyle bir ortam var. Şimdi burada zayiatı önleyebilirsek, yani bu üçte birlik zayiatı önleyebilirsek, dünyada açlık çeken ve yeterince gıdaya ulaşamayan yaklaşık 2,5 milyara yakın insan var. Açlık çeken 1 milyara yakın insan var. Bunlara bile, yani Türkiye ölçeğini de bırakın, bunlara bile yetecek gıda dünyada var. Ama siz bunu organize etmezseniz, yani atıyorum bir büyük alıcı gitti Antalya'dan portakalı aldı, bir de merhametsiz davrandı bu anlattığımız yöntemlerle, neredeyse bedavaya aldı, yani 5 lira 8 liraya portakalı limon aldı, ne kadar çürüdüğü çok da onun umurunda değil, çünkü getirip 10 katına satabilme fantazisi var, aklı ona çalışıyor ve bu ürünü korumuyor. Efendim soğuk zincirde taşımıyor, uygun depolama şartlarında depolamıyor, onlara ileve masraf etmiyor, geliyor burada attığını atıyor, kalanını da fiyatını onun üzerine koyup satıyor. Yani hepimizin cebinden çıkarıyor. Şimdi bunun da önlenmesi lazım. Bu işte yeni hal yasasının taslağının diyelim, içerisinde bunlar da var. Bunu şöyle yapacak, bunu yapmak isteyenlere ilave destekler verecek, ilave primler verecek ve insanları buna meyil ettirecek. Hatta üreticiler de bazı dönemlerde biliyorsunuz malını bozuluyor, çünkü bu tarımsal ürünler uzun süre dayanıklı ürünler değil. Bir an önce elden çıkarmak mecburiyetinde kaldığını tüccar, komisyoncu veya başkaları fark ettiği zaman perakendeciler öldürüp malı alıyorlar elinden. Adamın canı yanıyor ama söyleyecek bir şey yok, çünkü depolu yapıyor, saklayamıyor. O yüzden bu yeni hal yasasının taslağında işte bu ürünlerin tüketicinin ihtiyacı olduğu kadarını satıp diğerini de düzgün adam akıllı bir fiyattan zamanı geldiğinde satmasını olanak verecek, hakkını almasına yardımcı olacak bir ortam hazırlanıyor. Yani diyor ki sen getir burada bu işletmeyi kur ve kurulmuş olan işletmeleri götür, burada güzel malını depola, satla, işte bu üretici senedi al, istedikleri bu senedi al, lazım olduğu zaman sat, yani birine muhtaç kalıp da elinden malı çıkarma. Bunların hepsi bu hal sistemi yeni gelecek düzenleme içerisinde var. İşte o yüzden ben biraz da bak konuştuklarımızın hepsinin orada olabileceğiyle alakalı işaretler veriyorum, değil mi? Tabii gelmeden tam sonucunu, halini söyleyemeyiz, çünkü bakanlık ve bunu milletvekilleri hazırlıyor. O yüzden, ama ben yıllardır işin içinde olan birisi olarak aşağı yukarı biliyorum. Bunlar geldiği zaman biz şunu demeyeceğiz artık. Ya işte keşke şunu da yapsaydık da şunu şöyle engellerdik, bunun önünü de böyle keserdik, İşte zayiatı da tarladan sofraya gelinceye kadar zay olanı da şöyle azaltırdık, bunlar artık yapardık, ederdik falan değil, yapacağız, edeceğiz ve insanımızın önüne efendim bu üreticinin bin bir emekle ürettiği malın en az zayiata çıkmasını sağlayacağız. Şimdi dünya da buna ciddi emek veriyor. Çünkü hakikaten rakam çok büyük. Bakın 4 trilyon dolardan bahsediyorum yılda. Bunun üçte biri kaybolduğu zaman efendim 1.3 trilyon dolar ediyor. Sema Hanım bakın bunun sadece 1.3 trilyon doları değil, 100 milyar dolarıyla bile

0: 13'te biriyle, kaybedilenin 13'te biriyle bile dünyadaki şu anda açların tamamı doyuruyor. O kadar büyük bir rakamdan bahsediyoruz. O yüzden Türkiye'nin bu manada da kendi sistemlerini geliştirirken zayiatın önlenmesiyle alakalı da ciddi hazırlıkları, gayretleri var. Son yıllarda biliyorsunuz TKDK aracılığıyla, Ebelime Sanayi Bakanlığı aracılığıyla, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla işte tarımsal ürünlerin işlenmesi, saklanması, depolanması, kalibrasyonu, paketlenmesi, soğuk hava depoları, soğuk taşıma zincirleri, lisanslı depoculuk, bunlarla alakalı ciddi yatırımlar oluyor. Ciddi kapasiteler meydana geliyor. İşte bunların böyle hani un var, şeker var, yağ var. Tam böyle helva yapma aşamasına bir taraftan da geldik. Ben hal yasasının ve hal oluşturulacak fiziki mekanların ve izleme sistemlerinin, elektronik künyenin falan bunu tamamlayacağı kanaatindeyim. Tabii ki aynı titizlik ve hassasiyetle çıkan mevzuatı uygulama noktasında da bakanlıklar gereğini yaptığı takdirde. Yani o yüzden ben bu manada heyecanlı, istekli, yönlendirici, baskı yapanlardan da işin doğrusu birisiyim yani.
1: Amerika ile de ticarette 2028 için bir 50 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz. Burada tarım ve gıda sektörünün bu ticaret hacmindeki potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Ve Türkiye hangi ürünlerde daha yüksek katma değerli alan yaratabilir?
0: Şimdi bizim konuşmamızın başında da tarımsal ihracatta da önemli bir ülke olduğumuzu söylemiştim. Bir rakam vereyim yine anlaşılır olsun. 2002 yılında, hani genellikle orayı baz alırız ya, 2002 yılında bizim Türkiye'nin toplam ihracatı bütün ürünlerde, yani tarımın dışındaki sanayisi falan hepsini katabilirsiniz. İşte 36-38 milyar dolardı bakın. 36-38 milyar dolar. Bütün yılda ülkenin yapmış olduğu bütün ihracat. Ve tarımsal ihracatımız da o zaman işte 3,5-4 milyar dolardı. Yani 10-11'de biri falan. Ne oldu biliyor musunuz? Şu anda ülke ihracatı biliyorsunuz artık 290 milyarları falan zorluyor. Sadece mal ihracatından bahsediyorum. Hizmet ihracatı da ayrıca. Bunun içerisindeki tarımsal ihracat da semanın 35 milyar dolarlara çıktı. Bakın 10 katına çıktı. Şimdi bunu Türk lirası cinsinden söylemiş olsam izleyiciler şöyle diyebilir. Ya kardeşim enflasyonu da söyle. Hayır, dolar cinsinden söylüyorum ki yani dolar cinsinden bir şey değişmedi. 10 katına çıktı bakın. O yüzden Türkiye tarımda kendine üreten ve dışarıya da satan bir ülke. Ve Türkiye'nin bu yükselen ihracat rakamı içerisinde, yani 290-280 milyar dolarların içerisinde tarımsal ihracatımız bakın %12'lere, %13'lere çıktı. Türkiye gibi gelişmişlik seviyesinde olan ülkeler de tarımsal ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı %3'ü %4'ü, en fazla 5 olur. Yani daha fazla olması mümkün değil. Ama Türkiye'de tarımsal ihracatımız toplam ihracatımız içerisinde son yıllarda %12-13'e çıktı. Bu çok kıymetli bir şey. Yani Türkiye bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla ve önderliğiyle her alanda, sanayide, savunma sanayinde, teknolojide, ciddi artık uzay sanayinde yol alırken, bakın tarımsal üretimin ve ticaretin ve ihracatın bunun içinde küçülmesi beklenirken, tarımsal üretimimiz ve ihracatımız da bununla eş olarak aynı, hatta daha da fazla artıyor. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'de hala iyi giden bir tarım sektörü var. Hala ciddi sayıda bir kömür besinimiz var.
1: Evet. İşte,
0: Amerika'da Türkiye en fazla tarımsal ürün ihraç eden, ki Amerika biliyorsunuz bir tarım ülkesidir. Dünyaya tarımsal ürünleri satan bir ülkedir. Oraya da neredeyse, çünkü bazen biz soyada moyada alıcıyız.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı dengelene kadar tarımsal ihracatı olan bir ülkeyiz.
1: Çok zengin anlatımınızla çok da bilgilendirici bir sohbet oldu. Teşekkürler Yunus Bey.
0: İyi yayınlar dilerim Sema Hanım.
1: Teşekkürler. Tarımda artık yalnızca daha fazla üretmek yetmiyor. Doğru ürünü doğru yerde, doğru zamanda üretmek, onu doğru koşullarda depolamak, doğru lojistikle taşımak ve üreticiden tüketiciye uzanan zincire verimli yönetmek de gerekiyor. Yeni hal düzenlemesi de bu büyük dönüşümün önemli başlıklarından biri. Üreticinin güçlendiği, kayıpların azaldığı, ticaretin kayıtlı ve

izlenebilir hale geldiği bir tarım ekonomisi. Bugün Türkiye'nin tarımda önündeki yeni dönemi konuştuk. Araba sevdalılarını da fazla bekletmeyeceğim. Çok kısa bir ara diyelim. Sonrasında konuğumla karşınızda olacağım.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Karşınızda yılların hobisi
4: Vedat Bey.
5: Paytier sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
6: Büyük rahatlık Paytier.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar.
11: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
12: Dene, sana da çıkar.
13: Denemesi bedava.
14: Ocağı çıkar.
15: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
16: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
17: Türkiye'nin

0: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

0: Araba sevdasına hoş geldiniz. Otomobil pazarında oyun değişiyor. Elektrikli ve hibrit araçların toplam pazar payı artık %50'yi aşmış durumda. Peki bu sadece bir satış trendi mi, yoksa Türkiye otomotivde büyük bir dönüşüm mü yaşıyor? Elektrikli araçla rekabet de kızışıyor. Çinli markalar pazara ağırlık koyuyor. Tok da yeni modelleriyle iddiasını büyütüyor. Şarj altyapısı hızla gelişiyor ama tüketicinin önünde hala çok kritik sorular var. Elektrikli otomobil gerçekten daha ekonomik mi? İkinci elde değerini koruyacak mı? Şarj altyapısı bu büyümeye yetişebilecek mi? Bugün otomotivin direksiyonunu biraz da ekonomiye kıracağız. Konuğum İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Temel, Ertemel. Merhaba, yayına hoş geldiniz Hayrettin Bey.
1: Hoş bulduk Sema Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Rakamlarla başlayalım.

0: alalım istiyorum. Elektrikli ve hibritlerin toplam pazar payı %50'yi aşmış durumda sektörde. Siz sahada bunu nasıl gözlemliyorsunuz?
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi rakamlarla esasında başlamak lazım ama öncelikle toplam pazar payından şu anda otomotivin hangi noktada olduğunu bir özetlemek isterim size. Otomobil artı hafif ticari araç pazarı 803.465 adet ile geçen yılın aynı dönemine göre esasında eksi %13 daraldı şu anda. Otomotiv satışları 628.000 adet ile hafif ticari araç satışları da 175.000 adet ile şu anda adetlerimizi önümüzde görmekteyiz. Tabii toplam otomotiv satış adetlerimiz yılbaşında yaptığımız hedefler 1.3 milyon adet civarında hedefimiz varken bugün için hedeflerimizi 1 milyon 100, 1 milyon 150 bandına güncellemiş bulunmaktayız. Tabii ki burada ikinci el otomotiv satış rakamlarından da bahsetmek isterim size. Ocak-Ağustos arasında adetlerimiz 4 milyon 650 bin olarak görülmekte. Burada da yaklaşık bir %3,5 daralma söz konusu. Yani özetle şunu söyleyebiliriz ki otomotiv satışlarında geçtiğimiz yıla oranla bir daralma önümüzde duruyor. Tabii ki bunun da haricinde elektrikli araçlarla ilgili sizin de demin belirttiğiniz gibi pazar payı yaklaşık %51'lere kadar gelmiş durumda. Tabii ki bunun %32'si hibrit, %19'u da elektrikli, tam elektrikli olarak gözükmekte. Bu da bize şunu esasında göstermeye başladı. Piyasada artık fosil yakıtında biraz fiyatsal anlamda son tüketiciyi zorlamasından dolayı insanların hibrit ve elektrikli araca yönelimini çok daha fazla artmış görüyoruz. Biz bunu hem ikinci elde hem de sıfırda şu anda ciddi manada hissetmekteyiz. Tabii ki elektrikli araçlarla alakalı insanların bazı ön yargıları vardı. Bunlardan en önemlisi şarj etme konusundaki ön yargılarıydı. Bunların da zaman içerisinde yapılan çalışmalarla artık kırıldığını görüyoruz. İnsanlar elektrikli araçlara, tabii TOG da burada çok önemli bir etken oldu. Yeni modelleriyle olsun, geçmişte yaptığı çalışmalarla olsun, bir nevi Türk insanına esasında elektrikli aracın tanınması ve kullanılmasıyla alakalı ciddi bir önderlik yaptı diyebiliriz. Elektrikli araçlarda tabii Çin pazarı çok ciddi manada tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye'de de bir rağbet görmekte diyebilirim şu anda size.
0: Sizin de söylediğiniz gibi tam elektriklerin pazar payının %19'un üzerine çıkması Türkiye'de elektrikli araçlarda o kritik eşiğin aşıldığını gösterir mi bize? Yani bundan sonra o dönüşüm daha hızlı mı devam eder?
1: Dünyada bu dönüşüm var esasında. Yani dünyada artık bir elektrikli araca dönüşüm hızla görünüyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde yaklaşık şu anda trafikte elektrikli araç sayısı 628 binlere ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl %19 olan elektrikli araç pazar payı artık %23'lere ülkemizde ulaşmış durumda. Dediğim gibi burada önemli konulardan bir tanesi esasında fiyat performans ilişkisi. Yani son tüketici gelip araçlara baktığı zaman fiyat, performans ve teknolojik anlamda elektrikli araçların çok ötede olduğunu fosil araçlara göre görüyor ve izliyor. Ve bu kamuoyunda da bir algı oluşturmaya başladı. Yani elektrikli araçla gittiğiniz menzil, tükettiğiniz yakıt bedeli ve servis ücretleri esasında son tüketiciyi bu anlamda cezbeder duruma geldi. Bunları alt alta üst üste koyduğumuzda önümüzdeki süreçte de elektrikli araç piyasasının bu anlamda daha da gelişerek, üzerine koyarak devam edeceğini öngörüyoruz.
0: Elektrikli araçlarda fiyat rekabeti de aslında sertleşti. Şimdi buradan yola çıkarak önümüzdeki dönemde elektrikli otomobil fiyatlarında daha fazla kampanya veya o fiyat savaşını görür müyüz?

0: Şunu söylememizde bir beis yok. Yıl sonu geliyor. Esasında şu anda zaten fiyatlarda ciddi manada bir savaş var. Elektrikli araçlarda olsun, diğer fosil yakıtlı araçlarda olsun ciddi kampanyalar düzenleniyor. Çünkü satış hedefleri ve adetleri konusunda bayilerin ve distribütörlerin de hedefleri var. Şimdi tabii ki bu esasında son tüketici tarafından bu yıl sonunun bir fırsata çevrilmesinde de fayda olduğunu düşünüyoruz biz. Çünkü baktığımızda bazı marka ve modellerde şu anda Ocak ayındaki fiyatlardan daha düşük fiyatlara araç satıldığını gözlemliyoruz piyasada. Bizce bu bir fırsat esasında. Yani son tüketicinin eğer araca ihtiyacı varsa bu bağlamda bu alımlarını gerçekleştirmesinin tam zamanı. Hem ikinci elde olsun hem sıfırda bunu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Demin de dediğim gibi insanlar artık bir aracı alacağı zaman geliyorlar, inceliyorlar, bakıyorlar, menzillerini öğreniyorlar. Araç hakkında teknolojik anlamda çok ciddi bilgiye sahip son tüketici. Bunlar tabii ki elektrikli araçların satılmasıyla alakalı ciddi manada bir ön alım diyebiliriz. Dediğim gibi elektrikli araç satışları, tabii şu anda dünyada devam eden hala sonlanmamış bir savaş var. Bu savaşın etkileri görülüyor. Özellikle yakıt bedellerinde. Bu son tüketicinin elektrikli araca yönelmesinde de önemli bir etken.
1: Tabii elektrikli araçların ikinci el tarafı da var. Aslında satıcı tarafında en kritik sorulardan biri bu. Çünkü teknoloji de hızla ilerliyor ve bu durumda yeni modeller ikinci elde baskılama yaratabilir. O ikinci el meselesi nasıl oluşacak o pazar?
0: Tabii ki şu anda ikinci el konusunda son tüketicinin burada özellikle dikkat ettiği konu kilometre. Yani şöyle bir endişe var aslında insanlarda. Burada elektrikli araçta çok kilometre yapıldığı zaman akü konusunda bir endişe söz konusu. Ama şimdi net olarak söyleyebilirim size, biz bunun çalışmalarını da yaptık. 100 bin kilometrede bir elektrikli aracın akü ölçüm performansları hemen hemen %97-98'lerde. Yani 100 bin kilometre yol yapmış bir elektrikli araç akü performansı anlamında %97'lerde hala. Onun için bu anlamda kilometreli elektrikli araç alınır mı konusu, evet alınır diye net olarak söyleyebileceğimiz bir cevap. Tabii ki fiyatsal olarak elektrikli araçla alakalı bazı endişeler hala insanların kafasında olduğu için diğer fosil yakıtlı araçlara göre fiyatları belki yüzdesel olarak bir %5-10% daha ucuza gidiyor olabilir. Ama bu algı da yavaş yavaş yıkılıyor. Yani insanlar bu anlamda hem hibrit aracı olsun. Hibrit tabii ki burada bir geçiş süreciyle alakalı insanların tercih ettiği bir durumda. Yani tam fosil yakıtlıdan elektrikli araca geçmektense arada böyle bir hibritle bunu bir deneme yapma konusunda son tüketicinin bir reaksiyonu var. Burada da tabii ki bu hibrit araç satışlarını etkileyen bir konu. Ama önümüzdeki süreçte hızla biz araç tercihlerinin hibrit ve elektrikliye kayacağını öngörüyoruz.
1: Teknoloji çok hızlı ilerliyor derken aslında şunu da sormak istiyorum. 2-3 yıl sonra o teknoloji eski kalabilir.
0: Evet, şu anda hidrojen yakıtlı araçları esasında konuşuyoruz ve birçok marka esasında şu anda bunların çalışmalarını tamamlamış durumda. Önümüzdeki senelerde belki de elektrikli araçtan çok hidrojen yakıtlı araçları konuşuyor olacağız. Tabii dediğiniz gibi teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bu anlamda bu öngörülebilir bir durum olarak önümüzde duruyor. Dediğim gibi birçok marka esasında şu anda hidrojen yakıtlı araçların çalışmalarını yapmaya başlayabilir.
1: Şarj istasyonlarının da nokta sayısı 45 bini aşmış durumda. Bu mevcut altyapı bu büyümeye yeterli gelecek mi? Ne dersiniz?
0: Yani büyüme konusunda elektrikli araçların şarjları, dediğim gibi, son tüketicinin esasında kafasındaki en büyük soru işareti. Bu da artık kurulan şarj istasyonlarının adetlerinin artmasıyla birlikte bir nevi ortadan kalkıyor diyebiliriz. Yani eskiden insanlar, örnek veriyorum, İstanbul'dan bir İzmir'e gideceklerdi. Belki 2-3 kere burada şarj etmekle ilgili duruyorlardı. Bir de şarj süreleri de çok kısaldı esasında. Bunlar artık yavaş yavaş problem olmaktan çıkıyor. Çok insan zaten artık kendi evlerinin otoparklarına veya garajlarına, iş yerlerine şarj ünitelerini koyduruyorlar. Yani elektrikli araç şarj anlamında artık eskiden olduğu gibi şarj istasyonlarının da artmasıyla birlikte bu anlamda bu sorunu ortadan kaldırdı. Tabii ki bunun haricinde servis konusu da esasında elektrikli araçlarda diğer fosil yakıtlı araçlara göre çok önde. Yani örnek veriyorum, bir balata değiştirmek istiyorsunuz. Bir balata değiştireceğiniz zaman 60 bin kilometre sonra belki ilk servise gidiyorsunuz aracın balatasını değiştirmek için. Bu da bu anlamda servis ücretlerinin yüksek olduğu pozisyonda elektrikli aracı cazip kılan önemli faktörlerden bir tanesi.
1: Evet, elektrikli otomobilin kullanım maliyeti düşük ama yine de satın alma fiyatı hala çok önemli. Böyle baktığınızda toplam sahip olma maliyetine baktığınızda bugün elektrikli araç gerçekten avantajlı mı?
0: Kesinlikle avantajlı. Yani bunu da şöyle söyleyebiliriz. Yani lüks segmentte bir aracın elektrikli fiyatıyla aynı araç, dış görüntüsü olsun, içi olsun, her şeyle aynı bir aracın bir fosil yakıtlı fiyatıyla elektrikli fiyatı arasında yaklaşık 1,5 milyon lira alırken bir fark. Bu da çok ciddi bir rakam esasında. Aracın her şeyi aynı. Görüntüsü, iç dizaynı, hiçbir değişiklik yok. Sadece motor elektrikli veya fosil yakıtlı. Bu anlamda bizce elektrikli araçlar o bakımdan da ciddi anlamda rağbet görmeye başladı. Yani insan showroom'a gittiği zaman orada bakıyor, bir fosil yakıtlı, aynı araç yan yana duruyor, sadece motoru değişik, 1,5 milyon lira. Bu da bunu bir cezbedici unsur haline getiriyor diyebiliriz yani.
1: Tam da onu sormak istiyorum. Showroom'a gelen müşterinin ilk sorduğu sorular neler oluyor? Ne kadar, menzili ne gibi?
0: En önemli sorun da menzil. Yani menzil konusu elektrikli araçlarda tabii ki özellikle araştırılan bir konu diyebiliriz. Şu anda yaklaşık 350-400 kilometre menzilli orta segment fiyatlarda araçlar var diyebiliriz. Ama biraz daha lüks segmentteki araçlar yaklaşık 700-750 kilometreye kadar menzil anlamında gelişmiş araçlar var. Bu esas baktığımızda yurt dışında belki 1500 kilometre giden araçlarla üretildi ve bunlar piyasada kullanılıyor. Bu süreçte tabii ki önümüzdeki yıllarda bunları görmeye başlayacağız. Bu menzil konusu ilerledikçe esasında elektrikli araç satışlarının çok daha hızlı bir şekilde adetsel anlamda ileriye gittiğini izleyeceğiz ve göreceğiz. Dediğim gibi yani süreç elektrikli araçların otomotiv konusunda her geçen gün daha hızlı bir şekilde tercih olarak öngörüldüğü bir süreç.
1: Peki vizyonu biraz daha ileri bir tarihe götürelim. 2030'a geldiğinde Türkiye'de nasıl olacak görünüm otomotiv tarafında sizce, elektrikli hibrit araçlar ve diğer araçlar açısından?
0: Bunu dünyada bakmak lazım esasında. Dünya bir dönüşüm içerisinde. Yani jeopolitik gelişmeler de burada çok önemli. Dediğim gibi burada hala devam eden bir savaş süreci var. Savaş sürecinin de nasıl sonuçlanacağı, ne zaman sonuçlanacağı veya dünyada başka ne savaşlar çıkacağı konusu önümüzde duran bir problem. Ama şunu söyleyebilirim. 2030'a kadar zaten birçok markalar fosil yakıt araçlarını üretmekten çıkıp elektrikli araçlara döneceklerini beyan ettiler. Tabii ki bu süreç içerisinde demin de belirttiğim

0: gibi belki başka işte hidrojenlere de geçebiliriz. Ama otomotiv sektörü bir dönüşüm içerisinde.
1: Evet.
0: Bu dönüşümde ciddi manada önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz ve göreceğimiz bir süreç olacak.
1: Teşekkürler yayına katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Araba sevdasını noktalayalım efendim. Görüşmek üzere.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı?
5: Nasıl kolay?
3: Aa!
4: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
3: Gel buraya, gel.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: 3.9

0: artı taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: 25 binden fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
3: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce günün öne çıkan başlıkları.
1: Sürecindeki yatırım fonlarında ilk ödemeler başladı. Ziraat Bankası, A1 Kapital Buls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda yatırımcılara ödeme yapacak. Toplam 43.643 yatırımcının ödemelerinin bugün tamamlanması planlanıyor. İlk ödemelerin başlamasıyla birlikte gözler tasfiye sürecindeki diğer fonlarda izlenecek takvime çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nda dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın enflasyonla mücadeleyi yavaşlatmış olabileceğini belirten Şimşek, fiyat istikrarı hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Yatırım araçlarının Eylül ayı performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık bazda en yüksek reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinde görülürken, yıllık değerlendirmede zirvenin sahibi külçe altın oldu. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53.2'ye yükselerek son 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Türk İmalat Sanayi'nin en büyük 10 ihracat pazarından 9'unda üretim artarken talep koşullarındaki iyileşme üst üste 5. ayda hız kazandı. Petrol fiyatları Orta Doğu'da devam eden savaşın oluşturduğu arz endişeleriyle yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 104 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırılar, enerji sevkiyatının güvenliğine ilişkin kaygıları arttırıyor. Öte yandan Fed'in Eylül toplantısına ait tutanaklarda enflasyon risklerinin öne çıkması, yüksek enerji fiyatlarının para politikasına etkisini yeniden gündeme taşıdı. Piyasalarda savaşın seyri ve petrol arzına yönelik riskler yakından takip ediliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, faizlerdeki yükselişin ekonomik etkilerini daha yakından izlediklerini belirtti. Banka, finansal piyasalardaki baskının tüketici harcamalarına da yansıyabileceğine dikkat çekti.
0: Ve efendim şimdi bakalım küresel tarafa bir gidelim. Hava nasıl? Bir göz atmış olalım. İçeride BIST endeksinde 12.121 puandayız. Tabii bugünün önemli gelişmesi 17 fonda yatırımcılara ödemelerin başlamış olması. A1 Kapital, Buls ve Pardus'un 43.643 yatırımcısına ödemeler bugün tamamlanmış olacak. Avrupa tarafına bakıyoruz. Frankfurt 0.81, Paris 0.86, Madrid 1.21, Londra 0.42. Geride Amerika Birleşik Devletleri'nde vadeli tarafta ise S&P 0.44, Nasdaq 0.56, Dow Jones'ta ise 0.86 geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Bakalım tahvil tarafına. Tahvillerdeki tansiyon düşmüyor. Ve oradaki bakalım görünüm şu an nasıl? 10 yıllıklarda 5.34'e geldik. 1.27'lik yukarı yönlü bir hareket var. Satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Amerikan tahvillerinde 2 yıllık 4.81, 5 yıllıksa 5.07'de. Ve petrol 4.19 yukarıda, 104.40'dayız Brent petrol tarafında. Tabi buradaki tetikleyici unsur Beyaz Saray'dan ara seçimler öncesinde İran'daki hedeflere yönelik saldırı seçeneklerinin hazırlanması için Pentagon'a talimat verildiği iddiası. Amerikan basınına yansıyan bir haber bu. The Atlantic iki yönetim yetkilisine dayandırdığı haberde söz konusu planlamanın Amerikan başkanının seçim öncesinde benzin fiyatlarını düşürme ve çatışmada ilerleme sağlandığını gösterme isteğini yansıttığını ifade ediyor. Diğer taraftan Trump'tan da yine tonu yüksek açıklamalar geldi. Büyük bir bombardımana yapabiliriz diyor İran'a yönelik. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette aynı zamanda Husiler ve Suudiler arasındaki gerginliğin de etkisi var. Ham petrolde 4.08 yukarıdayız. 91.88 ve doğalgaz 3.25'te. Orada da 1.37'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Ve ons altın 4.122'de 0.29 yukarıdayız. Gümüşte 60 doların altında 58.93'teyiz. 1.42 geride. Platin 0.92, paladyum 1.34 yukarı yönlü harekette. BIST endeksinin gün içindeki performansına bakalım. 12.177 günün en yükseği, 12.078 ise bugünün en düşüğü oldu. Endekslerde bankacılık 1.68, turizm 0.17, teknoloji 1.51, gayrimenkul 1.19 gerideyken sınayda 0.51, spordaysa 0.18 yukarıdayız. Sigortacılık endeksi 0.77, kimya 1.67, madencilik 0.48, yukarıda inşaat 0.38, bilişim 1.51, gıdada ise 0.92'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlara da bakalım. Akçansa 2.98, CV Enerji 2.77, Kortsa 2.72, Reysaş 2.68, Tüpraş 2.30 yukarıda. Azalanlara da bir gidelim. Orada da Yapı Kredi 2.73, Simpaş 2.53, Coca-Cola %2, Akbank 1.66, Zorlu da 1.09 geride diyerek buradan dönelim. İlkay Öztürk bizimle birlikte piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olalım. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bugün önemli gelişmesi fonlara ilişkin olarak 17 fonda yatırımcılara ödemelerin başlamış olması ve de 43.643 yatırımcıya ödemelerin bugün tamamlanıyor olması. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreci?
2: Zaten hükümet tarafında yatırımcılara zarara uğratmama yönünde ciddi bir emek olduğunu görüyoruz uzun zamandır açıklamalarda bu yöndeydi. Şimdi bu sürecin başlaması tabii ki piyasaya etkisiz bazından biraz daha olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu diye söyleyebiliriz. Piyasaya burada belli bir tutarda likiditenin gelmesi aslında hem insanların nakit akışlarını hem de borsadaki bu likidite eksikliğini karşılayabilmesi adına kıymetli bir gelişme olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii ki devamı ne zaman olacak? Bununla ilgili açıklamalar önemli olacaktır. Bizim burada biraz daha odaklandığımız konu bu fonların ödemeleriyle ilgili kısımda aslına bakarsanız piyasaya tekrar boşa çıkmış olan bir bakiye oluşacak. Bu bakiyenin gün sonunda ya işte yatırımlara ya da işte harcamalar tarafına ulaştırması aslında hem borsa açısından hem de iç tüketim açısından kıymetli olacaktır. Zira geçtiğimiz enflasyon rakamında gördük burada beklentinin altında bir rakamda artık yavaş yavaş bu arasal sıkılaşmanın ve işte fonlardaki bu yaşanan konulardan sonra enflasyona yansımalarını yavaştan hissetmeye başladığımız bir dönemdi. Zaten petrol fiyatları mevcut yüksek seyrini koruyor ama buna rağmen beklentinin altında gelen bir rakam gördüğümüzden dolayı biraz daha artık Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gidebileceği bir dünyaya adım atıyoruz gibi gözüküyor. Zira buradaki bu yaşanan konu aslına bakarsanız bir yandan enflasyonu da yavaşlatıyor olduğu için Merkez Bankası'nın da önümüzdeki toplantılarda faiz indirimine karşı iştahını arttıracak gibi gözüküyor.
0: Şimdi oradan devam edelim. Merkez Bankası'nın iştahını arttıracak gibi görünüyor dediniz. Şimdi Ekim'de ne bekliyorsunuz Ekim toplantısında?
2: Bir puan indirim fiyatlanıyor. Bizim de beklentimiz bu yönde. Merkez Bankası'na politika faizini

0: 27'den 36'ya çekmesini bekliyoruz. Sonraki toplantıda da bir puan daha faiz indirimi yaparak yıl sonunda 35 politika faizine ulaşacağını öngörüyoruz biz.
1: Evet. Peki enflasyon tarafındaki beklentilerinizi de alalım.
0: Enflasyon tarafında 29-30 arasında bir seviyeler bekliyoruz açıkçası. Bu da zaten bu yaşanan jeopolitik risklere rağmen son dönemdeki gelişmelerle beraber aslında işte 30'un üstünde beklerken piyasa yavaş yavaş 30'un altına dair beklentilerini kaydırdığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi bu fon tarafında tabii hani belli bir grup bugün ödemeler tamamlanacak dedi, 43.643 yatırımcı. Fakat tabii işin asıl büyük tarafı diğer gruplamanın olduğu yerde. Şimdi buradaki sürece dair nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Çünkü asıl büyük meblağ o tarafta.
0: Açıkçası her şeyin sonuçta kuralı kaidesi belli. Orada yapılması gerekenleri SPK'nın ve gerekli mercilerin yapacağına dair inancımız tam. O yüzden açıkçası bu tarafla ilgili pek bir şey söyleyemiyorum. Fakat tabii ki burada insanların kayıplarını ne kadar minimize edip bir de maliyeye bir yük çıkarmazlarsa aslında o kadar başarılı bir sonuç alınmış olarak söyleyebiliriz. Keza son açıklamalara baktığımızda siyaset tarafında herhangi bir maliyeye zarar çıkmayacağına dair hedeflerinin olduğu açıklandı. Bu hepsini bir araya aldığımızda işte artık burada kanunların, kuralların götürdüğü yere göre en hakkaniyetli şekilde ilerleneceğine inanıyoruz.
1: Peki, şimdi dün bu arada 2.03'lük bir düşüşle 12.122 puandan kapatan bir BIST 100 endeksi vardı. Ve gün içerisinde 12.390'lara kadar hareket ettik. Şimdi burada tabii 12.500 önemli diyorduk ama herhalde 12.300 de şu anda an itibariyle önemli oldu. Ne dersiniz, bugünkü kapanış açısından hangi seviyelerin siz kritik seviye olduğunu düşünüyorsunuz? Ve de tabii bu fon tasfiye süreci evet bugün başlıyor. Fakat küçük ve orta ölçekli hisselerdeki likidite sorununda devam ettiğini görüyoruz. Bunun etkilerinin de ne kadar süreceğini en azından siz kendiniz tahmin ediyorsunuz.
0: Ya açıkçası küçük hisse senetlerindeki bu gidişatın hemen toparlamasını beklemek çok doğru olmaz tabii. Burada biraz daha genel olarak Merkez Bankası'nın para politikası daha bağlı olacaktır bu taraf için. Fonlama maliyeti bu kadar yüksekken de zaten artık fonlar dahi kimse küçük hisse senetlerine bakmıyorken buralardaki satışın durulması biraz daha zor tabii ki. Ama tabii ki önümüzdeki yıl faiz indirimlerinin biraz daha hızlanması ve reel faizlerin gerilemesiyle beraber yatırımcıların tekrar getiri arayışının artacağını biliyoruz ve bekliyoruz. Bu da tabii ki aslında hisse senetlerinde, özellikle de bu kadar geride kalmış şu hisse senetlerinde bir talep doğurabilir. Ama tabii ki bugünün dünyasına bakarsak şu an için biraz erken baktığımızda aslında yaşanan duruma göre aslında şu an sadece belli bir miktar bir para piyasaya geri dönmüş oldu. Tamamının dönmesi biraz daha burada önemli olacaktır. O yüzden olumlu gelişmeler, yani ödemelerin devam etmesine dair olumlu gelişmeler oldukça burada bu hisse senetlerinin de zaman içinde tekrar kendi temposuna gelmesi beklenebilir.
1: Evet, zaman içinde derken sizdeki öngörü nasıl, yani ne kadarlık bir vade öngörüyorsunuz?
0: Ya burada tabii ki şu an haftaları konuşmak zor, belki birkaç ay diyebiliriz, yani yeni yılı devirmeyi bekleyebiliriz diye söyleyebiliriz bu tarafta. Biraz daha çünkü Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin hissedilebilir hale gelmesi, kredi faizlerine yansıması ve bunun da tabii ki finansal piyasalara, borsalara yansıması vakit alacaktır. Bence yeni yılı beklemekte fayda olabilir bu tarafta.
1: Evet, şimdi tabii burada önemli noktalardan biri de Fatih Karahan'ın altını çizdiği bir nokta. Mevduatlarda yaklaşık 800 milyar TL'lik bir artış olduğu ve de paranın önemli bölümünün, fonlardan çıkan paranın bankalara geçtiği. Yani sonuç olarak aslında para fonlardan mevduata doğru

0: önce de senaryo benzer bir durumdaydı. Yani yatırımcının büyük bir kısmı zaten mevduattaydı. Fonlara geçmeye başlamışlardı. Son 3-4 yılın belki hikayesidir bu. Şimdi tabii ki bir miktar güven zedelendiği için mevduata kayıtçı olacaktı ama sonraki süreçte tekrar fonların getirileri mevduatın üstünde kalmaya devam ettikçe yatırımcı tekrar fonlara iştirak etmeye devam edecektir. Tabii bu biraz güven tazeleme süreci. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunların tekrar normale dönmeye başlamasını bekliyoruz.
1: Evet. Peki şimdi bu süreçte öneriniz nedir yatırımcılara ve de hani mutlaka şu konu atlanmamalı. Hani şöyle bir mağduriyet oluşursa bu konunun da mutlaka bir düzenlemesi gerekir dediğiniz ne var?
0: Yatırımcıya tavsiyemiz aslına bakarsanız bu dönemde yavaş yavaş faiz indirimlerinin de aşağı gelmesiyle beraber tahvil tarafına, tahvil fonlarına geçişleri düşünmeyi değerlendirebilirler. Keza TL getirisi hala dövizin üstünde kalmaya devam edecek. O yüzden şu an faizler düşüyor diye dövize geçmek çok da doğru bir aksiyon olmayacaktır. Keza rezervlerimiz kuvvetli, reel faizler hala yüksek, kur oynattığı düşük ve fiyatlamaları da düşük. O yüzden TL'yi hala ön planda tutabilir yatırımcılarımız. Döviz tarafı dediğim gibi şu an için şey ama illa döviz yatırımı yapmak isteyenler yine döviz serbest fonları ve işte dünkü gibi hazinenin ihraç ettiği döviz tahvillerine iştirak edebilirler. Keza oradaki getiriler şu an mevduatların çok daha üstünde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, peki yılı nerede kapatabileceğimizi düşünüyorsunuz Borsa İstanbul'da? Nedir sizdeki tahminler?
0: Tekrar 300 dolara doğru bir yakınlaşma olmasını bekliyoruz açıkçası. Bu likidite krizinin artık yavaş yavaş sönümlendiğini görüyoruz. Faiz indirimleriyle beraber aslında piyasa tekrar burada bir borsada 300 doların üstüne doğru denemeler yapacaktır diye söyleyebiliriz.
1: Evet, tabii endekslerin de bir sizden değerlendirmesini alalım. Ne dersiniz? Özellikle şu anda alım fırsatı olarak gördüğünüz endeksler hangileri?
0: Bankacılık yine plana çıkıyor. Yani bunu her faiz indirim döngüsüne başladığımızda son bir iki yıldır aslında konuştuk. Yani bankacılık ve holding tarafının biraz daha olumlu ayrışmasını bekleyebiliriz. Özellikle bankaların gevşeyen faizlerle beraber net faiz marjlarının artması karlılığı açısından ve yıl sonu kar beklentileri açısından olumlu olacaktır. Burada bilançosu kuvvetli şirketler, bankaları biraz daha ön planda tutabiliriz. Özellikle özel sektör tarafına.
1: Evet. Peki, özel sektör demişken şimdi tabii para piyasası fonlarından başlanacak dedik ödemelere. Şimdi bu para piyasası fonlarının içinde tabii ters repo ve de aynı zamanda özel sektör tahvillerinin de arttığını gözlemledik detaylara inince. Şimdi bu özel sektör tahvilleri konusunun nasıl çözümlenebileceğini düşünüyorsunuz?
0: Piyasa likidite geldikçe aslına bakarsanız Merkez Bankası da adımlar atıyor burada. Kredi büyümesiyle ilgili ufak düzenlemeler yaptı. ZK oranlarını geri çekti. Yani yavaş yavaş aslında Merkez Bankası da reel sektörün ve bankacılık sektörünün minimum hasarla atlatabilmesi için yavaş yavaş elinden geleni yaptığını söyleyebiliriz bu tarafta. Kredi büyümeleri limitlerinin biraz daha yukarı çekilerek kurumların tekrar bankalardan rahatça borçlanabilir hale gelmesiyle beraber bu bahsettiğimiz konuda da biraz daha düzenli olacağını düşünüyoruz.
1: Peki, şimdi global tarafa da bir bakalım. Bugün önemli bir toplantı var İstanbul'da, İstanbul Ekonomi Forumu. Ve toplantıda önemli bir konuk vardı, Christopher Waller. Ve kendisinin görüşlerini bir aktaralım ve sizin yorumunuzu da soralım. Çünkü diyor ki 5 yılı aşkın süredir enflasyon hedefimizin üzerinde. Enflasyon tarafında odağımızı biraz daha arttıracağız. FOMC katılımcıların çoğu sene sonuna kadar bir faiz artırımı daha bekliyor. Şu kısım aslında önemli burada. Beklenen politikanın 75 bas puan ve ötesinde olması gerekir. Faiz artırımlarının da arka arkaya yapılmaması gerekiyor diyor Christopher Waller, Fed Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi Waller artışı destekleyen bir isimdi aslında faiz artışını. Sonrasında çekimsel kalan isimlerden biri oldu ama tabii son toplantıda malum oy birliğiyle alınmış bir karar var. Şimdi beklenen politikanın 75 bas puan ve ötesinde olması gerekir diyor. Ne dersiniz buna da?

0: Hayır.
1: Piyasanın zaten beklentisi uzun zamandır bu yönde. Fed biraz daha yavaş adımlar atıyor siyasi baskıdan kaynaklı olarak. Ama tabii 2 günün sonunda bir de realite var. Burada yükselen ve yüksek seyirini koruyan bir enflasyon var. Petrol fiyatlarında herhangi bir gevşeme olmadan Amerikan seçimleri yaklaştığı bu süreçte. Bu da tabii ki bir de üstüne faiz artırımını yapıp iyice siyasi taraftan tepkileri toplayabileceği için bu işlerin biraz daha seçim sonrasına kaldığı anlaşılıyor. Bu mesajlar da bize biraz daha seçimlerden sonra tekrar faiz arttırımlarının artırılabileceği mesajını veriyor diye yorumlamak lazım.
0: Evet. Peki petrole dair yorumunuzu da alalım. Çünkü %4'ü aşan bir yukarı yönlü hareket petrol tarafında. Orada da gelen sinyaller pek iyi değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafında Beyaz Saray'dan ara seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırı seçeneklerinin hazırlanması için Pentagon'a talimat verildiğine dair haberler var. Petroldeki sanki tansiyon kolay kolay dinmeyecekmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Evet, maalesef jeopolitik gerilim uzun zamandır devam ediyor. O yüzden petrol fiyatları birkaç defa 70 dolara indi ama baktığımızda çok hızlı bir şekilde geri geldi. Yani hala baktığımızda yıl sonu bu yıl için ortalamalar petrol tarafında 90 doların üstünde kalmaya devam ediyor. Geçen sene 65-70 dolar bandındaydı. Yani bunları da tabii ki enflasyonist baskılarına biraz daha yansıtmaya devam ediyor bizim açımızdan. Burada açıkçası şu an çok fazla böyle olumlu bir görüntü yok. Burada biraz da Amerika İran'la ilgili gelişmelerin takipçisi olarak yorum yapmakta fayda var. Açıkçası şu anki yorumlara da baktığımız zaman pek fazla petrol fiyatlarının aşağı gelmesi şimdilik ihtimaller dahilinde gözükmüyor. Dilerim ki 90-100 dolar bandında en azından bir fiyatlama olsun ki piyasalarda enflasyonun da baz etkisiyle beraber etkisini azaltmaya başlasın.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek
1: Ben
0: üzere.
1: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Efendim, kısa bir ara.

0: Van Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Konuğumuz Hasan Yılmaz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Tabii bugünün içeride önemli gündem maddesi 17 fonda yatırımcıların ödemelere başlanmış olması. A1 Kapital Burs ve Pardüs'ün 43.643 yatırımcısına ödemelerin bugün tamamlanıyor olması. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreci?
1: Şimdi tabii ki bu gelişmeler gayet olumlu diyebilirim. Yani olumludan kastım şu, en azından bir takvim yolunun belli olması ve en azından belli bir yatırımcı kitlesine bu ödemelerin yavaş yavaş başlatıyor olması, piyasadaki en azından bu likidite krizinin belli bir ölçüde en azından giderileceği bir anlamı taşıyor. Ama tabii ki hala bu kriz henüz daha geçmiş değil. Sonuçta 1 milyon üstünün de en azından nasıl yatıracağı şu anda henüz bir gündem maddesi. Sonrasına sonra bakarız denildi yani biraz daha. Ve bu nedenden dolayı da piyasadaki olağan durumdaki şöyle açıklayabiliriz. Henüz daha güven durumu geçmiş değil. Ama bundan sonraki adımlarda en azından likidite krizinin belli ölçütlerde en azından bitirebileceğiyle alakalı sinyaller yavaş yavaş geldi. Ama bu durum henüz daha az önce de bahsettiğim gibi hacim tarafında biz görmediğimiz için de bu tarz düşüşlerinde biz normal olarak karşılıyoruz yani.
0: Evet. Şimdi buradan sonra tabii asıl kritik olan taraf diğer grup fonlardaki ödemelerin nasıl yapılıp tamamlanacak olması. Şimdi burada hani siz neye dikkat çekmek isterseniz, hani şu nokta atlanmamalı, burası çok kritik, yatırımcı tarafında hani yatırımcılar özellikle şuna çok odaklanmış dediğiniz ne var?
1: Açıkçası tabii ki 1 milyon üstündeki olan yatırımcılar daha fazla, yani 1 milyon üzerindeki olan ödemelerin nasıl geleceği ve nasıl ödeneceği hani aslında, ya da nasıl bir takvime bağlanacağı ve ne zaman hani bunun sonuçlanacağı çok çok önemli olacak. Çünkü piyasanın ana değerlendirdiği konu hani biraz daha 1 milyonun altındaki olan yatırımcılar değil de bence 1 milyon üstündeki olan yatırımcıların parasının nasıl ödeneceği konusu bence ana gündem maddelerinden bir tanesi. Yani durumun tamamıyla bundan sonrasıyla tam net biçimde hani ortaya koyulmasını istiyor piyasa. Şu anda tam o durum belli değil. Yani 1 milyon üstündeki en azından yatırımcıların ne zaman ve hangi koşullarda ödeneceği tam olarak belli değil. Ama bundan sonraki olan durumlarda da piyasadaki bence asıl yorumu, yani piyasanın asıl yorumu şu. Bu da en azından belli bir şekilde çözümlenecek. Ama ne zaman çözümleneceği şu anda hala bir belirsizlik konusu. Şimdi belirsizlik olduğu bir durumda da piyasanın tabii ki tepkisi burada negatif anlamda veya yatay anlamda sonuçlanabiliyor. Özellikle bence bundan sonrasındaki olan gündemde, evet biz şu anda paraların nasıl ödeneceğini de bir parça daha konuşuyoruz ama paralar ödendikten sonrasında, yani bu 5 milyon meselesi de ortaya koyulduktan sonra, yani 1 milyon üzerindeki olan yatırımcıların da hani ne zaman ödeneceği de, ne zaman ayrıca da takvimde de yer alacağı da konusu da önümüze gelmiş olsa da, bu paraların nereye gideceği de artık bundan sonrasında önemli bir mesele olacak. Yani ben şunu demek istiyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın biz geçen haftalardaki ihtiyadi tedbirden tutun, ondan sonrasında enflasyonun da iyi gelmesinden sonrasında bizim piyasa olarak genel beklentimiz enflasyonun düşük gelmesinden dolayı Merkez Bankası'nın faiz kararının 100 bas puan dolaylarında bir indirim beklediğimiz tarafında yer alıyoruz bu arada. Bundan sonrasında biraz daha genişlemeci bir politikayla gideceğini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bu tarz etkiler tepki olarak, yani borsanın işin içerisinde olduğu için hacim tarafında bunun yansımasını bekleyeceğimiz için şu anda o daha güven ortamı, faiz indirimi gelmiş olsa da piyasanın belli odaklarda kalabileceğiyle alakalı bende bir düşünce var. Ya bu durum hemen anında bir aylık süreçte hemen anında çözülecek, piyasada işte 13.100'e doğru gidecek ve onun üstünde kalıcı olacak ve 14.000'e doğru gideceğiz düşüncesi bende şu anda yok. Bu durum hemen anında piyasadaki oluşan güven, yani her şey açıklansa dahi bende hani belli bir yatay hareket ve ondan sonrasındaki oluşacak olan durumda piyasanın yön arayışı olacaktır. Şu anda biz bunu konuşmamız daha erken diyorum ben.
0: Peki şimdi bundan sonrasına dair tabii hep konuştuğumuz konu nedir? Artık tabii endekste de değişiklikler yapıldı. Hani çok daha sağlam temellerle birlikte BIST 100 endeksinde yeni rekorlar görebileceğimiz bir döneme gidiyoruz diyen analist sayısı çok fazla. Siz ne düşünüyorsunuz yıl sonuna doğru?
1: Ya ben bu durumun hemen öyle anında hani hacim tarafında görmediğim için biraz daha polyanacı hani bakış açısıyla bakmak da istemiyorum. Çünkü gerçekten de bu tarz sert düşüşlerde piyasada aslında biz bizeydik yani bugüne kadarki olan durumda. Yani biz burada yabancı yani 6 senedir yabancı oranlarına baktığımızda %30'ları %35'lere gerileyen bir yabancı oranı vardı yani Borsa İstanbul'da. Şimdi bu oranı nasıl arttırabiliriz? Aslında iş bundan sonrasında önemli oluyor. Biraz daha yabancı desteğinin bence piyasanın ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü neden dolayı bu senenin içerisinde BlackRock gelmişti ülkemizde. Ayrıca de Türkiye'nin jeopolitik konumu da gayet de önemli bir noktaya doğru da gidiyor. Orta Doğu'da ve ayrıca de dünyada da kartlar yeniden dağıtıldığı için Türkiye burada çok çok önemli bir noktadayı ben yer alacağını ve bu yer aldığı noktada da yabancının da daha fazla gelebileceğiyle alakalı bir senaryonun hani iyimser olan tarafta duruyorum. Ama dediğim gibi bunun hemen anında yabancı bugünden yarına gelecek gibi bir izlenimim yok. Zaten bu adımların da yani özellikle bu fon ve likidite krizinin de yaşanmasındaki en önemli meselenin MSCI tarafındaki açıklanabilecek olan not durumundan dolayı yani görünümünden dolayı

0: olduğunu da düşünüyorum. Kezaki yapılması gerekiyor muydu? Kesinlikle de yapılması gerekiyordu. Çünkü MSCI'daki gelebilecek olan orada bir görünüm düşüklüğünün daha kötü bir sonuca da evrilebileceğiyle alakalı bir kanı içerisindeydim. Şimdi biz artık MSCI tarafıyla alakalı bütün maddeleri neredeyse tamamladığımız ve eksik olan maddeleri de tamamlayacağımız gibi bir görüntü de var. Bu da demek oluyor ki Kasım ayında açıklanacak olan MSCI endeksindeki olan durumda, yani bizim oradaki görünümle alakalı durumda, ben FTSE'den gelen ki rapora göre aynı raporun gelebileceğiyle alakalı bir, yani olumlu bir rapor gelebileceğiyle alakalı bir görüşüm var. Ya olumludan kastım da şu, görünümü değiştirmeyecekler en azından, yani bu arada oradaki beklentimde. Şimdi genel olarak da bu hacimsizliğin yarattığı bir durumda da Kasım ayından sonrasında en azından, yani bir aylık böyle bir sancılı bir süreç yaşayabiliriz, bir buçuk ay kadar. Ama ondan sonrasında bence biraz daha işler yıl sonuna doğru daha iyi olabilme gibi bir durumu var. Ben şöyle söyleyeyim, benim yukarıda gördüğüm 13.160 seviyesi var. Evet, şu anda biraz oraya daha uzağız. 13.160'ı 13.100'leri aşmadığımız sürece 11.700-13.100 arasında bir dikdörtgen dediğim bir alanda yatay bir hareket yapma gibi bir süreci var. O yatay hareketinde yaklaşık Kasım sonu, Kasım'ın ortasından sonraki olan süreçte kırıp da yukarı yönlü hareket etme gibi durum olabilir. Orada da benim gördüğüm endeksteki hani yıl sonu olabilecek rakamlardan da 14.100'ler, 14.000'ler gibi bir duruyor, ama hani dediğim gibi bu sürecin hacimsel anlamdaki bir desteğini görmediğim sürece de benim bu yaptığım yorum da çok erken olmuş oluyor. Onu da net olarak da söyleyeyim.
1: Evet. Peki siz şu anda alım fırsatını nerede görüyorsunuz? Hep bankacılık diyoruz ama hani bankacılık dışında da şuralara dikkat etmek gerekir dediğiniz neresi?
0: Ya açıkçası İran ABD meselesi, hani bu Orta Doğu'daki kriz durumu biterse eğer havacılık hani olabilir, oraya ekleyebiliriz. Bir de faiz indiriminin yaşanabileceğini ben düşündüğüm için yani bu düşüncem de aslında 2027 gibi 2027'deki olan senaryodan sonrasıydı. Onu da şunun nedenden dolayıydı. Çünkü eğer seçim kendi zamanında eğer o olacağını düşünürsem, eğer 2028 yılında eğer olacağını varsayarsam, 2027'den sonrasında biraz daha genişlemeci politika bekliyordum, ama bu yaşanan bu fon krizinden dolayı ve likidite krizinden dolayı bunun biraz daha erkene alınabileceği ile alakalı bir izlenimim var. Şimdi bundan sonrasında demek ki bu erkene alınan durumda da tabii ki enerji fiyatlarının da yukarıda olması ayrı bir mesele de, ama en azından bundan sonrasında hani 100 bas puan, belki 150 bas puan daha sonrasındaki bir faiz indiriminde hani olabileceği ve bunun yavaş yavaş adımlarının da gelebileceği, enflasyonda da en azından %30'ların altında kaldığı ile alakalı bir görüntü de olduğu için bundan sonrasında en azından genişlemeci bir politika hani bir beklemek benim açımdan yanlış değil. En azından bu sorunu da, çünkü şirketlerle alakalı şu anda da reel sektör tarafında da zaten uzun dönemden beri bir likidite sorunu zaten orada da vardı. Yani bir fon krizinin sadece oluşması buna etki oldu, ama bunun öncesinde de zaten böyle bir sorun vardı. Şimdi bu sorunu en azından biraz daha şirketler açısından daha rahatlamaları için hem ihtiyacı tedbiri olarak biz ne gördük? KOBİ tarafında bir artış gördük orada. Yani şirketlerin elini rahatlatacak olarak da bir güç koyurduk. Bundan sonrasında da en azından görebilme ya da bunlarla alakalı böyle bir süreç yaşama gibi durumumuz olabilir. Her ne kadar da Merkez Bankası'nın sıkı para politikaya devam edeceğini orada söyleseydi de, ben bu yaşanan likidite krizinin onlarda da alakalı, yani onların da görüşüyle alakalı bir neden olabileceğini de düşünüyorum. O yüzden bundan sonrasında biraz daha faiz indiriminin eğer olabileceğini de düşünürsem, sektör olarak, şimdi oraya geliyorum, gayrimenkul sektörü olabilir. Gayrimenkul sektöründe biraz daha en azından bu gidişattan dolayı, hem de belki orada fiyat artışlarından dolayı da paranın da, buradaki gelecek olan paranın da belki gayrimenkul tarafına da kayma gibi durumu da olabilir. Yani bu likiditede yaşanan olan ödemelerin daha çok borsa tarafına değil de, çünkü ortada bir güven krizi oluştu. Bence parasını alan yatırımcı borsaya koyar mı? Gerçekten de soru işareti bende. Hani bilmiyorum orada nasıl bir karar izleyecekler. Ama benim genel gördüğüm kanı tekrardan borsaya hemen anında değil de belli bir zaman sonrasında parasını koyabileceğiyle alakalı bir durum var. Şimdi bu para nereye gidebilir diye baktığımda da altın olabilir, dolar olabilir.

0: Ondan sonrasında gayrimenkul olabilir diye değerlendiriyorum süreci. Oradaki yaşanandaki olan paranın da bu taraflara akması tabii ki bence fiyatları da biraz daha yukarı çekme gibi durumu olur. Olduğu durumda da gayrimenkul tarafında tabii ki bence önemli olabilir. Yani bankacılık tarafının dışında da bu iki tane sektörü de ben sayabilirim.
1: Evet. Şimdi tabii burada önemli bir konu da Fatih Karahan'ın da altını çizdiği bir nokta bu. Fonlardan çıkan paranın önemli bir bölümünün bankalara geçtiği ve mevduatlarda yaklaşık 800 milyar liralık bir artış oluştuğu. Yani burada finansal sistemden aslında paranın çıkmadığını görüyoruz. Bu da herhalde bu süreç açısından kritik, değil mi?
0: Evet, ama yani bence bu şu anda daha ödemeler daha yeni başlıyorken bana bu yorum da çok erken gibi geliyor. Çünkü bu süreçten sonrasında aslında belli olacak diye düşünüyorum ben. Özellikle büyük paraların şu anda daha henüz ödenmedi yani. Ödendiği durumdan sonrasında bu paranın nereye akacağı ve hemen sonuçta bu sonuç hemen o parayı aldı gidip hemen yatırayım şeklinde yatırımcı bence hemen anında hareket etmeyecektir. Belki gidip de mevduat tarafında tercih edebilir, ama yani önümüzdeki bu faiz indirimindeki yaşanabilecek olan durumu döngü gören yatırımcı belki şey tarafını değerlendirebilir. Yani ben gidip de döviz tarafıyla alakalı bir pozisyon almalıyım derdine de girebilir burada. Bence asıl Merkez Bankası'nın düşünmesi gereken durumlardan bir tanesi de bence bu diye düşünüyorum. Çünkü oradaki faiz indirimlerinin, özellikle enerji fiyatlarının burada olduğu ve benim için artık 100 dolarların üzerinde birkaç daha ay kalırsa yani artık bu enflasyon olarak da kalıcılık izlenimi bende yaratacak. Yani bütün dünyadan bahsediyorum bu arada. Çünkü inmiyor orada ve ABD ile İran arasındaki herhangi bir durumda da bir bu çekişme devam ettiği müddetçe de, ki genel gördüğüm orada Trump'ın da davranışlarından ve İran'ın davranışlarından da çıkardığım sonuç da sanki bu sürecin devam edeceği, ama umarım beni yanıltan durumlar da olur. Çünkü gerçekten de enerji maliyetlerinin bu denli etki etmesi büyük bir soruna neden olacaktır. Şimdi bu sorun devam ettiği müddetçe de enflasyondaki olan durumun oradaki etkilerinin de kalıcılaşması biraz daha sıkıntı yaratabilir. Şimdi bu sıkıntı yaratmasının sonucunda da eğer döviz tarafında bir hamle gelirse Merkez Bankası'nın burada rezervlerini tartışacağımız günlere de girebiliriz. Ama bugünden yarına demiyorum bu. Bu 1-2 aylık sonrasındaki bir mesele. Yabancı, yani yatırımcının da bu arada tercih edeceği olan ürünler de 1-2 aylık sonrasındaki olan mesele. Yani biz burada net bir tablo görmemiz için şu an değil de 1-2 ay sonrasında daha net bir tablo görebiliriz. Ama bunun önlemlerini veya bunun düşüncesini şu anda hani belli maddelerle kesinleştirip önlemleri şimdiden alabiliriz.
1: Şimdi bu arada siz anlatırken fon kısmını, Brent petrolde %5'i aştı yukarı yönlü hareket ve 105 doların üzerine geldik. Şu an 4.83 ama 5'in üzerine de geldik. Şimdi tabii buradaki tansiyonun düşmemesi tüm dünyayı etkiliyor. Faizler tarafında da, küresel tarafta faizleri konuşuyoruz. Faizlerdeki yükselişe de bir etmen. Ne dersiniz? Şimdi çünkü bir taraftan raporlar diyor ki savaş öncesi seviyelerin %80'ine geldik aslında akışta. Ama buna rağmen yükseliş devam ediyor. Çünkü oradaki malum Husiler ve Suudiler arasındaki sıkıntı devam ediyor. Trump'ın yine sert mesajları İran'a dair. Şimdi çok kolay düşmeyecekmiş gibi görünüyor petrol. Sizin beklentileriniz ne yönde?
0: Yani 92 doların altında kalmadığı sürece bende kötü, ama yani yön yukarı gibi gösteriyor. Özellikle 114 dolarları aşması gibi durumunda petrolün eski zirvesi olan Brent petrolün eski zirvesi olan 130 dolarlara doğru gitme gibi durumu olabilir. Umarım böyle bir durum yaşanmaz, çünkü hiçbirimiz böyle bir durum, yani petrolün en azından böyle bir yukarı yönlü gitmesini istemeyiz. Özellikle yaşanan ülkemizde bu fon krizinin yaşanması ve likidite sorunu olduğu bu günlerde hem de oranın da yukarı yönlü hareket etmesi biraz daha ciddi bir soruna da yol açabilir. Dünyaya bakacağım olarak da, dünyaya baktığımda da yani şu anda ABD tarafı tahvillerinin şu anda 5'in üzerinde. Ondan sonrasında Japonya tarafı şu anda faiz arttırıyor. Fransa tarafı keza yine aynı şekilde orada da yine sorunlar devam ediyor. Hem kamu kaynaklarıyla alakalı sorunlar hem de tahvillerle alakalı durum. Bu durum Avrupa'yı da büyük bir ölçüde de etki etme gibi durumu da var. Yayılma etkisi de var. Yani dünyada şu anda faizle alakalı yani sermayeyle alakalı bir sorun var. Bu da tabii ki dünya ticaretini etkileme gibi durumu olabilir. Etkilediği durumda da tabii ki burada bambaşka nedenlerle konuşacağımız zamanlar dilimine girebiliriz. İşte benim bahsettiğim eğer bir iki ay daha yani özellikle yıl sonuna kadarki olan süreçte petrol 92 dolarların üzerinde kalırsa dünyadaki bunun etkisi daha farklı sonuçlara da neden olabilir. Bu olduğu durumda da biz dünya borsalarındaki bazı ülkelerdeki durumları nasıl Kore borsasındaki %60 düşmüştü, %70 düşmüştü gibi bir etki görmüştük ya. Tabii ki Kore borsası diğer ülkelerin borsasının hacmi kadar o kadar büyük değil. Yani bir Nasdaq gibi değil. Ya da bir Avrupa'daki borsalar kadar değil. Ama yine orada da düşüşler görme gibi durumumuz olabilir. Benim asıl tehlikeli gördüğüm konu eğer enerji maliyetlerinin giderek daha böyle bir kalıcılık hale gelmesi durumunda bu durumun küresel tarafa yansıma gibi durumu olur. Bu da beni açıkçası endişe ettiriyor yani diyebilirim.
1: Evet, son bir dakikamız diye düşünüyorum. Yönetmenimize bir soralım. Evet dedi. Altın yorumunu da alayım. Çünkü o taraftaki hareketler de dikkat çekici. Özellikle gümüşte de 58 dolarlara geldik. Orada düşüş var. Altına dair ne dersiniz? 4110 şu an seviye. Gümüşte %2'lik düşüş 58.58.
0: Yani 4000 doların yani bu ABD tahvillerinin 5'in üzerinde olduğu durumda bile ne dolar endeksinin yukarı yönlü hareket ettiği dönemde bile 4000 üzerinde kalıcılık gösteren bir altın var. Özellikle az önce bahsettiğim dünyadaki bu sorunların devam etme gibi durumunda yani bizim hem enflasyonla alakalı burada korunabileceğimiz liman olarak da altın ve gümüş duruyor bence. Gümüşün daha farklı bir hikayesi var. O yüzden ben altında 4000 doların altında kalmadığı sürece en azından yukarı atakların belki biraz sıkıcı ama daha sonrasında yine toparlayıcı bir etki görme gibi durum olabilir. Ben buradaki yukarı yönlü hareketlerin 2027'den sonrasında yani hatta belki ortasından sonrasında daha en azından yukarı yönlü hareketlerin olma gibi durumu olabilir. Ama benim asıl yükseliş beklediğim taraflardan 2027'den sonrasında taraflardan bir tanesi dijital altın olan Bitcoin tarafı daha bence öne çıkma gibi durumu olabilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu. Yoksa malum gündem yoğun. Bugünlük bu kadar diyelim. Teşekkürler size de. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun, size de yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Efendim bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere Apar ekranlarında. Hoşçakalın.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20'yi kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
4: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
5: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
6: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
8: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz Yüzok'tan'a geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
9: Tokasa değil, Aygaz Yüzok'tan'a geçtik.
10: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
11: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle,

Analiz Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda yatırımcının önünde bu yıl epey risklerin olduğu bir yılı takip ediyoruz. Faizler yüksek, tahvil faizleri tarafında ciddi bir belirsizlik var derken jeopolitik tarafta da riskler hala masadan kalkmış değil. Dolayısıyla bu ortamda yatırımcı güvenli liman arayışın aslında parasını değerlendirme yolları alıyor. Bugün de teknoloji tarafındaki en çok yükselen hisselerden ilk üçünden bakacağız. Çünkü teknoloji tarafında şirketlerde 3 haneli getirilerin ürettiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde zaten çip öncülüğünde ve yarı iletken sektörü öncülüğünde bir rally de takip etmiştik. Tabii yapay zeka dediğimiz aklımıza sadece Nvidia şirketi gelmiyor. Bu yatırımların arkasında biraz daha gerisinde duran şirketlerce ciddi oranda bundan pay alabiliyor. Dolayısıyla 3 tane şirkete bakacağız diyelim ama önce bir gidelim borsalara bakalım. Almanya DAX endeksi Avrupa tarafındaki genel havayı görmek adına %1 üzerine bir geri çekilme görüyoruz. O taraftan bir İsveç merkezi ve teknoloji tarafında en çok yükselen yılın başına itibaren şirkete bakalım. Cyvers diyelim. Aslında hikayesi bugünün bilançosundan çok geleceğe yönelik beklentine satın aldığını görüyoruz. Şirket fonatik tarafta yarı iletken tarafında faaliyet gösteriyor. Yani veri merkezlerinde kullanılan lazer ve optik bağlantı teknolojileri üretiyor. Şimdi bunun önemli noktasına değindiğimizde için veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapılıyor. Bunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla daha fazla bir GPU kullanılıyor. İşlem gücü arttıkça da o işlemciler arasındaki veriyi taşıma problemi de büyüyor. Bu veriyi taşımak için gereken altyapıyı da Cyvers şirketi üretiyor diyelim. Zaten 30 milyon dolarlık bir yatırımda son üretim tesisinde de açıklamıştı. Burada da hedef olarak yıllık lazer üretim kapasitesini de 100 milyon adetin üzerine kadar çıkarmıştı. Tabii buradaki görülen hikaye özetlemek gerekirse buradaki veri merkezlerinin büyümesi, veri trafiğinin artması derken optik bağlantı ihtiyacının artmasıyla beraber Cyvers şirketi de beklentiyi yatırımcılar tarafından piyasadan satın alınıyor diyelim. Zaten buradaki dar boğazın olduğu yerde kapasitesini hazırlayan bir görünümü var. Hemen bakalım yılın başına itibaren fiyatlamasına %700'lük bir 3 haneli agresif bir getiri sağlamış. Bu kadar yükselişin ardından da dolayısıyla da yayının başına bahsettiğimiz gibi sadece bugünün değil gelecekte alabileceği siparişlerin de ne kadar güçlü oranda fiyatlandığını da görüyoruz şirketin hisse performansında diyelim. Bir bakalım diğer bu listeden en çok yükselenlerden bir tanesine Fransa borsasına gidelim. CAC 40 endeksi nasıl bir görünüm devam ediyor? Haftanın 4. işlem gündeyiz. Yine %1 üzerinde bir geri çekilmesi de var ve Fransa merkezli bir diğer şirket Suatec'e bakalım. Tabii burada yarı iletken şirketi diye tek başına okumamak lazım. Çünkü çipin kendisinden ziyade çip üretiminde kullanılan

0: özel malzemeleri sağlayan bir şirket. Dolayısıyla AI'ın yarattığı bu ekosistemde ikinci dalga tarafında kalan da bir görünümü var. Aslında yine şirketi tanımayan izleyiciler için en basit haliyle tanımına baktığımızda çip yapan bir şirket değil, daha gelişmiş çiplerin üretilebilmesini sağlamak için özel malzemeleri üreten bir firma. Dolayısıyla da zaten bilançolarda çok kusursuz bir görünüm yok. Mükemmel rakamlar sunmuyor ama buradaki geçtiğimiz yıldaki mali toplam gelire baktığımızda ciddi şekilde bir gerileme göstermişti. Özellikle mobil iletişim tarafında müşterilerin elindeki stokları eritmesi baskı sağlamıştı ama piyasa burada biraz daha başka yere bakıyor. Yani bilançosuna bakmıyor sadece. Bugünkü bilançolar zayıflık gösterse de bu veri merkezlerinin bu kadar büyümesiyle beraber pazar daha da uzun soluklu olabilir beklentisini satın alıyor. Hisse performansı hemen bundan daha net yansımasını görmüş olalım. Yılın başından itibaren bu şirkette %560'lık bir getiri sağlanmış. Dolayısıyla piyasa geçmişe değil biraz daha ileriye bakmaya da devam ediyor. Burada tabii teknoloji rallisinin bir diğer yüzünü de görüyoruz. Sadece burada AI hikayesinden yararlanan şirketlerin bugünün bilançosundan bakılmadığını görüyoruz. Yani sadece bilançoya bakılarak beklentiler satın alınmıyor. Buradaki önümüzdeki birkaç yılın büyümesi de önceden yatırımcılar tarafından inanılıyor diyelim. Bir de buradan gidelim Asya borsalarına bakalım. Güney Kore Kospi Endeksi gecelik seansını nasıl tamamlamış? Yaklaşık %3'e yakın bir geri çekilmeyle günü tamamlayan bir borsa görüyoruz Asya tarafından, ki teknoloji şirketleri deyince zaten akla gelen endekslerden bir tanesi ve bölgenin büyük bir şirketi olan Güney Kore değil ama Tayvan şirketi merkezi bir şirkete bakacağız. Unimicron diyeceğiz. Güney Kore'de zaten SK Hynix ve Samsung'u takip ediyoruz ama Tayvan'da da 3 haneli getiri sağlayan da bir şirket olarak listede karşımıza çıkıyor. Burada çip tarafına baktığımızda substratları üreten bir şirket, yani arka planda elektronik parça gibi dursa da ilk bakışta AI sunucularının içine girdiğimizde bunlar da daha da kritik bir hale geliyor. Çünkü yüksek performans çipten söz ediyoruz. Bunların arasındaki bağlantıları sağlayan da bir yarı iletken altlık üreten de Unimicron şirketi de yine en çok getiri sağlayan listede de yerini buluyor. Zaten Nvidia gibi şirketler zaten güçlü sistemler üretiyor ama bunların bir de birbirine bağlanması var. İşte burada da zaten bu ekosistemdeki diğer ikinci dalga şirketlerden de karşımıza çıkıyor. Zaten bu sektörde ciddi bir kapasite sıkışıklığı var. Buranın altını çizmek gerekiyor. Çünkü talep bu kadar yüksekken arz tarafı sınırlı kaldığı için de şirket sadece daha fazla ürün satmıyor, ürünün fiyatını da daha iyi belirleyebiliyor. Dolayısıyla da bu zincirin arkasındaki üreticiler de bu tarz şirketlerde ciddi şekilde kazanç tarafında primde yapabiliyor. Hemen bakalım hisse performansına. Bu sene %470'lik bir yükselişte sağlamış. Dolayısıyla piyasanın da burada verdiği nette tepkiyi de görmüş olduk. Dolayısıyla 3 şirkete baktık. Farklı kapılardan girdik ama konuya yine de aynı yere çıktığımızı gördük. AI yatırımları bu kadar büyürken paranın tamamı ekranın önündeki dev şirketlere gitmiyor. O yatırımı mümkün kılan altyapıya da ciddi şekilde paranın kaydığını gördük. Ve bir de buradan bakalım, tabloyu biraz daha genişletelim. İlk 3'ten bahsettik. İkinci sırada SanDisk vardı. Dün zaten bunu ele aldığımız için bugün bunu es geçtik. Diğer üçlüye bakmıştık ve listenin geri kalanına baktığımız aslında sadece Amerika ile sınırlı olmadığını görüyoruz. İsveç'ten Fransa'ya, Tayvan'dan Japonya, hatta Güney Kore'ye kadar oldukça geniş bir coğrafyaya yayılımda var. Buradaki nokta yine AI rallisi, teknoloji rallisi diyoruz. Sadece büyük şirketlerin rallisinden bahsetmiyoruz. Son olarak şöyle bir detaylara da bakalım. Kioxia'da %370'lik bir yükseliş var. Micron'da 270'lik bir getiri sağlanmış bu sene özelinde. Marvel'de 230, Intel'de 200, Taiyo'da yine 200'lük bir getiri sağlanmışken Güney Kore Kospi Endeksini taşıyan SK Hynix'de 170, Samsung'da da %125'lik bir getiri sağlamış. Dolayısıyla sadece büyük teknoloji şirketlerinin rallisi dediğinde Nvidia gibi şirketlere bakmayacağız. Bunun arkasındaki daha büyük ekosisteme de bakacağız. Zaten bu tabloda da yine kazandırmaya devam ettiğini de görüyoruz diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13 derece. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 22, Balıkesir 27. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Denizli ve Aydın 28, Muğla 23, Manisa 27. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 28. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 23, Karabük ve Samsun 24, Rize 22. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 21, Erzincan 20, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 25.

0: temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Karşınızda yılların kobisi Fahri. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. LÖTEM İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
7: Bankam, bank, kartım Hadi.
8: Türkiye'nin dört bir yanından Ayga 600 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
9: Tokasa değil. Ayga 600 oktana geçtik.
10: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
11: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Piyasada öne çıkan fiyatlamaları ve gündemde öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hiç vakit kaybetmeden günün manşetleriyle başlıyoruz. Gözümüz kulağımız bugün ödemeleri yapılmaya başlanan fonlarda. 17 fonda ödemeler bugün başlıyor. Bugün itibariyle o 17 fonda ödeme de bitecek. Ziraat Bankası ödemeleri yapacak. 43.643 kişi burada ödemesine kavuşacak. A1, Pardus ve Bulls portföyün fonlarında bulunan yatırımcılar bugün ödemelerini almış olacak. Ziraat Bankası ödemeleri yapmaya başladı. İfade ettiğim gibi 43.643 kişinin burada ödemesi gün sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Diğer yandan Merkez Bankaları Başkanları İstanbul'da ekonomi zirvesinde burada küresel ekonomilerde gelinen nokta, dünyada uygulanan para politikaları ve dünyadaki enflasyonist ortamın bu zirvede konuşulduğunu ifade edelim. Ve yabancının son dönemdeki hareketlerden sonra fon portföyünün 6.1 milyar dolar eridiğini görüyoruz. Özellikle Eylül'deki hareketlilik böyle bir tablonun çıkmasında etkili oldu. Son başlığımız, Eylül ayında en yüksek reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinde oldu. Rakamlar bugün itibarıyla geldi. En fazla reel getiri Dips kanadında oldu. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: Borsaya bakalım. An itibariyle BIST endeksindeki görüntü nasıl? Ekranlarınıza taşıyalım. 12.067 gelinen nokta, %0.46 aşağı yönlü bir hareket var. Günün en düşük görülen seviyesi bu seviyeler olarak kayıtlara geçiyor. Benzer bir görüntü BIST 500'de de var. An itibariyle 14.131 görülüyor. Yarım puan üzerinde geri çekilmeden bahsedebiliriz. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksi bugün de değer kaybı yaşıyor. %2.25 düşüş gösterirken gayrimenkul %1.47 geriliyor. Teknolojide %1.87'lik geri çekilme var ve satışın boyutu turizmde de yarım puanı aştı. Sanayi endeksi sınırlı yukarı yönlü hareket ediyor. Boyutu %0.4. Ağırlıklı olarak kırmızı bir piyasanın olduğunu yine söyleyebiliriz. Yarım puanları bulan düşüşler ve 12.000 puan seviyesinin altında bir kapanış olacak mı? Bugün izleyeceğiz. Gıdada %1, inşaatta da sınırlı geri çekilmeler görüyoruz. Bilişimde %1.8'lik düşüş var. Fiyatı en fazla artan ve fiyatı en fazla düşen şirketlere de bakalım. Akçansa, Pacific Holding, Kordsa Teknik, Gülermak, CV Enerji sıralama böyle. Bir de düşenleri hatırlayalım. Yapı Kredi %3.55 düşüş gösterirken Simpaş GYO, Eczacıbaşı Yatırım, CVK Maden ve Reysaç Lojistik sıralamayı oluşturuyor. Reysaç'ta %2.4'lük bir geri çekilmeyi görüyoruz. Piyasada öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bizlere Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. 17 fonda ödemeler başladı. Bugün tamamlanacak. 43.643 yatırımcı böylece fonlardan ödemesini almış olacak. Nasıl değerlendirmek gerekir? Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Bugün de burada bu işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Ama daha 410.000'den fazla yatırımcı

0: borcunun ödemesi de takip edilecek. Bu anlamda geldiğimiz noktayı nasıl okumak gerekir?
1: Evet, yani bir kere her şeyden önce şunu söylemek lazım. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bey'in söylediği şey çok net bence. Cevdet Yılmaz'ın. Dolayısıyla çok net bir açıklama yaptı. Bir kere işte bu 455 bin tekil hesapta ilk etapta burada para piyasası fonları kısmına ağırlık verileceği, bu ağırlık verilirken de ilk etapta sorun görülmeyen 17 tane fona öncelik verileceği konusu gündeme gelmişti. Şu anda da takvimin öyle ilerlediğini görüyoruz açıkçası. Burada tabii olay sadece para piyasası fonlarıyla sınırlı değil, bir de bunun serbest fon ve yoğunluklu olarak hisse senedi taşıyan serbest fonlara da sıçradığını biliyoruz. Oradaki bence takvim bir miktar daha uzayacaktır. Çünkü oradaki likit enstrüman havuzu ve buranın ne kadar ve ne zaman likite dönebileceği kısmı bir miktar daha bence senaryo analizleriyle çalışılıyordur diye tahmin ediyorum. Ama para piyasası fonlarında en azından bir kere kafadan %10'luk bir biliyorsunuz dips bulundurma zorunluluğu. Evet, hiç borçlanma senetleri bulundurma zorunluluğu vardı para piyasası fonlarının içerisinde. Dolayısıyla orası nakit bir bölümü oluşturuyor. Onun haricinde yine para piyasası fonlarının içerisindeki nakit enstrümanlarında hızlıca nakde çevrilebilecek kıymetler olduğunu söylemek lazım. O yüzden para piyasası fonlarının bir miktar böyle olayın dışına attığımız, yatırımcıların da bir miktar daha rahatladığı bir dünyaya doğru gideceğimizi tahmin ediyorum. Tabii burada olayı para piyasası fonu serbest fon olarak kırdıktan sonra bir de para piyasası fonlarının içerisindeki yatırımcı tipine göre kırıyor olmak lazım. Yani burası bireysel mi, kurumsal mı bu yatırımcı tipleri? Kurumsal yatırımcılarda özellikle şöyle bir maalesef problem var. Para piyasası fon tarafına aslında tırnak içerisinde park ettikleri bir para var. Ve dolayısıyla bu kurumsal anlamdaki nakit akışlarına da etkileyen bir para. Bunun ne zaman döneceğine ilişkin belirsizlik maalesef reel sektörde de bir miktar nakit akışının bozulmasına neden oldu. Böyle değerlendirdiğimizde aslında işte sadece kısıtlı ve sınırlı bir fon havuzuyla alakalı bir olaymış gibi görünse de bunun bir miktar reel sektörde yansıması var. Zaten bu reel sektöre yansımasını da açıkçası hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu notlarda da görüyoruz. Yani enflasyon konusunda da dezenflasyonist sürece ve büyüme tarafında da geriye doğru bir negatif etkisinin olduğunu açıkçası Merkez Bankası da vurguladı. Dolayısıyla bunların hepsini toptan değerlendirdiğimizde yatırımcıların bence kesinlikle ve kesinlikle bir kere şu iki şeyi yapması lazım. Bir, resmi kanallardan gelecek açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya kulak vermemek lazım. Sosyal medya hesapları, bu işle hiç alakası olmayan insanların yaptığı yorumlar kafa karıştırmaktan öteye gitmiyor. Dolayısıyla yatırımcılar kesinlikle buraya kulak asmasınlar. Resmi kanalların yapacağı açıklamalar onlar için birinci kaynak olacaktır. İkinci konu da bu süreçte maalesef bir miktar psikolojilerini yerinde tutmak icap edecek. Çünkü bu piyasanın içerisinde yer alan oyuncuların, yatırımcıların, tasarruf sahiplerinin başka bir yere gitme olasılığı pek yok yani. Tabii ki günümüzde her yerde yatırım yapabiliyorsunuz ama günün sonunda piyasaya küsmek diye bir şey yok. O yüzden dönüp dolaşıp tekrar aslında Türkiye'deki sermaye piyasalarında yatırım yapabileceğini, yatırım yapacağımızı unutmamamız lazım. Bu iki konu bence önemli. Bundan sonraki süreçte zaten eş güdümlü bir politikayla ilerleyecek diye düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi 131 fondan bahsediyoruz. Bunun 17 fonunda ilk ödemeler tamamlanacak. Daha doğrusu bütün ödemeler tamamlanmış olacak bu 17 fonda. Böylece ilk ödemeler de genel itibariyle bu tasfiye sürecinde yapılmış olacak. Peki kalan tasfiye sürecindeki fonlarda durum nasıl devam edecek? Özellikle burada iki kurumun fonlarında biraz daha tasfiye sürecinin uzayacağına yönelik kanaatler vardı. 6 aylık bir periyottan bahsediliyor. Bu sürecin 6 aya doğru ilerlemesi sermaye piyasaları üzerinde de nasıl bir etki oluşturabilir?
1: Yani tabii ki likit olmayan varlıkların satımı konusu ve aslında an itibariyle ortada büyüklükmüş gibi görünen büyüklüklerin aslında normal büyüklük olmadığı ve bunların da hızlıca aşağıya gelmiş olduğu bir ortamla karşı karşıya kalacağız açıkçası. Dolayısıyla özellikle serbest fonla yatırım yapan yatırımcıları, dün Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da açıkladığı gibi aslında bu risk seviyesinde ve nitelikli yatırımcı kategorisinde olduğunu değerlendirdiğimizde o taraftaki aksiyon planı ve süreç para piyasası fonlarına göre çok daha yavaş ilerleyecek. Bir kere onu söylemek lazım. İkincisi de yatırılan tutarlara karşılık fonlardan geri dönüşler ne şekilde ve ne kadar olur kısmı tamamen piyasa koşullarının onları ne tarafa doğru ittireceğiyle alakalı bir yapıda gerçekleşecek açıkçası. Fonların içerisinde yer alan yaklaşık 20-25 tane kıymetin zaten yaklaşık 3 haftadır taban taban geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla yaklaşık zaten %90'lık, %95'lik değer kayıpları yaşayan hisse senetleri var. Fonların içerisindeki tabloyu tabii şu anda net olarak biz bilemediğimiz için fonların içerisindeki ağırlıklarına istinaden bu ağırlıklarda fonların aslında alacak borçluluk tarafından düşecek ve kalan bir şey varsa ona da fon katılma payı sahipliği oranında dağıtıldığını göreceğiz. Ama bu süreç bence bayağı bir uzayacaktır para piyasası fonlarına kıyasladığımızda. O yüzden tekrar söylemek lazım. Gerçekten de resmi kanalların dışında yapılan açıklamaların hiçbir önemi yok. Sadece o tarafa odaklanmak gerekiyor. Ama serbest fonlarda yer alan yatırımcılar için süreç bir miktar daha sancılı geçecek. Piyasaya yansıması ilk şokun etkisi kadar yüksek olmayacaktır. Ciddi bir şok yaşadık. An itibariyle Eylül ayı gerçekten gerek TL bazında gerek dolar bazında hisse senedinden bağımsız her türlü hisse senedine satış olarak yansıdı. Bir de tabii bunun yanında küresel anlamda da çok yükselen faiz hatları var. O konuya zaten hiç gelemedik ama günün sonunda Türkiye'nin yerel problemlerinden kaynaklı bir mevzuyla karşı karşıyayız. İlk etkisine göre diğer hisse senetlerine yansıması bence bir miktar daha tolere edilebilir olacaktır diye tahmin ediyorum. Ondan sonrasında da peyderpey bu etkinin geçtiğini göreceğiz bence.
0: Serbest fonun tanımı yapılıyor. Nitelikli yatırımcının özellikleri ifade ediliyor ama bu fonlara yatırım yapanların hepsi adı geçen kurumlar aracılığıyla mı yapabiliyordu? Yani bankaların portföy yöneticileri de bu fonları önermiyor muydu? Netice itibariyle evini satmış ve kenarda parasını bekleten yatırımcı kitlesi ya da arabasını satmış kenarda tasarrufunu bekleten yatırımcı kitlesi de mutlaka vardır. Bu bağlamda düşündüğümüzde bankanın portföy yöneticisi ya da yatırım uzmanı arayıp ya burada şöyle bir getiri var deyip bunu vatandaşa, yatırımcıya önerdiğinde yatırımcı da bu iyi getiriden ötürü bu fonda belki konumlanmış olabilir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Bu kanadı bir de bu şekilde değerlendirmek gerekmez mi? Yani evet biz serbest fonun tanımını yapıyoruz. Nitelikli yatırımcının tanımını yapıyoruz. Ama bir de bahsettiğim gibi bir realite de var.
1: Yani bunların hepsi gerçekleşmiş olabilir. Tabii süreçlerin hangi yatırımcı bazında nasıl ilerlediğini bilemiyoruz. Ama günün sonunda makro olarak bence herkesin şuna bakması gerekiyordu. Ve hala gerekiyor bu arada. Türkiye ve dünya şöyle bir ortamdan geçiyor. Özellikle Türkiye. Son iki yıldır çok ciddi bir, sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Bu sıkı para politikasının karşılığında Türkiye'deki faiz hatları işte ağırlıklı olarak bu yılın sonuna kadar TLRF baz alacak olursak 40-45 bandında bir TL faizle bitirmiş olacağız yılı. Şimdi bu 40-45 bandında TL faizle bitirdiğimiz bir yılda yılın başından bugüne gelen süreçte de bu kadar yüksek faiz hatlarıyla geldiğimiz yurt dışında jeopolitik olayların kaynadığı faiz oranlarının sürekli yukarıya gittiği bir ortamda. Borsa İstanbul'daki 30 hissenin birçoğunda performanslar %10-15 bilemediğiniz 20 seviyelerindeyken herhangi bir fonun çıkıp da yılbaşından bugüne %600 getirebiliyor olması zaten pek mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda yatırımcılar sadece eğer getiri odaklıysa ve bu getiriye de farklı kanallardan kendilerinin önüne koyuluyorsa, bir kere bu da bir miktar

0: girdiğiniz sosyal ortamlarda size bir hisse senedi tavsiye eden insanların tavsiyelerine kulak asarken, yatırım danışmanlığı hizmeti aldığınız ve bu işin profesyonel olarak nitelendirdiğiniz insanların yatırım tavsiyelerine pek kulak asmayan bir yatırımcı kitlesi oluştu pandemiden bugüne olan süreçte. Bunu da bence açıkça söylemek lazım. Dolayısıyla bu süreçte oluşan bu yatırımcı grubunun da piyasanın gerçekleriyle de maalesef acı bir şekilde yüzleştiğini gözlemliyoruz şu an itibariyle. Dolayısıyla gerek fon seçiminde, daha doğrusu finansal varlıklara ilişkin her türlü seçimde getiri kıstasının en başta ve en geçerli kıstas olmayacağını muhakkak ve muhakkak sizin de dönüp arkada o finansal varlıkla alakalı bir getiri kontrolünün dışında farklı parametrelere de bakmanız gerektiği gerçeğini bence çok canlı bir şekilde yaşıyoruz şu anda.
1: Çok haklısınız ama zaten o Ayşe teyze, Ali amca, yani normal vatandaş bunları bilmediği için o bankaların yatırım uzmanlarından bu desteği almıyorlar mı? Yani bankalardaki çalışan yatırım uzmanları niye bu denli fonları öneriyor peki? Bu tarafı da konuşmak gerekmez mi?
0: Yani tabii onu yani spesifik bir olay üzerinden bilmediğimiz için biraz daha aslında ortaya yorum şeklinde ancak bu konuyu konuşabiliyoruz. Orada da tabii şöyle bir konjonktür de vardı. Onu da söylemek lazım. Geriye dönük 2 yıla baktığımız zaman biliyorsunuz özellikle bankaların üzerinde 60'a 40 TL yabancı para rasyosu var. Şimdi bu 60'a 40'lık rasyoya da uyum sağlayabilmek adına mevduatta bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Mevduat faiz oranları da bir yere kadar aslında yatırımcılar nezdinde tatmin boyutuna ulaşabiliyor. Böyle fiyatlama yaptığınızda elinize tutamadığınız bazı yatırımcıları belli portföy yöneticileri, belli bankadaki satış kanalındaki arkadaşlar belki yatırım fonlarına yönlendirmiş olabilirler. Kendi portföylerinden ve kendi bankalarından para çıkmasın diye, ama burada da dediğim gibi yani sadece bu yönlendirmeyle açıkçası tüm mal varlığının, tüm tasarrufunun ilgili fonlara yönlendirilmesi konusu bence asıl problematik olan konu. Siz mutlaka yine portföylerin içerisinde bir sepet mantığıyla ilerlemeniz gerektiği konusunu herhalde yıllardır söylemeye devam ediyoruz. Acı tecrübelerle maalesef bunlar teyitleniyor. Şu anda da bir miktar onu yaşadığımızı ve onu gördüğümüzü açıkçası düşünüyorum. Bundan sonrasında artık herkes bir miktar daha hem yatırım ürünleri konusunda mesafeli hem de anlamaya daha çok istekli olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Önümüzdeki süreçte portföy yönetim şirketlerini ve bu yatırım fonlarını nasıl bir süreç bekliyor? Nasıl bir dönemin içerisine giriyoruz peki bu açıdan?
0: Şimdi tabii maalesef işini düzgün yapan, bütün kurallara uyan ve bunu gerçek anlamda mevzuatın hükmettiği ve altını kalın çizgilerle vurguluyorum, piyasa koşullarının el verdiği ölçüde yatırımcılarına bunu getiri olarak yansıtan portföy yönetim şirketleri de maalesef bu durumdan olumsuz etkilenmiş durumdalar. Ama bundan sonraki süreçte bir miktar ortalık biraz daha hafiflediğinde, sadeleştiğinde ileriye dönük olarak da daha açıkçası hem mevzuat kanadının güçlendiği hem de piyasa içerisindeki oyuncuların, yani portföy yönetim şirketlerinin daha ayakları yere basan bir şekilde ciddi bir yol haritasıyla ilerlediği bir dünya görüyor olacağız. Gerekse PK mevzuatının, gerek fon rehberinin, gerekse de portföy yönetim şirketlerindeki insan kalitesinin hızla yukarıya çıktığı, ki geçmişte bu böyleydi, hızla yukarıya çıktığı bir ortamla ve bir sektör dinamiğiyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden en kötüyü görmek ne açıdan baktığınıza göre değişiklik gösterebilir. En kötüyü gördükten sonrası ileriye dönük olarak çok daha iyi bir ufuk açabilir hepimiz için. Bence sektör için de böyle olacak açıkçası. İşini iyi yapan ve sektörde konumlanması belli yerlerde olan portföy yönetim şirketlerinin, portföy yönetim şirketi çalışanlarının, lisans sahibi insanların bu süreçte daha böyle ayrı bir tarafa geçecek.

0: düşünüyorum. Ve bu da zamanla içerideki yatırımcı kitlesi tarafından, Türkiye'deki tasarruf sahibi tarafından da anlaşılacak. Şunu unutmamak lazım. Tüm dünyada para yönetimi dediğimiz şey ciddi bir iş ve dört başı mamul bir şekilde yapılması lazım. Bunu yıllarca Türkiye'deki yatırımcılar önce bankalarda, sonra bankaların özel bankacılık taraflarında, ardından aracı kurumlarda yapmaya çalıştı. Ama hep bir taraf eksik kaldı. Batı yönetim şirketleri dediğimiz, yurt dışında da işte wealth management, varlık yönetimi olarak geçen taraf tam anlamıyla aslında Türkiye'deki yansıması batı yönetim şirketleri. Dolayısıyla gerçek bir varlık yönetim hizmeti almak istiyorsanız Türkiye'de de adresleneceğiniz yer aslında portföy yönetim şirketleri. Dolayısıyla bu olayların ardından daha böyle ayakları yere basan bir tempoda bence hem yatırımcının hem sektörün daha böyle sağlam bir zeminde buluştuğu bir ortama geldik diye düşünüyorum. O yüzden bunun sonrasında yatırımcıların psikolojide bir miktar yerine geldikten sonra piyasanın da buna el vermesiyle beraber daha iyi bir zemin oluşacak. Ama bu süreç içerisinde 100'e yakın portföy yönetim şirketi var an itibariyle şu anda sektörde de faaliyet gösteren. Konsolidasyon kaçılmaz. Yani bir konsolide olacak, kesin mutlaka olacaktır. %20-25 arası bir konsolidasyon muhtemelen göreceğiz bu arada. Onun ardından da dediğim gibi zaten yola devam edenlerle tekrar bambaşka bir aslında sektör yapılanmasıyla yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Hisse senedi piyasasındaki bu likiditasyon sorunu peki önümüzdeki periyotta aşabileceğimiz bir sorun mu, aşabileceğimiz bir problem mi, yoksa bir süre daha likiditasyon sorunu yaşayacak mı piyasalar?
0: Yani Türkiye'deki hisse senedi tarafına bakacak olursak sadece kendi iç dinamiklerimiz değil, az önce söylediğim gibi aslında dışarıda da öyle mükemmel bir hava yok. O yüzden mesela MSCI gelişmekte olan ülke performanslarına baktığım zaman da bu yılın Asya'daki gelişmekte olan ülkelerin tamamen pozitif ayrıştığı, ABD'nin görece zayıf kaldığı, Avrupa'nın neredeyse hiç reaksiyon gösteremediği, Latin Amerika'nın da taktiksel olarak pozitif konumlandığı bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu gözlemliyorum. Türkiye an itibariyle Eylül ayında yaşamış olduğu bu fonlarla ilişkin durumdan ötürü ciddi anlamda bir satış baskısıyla karşılaştı. Bu aşamadan sonra özellikle endeks bazında 11.800-12.800 bölgesi bence nötr bir bölge ve kademeli artık alışların yapılabileceği yerlerden. Kademeli alışlar derken de BIST 30'daki şirketlerin bence yavaştan artık buralardan talep gördüğü yerlere geldik. Çünkü iskonto ciddi anlamda açıldı. MSCI gelişmekte olan ülke performansı dolar bazında %24, Türkiye yılbaşından bugüne %11. Dolayısıyla bu iskontonun yılın geri kalanında bir miktar kapanma ihtimali var. Unutmayalım, yabancı getiriyi gördüğü anda buraya gelecektir. Dolayısıyla riskli varlık grupları için çok da kötümser olmak gerekmiyor diye düşünüyorum. Ama ilerideki ışığı görebilmek adına da bir miktar zamana ihtiyacımız var. Fon piyasasındaki güven bir miktar yavaştan yerine oturdukça, ödemeler yapıldıkça, yurt içindeki yerli yatırımcının teveccühü bu tarafa doğru kaydıkça, yabancı zaten bence yılın geri kalanında bu kadar düzenlemenin ardından, özellikle fiili dolaşım konusundaki düzenleme, endeks değişimleriyle beraber zaten Türkiye'ye bir şekilde yatırım skobunun içerisine alacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi son rakamlar 800 milyar lira civarında bir tutarın fonlardan çıkıp mevduata, faize gittiğini bizlere gösteriyor. Yerli yatırımcı kolay kolay bu sürecin üstesinden gelebilecek mi? Kapalı olan fonlar ve tasfiye sürecinde bekleyen fonlarda kamu kaynağının kullanılmayacağı ifade edildi. Burada menkul kıymet kaynakları ve tedbir konulanlar üzerinden bir yapılanmanın olabileceği vurgulanıyor ya da böyle tahmin ediliyor. Bu haliyle sürenin biraz daha uzayacağı anlamını taşır. Buradaki tasarrufların boyutu da bir hayli büyük. Yani gitgelli bir piyasa ya da dengelenmekte zorlanan bir piyasa mı göreceğiz Borsa İstanbul için?
0: Muhtemelen öyle göreceğiz. Ama bu gitgellerin olduğu yerde çok agresif pozisyonlanmadan, siz dengeli bir risk seviyesine sahipseniz, yani risk grubunuz dengeli bir risk grubuysa, burada her düşüşte kademeli olarak hisse senedi fonlarında veya tekil olarak hisse senetlerinde pozisyon açabileceğiniz zamanlar bence ufaktan geldi. Yılın başından bugüne az önce söylediğim gibi açıkçası Ocak-Şubat aylarını bir kenara bırakacak olursa, ardından gelen süreçte gerek yurt dışındaki işte jeopolitik gerginlikler, son 2-3 ayda eksponansiyel olarak yukarıya giden aslında tahvil faizleri bizi zaten yurt içinde riskli varlıklar tarafında oldukça konservatif olmaya itti. Biz yani dengeli risk grubunda Türkiye'deki hisse senetlerinin ağırlığının %10 üzerine neredeyse 4-5 aydır çıkartmıyoruz. Hala daha öyleyiz bu arada. Ama bu %10 evet böyle kalacak diye bir dünya yok. Muhtemelen bunu böyle kademeli olarak arttırdığımız bir patikaya doğru hızla ilerliyoruz diye düşünüyorum ben açıkçası. Burada da tabii ki önemli konulardan bir tanesi, az önce sizin de söylediğiniz gibi işte fonlardan çıkıp kendini mevduat tarafına atan yatırımcı kitlesinin ne yönde açıkçası bundan sonra konumlanacağı konusu. Türkiye'de böyle zamanlarda klasiktir. Herkes ya döviz tarafına kaçar, ya altın tarafına kaçar, ya da klasik mevduat yapar ve TL'de kalır. Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere bakacak olursak, bireysel yatırımcılar özellikle döviz tarafında da altın tarafında da nette satıştı. Demek ki yatırımcılar hala, özellikle bireysel taraf, hala da TL'ye olan güveni duymaya devam ediyorlar. Ama TL'ye olan güveni duyarken de Merkez Bankası'nın atacağı adımları görmek ve ondan sonra yönlü bir miktar riskli varlıklara döndürmek istiyorlar diye anlıyorum. Çünkü sabit getirili enstrümanlara park etmiş ciddi bir para var. Hala da almaya devam ediyor. O yüzden önümüzdeki süreçte gerek Ekim toplantısında, gerekse de yurt dışında enerji maliyetlerinin ne tarafa doğru evrileceğine bakacak olan yerli ve yabancı yatırımcılar kademeli olarak bence risk profillerini ve risk ölçütlerini artıracaklardır diye tahmin ediyorum. Ama şu anda %55-%60 sabit getirilen enstrümanlar içerisinde kaldığınız, hatta bunun TL tarafında kaldığınız, %10 sadece yurt içi yerli hisse senedinde olduğunuz, geriye kalan borçlu alokasyonunda ise kimi yatırımcıların altın tarafında pozisyon açtığı, kimi yatırımcıların kendini dövizli enstrümanlara attığı bir kısımla karşı karşıyayız. Dövizli enstrümanlar derken ki kısım da bence yatırımcı açısından iyi analiz edilmesi gereken taraf. Çünkü birkaç tane yatırım enstrümanı var. Örnek, 2 gün önce hazinenin dolar cinsi bir borçlanması çıktı. %6 net faizle çıktı. 1 yıllık bir borçlanma. Burada stopaj yok. Gelir vergisine tabi değil. Dolayısıyla fena bir alternatif değil. Yani Amerika 10 yıllıklarının 5.30 olduğu bir yerde 1 yıllık Türk dolar cinsi borçlanmanın %6 net faiz veriyor olması oldukça iyi bir seviye. Onun haricinde Eurobond tarafına gidebilirsiniz ama orada gittiğiniz zaman geçen aya göre Eurobond faizleri daha cazip. Onda hemfikiriz. Fakat hem gelir vergisi tarafında hem de beyana tabi olması tarafıyla vergi optimizasyonu açısından bir miktar ölçülenebilirsiniz. Eurobond fonuna giderseniz mevduata göre Eurobond fonunda stopaj avantajının devam ettiğini söylemek lazım. Mevduata gittiğinizde de şu anki faiz hatlarına göre bir miktar daha düşük faiz hatlarıyla karşı karşıya kalacağınızı söylemek lazım. Dolayısıyla dövizli enstrümanlara bakarken de yatırımcıların açıkçası dört başı mamur bir analiz yaparak, vergi optimizasyonunu da dikkate alarak, içinde bulunmuş olduğumuz konjonktürde hangi enstrümanın nette size portföyünüzün içerisinde nasıl bir getiri katkısı yaptığını da iyi analiz ediyor olması lazım diye düşünüyorum.
1: Siz ilk değerlendirmelerinizde sürecin reel ekonomiye olası etkilerine de ufak da olsa temas ettiniz. Şimdi seneyi yavaş yavaş tamamlarken iki

0: faiz kararı göreceğiz. Bir yandan da son çeyreğin içinde olduğumuz için büyüme ve enflasyon beklentilerini uluslararası kurumlar duyuruyor. Burada fonda yaşanan gelişmeler, fon soruşturmasının devam etmesi, tasfiye sürecinde olan fonlara yönelik haber başlıklarını hala konuşuyor oluşumuz, hem merkezin kararına sirayet eder mi, hem de makroekonomik göstergelere nasıl yansır, nasıl bir tablo ortaya koyar?
1: Bir kere son enflasyon rakamlarına bakacak olursak, trend enflasyonu uzun bir aranın ardından Merkez Bankası'nın arzu ettiği patikaya doğru oturmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu bence cepteki önemli cephanelerden bir tanesi. İkinci konu bu fonlarda yaşanan likidite krizinin de açıkçası iç tüketim tarafında, iç talep tarafında ciddi anlamda dezenflasyon süreci destekleyen bir yapıda olduğunu da net bir şekilde gözlemliyoruz açıkçası. Yani Merkez Bankası da zaten bunu her fırsatta söylemeye devam ediyor. Bu bağlamda düşünecek olursak Ekim enflasyonunun da geçen yıla göre daha aşağıda konumlanma olasılığı ve yıl sonunda enflasyon olarak da 30'un altında, yani 29'da 30'lu seviyelerde bir yerde kapatacağımız gibi bir patikayla karşı karşıyayız. Bu sadece başlı başına dezenflasyon sürecinin bir miktar gözünü kırpması, Merkez Bankası için faiz indirimlerine gitme konusunda ciddi bir katalizör olur mu? Tek başına olmaz. Muhakkak bunun yurt dışındaki unsurlarla destekleniyor olması lazım. Özellikle enerji fiyatları. Enerji fiyatları konusunda da petrol fiyatları bugün 105 dolar seviyesindeyken, dizel crack marjinleri bu kadar açıkken, spotta petrol bulmanın ciddi anlamlı bir maliyeti varken, bunu gerçekten faiz indirim tarafına götürebilmek çok zor. Ve şunu da unutmayalım, bütün küresel taraf ciddi anlamda faiz arttırım neredeyse patikasına girmişken, başta Fed olmak üzere. Dolayısıyla bu ortamdan Türkiye'nin kendini soyutlayıp da çok böyle agresif faiz indirimleri yapma imkanı pek yok. Bizce Ekim'de bir 100 bas puan gelecek ama Aralık'taki PPK'ya kadarki olan süreç çok uzun. Buraya kadarki olan süreçte gerek içerideki makro dinamikler, gerekse dışarıda savaşın nasıl konumlandığına Merkez Bankası bakıp ona göre karar verecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden Türkiye'de an itibariyle 37 politika faizi var. Bu 37 politika faizinin yıl sonunda maksimum 35'e kadar düşebileceğini düşünüyoruz. Ama 35'in de ne sizin hayatınızda ne şirketlerin hayatında çok majör bir değişiklik yaratmayacağını da görüyoruz. O yüzden paraya ulaşmanın hala maliyetli olduğu ve TL cinsinden enstrümanların hala da aslında getiri anlamında döviz cinsi enstrümanlara göre bir miktar önlü olmaya devam ettiği bir süreç bence bizi bekliyor. Bunu böyle değerlendirip Merkez Bankası'ndan çok agresif faiz indirimleri bence beklenmek gerekiyor.
0: Kerem Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy bizlere eşlik etti. Fon soruşturmasında gelinen noktayı masaya yatırdık. Bu arada ekrana son dakika gelişmesi yansıyor. Merkez Bankası'nın rezervleri 167.4 milyar dolara geldi. Geçtiğimiz hafta 171 milyar doların biraz üzerindeydi. Böyle düşündüğümüzde Merkez Bankası'nın rezervleri bir miktar geriledi. Ve yabancının hisseyle tahvil performansını da görüyoruz. Son hafta verileri yabancı tahvilden ve hisseden de çıkış gerçekleştirdi. Birazdan bu başlıkları da değerlendireceğiz. Ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: piyasa gündemiyle yine karşınızdayız. Aradan sonra piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Rezervler geldi. Yabancının hisse ve tahvil performansını gördük ve fon piyasasında gelinen noktayı, fon soruşturmasına gelinen noktayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Ahlat Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce rezervleri konuşalım. Gerileme var. 171.2 milyar dolardan 167.4 milyar dolara geldi. Nasıl değerlendirmek gerekir rezervlerdeki bu geri çekilişi?
1: Yani aslında rezervleri kümüle olarak değerlendirmek, bir trend olarak değerlendirmek daha doğru. Piyasadaki hareketlere göre veya bankaların giriş çıkışlarına göre Merkez Bankası döviz almak veya döviz satmak durumunda kalıp haftalık olarak rezervleri arttırabilir veya azaltabilir. Ama kümüle olarak baktığımızda, genel trend yönünde baktığımız zaman rezervlerde artış devam ediyor. Yani rezerv durumunda bir problem, bir dolara kaçış, bir dolar çıkışı şu aşamada gözükmüyor. Bunu böyle bir haftalık hareket diye değerlendirsek daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Bu arada yabancı hisse ve tahvilden de çıkış gösterdi son hafta verilerinde. Tahvilde 3 haftadır satıyor yabancı. Yine 488 milyon dolar civarında da bir satış gerçekleştirdi son haftada. Bu çıkışları nasıl okumak gerekir?
1: Yani sürpriz değil. Son haftalarda işte Eylül'ün ikinci yarısından itibaren bugüne yaşanan olaylarda bir yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz hem borsa hem tahvil tarafında. Bundan önceki haftalarda da vardı. Bu da bu durum geçtikten sonra, bu durumun etkileri, satış baskısı geçtikten sonra tekrardan normale girecektir diye düşünüyorum. Tabii yabancı şu anki bu fonla ilgili, fonlarla ilgili meseleler, problemler elbette ki yatırımcı, hem yerli hem de yabancı yatırımcı etkilemiş olabilir. Ama daha uzun vadede odaklanacağımız konu enflasyon ve Merkez Bankası faiz indirimi olacaktır diye düşünüyorum, özellikle yabancı için.
0: Biraz fonları da konuşalım. 17 fonda ödemeler bugün tamamlanmış olacak. Böylece 43.643 yatırımcı ödemeyi almış olacak. Ama hala tasfiye süreci bekleyen, ödeme bekleyen fonlar var. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Bu 43.643 yatırımcının Ziraat Bankası aracılığıyla bugün ödemelerinin tamamlanması planlanıyor.
1: Yani bunlar en az sorunlu olan fonlar. Bu 7 şirket vardı. Bu 7 şirketin içerisindeki 3 şirket arasında en az sorunlu olan, ödemesi yapılabilecek olan fonlar. Bunların ödemeleri yapılabiliyor. Ama tabii işte 43 bin küsür kişi, 455 bin küsür kişi toplam sadece fonun içindeki insanlar. Yani 400 binden fazla insan hala beklemeye devam edecek ve bir süre beklemeleri gerekecek. Öyle gözüküyor. Tasfiye süreçleri devam ediyor, bu zaman alacaktır. Ama görünen o ki net yatırım değeri 1 milyona kadar olan yatırımcılar muhtemelen paralarını daha erken alacaklar. Ama daha yüklü miktarda bu fonlara yatırım yapmış yatırımcılar daha uzun bir süre beklemeleri gerekebilecek. Böyle gözüküyor. Yani en az sorunlu bölgeden daha çok sorunlu bölgeye doğru ödemeler devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii bu bir miktar zaman alacaktır. Şu anki yapılan ödeme en az sorunlu olan fonlardan yapılıyor diyebilirim.
0: Burada kamu ödeme yapmayacak, hazineden ödemelerin yapılmayacağı ifade ediliyor. Bu kaynaklar kullanılmayacak. Bu biraz sürecin diğer fonlar adına uzayacağı anlamına mı geliyor peki?
1: Yani evet, şöyle düşünelim, bir risk alırken risk alıyorsunuz, kazandığınız zaman kazanıyorsunuz, kaybettiğiniz zaman kamu benim zararımı karşılasın gibi bir durum. Çok kolay değil, her yerde kabul edilebilecek bir şey değil. Bu açıdan hazine tarafının veya kamunun bunları ödemeyeceği kaynak olarak fonun içindeki mal varlıklarını ve bu işten kazanç elde etmiş veya haksız kazanç elde etmiş kişilerin mal varlıklarını kullanacağına dair bir görüş söz konusu. Yani bu böyle olacak gibi gözüküyor. Ama tabii bu bütün fondaki 455 bin kişinin zararını karşılar mı? Orası ayrı bir durum. Ama gidilen yol bu gibi gözüküyor. İlk önce tasfiye edilebilecek en likit varlıklara tasfiye edip en sorunsuz tarafları ödemek. Net yatırım tutarı 1 milyon ve aşağısında olan yatırımcılarınkini ödemek, daha yükseklerinkini 1 milyona kadar ödemek, daha sonrasında zamanı yayıp ne kadar bulunabiliyorsa kaynak, ona göre ödeme yapmak gibi gözüküyor. Hazine direkt cebinden çıkartıp fonlardaki zararın hepsini karşılayacak gibi bir durum şu aşamada beklememek gerekir diye söyleyebilirim. Hı hı.
0: Bu periyodun uzaması sermaye piyasalarındaki görüntüye nasıl yansır peki?
1: Ya elbette bu durumun yaşanması sermaye piyasası olumsuz olarak yansımaya devam ediyor ama şöyle söyleyeyim, ilk zamanlardaki şok olayı, likidite sıkışıklığı olayı, kaçış olayı şu anda durulmuş gibi gözüküyor. Elbette tam geçti diyemeyiz ama o şokun, ilk şokların getirdiği aşırı yüksek oynaklık, panik havası şu aşamada geçmiş gibi gözüküyor. Bir miktar daha dalgalanma görebiliriz, normaldir. Ama işte o ilk baştaki korku panik havası şu anda geçtiği gibi gözüküyor.
0: Burada endeks değişikliklerinin de etkisi oldu diyebilir miyiz peki? Çünkü endeks değişikliği yapılmadan önce BIST100'de yer alan şirketlerin belli bir kısmında taban fiyatlama görüyorduk. Bu da belki de yatırımcıda paniği de beraberinde getiriyordu.
1: Yani endeks değişikliğinin olması, arka arkaya taban yiyen şirketlerin, işte BIST 100'den hatta BIST 30'da da vardı böyle bir şirket. Hatta o şirket hiç BIST 30'da olmamalıydı aslında. Bunların bu endekslerden çıkarılıp yerine daha doğru denilebilecek şirketlerin alınması bir miktar endeksi rahatlattı diyebiliriz. Ama bundan sonraki süreçte de ya bu endekslerle alakalı bir daha sık önlemler alınması gerekebilir. Mesela BIST 100'de belli bir süre olmayan şirketin BIST 50'ye alınmamalı. BIST 50'de bir süre olmayan şirket BIST 30'a alınmamalı. Veya başka kriterler, faktörler de getirilmeli. Sadece şirketin likidasyonuna, işlem hacmine bakarak değil de daha belki sıkı tedbirler, süre gibi unsurlar konulup bu endekslere daha sıkı tedbirler uygulanmalı diye düşünüyorum bu konuda. Yani BIST 30'da, BIST 50'de, BIST 100'de olmaması gereken şirketlerin olduğunu gördük. Neyse, onlar şu anda çıkartıldı. Yine daha doğru şirketler geldi. Dolayısıyla endeks hesaplamaları daha doğru bir patikaya oturdu diyebilirim. Hala belki problem var ama genel manada daha iyi oldu diyebilirim.
0: Borsa İstanbul'daki görüntü peki orta vadede nasıl devam edebilir? Yani burada şeffaflık ifade ediliyor. Daha müsbet bir havanın olacağına yönelik kanaatler orta ve uzun vade için var. Sizin kanaatiniz bu anlamda nasıl?
1: Şimdi kısa vade dalgalanıyor. Tamam. Az önce anlattığım gibi şok havası gitti. Ama yine yukarı aşağı, bir yukarı iki aşağı şeklinde hareketler olduğunu görüyoruz Borsa İstanbul'da ama bu hareketler yumuşadı. Yani şimdi 12.000 psikolojik seviye, 12.000'in aşağısına gelir mi? Elbette ki gelebilir ama kalıcı olacağını sanmıyorum. Yani artık bu seviyeler daha iyi seçici olmak kaydıyla daha düzgün hisse senetleri için alım yerleri olarak bile orta ve uzun vade değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Seçici olmak ve çeşitlendirmek kaydıyla. Bunun dışında endekse bakarsak bir miktar daha oynaklık görme ihtimalimiz var. Ama bu fon konusu artık gündemden düşünce toparlayacaktır diye düşünüyorum. Burada tamam, bu fonlarla alakalı problemler endeksi etkiledi. Belki bir miktar daha etkileme potansiyeli var. Ama diğer yandan da baktığımız zaman enflasyonda bir gerileme eğilimi var. İşte enflasyon yani 5 sene yakın süredir ilk defa %30 aşağısına geldi. Petrol fiyatlarında problem olmasa aslında daha da aşağı inme şansı var. Bu da Merkez Bankası'na faiz indirim için bir alan tanıyor. Bu daha fiyatlanmadı. Önümüzdeki dönemde fonlarla alakalı problemler en azından unutulduktan sonra bu durum fiyatlanabilir. Buraya da odaklanmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi yaklaşık 5 yıllardan sonra evet %30'un altına gelen bir enflasyon var. Ama burada uygulanan politikada büyümeden de taviz verilmemesi öncelikli noktada.

0: İlintili olarak fonda bu tarz bir gelişmenin yaşanması ve bunun bir miktar uzayacağına yönelik tespitler, faiz indirimin, olası bir faiz indiriminin sebepleri arasında gösterilebilir mi? Yani büyümeden çok fazla kan kaybı yaşamamak adına para politikası kurulu bu tarz bir adım atabilir mi? Ne dersiniz? Buna da bağlayabilir miyiz yani?
1: Ben daha çok enflasyondaki gerileme, faiz indirimi için bir miktar alan açılması, bir de dezenflasyonist talep koşulları. Yani talep çok canlı değil. Dediğiniz gibi büyümede, tabii talep canlı olmayınca da büyümenin daha düşük gelmesi bekleniyor. Bunların hepsi bir paket. Yani dezenflasyon sürecinin bir getirisi, bunların hepsi bir sonucu. Zaten böyle olması bekleniyordu. Dolayısıyla bunları ele alıp Merkez Bankası'nın en azından önümüzdeki toplantıda 100 bas puan kadar bir faiz indirim alanı rahatlıkla var diye düşünüyorum. Fon olayına gelince direkt Merkez Bankası'nın faiz indirimini tetikleyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Daha çok Merkez Bankası fonlarla alakalı problemler için likidite açar bankalara. Bunu da yaptı zaten. Bunun dışında faiz indirimiyle alakalı sürecin işte enflasyon, enflasyonun gerilemesi, dezenflasyon süreci ve dezenflasyonunu destekleyen talep şartları, bunlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 100 bas puan kadar bir faiz indirebilir.
0: BIST 30 hisselerindeki görüntü nasıl devam edebilir peki? Bir hareket başlayacaksa şayet uzun vadede, orta vadede, burada BIST 30 mu radarda olmalı?
1: Kesinlikle. Eskiye dönmemiz lazım. Eskiden borsa yukarı gidiyorsa BIST 30 da gidiyordu, aşağı geliyorsa BIST 30 da aşağı geliyordu. Diğer 70 şirket BIST 100'ün destekliyordu veya negatif anlamda destekliyordu. Diğer şirketler de tabii ayrışabilir ama buna uyum sağlıyordu. Ama öyle bir yere geldik ki geçtiğimiz dönemlerde BIST 30'da hareket yokken BIST 100 dışı veya BIST 30 değil ama BIST 100'ün içinde olan şirketler kaynaklı hareketler olduğunu görüyorduk. Bu da endeksin tam olarak temsil etmiyordu. Ama bunu biliyorduk yani. Biz de o zaman hisse bazlı bakıyorduk zaten. Şimdi BIST 30 bazlı bakmak, BIST 30'un ağırlığını artması daha doğru diye düşünüyorum. Hala bir iki tane hisse senedi var, belki pahalı olarak değerlendirilebilecek. Ama genel manada BIST 30'un ben artık temizlendiğini düşünüyorum. Bu açıdan eğer para girişi olursa borsaya, bundan ilk etkilenecek endeks BIST 30 olur diye düşünüyorum. Eskisi gibi BIST 30 fazla hareketli değil ama yan kağıtlar çok hızlı gidiyor, böyle bir ortam olacağını yakın vadede düşünmüyorum. Para girişi olursa BIST 30 olur ilk etapta diye söyleyebilirim.
0: Yatırımcı burada peki Kasım ayını mı beklemeli? 3 Kasım'da ABD seçimi var. Yine Kasım ayında MSCI'ın değerlendirmesini göreceğiz. Yani biz bu kadar düzenleme yaptık, bu kadar olay oldu. Herhalde MSCI'dan da arzu edilen kanatta bir açıklama görürüz. Çünkü uyarıların göbeğinde MSCI de vardı. Arka arka uyarıda bulunmuştu. S&P'de keza benzer uyarılarda bulunmuştu. Mesela MSCI'dan olumlu bir açıklama gelse, 3 Kasım seçimi Amerika Birleşik Devletleri adına geride bıraksak, piyasada biraz daha o heyecan söz konusu olur mu?
1: Yani Kasım seçimleri daha çok Amerika'daki endeksi etkileyebilecek bu durum. Bizi nasıl etkiler? Küresel bazda seçimlerden sonra küresel bazda endeksleri bir alım gelirse Borsa İstanbul'u pozitif etkiler, satış gelirse negatif etkiler. Bizi böyle etkileyebilir. Ama MSCI'den gelecek açıklama daha önemli diyebilirim. Eğer olumlu bir açıklama gelirse elbette ki bizim endeksi yukarı doğru destekler. Bunu da söyleyebiliriz. Tabii nasıl bir açıklama geleceğini önden bilmiyoruz. Ama her halükarda bu seviyeler bence yani düşük seviyeler. 12.000 aşağısı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama kalıcı olacağını sanmıyorum. Bu fonlarla ilgili toz duman ortadan kalkınca özellikle BIST 30'da BIST 100'de düşük fiyatlanmış hisse senetlerini alıcı gelecektir diye düşünüyorum.
0: Peki burada yeni bir zirveyle seneyi tamamlama durumumuz söz konusu olabilir mi?
1: Yani o biraz şu an çok yüksek ihtimal değil. Belki MSCI'den olumlu açıklama gelir gibi bir durum olursa bir ihtimal. Şimdi zirvemiz neydi? Yaklaşık işte 15.200'dü. Şu an ne durumdayız? İşte 12 bindeyiz. Aradaki fark %3 bin küsur puan. Yani %25-30 kadar önümüzdeki 3 ayda endeksin yükselmesi lazım. Eski zirvesini görmesi için. Yeni zirveye geçelim. Eski zirvesini görmesi için. O da şu anda çok yüksek ihtimal gibi gözükmüyor bu konjonktürde.
0: Petrol fiyatları da tekrar 104 doları gördü. Piyasayı baskılayan unsurların başında yüksek petrol fiyatları da geliyor değil mi?
1: Evet, zaten bu sene bizi olumsuz etkileyen en başta petrol fiyatları, bir de son yaşadığımız fonlarla alakalı problemler. Petrol fiyatının yüksek olması bizimle alakalı, aslında küresel bazda bunu yapıyor. Ama bizdeki enflasyon şu an daha hassas olduğu için bizi daha çok etkiliyor diyebiliriz. Yani enflasyon beklentisini arttırıyor, enflasyondaki gerileme sürecini yavaşlatıyor, faizlerdeki iniş sürecini yavaşlatıyor. Aslında petroldeki bu durum bize zarar veriyor petrol ithalatçısı bir ülke olarak. Ama bakarsak dünyada da benzer durum var. Mesela ABD'ye bakıyoruz, enflasyon beklentileri bir türlü düşmüyor. Dolayısıyla başka etkenler de var. ABD tahvil faizleri devamlı rekor kuruyor ve bu bir gerginlik yaratıyor piyasalarda. Yani bu petrol fiyatları sadece bize değil, bütün dünyaya problem oldu diyebilirim.
0: Çok kısa bir stagflasyon beklentiniz var mı peki?
1: Türkiye'de mi?
0: Genel itibariyle dünyada, Amerika'da.
1: Yok. Şu anda ekonomik gerileme, daralma veya istihdamda ciddi bir küçülme veya negatif istihdam rakamlarını daha şu ana kadar almış değiliz. Enflasyon kuvvetli hala ABD'de. Diğer yandan da bakarsak büyüme ve istihdam verileri de en azından stabil gibi gözüküyor. Şu aşamada öyle bir işaret aldığımızı söyleyemem. Yani imkansız değil ama şu aşamada öyle bir işaret gelmiyor.
0: Amerika'da büyüme en azından beklentilere paralel geliyor ama enflasyon orada da herhalde belirleyici nokta olacak değil mi? Kararlar noktasında.
1: Oradaki gerginin sebebi de enflasyon ve enflasyon beklentileri. Enflasyon tabii hala Fed'in hedefinden uzak, %2 hedefinden uzak. Petrol fiyatları tabii benzin ve dizel olarak baskı yapmaya devam ediyor fiyat istikrarına. Tabii ABD'nin borcu da oldukça yüksek. Bir yandan yapay zeka ile ilgili yatırımların bir sermaye talebi var. Bu da alıyor tahvil faizlerini, sadece tahvil faizi değil bütün faizleri sert bir şekilde yukarı doğru çekiyor. Bununla beraber Fed'in de faiz arttırım beklentileri güçleniyor. Bu da genel ekonomi üzerine, şu anda büyüme üzerine ekstra bir durum yok. Ama bir endişe yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Önümüzdeki dönem büyümeyi baskılama ihtimali bu durumun var. Böyle bir endişe yaratıyor ama stagflasyon geliyor, evet, veya geldiği gibi bir şey şu an için erken.
0: Süreci takip edeceğiz. Arda Bey, teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi seanslar. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım. Efsane.
3: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Ay aşkım, geldikçe geliyor valla. Ne dediysek oldu.
5: Bir de şu savaşçı kazanına sonra dövesi yatsa.
4: Teşekkürler.
5: Şurada kafa kopları çıkardım valla.
4: İnsan düğününde bunu mu diler ya?
5: Çok sağ ol.
4: Pazar günü ne hasar ödemesi ayrıca?
6: Damat beyden!
7: Boşa gitmiş bir dilek.
6: Damatçım biraz vizyon ama ya, vizyon.
8: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile.
9: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen gece.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.

0: Sanat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
1: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Löten İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Your choices are no coincidence. In a city that never stands still, every move shapes your path. And some choices stay with you. Swiss made. Rochemont. Your style. Your smart choice.
1: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
2: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
3: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
6: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara.

efendim, mutlu günler. 8 Ekim Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın Yönde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Elbette hareketli bir gün olduğunu söyleyelim. Çünkü fon tasfiye sürecinde önemli bir gün, olağan tasfiye başladı ve Ziraat Bankası 3 şirkette 17 fonun tasfiyesini gerçekleştiriyor. Bugün gün içinde tamamı tamamlanacağını söyleyelim. Bugünün öne çıkan başlıkları neler? Hemen aktarmaya başlayalım. 17 fonda ödemeler başladı, az önce de söylediğimiz gibi. Bu fon tasfiyesindeki ilk ödemeler olduğu için oldukça önemli bir gün. Olağan tasfiye kısmı, yani A1 Kapital, Buls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda yatırımcılara ödeme yapılıyor Ziraat Bankası aracılığıyla. Toplam 43.643 yatırımcının ödemesi bugün tamamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bu yönde açıklamaları var. Özellikle sorunu küçümsemiyoruz, tekrarı yaşanmaması için ciddi düzenlemeler yapıldı, daha da yapılacak diyor Şimşek. Ve milletin parası buraya park edilecekse likidite açısından bir takım şartlar gerekiyor. Serbest fonların portföy içeriği artık haftalık yayınlanacak dedi. Amacımız sermaye piyasalarının sağlıklı yapıya kavuşup Türkiye ekonomisine destek vermesi. Geçmişte piyasa bozucu faaliyetlerde bulunan kişiler hukuk önünde hesap verecek dedi Şimşek. Evet, şu anda ekranlarınızda gördüğünüz vazgeçmeyeceğiz cümlesi de yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ait. Onu bugün İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptı ve İstanbul Ekonomi Forumu'nda dünyadaki pek çok Merkez Bankası Başkanı'nın buluştuğu bir forum olduğunu söyleyelim. Merkez Bankası ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ev sahipliğinde Şimşek açılış konuşmasını yaptı ve savaşla yavaşlayan dezenflasyonu sürdürmekte kararlı olduklarını, mali disiplinden de taviz vermeyeceklerini söyledi. Dezenflasyonla mücadele eden, yani enflasyonla mücadele eden vazgeçmeyeceğiz dedi. Şoklara açık bir dünyada politika tepkisi verebilecek alanımız bulunuyor açıklamalarında bulundu Şimşek. Bu arada Merkez Bankası rezervleri de 167.4 milyar dolar oldu. Geçen hafta %2.2'lik bir azalış olduğunu söyleyelim. Swap hariç net rezervler 37.9 milyar dolar oldu. Yabancı yatırımcı geçen hafta 189.9 milyon dolar ise 484.7 milyon dolar da tahvil sattı. Bu arada az önce bahsettiğimiz Merkez Bankası'nın düzenlediği İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuklar arasında Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller da vardı ve yaptığı konuşmada daha fazla faiz artışı gerektiğini söyledi. Ekonomik veriler beklentilere paralel gelmeye devam ederse enflasyonun %2 hedefimize daha kısa sürede dönmesini sağlamak için ilave faiz artışları bekliyorum. Ancak bu artışların ne zaman yapılacağı konusunda biraz esneklik var. Artışların ard arda toplantılarla gelmesi gerekmiyor ama makul bir süre içinde uygulanmaları gerekiyor dedi Waller. Bu saat dilimi içerisinde de yine İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarını bekliyoruz. Onları da size aktaracağız. Bu arada Amerika'dan Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili de bir açıklama geldiğini söyleyelim. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, ki kendisi Yunanistan'da, Amerika'nın NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkat çekti ve Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin soruları da Trump'ın bunu sağlamak istediğini ifade ederek yanıtladı. Bu arada elbette tüm bunlar yaşanırken Karadeniz'de de giderek artan bir tansiyon var. Karadeniz'de ciddi tehdit var dedi bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Orban'la düzenlediği basın toplantısında ve savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e yayılmaması için çok çalıştık. Bugünse Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik saldırılar ciddi tehdit oluşturmakta. Uluslararası toplum ve bölge ülkeleri olarak yayılmasına izin vermemeliyiz. Bu konudaki uyarılarımızı her iki tarafa da yapmaktayız açıklamalarında bulundu Hakan Fidan. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var şu an itibariyle. BIST yüzde %0.3'lük düşüş var. 12.084 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. Devam edelim. BIST Banka'da %2'lik kayıp var. BIST Sanayi'de %0.6'lık yükseliş var. BIST Turizm'de de keza aynı oranda düşüş olduğunu söyleyelim. BIST Spor'da yatay pozitif seyir var. BIST Gayrimenkul'de %1.5'luk düşüş var. BIST Teknoloji'de de yine

0: aynı oranda kayıpları görüyoruz. Biz sigortada %0.6'lık prim var. Biz kimyada %2'nin üzerinde prim olduğunu söyleyelim. Biz inşaatta yatay negatif seyir devam ediyor. Biz madencilikte ise yatay pozitif seyir var. Biz gıdada ve biz bilişimde ise %1.5'a yaklaşan kayıplar olduğunu söyleyelim. BIST 100'de fiyatı en çok artan hisseler Akçansa, Pacific Holding, Kordsa Teknik, Gülermak Ağır Sanayi ve Tüpraş olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisseler ise Coca-Cola İçecek, Simpaş GEO, Yapı Kredi Bankası, Eczacıbaşı Yatırım ve Reysaç Lojistik olarak sıralanıyor. Altın ons fiyatında yatay pozitif seyir var. 4125 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Gün içerisinde 4142 dolara kadar çıktığını söyleyelim. Petrol tarafına baktığımızda ise yine %5'e yaklaşan yükseliş var. Amerikan tipi ham petrolde 92 doların üzerinde bir fiyatlama var. Brent petrolde de 105 doların hemen altında fiyatlama dikkat çekici. Evet, az önce de bahsettik. Günün en önemli olayı aslında 17 Eylül'den bu yana en önemli olay diyebiliriz. Fonlardaki tasfiye sürecinin başladığını bugün söyleyelim. Fon soruşturması kapsamında olağan tasfiye olarak nitelendirilen A1 Kapital, Buğuz ve Pardus Portföy'de Ziraat Bankası tarafından 17 fonda bulunan 43.643 yatırımcıya ödemeler yapılmaya başlandı.
1: 17 fonda ödemeler bugün başladı. A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy'ün 17 fonunda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacak. Ödeme sürecinin tasfiyesini yürüten bankalar tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ödemeler hazine kaynağından değil, fonların kendi varlıklarından ve tasfiye sürecinde açılan hesaplara aktarılan tutarlardan karşılanacak.
2: Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir.
1: Yatırımcılara ödenecek tutar, fondaki katılma payları ve tasfiye kapsamında hak edilen tutara göre belirlenecek. Bu nedenle her yatırımcıya aynı miktarda ödeme yapılmayacak. Paralar yatırımcıların fon paylarının bulunduğu banka veya aracı kurumlardaki yatırım hesaplarına aktarılacak. Tasfiye kapsamındaki 131 fonun 125'inin sürecini Ziraat Bankası, 6 fonun sürecini ise İş Bankası yürütüyor.
2: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
1: Buls Portföy itibaren yatırımcı hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
0: Efendim, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru konuğumuz olacak. Soner Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Soner Bey, şimdi önemli bir gün bugün. İlk tasfiyeler başlıyor. Başladı hatta. Bugün içerisinde tamamlanması bekleniyor 17 fonda. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu 17 Eylül'den bugüne kadar gelinen sürede? Bu süre içerisinde yapılanları ve bu açıklamaları ve bu fon tasfiye sürecini.
3: Yani özellikle aslında ilk kararın ardından bu tasfiye edilen fonlara ilişkin şirketler belki ikiye ayrıldı diyebiliriz. Özellikle bugün ödemesi başlayan şirketlerde biraz daha az önce Sayın Bakan Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. Aslında biraz daha problemin az olduğu ama yine de temkinli olunması gerektiği açısından böyle bir sürece girilmişti. Özellikle burada para piyasası fonlarında zaten sıkıntı yok. Bu kurumlardan da açıklamalar gelmişti. Biz kendi varlıklarımızla zaten hani likitiz ve bunların ödemesiyle ilgili problem yok diye. Bugün bu tamamlanacak. Sürecin başlangıcından itibaren tabii likidite akışının sağlanması noktasında artık bu ilk adım ve bu anlamda önemli. 43 bin kadar yatırımcı var yanlış bilmiyorsam ve bunların bir şekilde ferahlaması açısından önemli. Şöyle bir durum var özellikle. Para piyasası ve hisse senedi piyasası fonlarının farkı genelde şu oluyor. Özellikle para piyasası fonları çok daha kısa vadeli. İnsanlar işte bir kirasıdır, bir ödemesidir, bir şeydir. Hani 3 gün, 5 gün, 10 günde ise işte beklemesin, burada bir değer kazansın diye genel itibariyle para piyasası fonları tercih edilir. Daha kısa vadelidir ve az risklidir. Haliyle buranın bloklanmış olması piyasada bir likidite sıkışıklığı oluşturuyordu. Özellikle bu insanlar açısından, işte kirasını ödeyecek, taksini ödeyecek vesaire. Bu anlamda önemli bir adım. Artık bundan sonraki süreçte genel itibariyle piyasanın beklentisi diğer fonlardaki ödemelerin de tamamlanıp, likidite sürecinin tamamlanıp, yani bir an önce bu olanlardan ders çıkarmış olup bir an önce bu olanları geride bırakmayı istiyoruz ki önümüze bakabilelim. Çünkü bu masada olduğu sürece piyasa açısından böyle hep bir temkinli duruş anlamına geliyor. Yavaş yavaş artık hayatımızdan çıkıyor olması adına önemli bir adım bugünkü.
0: Soner Bey, tabii bundan sonraki süreç de oldukça önemli. Şimdi çünkü olağanüstü kısımda insanların beklentisi daha fazla aslında. Olağanüstü tasfiye kısmında. Çünkü orada 1 milyon sınırı neye göre hesaplanacak? Yani o 1 milyonun üstü kısmı nasıl hesaplanacak? Bu nasıl tasfiye edilecek? Tabii bunun için şimdi bir mecliste teklif de var ve bir yasalaşmanın ardından bu ay içinde onun ödenmesi bekleniyor, ama o kısımda hesaplarda biraz zorluk yaşanacak gibi, ne dersiniz?
3: Yani şimdi orayla ilgili bildiğimiz en önemli konu, birincisi hazine kaynağı, dış kaynak kullanılmayacak. İkinci konu, özellikle bu kaçırılan varlıklarla ilgili TMSF, bunların geri kazanımıyla ilgili çalışmalara zaten bu noktada başladı. Ama tabii şu var orada, özellikle hisse senedi fonlarda ana para garantisi maalesef yok ve buradaki özellikle hisselerin yani fonların yoğunlaşmış olduğu hisselerdeki sürece baktığımızda neredeyse %80'lerde fiyatta aşağı doğru hareket var. Yani 10 liralardan 2 liralara ortalama düşüyor. Tabii süreç de uzuyor. Yani taban olan şirket sayısı azaldı. Evet, yani bir likidite kısmen başladı ama yine o yoğunlaşmış hisselerde hala taban serisinin devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii marjın daralıyor olması da süreci uzatıyor. Yani %10 marjı olduğu için bir hisse 50 liraysa ilk gün 5 lira düştü. Şimdi geldiyse 8 liraya sadece 80 kuruş gerileyebiliyor. Bu da piyasanın adil değer olarak belki tanımladığımız, yani alıcının gelmeye başlayacağı seviyeye, fiyat seviyesinin gelmesini uzatan bir unsur. Ama anladığımız kadarıyla burada özellikle hani detaylar netleşir. Yatırım tutarı, işte 1 milyon altı üstü hikayesi. Özellikle küçük yatırımcının mümkün olduğu kadar burada ne diyelim, gözetileceği, buradaki likidite akışının mümkün olduğu kadar kısa sürede sağlanmasıyla ilgili bir irade var. Ama süreçte bakacağız, yani cevabını bilmediğimiz, bugünden cevabını bilmediğimiz, karar verilmesi gereken gri alanda duran tabii çok soru var. Özellikle hisse yoğun fonlara yatırım yapmış yatırımcılar için. Ben ikinci gruptaki şirketler açısından da açıkçası para piyasası fonlarıyla ilgili buralara yatırım yapmış insanların çok daha kısa sürede yine buradaki likiditeye kavuşacaklarını bekliyorum. Ama esas problem belki biraz daha o hisse senedi yoğun fonlara yatırım yapmış insanların nasıl bir geri ödeme alacağı ile ilgili. Orada netleşmesi gereken sorular hala var.
0: Soner Bey, şimdi borsa tarafına da bakalım. Biz sizi getirelim Ali Can lütfen. Şimdi yatay negatif bir seyir var. 12.112 puanda. 12.052'ye kadar düştü. Bir ara aslında 12.000'in altını da bu hafta gördük. Yani bir 12.000'de bir direnç var gibi görünüyor. Şimdi bu süreçte bundan sonrası için baktığımız zaman 12.000'lere mi alışmalıyız? Yani bu fon süreci tamamlanana kadar belki bir işte 5-6 ay biz borsada da aynı sıkıntıyı, aynı hacimsizliği görür müyüz? Yoksa Kasım sonrası ya da işte yılbaşına doğru bir hareketliliği bekliyor musunuz?
3: bugünden yarına düştüğü yerden kalkar demek iddialı olur. Yani burada biz piyasada bir toparlanma bekliyoruz ama bu toparlanmanın zamanlaması anlamında bu V mi olur, U mu olur, biraz daha uzayan U böyle fincan şeklinde mi hareket eder? Herhalde biraz daha uzayacak. Yani U formasyonunda bir toparlanma ihtimali daha yüksek görülüyor. Biraz bu seviyelerde piyasanın olanları sindirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Veya bugünden yarına piyasaya eski canlılığını getirecek likiditenin kaynağıyla

0: Kasım, Aralık dönemi. Çünkü yıl sonuna doğru geldiğimizde özellikle enflasyon da biliyorsunuz fena gelmedi. Böyle Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi ile ilgili bir ışık yaktı piyasa. Belki daha detaylı konuşuruz orada. Yine bugün rezervleri aldık. Bence rezerv yapısı da önemli o süreçte ama. Yani hem biraz faiz indirimlerinin etkisi, önümüzdeki dönemin fiyatlamasının en azından bugüne indirgenmesinin etkisi olabilir. Bir de yıl sonuna ilişkin Kasım ayında MSCI'in biliyorsunuz bütün bu süreç zaten onların uyarılarıyla başlamıştı. MSCI'in Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi olacak ve biz burada onlar açısından baktığımızda bu sterilizasyon sürecinin görüşlerini olumlu yansıyacağını değerlendiriyoruz ve özellikle o raporun ardından yabancı girişi noktasında bir ivmelenme bekliyoruz. Yani bugün borsa yukarı gidecekse ilk itki, ilk ivmelenme açıkçası yerliden değil yabancıdan olmak durumunda. Çünkü yerli tarafta bir miktar böyle bir tedirginlik hakim mevcut olanların ardından. Yabancı gelirse eğer ki burada gelmesi açısından fiyatlamalara baktığımızda özellikle zaten BIST 30, başta bankacılık, holdingler, ciddi anlamda iskontolu şirketler bunlar. Haliyle buradan bir trend başlarsa sonrasında bu trende yerli yatırımcının katılmasıyla birlikte kalıcı bir hikayeye dönüşmesi ihtimali var ama biraz daha sabır gerekiyor Borsa İstanbul açısından. Bu sabır momentumla ilgili, likidite ile ilgili yoksa fiyatların ucuzluğu baki. Yani bugün BIST 30'da 15-16 şirket bir defter değerinin altında fiyatlanıyor. Yani genel itibariyle şu vardır. Şirketler nasıl diyelim işte hani mevcut işte malı, mülkü, stoğu, kasasındaki parası bunları toplarsanız bu bir öz sermayedir, öz varlıktır. Bu şirketler kar edebiliyorsa ileri yönelik karlarını da indirgenmiş nakit akımlarıyla bugüne getirirsiniz ve bir piyasa değeri oluşur. Genelde defter değerinin üzerindedir. Bu sektöre göre değişir. 1,5 olur, 2 olur, 3 olur ama birin altı genel itibariyle çöp değerindedir teknik olarak. Borsa İstanbul'da bu anlamda ciddi iskontolu şirketler var ve ben yabancının mevcut bu sterilizasyon sürecinin ardından bunları biraz daha göreceğini değerlendiriyorum. Zaten yıl başında hatırlayalım yılın başında ciddi bir yabancı girişi vardı ve biz Mart'a Nisan'a kadar dolar bazında %20 %25'lerde prim yapmıştık Borsa İstanbul'da. Aslında yabancı gelmek istediğinde gelebiliyor. Sonra yıl ortası hem savaş hem bu uyarılar virgül koydu. Yıl sonunda belki önümüzdeki yılında ilk çeyreğini kapsamak üzere böyle bir yabancı ilgisinden söz etmek mümkün olacaktır. Ve yarın öbür gün işler biraz daha normalleştiğinde hem faiz ortamı hem de bu fon sürecine ilişkin algı dağıldığında ben bu değerli bu fiyatlamalarda kalacağını pek düşünmüyorum ama biraz zaman var borsa ile ilgili.
1: Evet, şimdi rezervler dediniz. Rezervler de geldi. 167,4 milyar dolar. %2,2'lik bir azalış var. Bu hafta içerisinde yine Merkez Bankası Başkanı Kara'nın söylemleri içerisinde de özellikle rezervlerin savaş döneminde kaybedilen rezervlerin yavaş yavaş toparlanmaya başlandığını da söylediği cümleler vardı. Şimdi gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bir yandan önemli bir kayıptan söz ediyoruz fon tarafında. Bir yandan aslında rezervlerin de güçlü olduğunu hala görüyoruz diyebilir miyiz? Bu rezerv yapısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi burada rezerv yapısı, rezerv kompozisyonu mevcut konjonktürde önemli. Her zaman önemli ama bu konjonktürde son 2-3 senede biraz daha önemli hale geldi. Sebebi şu. Şimdi Türkiye'de döviz kuru son 2-3 senedir mevcut uygulanan bu sıkı para politikaları çerçevesinde enflasyon kadar yükselmiyor. Türk lirasında bir reel değerlenme süreci var açıkçası. Yıllık baktığımızda da son birkaç senedir %15-20 bandında genelde pek 20'yi geçtiğini görmüyoruz dolar TL'deki yukarı hareketin. Borçlanmak isteyenler açısından tabii kredi maliyetleri %50'lere yakın dönüyor. %8 %9 dolar bazında borçlanabiliyor. Bunun üzerine kurdaki kaybı da koyduğunda %30'larda döviz borçlanabildi şirketler, insanlar mevcut limitleri dahilinde. Ve burada döviz borçluluk oranının arttığını görüyoruz. Vadesini 12 aydan az kalmış ekonomideki döviz yükümlülüğü toplamı 240 milyar milyar dolar. Yani kısa vadeli döviz yükümlülüğü olarak bunu tanımlayabiliriz. Normal koşullarda kitap der ki Merkez Bankası'nın özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu kadar rezervi cebinde olmalı mevcut kırılganlıklara karşı bir zırh oluşması açısından. Şu anda bizdeki rezervler bunun biraz gerisinde. O yüzden rezerv kompozisyonu önemli. Yabancının da Türkiye riski hikayesinde bak

0: attığı en önemli yerlerden biri yine burası. O yüzden orası kritik. Şimdi orada geldiğimiz noktada Ağustos ayı sonunda Merkez Bankası biliyorsunuz haftalık repoya geçti. Aslında fiili faiz 40'tan 37'ye geriledi. Şimdi bizim öyle bir faiz haddi belirlememiz lazım ki mümkün olduğu kadar ekonomiyi tabii az sıkalım, evet, ama diğer taraftan da rezerv biriktirmeye destek olsun. Sermaye akımını Türkiye'ye doğru hareket ettirebilecek güçte bir faiz ortamı olması lazım ki bunun finansmanı ile ilgili problem yaşanmamış olsun. 24 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt rezervleri 188 milyardı. Swap hariç net rezervler 56 milyar dolardı. Şimdi geldiğimiz noktada yaklaşık böyle bir buçuk ay olmadı henüz de bir ayı geçkin bir sürede 16 milyar dolar kadar rezervlerde bir gerileme var. Ben buraya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankamız önümüzdeki dönemde faiz adımını atarken enflasyon trendine de tabii ki mümkün olduğu ölçüde bakacak. Enflasyon geriledikçe orada bir indirim alanı açılıyor olacak. Beklentiler çok önemli. Sadece manşet enflasyonu seviyesine tabii ki bakmıyor ama bakılacak ana unsurlardan biri de madalyonun diğer tarafında rezerv yapısı ve bu rezerv oluşumundaki trend diye değerlendiriyorum.
1: Evet.
0: Son bir aydır o rezervlerdeki geri çekilme bence dikkat çekici.
1: Soner Bey, teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Efendim, İstanbul Ekonomi Forumu'nda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması var. Hemen kameralarımızı çevirelim.
2: Finansal sistemin tamamı ülke tahvil gelirlerindeki risklere karşı iyi. Bankacılık sistemi iyi sermayelenmiş görünüyor. Daha çok fonlamada stres var gibi görünüyor. Şunu belirtmemiz önemli. Bankacılıktaki bu şekildeki dirençlilik ve bu finansal krizden beri uygulanan reformların başarılı olmasından kaynaklanıyor. Bu dönemde artan bir faaliyet artışı var bankacılık dışı finansal kuruluşlarda. Daha önce de belirttiğimiz gibi şu ana kadar sistem bu ekonomik şoklara karşı iyi bir dayanıklılık gösterdi. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Piyasalar oldukça volatil, çalkantılı gidiyor ve biz yine de stres şartlarını görmüyoruz. Likidite sıkışıklığı ya da bir kargaşa görmüyoruz piyasalarda. Ama yine de ulusal piyasaların hali konusunda asla gevşek olamayız. Çok temkinli davranmamız gerekiyor ve gelecekte neler göreceğimizi de bu belirleyecek. İkinci söylemek istediğim şey şu, arka planına baktığımızda genel olarak bu şartların iki taraflı ticaret şartlarına baktığımızda bunlar münferit olaylar olabilir, sistemik olaylar olmayabilir. Ama yine de bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Türkiye ile ilgili yorum yapmayacağım. Bununla siz ilgilenirsiniz. Birkaç yıl önce biz İngiltere'de de bunu yaşadık. Ve genel ortam her ne kadar stabil olsa da meseleler, sorunlar çıkacaktır. Ve bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. Global finansal krizden derslerimizi zorlukla aldık. Yani zor yoldan öğrendik bu dersleri. Bunu ve eğer bu dersleri almazsak işimiz daha da zor olabilirdi. Genel olarak evet, volatil, çalkantılı bir piyasa görüyoruz. Evet, şoklar görüyoruz. Çok ciddi ekonomik şoklar görüyoruz. Ama piyasalar hala çalışıyor, işliyor. Ve onu bu noktada bırakamayacağım ama maalesef. Bu benim maalesef genel tek yorumum değil. Çok ciddi çünkü sorunlar, zorluklar da var. Ve yorumlarımın geri kalan kısmında da bu zorluklardan bahsedeceğim. Çünkü bu durumla ilgili neler yapabileceğimize değineceğim. Ve bence bunun da vakti IMF ve Dünya Bankası için de bunlar önemli. Bu resme bakalım o zaman. Global finansal krizden beri iki tane önemli büyük gelişme gördük. Bunlardan ilki daha

0: Daha düşük
1: Ha,
0: bir
1: süper.
0: büyüme
1: Vay,
0: oranı,
1: bu fantastik ya.
0: potansiyel büyüme oranı bütün ülkeler için
1: Ya bu
0: tabii bu
1: arada
0: geçerli değil. Bütün
1: İstanbul'da
0: ülkeler
1: ben
0: aynı durumda
1: Kırklareli'den
0: değil. Bu
1: bahsediyorum.
0: düşük büyüme oranı tabii ki birçok alanda etkili oluyor. İkinci gelişme de son zamanlarda çok büyük tedarik tarafında mega şoklar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Orta Doğu'daki çatışmalar bunların en önde gelen sebepleri arasında ve bu askeri çatışmalar klasik şoklar gibi etki etmiyor. Hem negatif tedarik hem de negatif talebe de yol açabiliyor. Buradaki asıl nokta şu, bunlar ekonomilere yönelik çok büyük şoklar, çok büyük şoklar ve daha da ötesinde bunların sıklığı artık daha önceki zamanlarda görülmediği kadar çok. Son yakın tarihimizde eşi görülmedik bir frekansta, sıklıkta cereyan ediyor. Bir konferansta bana şunu sormuşlardı. Bunu artık yeni şokların sıklığını yeni normal olarak mı görmeliyiz diye soruldu. Bu soruyu aslında bütün günde cevap verebiliriz. Ben tabii ki bir merkez bankacıyım. O yüzden bir ekonomist olarak artık çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Ve eğer bu bakış açısıyla bakarsanız şunu söyleyebilirsiniz. Aslında bu şokların daha sık olacağını öngörmek zor değil. Şu noktada çok açık olmamız lazım. Bu şoklarla ilgili sıklık sorun yaratıyor. Bir de merkez bankaları için para politikası açısından bakayım. Negatif bir arz şoku bunu ters yönde etkilerken öbürü de diğer yöne doğru etkiliyor ve bu aslında bir karşılıklı trade-off. Arz şokları fiyat seviyelerini etkiliyor. Çünkü para politikası tabii ki fiyat istikrarını sağlamayı amaçlıyor. Tabii ki petrol fiyatlarının artışı da bunu olumlu etki yapmıyor. Fakat burada büyük bir fakat var. Bu iş ancak güçlü bir şekilde çıpalanmış olmasını gerektiriyor enflasyonun. Hane halkları çünkü bu etkileri kendi gelirleri içerisinde öngöremiyorlar ve genel enflasyon seviyesi içerisinde ve tabii ikinci etkileri de var enflasyonun. Bunları orada burada tek tek teşhis etmek çok zor. Bir merkez bankası olarak biz bir hükümde bulunmadan önce hükümlerimizi sürekli yenilemeye de hazır olmamız lazım. Tek bir karar verip durmaktansa. Bunun da şöyle bir komplikasyonu var içinde bulunduğumuz bağlamda. Bu şokların yakın tarihine baktığımız zaman, yüksek enflasyonun yakın geçmişine baktığımız zaman bu beklentilerin geleceğe yönelik enflasyona dair arttığını görüyoruz. Bu da sürdürülebilir bir ortamı sağlamayı çok zorlaştırıyor. Burada Ukrayna Savaşı çıktığı zaman etkilerinden anlıyoruz. İngiltere için de yüksek enerji fiyatları ve enflasyonun birinci tur etkileri fark ediliyor. Son yıllardaki etkilere baktığımız zaman artan enflasyon beklentisi etkisi yarattığını görüyoruz. Çok geniş bir yelpazedeki ilk etkilerden sonra ikincil etkiler de ortaya çıkıyor. Enerji fiyatları yüksek kalmaya ne kadar uzun devam ederse içinde bulunduğumuz durumda o kadar uzayacak ve ikinci tur etkilerin de etkisi o kadar artacak.
1: Negatif
0: arz şoklarının çok büyük etkileri oluyor. Hem bilançolar üzerine baskı yaratıyor, hem de hizmetlerin maliyetini artırıyor ve bu da belli bir baskı yaratıyor hane halkları üzerinde. Aynı şekilde böyle bir kombinasyon varlıkların da piyasa değerinin yeniden belirlenmesine yol açıyor. Bu da daha düşük bir değerleme ve daha az kredi arzı anlamına gelebiliyor. Burada tabii bir

0: tansiyon oluşabiliyor para politikası ve maliye politikası arasında. Bu finansal sistemin mevcut dirençliliği ve ekonomilerdeki hem hane halkları hem hükümetler hem de şirketlerin bilançolarına baktığımız zaman bunun etkisini görüyoruz. Eğer başlangıç noktası temelde sağlamsa negatif arz şoklarına karşı dayanıklı olabiliyor. Zannediyorum bizim oldukça sağlam bir temel dirençlilik seviyemiz var krizlere karşı. Çok fazla dirençliliğimiz var hane halkları ve şirketler tarafında da. Bu da doğal olarak beni mali politika noktasına getiriyor. Çok net tekrarlayayım. Ben bir merkez bankacı olduğuma göre mali politikanın ne olduğunu söylemek benim vazifem değil. Ama benim söylediklerimin belki de malumu ilam olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bazen bunları tekrar etmek önemli.
1: Lower growth rates and negative supply shocks.
0: Daha düşük büyüme oranları ve negatif arz şokları mali politikayı iki şekilde etkiliyor. Öncelikle daha önce belirlenen politika yolunu zayıflatıyor. Hem de şokların etkisini arttırıyor. Borçlanma maliyetleri ve düşük oranlarla harcamaların da değişmesine yol açıyor. Ve eğer piyasa buna tepki verirse o zaman getiriler de artıyor ve mali ve parasal şartlar değişiyor. Tabii bunların sıralaması da çok önemli. Klasik olarak bu tabii ki döngüsellik karşıtı bir şekilde politikayı etkiliyor. Hükümetler bu negatif şoklara karşı devreye girebilirler.
1: With such an unexpected and severe shock, and let's take COVID as an example, people can expect governments.
0: COVID gibi örnek olarak alacak olursak bu gibi dönemlerde.
1: And many governments did that, including our own, not unreasonably.
0: Birçok hükümetin gördüğümüz gibi COVID döneminde müdahaleleri oldu. Ama bu negatif şoklar daha büyük bir sıklıkla gelirse ve altta yatan baz seviye eğer güçlü ve dirençli değilse o zaman döngüsellik karşıtı politikaları uygulamak çok zor.
1: Now I'm very aware that that diagnosis does not. It's good to diagnose. It's always.
0: Şunun tabii çok farkındayım. Bu teşhis yapması kolay bir teşhis ama sorunu çözmüyor. Önemli olan bu değerlendirmeleri çok dikkatli yapmamız. Politika yapmamız anlamında, belirlememiz anlamında bu önemli. Zamanımın kalan kısmında.
1: Negative supply shocks and the consequences of them. Before I do that, I want to add one other element to the situation.
0: Bunun tabi sonuçlarına da katlanmamız gerekiyor. Böyle bir durumda oynak finansal piyasaları yönetmek gerekiyor. Böyle bir piyasada birçok hükümet çok ciddi değişiklikler gösterdi son yıllarda. Daha uzun vadeli yatırımların baskın olduğu yani reel paranın olduğu bir şeyden değişikliğe geçtiler. Daha yüksek bir kaldıracın hakim olduğu ortama geçiş yapıldı. Bu da daha uzun bir süreye yayıldı. Son gelişmeler özellikle Birleşik Krallık'ta başka bir yapısal değişikliğe daha işaret etti. Yaşlanan nüfusun emekli maaşları üzerindeki etkisi. Bu çok önemli bir dönüş noktası hükümet tahvilleri piyasası içinde. Öncelikle oranlardan bahsedeceğim. Bu hükümetlerin daha fazla borçlanmasına gerekiyor. Burada üzerinde durmak istediğim nokta şu. Umuyorum burada büyük bir absorpsiyon oranı olması yapısal anlamda etkili oluyor. Evet, ticari şartlar, son şoklar sebebiyle

0: olumsuz etkilenebilir. Ama COVID öncesi dönemde durum bu değildi ve bizim özellikle bazı deneyimlerimiz bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bu çok değişkenlik gösteren piyasa şartları altında. Bunun sebebi de bu yüksek kaldıraçlı durumun daha kırılgan hale getirmesi sistemi. Uzun dönemli yatırımlara kıyasla piyasa yapısını ve piyasa şartlarını göz ardı edebileceğimizi düşünmüyorum. Burada yüksek kaldıraçlı pozisyonlara hızlı bir şekilde geçiş yapıldığı zaman dinamikleri değiştiriyor ve bazı mekanizmaları tetikleyebiliyor. Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Piyasa yapısındaki yapısal değişiklikler finansal piyasaları ülkeler ötesinde de etkiliyor. Sınır ötesi olarak da etkileri oluyor ve birkaç piyasaya birden yayılabiliyor. Bu da bir piyasadaki karşıt kaldıracın diğer ülkelere de etkisi olmasına yol açıyor. Şu anda bu konuda yeterince şeffaflık olduğunu düşünmüyorum. Dürüst olmam gerekirse ben de meslektaşlarıma söyledim. Bu konuda gelişme yapmamız gerektiğini söyledim. Peki başka neler yapmalıyız bu durumla ilgili? Bu konuya biraz eğilmemiz gerekiyor. Dünya barışına katkıda bulunmak merkez bankacıların görevi değil ama bu negatif arz şoklarının etkisini ortadan kaldırmak için ne yapabiliriz? Bunu başarırsak karşı karşıya olduğumuz ekonomik zorlukların üstesinden gelmemiz mümkün olabilir. Tabii bunu yapması daha zor, söylemesi kolay ve sürdürülebilir bir büyüme oranını da sağlamamız gerekiyor ekonomilerimizde. Böylece negatif arz şoklarından çok bahsettim. Burada birçok şey etkiliyor ekonomistleri. Bütün bunların hepsine bakmamız lazım. Bunun tek bir cevabı da yok. Bu bir hata olur. Tek bir cevabı olduğunu düşünecek olursak büyüme konusunda. Bununla beraber şöyle düşünüyorum. Tarih boyunca teknolojide belli bir düzelme oldu. Genel amaçlı teknolojide
1: that happened before the global financial crisis with the contribution of ICT and the internet.
0: Finansal krizde ICT ve internet bacağındaki büyümenin tabii ki karşılığı büyüme anlamında olumlu etkileri oldu ve COVID öncesi döneme göre, pandemi öncesi döneme göre bu pozitif tedarik etkisine göre karşılaştırılabilir. Bu teknolojilerin bilimsel gelişmeleri takip edip verimliliği ciddi bir şekilde arttırma potansiyeli var. Biz burada bu faydaları güvenli bir şekilde nasıl kullanabiliriz ona bakmamız lazım. Teknolojinin ve bilimsel gelişmelerin. Bunlar tabii ayrı bir tartışmanın konusu fakat önemli bir tartışma. Yapay zeka yine finansal piyasalarda da çok önemli bir rol oynuyor. Finansal olarak kurulumlarda, yerleşimlerde sermaye piyasaları yapay zekadaki bu gelişmelerden etkileniyor. Buradaki önemli nokta finansal bağımlılıklar arttıkça emniyet ve güvenlik ihtiyacı ve finansal stabilite de bambaşka bir boyut kazanıyor. Eğer piyasa değerlemeleri daha hassas hale gelirse yapay zekanın gelişmelerine ve o zaman bu etki de artacaktır. Şu anda yılın kuş kıymetlerin biraz etkilendiğini görüyoruz. Orta Doğu'da bunu gördük. Temmuz'da bir takım büyük satışlar oldu. Hala yine de ama piyasanın dirençli olduğunu görüyoruz.

0: yapıyoruz. Finansmanı teknolojiye yatırım yapması kaçınılmaz. Ama burada ciddi bir şekilde beklentiler olduğunu görüyoruz.
1: Growth prospects and fiscal outlooks depend in good part on expectations that AI development
0: mali,
1: can generate
0: substantial
1: significant productivity gains.
0: Ciddi bir şekilde kazançlar sağlayabileceğini görüyoruz. Tabii ki yol üzerinde tümsekler de var. Burada mevcut ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için uğraşmamız gerekiyor. Diğer almamız gereken tedbirler de makroekonomik politikanın özüne bakmak. Tek bir cevabın buradaki tahvil getirilerin sebebini açıklayacağını düşünmek yanlış olur. Buna piyasalar.
1: One contributor to this pattern is likely to be the uncertainty around the duration and scale of the current supply shock.
0: How long will the süreç ve ölçeğe bakarak mevcut tedarik zincirinden kaynaklanan etkilerin ne kadar etkili olacağını ve bu etkinin ne kadar derin olacağını görebilir. Politikanın burada dikkatli devam etmesi lazım. Politikanın, para politikasının hedefi tabii ki enflasyonu istenen, beklenen seviyeye getirmektir. Bizim görevimiz burada gelişmeleri bu bağlamda takip etmek. Söylediğim gibi şokların artan frekansı politika devam etmesi boyunca tabii ki iletişim de çok önemli. İletişimin düzgün gitmesi gerekiyor. Burada şartsız, koşulsuz bir sözlü yönlendirme olacak mı diye bakarsak, biz kendimizi belli koşullarda ne yapacağımızı açıklayarak gidebiliriz. Eğer enflasyon belli bir istikamette giderse ne yapacağımızı açıklayabiliriz. Yani bir hikayeyi eylemlerimizin hangi yönde gideceğine dair anlatmak gibi diye düşünebilirsiniz. Ve bu taahhütleri de enflasyon hedefimize yönelik olarak sürdüreceğiz. Daha önce söylediğim gibi Merkez Bankası'nın mali politikası bizim taahhüdümüz enflasyon hedefimize sadık kalmak. Mali politikanın başlangıcı ne olursa olsun kesinlikle güvenilir olması lazım ve stabilite sağlaması lazım ve dışarıdan da böyle görülmesi lazım. Politika tutumuna karşı kararlı bir taahhüt ve bağlılık çok önemli. Bunun aksi durumunda aramızdaki iletişim de kopabilir. Yani her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var buna. Bütün bu negatif şansların, negatif şokların ortasındayken.
1: Concerns market structures.
0: Son aksiyon alanında piyasa yapısına dair olacak. Biz burada tahvil piyasalarından da bahsedeceğiz. Çünkü bu kaldıraç meselesi önemli. Birleşik Krallık'ta biz gereken tedbirleri alacağız dirençliliği artırmak için piyasalarda. Riskleri artan piyasa kaldıracından kaynaklı oluşan riskleri yönetmek için elimizden geleni yapacağız ve piyasa tabanlı tedbirleri alacağız. Minimum kesintiler yaparak bunu sağlayacağız. Şu anda en son negatif arz şoklarının piyasaya olan etkilerini azaltmaya çalışacağız ve bu büyük konsantre piyasa pozisyonlarından kaynaklanan etkilerin daha büyük etkileri tetiklememesi ve diğer ülkelere taşmaması için çalışmak gerekiyor. Kısaca toparlayacak olursam, biz mevcut şartlarda sürelerinin belirsiz olduğunu görüyoruz. Şokların arttığını ve sıklığının arttığını görüyoruz.

0: Şokların böyle devam edip gitmesi ciddi bir sorun olabilir ve bunun tek basit, hızlı bir çözümü yok. Ancak almamız gereken önemli adımlar var. Öncelikle büyüme oranlarını artırmak, bizim makroekonomik politika çerçevemizi netleştirmek ve büyümeyi en iyi destekleyecek tedbirleri almak, ardından da bu daha büyük yayılımı azaltmak için gereken çerçeveyi daraltarak tedbirleri almak. İşte bunlar bugün bizim yapmamız gereken şeyler. Teşekkürler.
1: Efendim, Merkez Bankası başkanları İstanbul'da buluştu. İstanbul Ekonomi Forumu'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ev sahipliğinde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Mevcut finansal piyasalara karşı alarm durumda, tetikte kalmalıyız uyarısında bulundu Bailey ve çekirdek piyasaların dayanıklılığını güçlendirmeliyiz dedi. Politika yapıcılar temel finansal piyasaları gelecekteki şokları büyütmeden absorbe edebilecek şekilde güçlendirmeli mesajını verdi ve küresel krizden beri iki büyük ekonomik gelişme gördük. Birincisi daha düşük potansiyelli ekonomik büyüme, faiz oranlarını değiştirmek temel sorunu çözmeyecektir dedi Bailey ve benzin ve doğalgaz fiyatını azaltmayacaktır. Merkez Bankası olarak ileriye yönelik kararlar vermeliyiz. Açıklamalarında bulundu. Ulusal piyasaların seyrine bakarsak rahat olmamalıyız. Borçlanma maliyeti artabilir. Harcamalar bundan etkilenebilir dedi İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey. Evet, tabii Türkiye'de bir yandan bu önemli foruma ev sahipliği yaparken bir yandan da bugün fon tasfiye sürecini konuşuyor. İlk ödemeler tamamlandı. Fon tasfiyelerinde bundan sonraki dönemde beklentiler ne? Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'un değerlendirmelerini getirelim ekranlarınıza.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in söylediği çok net bence. Cevdet Yılmaz'ın. Dolayısıyla çok net bir açıklama yaptı. Bir kere işte bu 455 bin tekil hesapta ilk etapta burada para piyasası fonları kısmına ağırlık verileceği, bu ağırlık verilirken de ilk etapta sorun görülmeyen 17 tane fona öncelik verileceği konusu gündeme gelmişti. Şu anda takvimin öyle ilerlediğini görüyoruz açıkçası. Burada tabii olay sadece para piyasası fonlarıyla sınırlı değil, bir de bunun serbest fon ve yoğunluklu olarak hisse senedi taşıyan serbest fonlara da sıçradığını biliyoruz. Oradaki bence takvim bir miktar daha uzayacaktır. Çünkü oradaki likit enstrüman havuzu ve buranın ne kadar ve ne zaman likite dönebileceği kısmı bir miktar daha bence senaryo analizleriyle çalışılıyordur diye tahmin ediyorum. Ama para piyasası fonlarında en azından bir kere kafadan %10'luk bir dips bulundurma zorunluluğu, evet iç borçlanma senetleri bulundurma zorunluluğu vardı para piyasası fonlarının içerisinde. Dolayısıyla orası nakit bir bölümü oluşturuyor. Onun haricinde yine para piyasası fonlarının içerisindeki nakit enstrümanlarında hızlıca nakde çevirebilecek kıymetler olduğunu söylemek lazım. O yüzden para piyasası fonlarının bir miktar böyle olayın dışına attığımız, yatırımcıların da bir miktar daha rahatladığı bir dünyaya doğru gideceğimizi tahmin ediyorum. Tabii burada olayı para piyasası fonu serbest fon olarak kırdıktan sonra bir de para piyasası fonlarının içerisindeki yatırımcı tipine göre kırıyor olmak lazım. Yani burası bireysel mi, kurumsal mı bu yatırımcı tipleri? Kurumsal yatırımcılarda özellikle şöyle bir maalesef problem var. Para piyasası fon tarafına aslında tırnak içerisinde park ettikleri bir para var. Ve dolayısıyla bu kurumsal anlamdaki nakit akışlarını da etkileyen bir para. Bunun ne zaman döneceğine ilişkin belirsizlik maalesef reel sektörde de bir miktar nakit akışının bozulmasına neden oldu. Böyle değerlendirdiğimizde aslında işte sadece kısıtlı ve sınırlı bir fon havuzuyla alakalı bir olaymış gibi görünse de bunun bir miktar reel sektörde yansıması var. Zaten bu reel sektöre yansımasını da açıkçası hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu notlarda da görüyoruz. Yani enflasyon konusunda da dezenflasyonist sürece ve büyüme tarafında da geriye doğru bir negatif etkisinin olduğunu açıkçası Merkez Bankası da vurguladı. Dolayısıyla bunların hepsini toptan değerlendirdiğimizde yatırımcıların bence kesinlikle ve kesinlikle bir kere şu iki şeyi yapması lazım. Bir, resmi kanallardan gelecek açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya kulak vermemek lazım. Sosyal medya hesapları bu iş

0: hiç alakası olmayan insanların yaptığı yorumlar kafa karıştırmaktan öteye gitmiyor. Dolayısıyla yatırımcılar kesinlikle buraya kulak asmasınlar. Resmi kanalların yapacağı açıklamalar onlar için birinci kaynak olacaktır. İkinci konu da bu süreçte maalesef bir miktar psikolojilerini yerinde tutmak icap edecek. Çünkü bu piyasanın içerisinde yer alan oyuncuların, yatırımcıların, tasarruf sahiplerinin başka bir yere gitme olasılığı pek yok yani. Tabii ki günümüzde her yerde yatırım yapabiliyorsunuz ama günün sonunda piyasaya küsmek diye bir şey yok. O yüzden dönüp dolaşıp tekrar aslında Türkiye'deki sermaye piyasalarında yatırım yapabileceğini, yatırım yapacağımızı unutmamamız lazım. Bu iki konu bence önemli. Bundan sonraki süreçte zaten eş güdümlü bir politikayla ilerleyecek diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, bugün Merkez Bankası başkanlarının ve üyelerinin küresel olarak aslında merkez bankacılığına bakışını da gördüğümüz bir gündü. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın da moderatörlük yaptığı bir forumdu ve burada da Fed üyesi Bullard'ın açıklamaları vardı. Özellikle Fed'in bundan sonraki adımlarına yönelik beklentiler hakim çünkü. Bullard 5 yıl aşkın süredir enflasyon hedefimizin üzerinde dedi. Ve enflasyon tarafında odağımızı biraz daha artıracağız dedi. FOMC katılımcılarının çoğunluğu sene sonuna kadar bir faiz artırım daha bekliyor. Beklenen politikanın 75 bas puan ve ötesinde olması gerekir. Faiz artırımlarının arka arkaya yapılması gerekmiyor açıklamalarında bulundu Bullard. Özellikle bundan sonraki süreçte tabii Fed'in nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Bundan sonraki toplantıda faizi sabit tutmasını bekleyenlerin oranı da giderek artıyor. Bunun da altını çizelim. Christopher Waller İstanbul'da bu açıklamaları yaptı. Fed'in bundan sonraki takvimine ilişkin. Bu arada Fed tutanaklarında da faiz artışı gündemdeydi. Son toplantıya ilişkin tutanaklarda yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha gerekebilir deniliyor tutanaklarda. Enflasyon riskleri yukarı yönlü seyrediyor. Enflasyonun yüksek seviyesi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. İş gücü piyasasındaki riskler aşağı yönlü. Ekonomik faaliyet sağlam bir hızda büyüyor. Faiz kararlarında gelen verileri ve riskleri risk dengesini değerlendireceğiz deniliyor tutanaklarda. Evet, küresel olarak en çok konuşulan konuya da Fed'e de değinmiş olduk. Böylece yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın saatlerimiz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
6: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
7: Buyurun buyurun siz önde.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Hangi krediye girin?

0: alışverişi, grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Zamanın izinde aslar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeleri. LÖTEM İstanbul Karaköy. Kuryo Collection by Hilton.
3: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoyu

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanının 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Konuşulacak çok konu var. Fonlarda ödemeler başladı. 17 fonda ödemelerin yapıldığını görüyoruz. Bugün itibariyle daha doğrusu bu fonlardaki ödemeler tamamlanmış olacak. Diğer fonlardaki görüntü nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? Fonlarda bir şekilde ödeme başladı ama borsada hala 12 binleri görüyoruz. Bu ve buna benzer birçok sorumuz var. Üstatlara soracağız. Tonguç Erbaş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Üzeyir Doğan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olasın.
0: Üzeyir abi, iyi misin? Nasılsınız?
2: İyi şükür, yaramaz bir durumumuz yok. Artık bu kalıp haline geldi. Gerçi iyiyiz çok şükür dedi.
0: Adetten oluyor.
2: Adetten oldu. Adetten biz de iyiyiz diyoruz. Çok şükür halimize.
0: Allah iyilik versin.
2: Bugünümüze şükrediyoruz diyelim.
1: Amin amin.
2: Evet. Amin cümlemize.
0: Size sormadım. Zaten çok iyiyim demiştiniz yayın öncesinde. Allah size de iyiliği daim etsin.
1: Amin. Valla yani zor bir süreçten geçiyoruz ya şimdi sektör olarak. Onu da evet, konuşacağız tabii. Çok da uzun, bol zamanımız var. Ama yani her şeyin başı sağlık. Yani öyle de bir gerçek var. Hem yatırımcılar açısından hem kurum veya sektör çalışanları açısından bence tarihi bir süreç yani bu. Bunu da son 2-3 haftada çok konuşuyoruz ama sonuçta bir takvim açıklanıp bir kanun tasarısıyla hani bu fon tasfiye sürecinde bir rengini herhalde bu hafta sonu önümüzdeki hafta ile birlikte görüp bugün senin yayın başında bahsettiğin ödemelerin yapılması vesaire en azından bir sürecin başlaması da şimdilik işlerin bir noktada ilerlediğini gösteriyor.
0: Böyle bir gidiş yapıyor. Bir piyasaya bakalım isterseniz. Sonra değerli yorumlarınızı dinleyeceğiz. Borsa İstanbul'da bugün eksi bir görüntü var. 12.100'ün üzerinde. Öğle saatlerinde biraz daha eksinin boyutu fazlaydı. 12.052 görülmüştü. 50 kadar puan yükselmiş. 12.177'yi aşamada endeks. Bir de sektörlere bakalım. Bankacılık endeksinde %2'leri bulan bir düşüş. Hani itibariyle %1.8 negatif bölgede. 15.869 son görülen seviye. Sanayi endeksi tam aksi bir görüntü çiziyor. Bir de 100 şirketi ekrana verelim. Oradaki oransal dağılımı da görelim. Haftanın 4. işlem gününde ağırlıklı olarak aslında ağırlıklı olarak da diyemeyiz. Yarısı eksi, yarısı artı. Akçansa %8.61 artıda. Pahol %6.59 yukarıda. Alerko, Tüpraş, CV Enerji, Kotsa, Gülermark, Aygaz, Astor. Petkim, Trenç sıralama böyle. Düşenler Yapı Kredi, Eczacıbaşı Yatırım, CVK Maden, Reysaş, Türk Traktör, Akbank, Aselsan, Tekfen, Kardemir Dev Grubu en fazla düşenler arasında bu şirketler yer alıyor. Bazı gelişmeler oluyor. Buna rağmen piyasada hala eksi görüntüler sürüyor. Bu dengelenme süreci biraz uzun mu sürecek? İsterseniz piyasadaki bu görüntüyü konuşarak başlayalım Tonguç Bey.
1: Ya en azından şu an BIST 100'de bu eskiden gördüğümüz o dip devam eden, günün en düşüğünden fiyatlanan bir listede kırmızılarda böyle bir yüzdesel değişim yok. Bu da endeks değişikliği sonrasında hani en azından neden daha sağlıklı bir fiyatlama olabilir uzun vade için konuşursak bunu gösteriyor bir. İkincisi biraz önce ekranı açıp baktığımda 72 milyarlık bir saat 4'te yani endeksin kapanmasına daha doğrusu borsanın kapanmasına 2 saat var. 72 milyarlık bir hacim var. Son 3-4 günde de 100-120 milyar arası bir hacimle kapatıyoruz. Dolayısıyla
0: İyi mi? 120 milyar.
1: Hay şunu düşük mü? Şuna bence düşük tabii. Düşük ya yani ortalamalardan düşük ama burada gördüğümüz hani o liste içinde de işte yarısı artı da yarısı eksi de gibi bakıyoruz ama bu gibi dönemlerde herhangi bir hissenin fiyatını çok sağlıklı olarak burada değerlendirdiğinden bahsetmek de doğru değil. Yani bu hacimle de birlikte. Yani katılımcı yok. O ya da bu nedenle yani birçok şey tartışılır. İşte paranın bir kısmı hala fonlarda olduğu için bir kısmı işte mevduat tarafına geçen fonlardan kişiler var. Hani şu an için hisse senedi piyasasını sen dönüp de işte altını mı satayım, mevduatımı bozayım, ne bileyim evimi, arabamı ve bir taşınmazımı satayım da borsa çok iyiymiş deyip buraya doğru yönelen bir grup yatırımcı da olmadığını görüyoruz. Galiba birliğin yayınladığı verilerde mesela bu biz ayda en az bir tane işlem yapan aktif müşteri olarak gördüğümüzle toplam

0: müşteri yatırımcı sayısı arasında bir makasa da bakılır genelde. Hani piyasanın ne kadar katılımcı ağırlıklı olduğu konusunda burada da marjın açıldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla kabaca buna ben bir suni fiyatlama üzerinden hisselerin bir o tasfiye sürecinin verdiği de bir yatırımcının buradan kendini çektiği bir alan olarak görüyorum. Onun için çok fazla alıcılı bir hava oluşmuyor. Kalıcı bir alış süreci burada göremiyoruz. Hani zaman zaman nadas dönemi deriz, nakat dönemi deriz. Biraz o nakat dönemini borsanın yaşadığı bir süreç. Önümüzde galiba 18'inde mi 17'sinde mi bilançolar başlıyor. Hani 3. çeyrek. Bu sırada işte bu kanun teklifi meclise gelecek ve buradan ödeme takviminin çıkması, tahmin ediyorum yeni açıklamalar neredeyse her gün aslında aynı profildeki açıklamayı biraz daha böyle üstüne basa basa yetkililerin yaptığını görüyoruz. Burada mümkün olduğu kadar basın yoluyla da nasıl bir süreç izleneceği anlatılıyor. Dolayısıyla 1-2 aylık bir süre var burada. Yani en azından borsanın belli bir zemine oturduktan sonra hani biz bugün gelip şey bile desek ya burada çok avantajlı fiyatlar var işte uzun vadede bir fırsat gösteriyor falan, bunu şu an için fiyatlayacak bir yatırımcı iştahının olmasını da beklememiz gerekiyor. Şöyle bir şey diyebilirim, yani iyimserlik değil de hani denk geldiğimiz alan yurt dışında da belli seçim arifelerinde olduğumuz ve belki bu nakat döneminde de o, yani çok burada düşük hacimle orada işte Amerika'daki seçim ne olacak, ne bitecek, İsrail'de ne olacak, ne bileyim Avrupa'da bazı siyasi süreçler var, bunlar ne olacak konusunun burada çok fazla bir etkisi olabilecek durumda değiliz. Yani aynı dönemde buradaki gelişmelerle en azından orada bazı şeylerin netleşmesi süreci de birbiriyle çakışıyor gibi. Sonuçta biz iki gelişmeyi de aşıp Kasım ayına, sonrasında işte baktığımızda Ekim ayına doğru bir geçiş Aralık ayına doğru bir geçiş yapacağız. Ben böyle bakıyorum biraz piyasaya. Yani hep biz yatırımcı böyle piyasa en yukarılardayken, en havalı, en hacmi yüksek olduğu dönemlerde piyasaya geliyor. Ama ileride şunu konuşacağız. Evet, burada bazı gelişmeler oldu. Ne diyoruz? Daha güçlü bir fon piyasamız, daha güçlü bir sermaye piyasamız. Ama bunu algılayabileceğimiz bir ortam şu an için psikolojik olarak da olduğunu zannetmiyorum. Yani dışarıda bazı şeyler netleşsin. İçeride de biz bu konuları biraz daha açıklığa kavuşturalım.
1: Evet.
0: Ondan sonra tekrar bir borsa süreci mutlaka yeni yılla birlikte olabilir. Ama orada hani şartlar ne olacak onu da görmüş olacağız bu 1-2 ay için. Biraz o süre şu an için devam ediyor gibi gözüküyor. Hı hı.
1: Bu konuyu birazdan daha detaylandıralım. Ama hazır Üzeyir abi buradayken şu 17 fonu da konuşalım. 17 fonun içerisinde kaç tanesi A1'e, Pardüs'e ait? 43.643 yatırımcıya gün sonu itibarıyla ödemelerin tamamlanması planlanıyor. Bugün tamamlanmış olacak bu ödemeler. Görüntüyü bu açıdan nasıl okumak gerekir ve nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, yani bu fon krizi başladığından beri ilk defa hani böyle bir fiilen olumlu bir taraf gördük. Belli bir yatırımcının mağduriyetleri gideriliyor.
0: Abi çok özür dilerim. Sadrettin'in bir uyarısı var. Fon krizi demeyin diyor. Fon ne diyelim buna?
2: Meselesi. Görüne kısmı diyelim.
1: Fon meselesi diyelim.
0: Yani fon meselesi. Fon meselesi olabilir. Fon tasfiye süreci. Bu araya girdim kusura bakma ama. Şimdi mesaj mı atmış? Kalınır.
2: Evet, bana... Tekten saç kalmış, sağa mı yatıralım, sola mı yatıralım?
0: Ama onu ben üzerime yani. Alınırım abi. Öyle dersen de ben üzerim onu. Ya bu araya girdim kusura bakma.
1: Bugün yine çok yakışıklısınız.
0: İşte gerçekleri de söyleyelim.
1: Aman üzerine alınma.
2: Uğur gözlüğünü unutmuş.
0: Yani bu şey için tabii ağız şeyi oluyor bir anda böyle söylüyor da. Yani yatırımcı için de böyle bir şey oldu. En azından bende selamı kalmasın. Çok özür dilerim ya araya girdiğim için.
2: Şimdi süreci nasıl adlandıracağımız elbette önemli ama yani ortada bir kriz var ve bir kriz yönetimi var. Yani bunu hani yok deyince yok olmuyor, az deyince az olmuyor. Yani doğrusu, bunu doğru. Kabul etmek lazım. Yani kriz yok da sen şimdi buradan etkilenen 450 bin kişi diyorsun. Hisseden oradan buradan etkilenen milyon. Şimdi ne diyeceğiz yani, yok mu diyeceğiz abi, yok mu sayacağız bunu yani?
0: Hayır estağfurullah canım, öyle
2: yani bir isim vermek lazım buna ve bu bariz bir kriz ve kriz yönetimi var şu anda. Bir kriz yönetimi masası da var. Ve hatta fonlar konusunda bir olağan tasfiyeler, olağanüstü tasfiyeler var. Yani kriz olmayan bir yerde olağanüstü bir hukuk ya da norm devreye girebilir mi? Yani bunun adı bu. Yani açıkça söylemek lazım kanaatimce. Yani Sadrettin öyle düşünüyor ama ben onunla tartışırız. Ama ortada bir kriz tablosu var. Ve bundan da etkilenen çok fazla insan var. Yani sistemi de ciddi manada rahatsız eden bir süreçten geldik geçiyoruz. Geldiğimiz nokta ne? Yani ilk dediğim gibi ödemeler tarafında ilk sevindirici adım atıldı. Bu hızlı tasfiye denen bir 17 tane fon açıklandı liste. Ve bu 17 fonun 4 tanesi A1 Kapital portföydeydi. 3 tanesi Bulls portföydeydi. 10 tanesi de Pardus portföydeydi. Dün akşam itibariyle bunların nakdileştirilmesi, likitleştirilmesi sağlandı. Yani Ziraat Bankası tarafından, işte Ziraat Yatırım orada. Burada satılabilecek varlıklar satıldı. Satılamayanlar işte kurumlar tarafından nakde dönüştürüldü, likite dönüştürüldü ve o varlıkların tamamı artık likit varlık konumuna geldi. İşte bazı yasal ödemeler haricinde, işte fon içerisinde bulunması gereken bazı tutarlar dışında da geri kalan tutarlar kurumlara gönderildi. Yani ben yayına girmeden aldığım en son bilgi buydu. Kuruma paralar geldi. Ve ödeme süreci başlayacak. Ödeme süreci içinde Takasbank'tan bir şey, bir mutabakat bekleniyor herhalde. Gün sonuna kadar bu mutabakatlar da sağlanıp belki bir kısmı ödenmeye başlamıştır, bir kısmı gün sonuna kadar. Bu 17 fonun
1: bugün bitecek ama.
2: İçindeki yatırımcılar paralarını alacak, çekilecek. Yani o 131 fondan 17 tanesi böylelikle tasfiye dışına çıkmış olacak. Zaten 131 fondan yaklaşık geriye kalan işte bir 17'si çıktı. Ne kaldı? 114 mi kaldı? 114 kaldı. Yaklaşık 50-60 tanesi daha şey modunda, yani bu kurumlar tarafından tasfiyeye hazır fonlar. Hı hı. Onlar da muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde, eğer işleyişte engel çıkmazsa, çünkü bazı teknik problemlerden kaynaklı işte pay sahibine virman yapılamaz, özelim ile geçecek nakit bulundur vesaire gibi bir sorunlar yaşanmazsa, yani orada biraz aklı selim ve hızlı davranmak istenirse, o yaklaşık bu 3 kurumdaki Bulls, Pardus ve A1 Kapital'deki tasfiye süreci bekleyen yaklaşık işte 60 tane daha fon bir 10 gün içinde tasfiye olabilir. Yani oradaki hıza bağlı olarak ya da isteğe bağlı olarak, niyete bağlı olarak onlar da çok kısa sürede tasfiye olabilir. Şimdi bunlar tasfiye olduktan sonra yaklaşık bu kurumlarda belki bir 60 tane daha tasfiyeye gitmeyen ama şu an işleme kapalı, TEFAS'ta işleme kapalı fonlar var. Şimdi o fonların da işleme açılması söz konusu olabilir. Böylelikle 60 tanesi kısa sürede tasfiye desek, 60 tane de TEFAS'a kapalı ama bu fonların tasfiyesinden sonra işleme açılacağı söylenen desek, 120 tane fon daha bu piyasada tekrar normalleşmiş ve içindeki alacaklarını tahsil edebilir hale gelmiş olacak. Yani sürecin bu aşamasındayız. Burada dediğim gibi süreçteki hız, bürokratik engeller vesaire, nelerin olacağı, nasıl gideceği vesaire oraya bağlı. Ama çok kısa bir sürede,
0: en kötü 15 gün olsun yani.
2: Yani oradaki dediğim gibi şeye bağlı. Yani bir şekilde bunlar rahatlıkla yapılabilecek işler. Zaten bu 3 kurumda bu yatırımcı varlıklarının burada korunduğunu, yani bunların işte böyle garip garip işlemlerle vesaireyle şey olmadığını, belli oranda hani olsa bile bu zararı üstlenebileceklerini vesaire açıklamışlardı. Ve el neticede eğer örneğin dünkü fonların tasfiyesine diyelim ki likit edilemeyen, taban taban giden bir hisse var. Onu bu kurumlar kendi portföylerine satın aldılar ve likitleştirdiler. Ya da işte özel sektör bonosu var. Vade sonunu beklemediler. Hemen o bonoyu portföye aldılar. Nakit karşılığını verdiler. Yani diğer işlemlerde de bunu yapabilecek kabiliyetler olduğunu söylüyorlar. Yani ben o içinde değilim ama yani sorup soruşturuyorum ben de. Yani sonuçta aynı yerdeyiz. Grup şirketlerimiz var vesaire. Bunlar çok kısa sürede normale dönebilir. Ha, normale dönebilirden kastım şu. Yani portföy yönetim şirketleri ya da işte portföy yönetim sektörü çok kısa sürede normale dönmez. Yani orada çok ciddi bir tasfiye süreci oldu. Yani bundan sonra istesen de istemesen de artık portföy yönetim işi belli bir segmentte ve belli kurumlar uhdesinde gidecek gibi gözüküyor. Ya da diğer alanlar da öyle. Aracı kurum işini de bu etkileyecek gibi gözüküyor. Yani burada bir artık bundan sonraki konuşacağımız konu konsolidasyon ne tarafa doğru gidecek? O olacak. Onu da zamanı geldikçe konuşuruz. Ama şu an dediğim gibi bir çözüm süreci başladı. Dün 17 fon akşam saatlerinde hem Ziraat Yatırım'dakiler, Ziraat Bankası'ndakiler aktif bir şekilde hem bu 3 portföy yönetimindeki şirketindekiler gece mesaisinde yaparak bu fonların tasfiyesini çok hızlı bir şekilde yaptılar. Yani dediğim gibi geriye kalan fonlardan, yani bu 3 kurum özelinde söylüyorum.

0: karıştırdık. Yani öncelikli sorunumuz ödeme kabiliyeti olmayan fonların tasfiye süreci olmalıydı ve bunları bir ayrı tutmalıydık ve diğerlerinde yanlış iş varsa, ben yok demiyorum ama yanlış iş varsa bunlar süreç içerisinde çözülmeliydi. Yani bir anda atom bombası atmamalıydık piyasanın üzerine, sektörün üzerine. Bunu ben tekrar da söyleyeceğim. Yani orada sıkıntımız bu. Yani işin özü ödeme kabiliyeti olmayan içi boşaltılmış fonlar ve bunun içini boşaltanlar. Yani şu anda sorunumuz sektör çalışanları, işte bunlara verilen cezalar, bunlarla işte şey yapılanlar, onlar bunlar vesaire değil. Yani önceliğimiz içi boşaltılan fonların içini boşaltanlar ve bu sürece dahil olanlar ve burada eksikliği olanlar. Yani burayı açtıktan sonra süreç içerisinde elbette geri kalan konusunda da adım atılsın. Atılmasın demiyorum. Ben bir örnek vermiştim. Mutfak yanıyor. Öbür odalarda da tadilat ihtiyacı var. Yani bu tadilat ihtiyacı aylardır, yıllardır konuşuluyordu. Bu tadilat yine yapılsın. Problem değil. Ama öncelik burası olması lazım. Ve biz bu işi kalabalıklaştırdıkça ve etrafa dağıttıkça işin özünden uzaklaşıyoruz. Yani o nedenle sürekli birilerinin işin özünün burası olduğunu hatırlatması lazım. İşin özü içi boşaltılan fonlar, bu işi boşaltanlar ve bu işi boşaltılması sürecinde eksikliği olanlar. Yani bunu defaatle söylemek lazım. Konu burası. Konu A şirketindeki 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık tecrübeli portföy yöneticisi ya da orada işte şey duran oy su bu su vesairesi değil. Yani oradaki çalışanlar onlar vesaire değil. Yani işin özü burası. Bir kez daha söylüyorum. Bu fon, içi boşaltılan fonlar, içini boşaltanlar ve eksikliği olanlar. Yani buradan uzaklaştığımız müddetçe biz bu süreçte şey olamayız. Yani oraya odaklanmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bu işin sonuna kadar gidileceğini söyledi ki ben en başından beri söylüyordum. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi çok önemli diye. Çok şükür o iradeyi gördük. En tepeden görüyoruz. Ve bu konuda da en etkili isimlerden biri Sayın Cevdet Yılmaz oldu. Yani o oluşturulan komisyonda başkan oldu. Piyasa kendisini tanır, bilir, sever, dürüstlüğüne güvenir. Yani böyle bir pozitif tarafı da var. Sayın Mehmet Şimşek yine bu işin içerisinde. Yani bu tarafa baktığımız zaman belli bir şey irade var. Görüyoruz. Yani ekonomik kurmayları bu işin içerisinde. Yani ekonomik bir krizden bahsediyoruz. O nedenle de ekonomik taraflarını konuşmamız gerekiyor. Bu işi bilen, tanıyan, bilen kişiler de bu işin içerisinde ve bir çözüm yönünde irade atıldı. Ama en nihayetinde şunu söyleyeyim. Bunun sonucunda herkes mutlu olacak mı? Olmayacak. Yani herkesi mutlu edecek bir formül var mı? Yok. Yani bunun da bilincinde olmak lazım. Herkes bir talepte bulunuyor. Herkes kendi çerçevesinden haklı olarak taleplerini dile getiriyor. Bu da gerçekleşsin, bu da gerçekleşsin, bu da gerçekleşsin. Ama böyle bir ne kaynak var ne de böyle bir çözüm imkanı var. Yani birileri mutsuz olacak. İnşallah mutsuz olanlar gerçekten bu işin müsebbipleri olur. Yani geri kalana yansımaz ama maalesef gördüğümüz hani biraz daha dediğim gibi şu anda hani o taraftan ziyade diğer taraflar biraz daha ön plana çıkmaya başladı gibi. Zaman içerisinde göreceğiz. Hani devletin bu tarz zamanlarda bazen çok ağır reaksiyonlar da oluyor. Bugün alınan kararlar belki bir kısmı iptal olacak, bir kısmı davalık olacak. Bu işler muhtemelen yıllarca sürecek. Yani davalardı, şeylerdi, hak iadeleriydi, hak kayıplarıydı vesairesi ama maalesef böyle süreçlerde kurunun yanında yaşın dayandığı dönemler oluyor. İnşallah çok hani yaş yanmadan bu süreci de tamamlarız diyelim.
1: Siz bazı notlar aldınız galiba.
2: Yok, ben o rakamları aldım da şey düşünüyordum.
1: Eklemek yani, istediğiniz bir nokta var mı?
2: Şu açıklandı ya, bu diğer, tabii şimdi Atlas da diğer gruba giren bilmiyoruz ama o içindeyken 4 portföy şirketindeki tasfiye sürecinde olurken, şimdi üzerin bahsettiği diğer 3 kurumun, pardon, A1 Bulsun haricindeki 4 kurumda eğer 1 milyon TL ödenirse bu, çünkü bir algoritmadan da bahsetmiştik hatırlarsan geçen hafta, da MKK bir algoritma kurar, bunların hepsini kategorize edebilir falan, bu galiba Sayın Bakan açıkladı bugün. Dolayısıyla 355 bin kişiden bahsediliyor. Bugün de 43 bin 643, değil mi? Doğru. Yani 17 fon. Tabii bunun bu o tarafta olmadığını düşünerek bakarsak olaya, yani diğer tasfiye edilecek fonlar
0: o
2: da var.
0: O tarafta olanlar da var çünkü 1 milyonun altında da çok
2: hadi
0: yatırım
2: hadi şey diyelim yani 355 bin değil de 370 bin şeye bağlayacağım. Yani 1 milyon TL ve altındaki hani ilk ödeme yapılacak ya, bunun galiba yasalaşması gerekiyor herhalde. Çünkü meclise sunulacak.
1: Cuma ya da pazartesi sunulacak yani, sonra bu, yasalaşma süreci.
2: Bu algoritma bu rakam gerçek.

0: eksi 455 bin işte burada toplama çıkarma
1: 758 eksi 43.643.
0: Evet yani 355 bin çıkıyor, 100 bin kalıyor. Hadi bunun bir kısmı da şey desek, yani bu 43 binin içinde olan üstüne eklesek, yani 70-80 bin kişi kalıyor geriye. Ama tabii şu demek değil, adamın belki de içeride 50 milyon parası var. Yani 1 milyonu alacak da o 50 milyon olan kısmıyla ilgili bir nasıl bir süreç olacak? Ama anladığımız kadarıyla burada 355 bin kişinin 1 milyon ve altında bir yatırım olduğu için bu kişiler en azından hani işte net tutar üzerinden de değerlendirildiğinde parasını almış oluyor gördüğüm kadarıyla. Yani açıklamaya istinaden söylüyorum. O zaman o 100 bin kişi kabaca işte nasıl tasfiye olacak, ne olacak? Zaten bir kısmında Üzeyir anlattı, hani devam eden süreçte orada da bir aslında belki 30-40 bin kişilik bir şeyle hızlı bir şekilde 10-15 günde tasfiye edilebilir. Yani bir kemik şey kalıyor böyle 60 bin 70 bin kişi.
1: En zorlu nokta belki de.
0: Zorlu nokta da bunların içinde şimdi kuru yaş hikayesinde üzerine anlattığında bir de bunun tabii esas iş başlarken yani çalışanlardan, yönetim kurulu üyelerinden evet burada belki çok hızlı bazı kararlar da alınmış olabilir. Esas bunun dışında bu Ponzi dediğimiz veya işte manipülasyon dediğimiz sistemin içinde bunu gerçek anlamda yapan kimse, hani o mal varlıklarına el koyulanlar var, işte fahiş gelir varsa bugün mesela Sayın Mehmet Şimşek en azından o detaya da girdi, bilmiyorum daha önce Cevdet Bey de açıkladı mı, hep şey soruluyor ya, bir tane mi fon olacak, dedi ki 131 fonunda ayrı ayrı bir hesap açtık, iade fonu kurduk, bir tane de dedi hani onları toplayacakları bir fon. Yani bundan şimdi bize izleyenler bazen nasıl olacak, işte ne yapacak, mesela şey de açıklandı, işte 3 tane fonda param var. Hı-hı. O zaman sadece 1 milyon mu alacağım? Değil mi? O da yanlış hatırlamıyorsam her fon için ayrı 1 milyon alacak. Şimdi dolayısıyla bunları biz başta şunu söylüyorduk. Yani her fon bir tüzel kişilik. Bu tasfiye süreci her fonda ayrı ayrı olur. O fon içindeki yatırımcılar bunda yani karşı taraf olurlar falan. Bu zamanla bazı şeyler çok daha netleşiyor diye düşünüyorum. Hala sorular var. Ama benim demek istediğim konu bir de bu esas yani o 131 fonun altına kurulan fonların haricinde Sayın Adalet Bakanı galiba açıkladı onu da. Yani bu işte taşınmazlar ele geçen, el koyulan veya işte ne bileyim yurt dışında, yurt içinde bu işleri yapmış yani kanunen adı manipülasyon olan bunu yapmış kişilerden toplanacak şey varlığın da aslında bu fonzede mi diyelim artık, bu mağdur olan kitleye aktarılması, yani o kuru yaş meselesinde o 355 bin kişi anladığım kadarıyla bu işte bir alakası yok. Eğer 1 milyonun altındaysa yani ne kadar şey yapabilir ki, bu işin içinde olabilir. Dolayısıyla bunlar yavaş yavaş hallolacak gibi gözüküyor. Bence Üzeyir'in söylediği biraz bu işlerin karışması noktasında da ileride tabii bunların hukuki süreçleri borsada, mesela borsada şu an işlem gören ve bu fonlar içinde yüksek miktarda olan, işte zaman zaman böyle hızlı aşağı geldiği piyasa değerleri gördüğüm şirketlerin yönetimleriyle ilgili de ne olacak, değil mi? Bir de bu konu var yani yarın öbür gün. Mesela marjlar açılsın falan deniyor. Acaba bunlar bir alt pazar şeklinde böyle bir grup şirket olacak. Orada farklı işlem mi görecek? Hani tek fiyat üzerinden mi? Ne bileyim işte belli serbest marjla mı bir süre sonra? Yani burada henüz böyle bir hızlı aksiyon alıp insanların çok fazla böyle ne olacak sorusunu gidererek birçok karar alındığını ben görüyorum. Ama hala ilerleyen süreçte de almamız gereken veya düşünmemiz gereken farklı yatırımcı kitleleri veya şirket yönetimleri meselesi de var. Ya ben daha çok haber geleceğini düşünüyorum, açıklama geleceğini düşünüyorum. Bugün ne perşembe, dün bir bülten çıktı değil mi? Dün çıktı ama bugün de çıkabilir. Yarın bir tane daha farklı konu başlıkları ile ilgili çıkabilir. Yani ben hem Ziraat Bankası hem İş Bankası hem de diğer devlet kurumları diyelim, işte denetleyici, düzenleyici, MKK, sermaye piyasası, borsa, BDDK, bundan çok hızlı bir şekilde ve biraz da mesai yaparak çalıştığını görüyorum. Şunu da ekleyeyim. Bir de mesela bir açıklama geliyor. Eskiden bu kadar çok yakından takip edilmiyordu. Burada bir gerçeklik payı yoksa kurum hemen bunun gerçeğini, doğrusunu, ne kadarını eksik olduğunu açıklayıcı bir gerek sosyal medya üzerinden gerek basın üzerinden bir açıklamaya gidiyor. Yani burada her kurum biraz teyakkuz halinde, biraz tetikte. Yani mümkün olduğu kadar şu anki aşamada, daha önceki aşama ayrıca araştırılacaktır. Şu anki aşamada mümkün olduğunca elinden geldiği kadar bu şeffaflığı piyasaya vermeye çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi belki konudan konuya atlıyormuşum gibi olacak ama bu her konuştuğumuz konuyu birazdan yine detaylandırırız. Bu hafta yine ilintili olarak bazı hisselerdeki görüntü de tartışma noktasına geldi. Yani adı geçen şirketlerin denetlenme süreci ya da soruşturma süreci devam ederken bu 41 şirket içerisinde olan bazı şirketlerde birkaç gün üst üste tekrar tavan fiyatlama görülünce bu nasıl bu şekilde cereyan etti yorumlarında gördük. Burada piyasa değeri, defter değeri noktasında mı şirketlere bu tarz düşüşler sonrası Üzeyir Bey yaklaşmak gerekir? Bunu teorik olarak açıklamamız mümkün mü? Yani yaşanan cereyan eden noktayı. Çünkü haklı olarak insanlar diyor ki bu bahsedilen şirketlerin sahipleri şu an sorgulanıyor cezaevinde ya da tutuklandı. O zaman nasıl bu şirket 3 gündür 4 gündür tavan gidiyor?
2: Uğur, en büyük sorunumuz Türkiye'de tüzel kişiyle gerçek kişiyi ayırt edememek. Yani gerçek kişinin yaptığı gerçek kişiyi bağlar. Tüzel kişinin yaptığı tüzel şirketi bağlar. Yani kişiliği bağlar. Şimdi gerçek kişi yaptı, tüzel kişi de hak sahibi diye tüzel şirketlerimiz işini yapan vesaire de çok haksız yere satışlaymış olabilir. Hepsi demiyorum. Yani birçoğu haklı, daha da fazlasını belki yiyecek. O ayrı bir konu ama bazen de bu tarz olaylar olabiliyor. Yani gerçek kişiye bir ceza geliyor. Sanki gerçek kişiyle beraber de tüzel kişi de ölecek gidecekmiş gibi bir algı oluşabiliyor. Ama tüzel kişilik ayrı. Orada yatırımcılar olan, bak halka açık şirketler bunlar. Evet, halka açık şirketler. Herkes oranın ortağı. O gerçek kişi de oranın ortağı ama içinde binlerce, on binlerce kişi de oranın küçük, öyle ya da böyle oranın ortağı. Yani o şirket tüzel kişilik devam ediyor. Yani o nedenle gerçek kişiden ayırt etmek gerekiyor bir. İkincisi, yani en kötü senaryo nedir diyoruz? Hani tahta kapanması, Allah korusun, yani şirketler tarafında, çünkü o daha da mağduriyet oluşturuyor. Diğer olay ne? Mesela geçmişte oldu. Mesela bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan süreçte birçok şirket kamulaştırıldı. TMSF'nin eline geçti vesaire. Ya da varlık fonuna geçti, oraya buraya. Şimdi bakıyorsun mesela bugün piyasadaki en fazla hacmi oluşturan şirketlerden TR Altın Metal vesaire, yani o eski Koza Grubu şirketleri halen borsada ve iyi de performans gösteriyorlar dönem dönem. Şimdi buranın da sahibi gitti, tutuklandı, ceza aldı vesaire oldu. Ama şirket hala ayakta. Şimdi yatırımcıda bu bilinç var. Şimdi yatırımcı diyor ki burada bir risk alıyor mu, almıyor mu? Tahta kapanırsa, yani kapanmaya gerektirecek bir durum var mı, onu otoriteler görecek. Ama kapanması daha çok mağduriyet yaratır, onu da söyleyeyim. Geri kalan durumda şirket tasfiyeye gidebilir mi? Gidebilir. Şirket kamu kontrolüne geçebilir mi? Geçebilir. Bundan tamamen bağımsız söylüyorum. Şimdi kamu kontrolüne geçse şirkete güven bile artabilir. Daha da çok alım gelebilir.
0: Öyle oluyor.
2: Tasfiyeye yani gitse yatırımcı, bunun bir, şimdi değer kavramlarımız var ya, bir öz kaynak vardır. Defter değeri dediğimiz şey öz kaynaktır. Bir şirketin işleyen teşebbüs değeri vardır. Yani o öz kaynakla veya şirket faaliyetlerini devam ederken ulaşabileceği bir değer. İşleyen teşebbüs değeri deriz buna. Bir de piyasa değeri vardır. Piyasada işlem gördüğü değer. Bir de bunlardan farklı olarak, hadi diyelim ki bugün faaliyetleri durdurduk, tasfiyeye gittik. Tasfiye değeri vardır. Tasfiye değeri de nedir? Tüm varlıkları satarsın, borçlarını ödersin. Geri kalan tutardan pay sahiplerine para verirsin. Şimdi bu şirketlere bakıyorsun, ya bugün tasfiyeye gitse hissedarlar muhtemelen piyasa fiyatından daha fazla para alırım diye düşünüyor.
0: Şimdi hepsi için değil de.
2: Hepsi için değil. Bazıları için. Bazıları daha hala taban taban gidecek. O ayrı bir konu. Ama bazıları için. Şimdi yatırımcı bu riski alıyor. Şimdi Warren Buffett'ın önemli yatırım ilkelerinden biri şudur. Mesela tasfiye masasına giden şirketlere yatırım yapan fonu var. Portföyünün belli kısmını buna ayırıyorum diyor. Ne %5'ini diyor. İçinden diyor iki tanesi kurtulsa diyor, zaten öbürlerinin zararını çıkarır mantığıyla. Şimdi yatırımcı burada bu riski de alıyor olabilir. Ha, içinde manipülatif hareketler olmuyor, kesinlikle yok diyebilir miyim? İçinde değilim, bilmiyorum. Sonuçta ben Takas Bank değilim, MKK değilim, SPK değilim. Götürüp de tahtanın içinde bu hareketi kim yapıyor diye araştırmıyorum. Varsa işte ilgilileri bunu da araştırsın. Yani o da bir manipülatif harekete ulaşıp işte o 50'ye 100'e katladıktan sonra araştırmasınlar. O esnada, bu esnada araştırılsın. O oranın görevi, benim görevim değil. Ama bu da bir real Realty. Bu da bir yatırım tercihi olabilir. Şimdi o nedenle de o şirketi alanlara da

0: Diyemezsin ki ya sen niye bu riski alıyorsun? Ha, portföyünü %3 ile 5 ile alıyorsa alsın. Ama gidip de paranın hepsini oraya gömüyorsa yani sonra da ben de mağdur oldum demesin.
1: Portföyünün %2'si 3'ü ile tavan olur mu o şirket?
0: Ya sığ şirketler olur. Yani birçok şirkette mesela bahsettiğin şirketler sığ şirketler. Yani çok öyle ağam şam hacimleri olan vesairesi değil. Ben mesela hisim vermeyeceğim şimdi.
1: Ya benim demeye çalıştığım şey yatırımcı yağmurdan kaçarken doluya tutulmuyordur inşallah. Yani hani
0: valla o da yatırımcının risk algısıyla gidip de tüm parasıyla şimdi bu şirketlere yatırım yapıyorsa o da yatırımcının bileceği iş. Şimdi, mesela bir tanesini açtım, tavan olmuşlardan bir tanesi 160 milyonluk hacim gerçekleşmiş. Hani Türkiye realitesinde 160 milyon gerçekten yatırımcının %3 ile 5 ile ortaya çıkabilecek bir değer. Yani Etiler'de bir tane apartman dairesi alamıyorsun. Yeni yapılan binalardan bahsediyorum. Eskilerden değil. 300 milyon. Şimdi bu şey değil. Yani bu olabilir. Ya biri de girmiş olabilir. Vallahi gerçekten kim aldığını, evet ben de duyunca şok olmuştum ama böyle dairelerimiz var. Yani maalesef diyorum, keşke olmasa. Çünkü onlar diğerlerinin etkili ayrı bir konu da. Yani büyük paralar değil. Yani o nedenle hani sadece bunu biri manipülasyon yapıyor götürüyor. 160 milyonluk bugünlük hisse almış mesela, hacim geçmiş. Hepsi manipülasyon olsa, dipten almış olsan, tavana götürmüş olsan, ki ağırlıklı ortalaması da bunun daha şeydir. Ağırlıklı ortalaması da hani zirveye yakın rakamlar. Yani %3, %5 kazanmak için kimse bu riski almaz. Yani dediğim gibi bu şey olabilir. Yani bir yatırımcının aşırı düştü vesaire. Ha, bu tarz hisselerde ne olur? Bu tarz tepkiler hızlı gelir. Sonra bir anda birileri ya karda güzel de bir satmaya başlar. Gereski geldiği yere de gidebilir. Hani orada da yatırımcı buna da oturup ağlamasın. Yani ya bu niye oldu vesaire oldu diye. Haber akışı var. Belli sıkıntıları var. Malum belli. Şimdi hisseyi alıyorsun. Hisse hakkında 10 tane olumsuz haber geliyor. Birinci de satmamışsın. İkinci de satmamışsın. Üçüncü de satmamışsın. Dördüncü de satmamışsın. Beşinci de satmamışsın. Onuncu da SPK görevi, Borsa İstanbul görevi. İşte şirket yöneticileri şöyle böyle. Arkadaşım yani bir silsile var. Yani burada bir yerde durmayı bileceksin. Hangi şirket olursa olsun bu. Eğer durmuyorsan, bu riski alıyorsan sonucuna da katlanmak senin görevin. Piyasa böyle oluşuyor zaten. Yani aşırı risk algısı olan, daha az risk algısı olan, risk algısı orta olan, düşük olan vesaire. Herkes bir yerde pozisyonlanıyor ve neticede piyasa oluşuyor. Yani burada dediğim gibi tasfiye değerinin bile şu anki fiyatın çok üstünde oluşacağı algısı da bu tarz hisselere talep getiriyor olabilir. Kaldı ki dediğim gibi bence tasfiye, tahtanın kapatılması vesaire şu konjonktürde en son iş. Ha, borsada birçok şirketin borsada olmaması gerekiyor. Ayrı bir konu da artık nasıl bir tasfiye yapabiliriz zaman içerisinde bilmiyorum. Ama en azından bu mantaliteyle de gerçekleşmiş işlemler olabilir. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım.
2: Yani şimdi ben siz konuşurken, daha doğrusu Üzeyir anlatırken ben de şeylere baktım. Hani bugünün en yükseğinde olan hisselere bakıyorum ve bunların birçoğu da daha önceden hızlı düşen hisseler. Şu mantığa katılıyorum. Yönetim kurulu kim olursa olsun, ileride ne düşünüyorsa düşünsün, bir şirket üretimine, faaliyetlerine devam ediyorsa, ben yatırımcı olarak Warren Buffett örneğinden gitmeme de gerek yok. Tamam, bunun sahibi kim, yönetimi kimden bağımsız işleyen bir süreç var. Dolayısıyla burada geldiği piyasa değeri üzerinden ya artık yok bu kadar da olmaz demiş ve buradan dönüp sadece bir yatırım yapmak isteyen de vardır diye düşünüyorum. Yani hisselere de şöyle bakıyorum. Mesela bir kısım belli marjların üzerinde belki belli ne diyelim şirket değerlerini tutmak açısından da buraya gelen bir yani şöyle şimdi hisse 400 lirayken hisseye yatıracağım parayla 3 lirayken yani tavan yaptığındaki yatıracağım para ayrı olduğu için artık orada da bir destekleyici hamle yapabileceğim bir yere gelmiş olabilir. Bilmiyorum, bazılarında belki bir geri alım falan da açıklananlar vardır. Ama gördüğüm kadarıyla biraz önce yayının başında dedim ya, hani şurada fiyatların çok anlamsızlaştığı bir dönemdeyiz. Yani niye bir hisse dip olmuş, tavan olmuş ya da bu konularla hiç ilgisi olmayan bir hisse senedine bir satış gelmeye devam ediyor. Ya yani bunları çok böyle şey olarak ne diyelim, mantık çerçevesine oturtmak biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla piyasada para yok değil. Biri de görüp, şimdi ben burada bakıyorum sektörlere falan, şirketin içini biliyorsa

0: çalışma şeklini, değerini vesaire yavaş yavaş demek ki böyle bir fırsat olarak görülen bir şey de var. Yatırımcı iştahı da var. Ama hepsi için aynısını söyleyemem. Büyük çoğunluğu öyle gibi gözüküyor. Yani üzerine anlattığı bu değer algısı tasfiye sürecinde olan bir şirket, yani bu tasfiye olmaz. Borsadan çıkmaz. İşlemlerine devam eder. Faaliyetlerini de sürdürür. Kim olursa olsun burada, bu yönetim buradan bu şirketin bir ay, iki ay, üç ay sonra bu fiyatları avantajlıdır diyebileceği birçok da şirket görüyorum. Ondan kaynaklı olabilir. Ha, bu tavan olmasını gerektirir mi? 77 milyar hacim var abi. Yani burada satan da hani alan olmadığı gibi bazı hisse senetlerinde belli bir durum. Artık o satan sattıktan ve ölü fiyata geldikten sonra satacak adam da kalmıyor demek ki üstüne. Ya da o tavanı gördüğü zaman gelip satmıyor artık. Zaten adam ekrandan çıkmış yani. 10 liraymış, 8 liraymış, 12 liraymış. Onun için şey yok ki. Belki maliyeti 300 lira. Anlatabiliyor muyum? Yani o %10 falan şu an için onu çok kurtarabilecek bir şey olmadığı için kenara çekilmiş. Sadece hani hissenin oturacağı fiyatı bekliyordur. Ben ona biraz bağlıyorum ama bazılarında da yani şirketlerin belki elinde portföylerinde olup da belli seviyelerin üzerinde bir değerde kalması gerektiği için de bir destek atılmış olabileceğini düşünüyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, yani ben gerçekten bundan sonra şey olarak yani bütün bu işler bittikten sonra oturup şirketleri iyi analiz eden yatırımcıların, yani burada bir senelik falan bir yatırımla buraya girip bazı hisselerde bir yayılmacı politikayla bulunması durumunda inanılmaz marjlar yakalayabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü şu an biz hep tasfiye sürecini konuşuyoruz, işte alınacak kararları konuşuyoruz, doğrudan yanlışı ayıralım falan diyoruz ama sonuçta burada da bir değer var yani. Bir şirket var, bir değer var. Dolayısıyla buraya illaki bir yatırımcı gelir. Ben yerli olmasa yabancı gelir yani.
1: Şunu da merak ediyorum. Biraz önce Fonze'de dedik ya, mağdur dedik. Kaç haftadır konuşuyoruz ya. Biz hep fon kanadını konuşuyoruz. Bu Ayşe teyze, Ali amca bunu nereden bilsin? İşte bir şekilde aldı. Amacı getireydi. Enflasyona karşı ezilmemekti diyoruz. Ama aynı şeyi borsa kanadında bu şirketlere yatırım yapanlar noktasında söylediğimizde burası riskli bir enstrüman diyoruz. Niye? Yani bir açıklama ya da bir değerlendirme ya da bir adımda o adı geçen 41 şirkete yatırım yapan yatırımcılara gelmeli mi, gelecek mi, ne beklersiniz?
2: Şimdi
1: onlar da çünkü sosyal medyada diyor ki kardeşim biz de bilmiyorduk, biz de aldık.
2: Şimdi sorunun gidişatının ne olduğunu ben de bir çalışma yapmıştım. Onu da açayım o arada. Onu da söyleyeyim en azından. Belki bir sonraki haftada sana görselini de atarım. Onu da kullanırız. Şimdi hisse senetleri riskli bir mecra. Yani aşırı riskli bir mecra. Yani öyle böyle değil yani bu risk. Hele ki bazı hisse gruplarında inanılmaz yüksek. Yani burada eğer bu piyasaya giriyorsan bunun bilincinde olacaksın ve burada arabayı süren sensin. Yani fonla en büyük farkı bu. Burada arabayı süren sensin. Yani eğer ehliyetin yoksa, aracını tanımıyorsan, yola hakim değilsen, kaza yaparsan bu senin kaza. Burada böyle bir mekanizma yok.
1: Sorumluluk sana ait.
2: Aynen. Fon, ben şey diyorum. Otobüsle, trenle, uçakla, gemiyle seyahat eden yolcu gibisin. Yani sen arka koltukta oturuyorsun. Kendini önce Allah'a, sonra seni götüren şoföre, vatmana, pilota, ne bileyim kaptana bağlamışsın. Yani seni götüren o, emanetin orada. Şimdi biz yıllarca ne diyoruz bu fon tarafında? İşte siz zaten aciz kullarsınız. Kendi başınıza bu hisseyi alıp satamıyorsunuz. Sürekli zarar ediyorsunuz. Beceremiyorsunuz bu iş. Sonra da gelip benim başımı ağrıtıyorsunuz otorite olarak vesaire olarak. Siz bunu yapmayın. Gelin bireysel emeklilik üzerinden ya da fonlar üzerinden buraya yatırım yapın. Bak burada profesyonel yöneticiler var. Bu böyle anlatılmadı mı yıllarca? Ben yanlış anlamıyorum değil mi? Bu böyle anlatıldı. Bu toplantılarda da böyle konuşuldu. Burada profesyonel yöneticiler var. Sıkı denetlenen bir yapı var. Bu yapı sizi denetliyor, koruyor, kolluyor, profesyoneller de bu fonları yönetiyor. Siz de otobüste

0: Akşam yolculuğu, yatın uyuyun abi.
1: Sen düşünme, ben senin yerine düşünürüm.
0: Tabii, şoför seni götürüyor, uyuyor. İşte ara pilot seni götürüyor. Sen kulaklığını tak, ister müziğini dinle, ister yat, uyu. Burada bu var. Ama
2: şoför var.
0: Şimdi hangi yolcu otobüse binerken ya şu şoförün bir ehliyetini çıkart, kimliğini çıkart, şeyini, tecrübesini çıkart vesaire, bilet alıp biniyorsun. Uçağa giderken hiç pilotu sorguladın mı bugüne kadar? Yani orada bir pilot varsa bu pilota yetki veren de bir kurum var. Denetleyen de bir kurum var dedi.
1: Ben sorguladım der gibi bakıyorsun.
2: Ben arada sırada bakıyorum ya uçağa girerken.
0: Hangi ama, pilot beni götürüyor diye mi?
2: Evet ama yani
0: oradan bakıyor. Nereden bakıyor?
1: Nereden bakıyorsun?
2: Ne bileyim, adamlar yürüyorlar, geçiyorlar, uçağa geçiyorlar.
0: Yani o uzaktan bakıyor.
2: Tabii yani gidip yani
1: de. Ben de bir yere yazıp araştırıyorum.
0: Aynen. Hayır. Biz de otobüse binerken şoför kim diye bakıyoruz yani. Yanlış otobüse binmeyelim
2: işte
0: diye.
2: O kadar yani.
0: O kadar yani, iş bundan ibaret. Şimdi böyle bir tablo vardı.
2: Yani, şey var ya, çok özür dilerim. Mesela fonun kaptaki bilgilerine girdiğin zaman işte veya şirketin portföyünün geriye dönük şeyini yazıyorsun işte orada, CV'si diyelim veya daha önce nerede çalıştın, ne kadar tecrübesi var. Yani aslında portföy yöneticisi olmak ya da fon yöneticisi olmak çok kolay bir şeydi yani, 5 yıl tecrübe işte vesaire, lisanslar falan filan, bir sürü hikaye var orada yani. Neyse hani
0: şimdi orası öyle ama evet, teoride buydu plan.
2: Doğru.
0: Ama hisse senetlerinde riskin ne kadar yüksek olduğunu sana söyleyeyim mi Uğur? Ben şöyle bir çalışma yaptım. 2020 başlangıcı. Ben bu piyasanın ahlakı pandemiyle bozuldu diye defalarca söyledim. Pandemiyle bu piyasanın ahlakı bozuldu ve sonraki süreçte de üstüne koya koya gittik bu ahlaksızlık konusunda ve geldiğimiz nokta. Bak 2020'den 2 gün öncesine kadar yapmıştım çalışma. Yani dünkü veriler yok. Önceki günkü veriler de olmayabilir. Yani en son aldığım veri herhalde bugün perşembe, salı ya da pazartesinin verisi. Hı. Şimdi dedim ki 2000 yılından 1 Ocak 2000'den bugüne kadar hisseler en yüksek hangi fiyatı görmüş? Hangi tarihte görmüş? O yükseği gördükten sonraki dönemde de en düşük hangi fiyatı görmüş? Hangi tarihte görmüş? Aradan kaç gün geçmiş ve ne kadar kaybettirmiş diye. Şimdi şöyle bir tablo oluşturdum. Tabloda işte ilk sırada malum son dönemin meşhur hisselerinde Hedef Holding çıktı. 396 lirayı görmüş. 8. ayın 5'i 2026'da görmüş. Daha sonra benim baktığım dönem için söylüyorum. Belki bugün yarın son 2 günde fiyat değişmiş olabilir.
1: Verelim Hedef Holding'i.
0: En düşük 752'yi görmüş. 10. ayın 1'inde görmüş. Değer kaybı %98. Kaç günde bu değeri kaybetmiş? 58 günde. İkinci sırada Kiler Holding var. En yüksek 383 lirayı görmüş. İkinci ayın 5'i 2026'da görmüş. En düşük 9.15'i görmüş. Toplam 239 günde %98 kaybetmiş. Yani aradan geçen sürede. Sonra Odin gelmiş, Reader gelmiş, Derlux gelmiş, Bollies gelmiş, Lider gelmiş vesaire. Böyle gidiyor. Şimdi bunları söylememin sebebi şu. Yani son 5-6 yıllık dönemde, yani pandemiden sonraki dönemde gördüğü zirveden sonraki gördüğü en düşük seviye. Bak %90'ın üzerinde değer kaybeden, 90 ve üzerinde değer kaybeden şirket sayısı 25. %80 ve üzerinde değer kaybeden şirket sayısı, yani gördüğü en zirveden sonraki dönemdeki en düşüğe kadar geçen süreçte 125 şirket. %70 ve üzerinde değer kaybeden, yani gördüğü zirveden sonra düşmüş, %70 kadar değerini kaybetmiş. Bu bazıları işte 900 günde, bazıları 300 günde, bazıları 50-60 günde. Şirket sayısı 246. %60'a geldiğin zaman, gelemiyorum bir türlü, çektikçe gidiyor, çektikçe gidiyor mübarek. Yani akın gibi geliyor. 354 tane şirket şu pandemiden sonraki dönemde gördüğü zirveden konjonktürel dalgalanmalardan etkilenerek %60'ına kadar kaybettiği dönemler olmuş. Yani zirveden dip seviyeye göre. Şimdi burası böyle bir yer. Riskli bir yer. Şimdi endeks bu dönemde gördüğü zirveden en fazla ne kadar uzaklaşmış? İşte yakın dönemdeki zirvesinden %20-22 düşmüş. Endeks %20-22 düşerken bu şirketlerdeyseniz en zirveden alıp bu son 6 yıllık dönemde en dipten sattıysanız %60'ın üzerinde değer kaybeden şirket sayısı 354 tane. Yani volatiliteyi düşün. Ve ben sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Yani burada şimdi aklıma geldi. Şimdi şirketlere bakıyorsun. Hedef, Killer, Odin, Reader, Derlux, Borliz, Lider, Vişne Madencilik, Agrotek, Emek, Gündoğdu, Sümer Varlık, Vera, Uşak, Alves, Nibaş, Ensari, İmaş, Gezinomi, Pasifik, Yürüyaşlı,

0: ama polipolimer, Turex vesaire diye gidiyor. Bu şirketleri saydığımda çoğunun ortak özelliği nedir?
1: Söylemeyeyim.
0: Pandemi sonrası dönemde halka arz edilen şirketler olması. Yani onu da ekleyeceğim. Hangileri pandemi sonrası halka arz edilmiş? Gelecek hafta sana gönderirim. İstediğin kısmını kullan.
2: Zaten
0: yani
2: o zaman 240 şirket alacak sonuçta.
1: 250 diyecektim. Ha. Pandemi sonrası
0: demek
1: 240
0: mı? Bizim halka arz süreçlerimiz çok başarılı geçmemiş. Yani demek ki halka arzda bir sorun var.
2: Halka arzlara kim izin veriyordu?
0: Yani ben vermiyorum.
2: Sermaye Piyasası Kurulu vermiyor muydu?
0: Orası veriyor, diğerleri veriyor vesaire. Ama kriterler demek ki yanlış. Yani ya da sonraki süreç iyi yönetilememiş. Yani bu şirketler halka arz edilmiş, önce bir yerlere gitmiş, sonra geldiği yerde yatırımcısı mağdur olmuş. Ha, bunların kaçı da halka arz fiyatının altında, onu da ayrıca bakmak lazım. Yani bunu geliştirebiliriz bu şeyi. Ama şöyle bir tablo var. Yani demek ki bu borsanın daha çok şirkete ihtiyacı yok. Ben en başından beri bunu savunuyorum.
2: Abi bu önemli
0: bu
2: konu.
0: Bu olay başlamadan önce de savundum, hala da savunuyorum. Borsanın bu kadar şirkete ihtiyacı yok.
2: Burayı unutmayalım. Burada bir es vermem gerekiyor. Philip Capital'e gideyim, bir küresel piyasalar için bir değerlendirme
0: Sabrettin
2: alayım.
0: Gelsin.
2: Saat başında konuşalım. Araştırma müdürü Ali Akova bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hiç vaktinizi almadan hemen söz size bırakayım. Küresel piyasalar için son rakamlar ve son bilgiler sizden dinleyelim.
3: Aslında baktığımızda bir miktar Ekim ayında faiz arttırımı beklentilerinin ABD tarafında geri çekilmesiyle birlikte bunda hani beklenti altı kalan enflasyon ve istihdam verilerinin etkisi var elbette. Endekslerin haftaya zirve tazeleyerek başladığını gördük ve herkesin hani özellikle yapay zeka temasının son haftalarda tekrar gücünü kazanmasıyla, yani bunu şöyle hem çip hisseleri hem de bu yani veri merkezi yatırım yapan şirketler iyi fiyatlandı son birkaç haftada. Burada tekrar bir trend başlayacağına dair ciddi umutların yeşerdiği bir hafta başı başlangıcı yapmıştık aslında. Ama nihayetinde bir süredir uzun uzun konuştuğumuz, yani tahvil faizlerin çok hızlı yükseliyor olması, henüz kritik noktada olmasa da ABD'de hani şirket tahvillerindeki ve onların devlet tahvilleriyle arasındaki spreadlerin ufak ufak genişlemeye başlaması, işte Fransa-Almanya spreadinin çok artmış olması gibi aslında ciddi manada piyasa için risk ifade eden kısımların hala ciddi manada endeksler tarafında ve bir miktar da aslında değerli madenler tarafında fiyatlanmadığını görüyoruz. Bunun yanında enerji tarafında aslında çok iyi bir geri çekilme yaşandı bu Birleşmiş Milletler görüşmesi ve orada işte bir diplomasi umuduyla birlikte. Ve son haftalarda da aslında gemiden gemiye transferlerin ve dolayısıyla Hürmüz'den çıkan petrol rakamlarındaki yükselişi de iyi fiyatladı piyasa. Bunların hepsini koyduğumuzda aslında hem enerji tarafındaki risklerin hem tahvil faizleri tarafındaki risklerin ciddi manada yüksek seyrettiğini görüyorduk. Ama endeksler yapay zeka temasıyla birlikte hala olumlu fiyatlanmayı sürdürüyor. Yine de baktığımızda bugün için biraz farklı bir durum ortaya çıktı gibi gözüküyor. Çünkü hani hem TSMC biliyorsunuz bütün bu çipleri aslında üreten şirket neredeyse tasarımcılardan alıp güzel rakamlara çıkadı, öncü rakamlara çıkadı ve işte haftaya gelecek bilançosundan önce de aslında biz aşağı yukarı hasılat rakamlarını almış olduk. Hem beklentilerin üzerinde hem de kuvvetli rakamlar. Yine benzer şekilde bu RAM üreticilerinden yani SK Hynix, Micron ve Samsung Electronics olarak bakıyoruz zaten bunlara. Samsung Electronics öncü sonuçlar açıkladı kendince ve faaliyet karının işte neredeyse 8-9 katına çıkacağını söyledi geçen yılın aynı döneminden beri. Bunlar tabii ki yani beklentilerin hafif üstünde kalıyor ama piyasanın da böyle çok aşırı yoğunlaştığı pozisyonlar bir yandan da. Herkes işte hafta başında bu tür sonuçlar gelince aslında yukarı yönlü hareketin kuvvetlenmesini bekliyordu ama enteresan bir şekilde kar satışlarıyla karşılandığını görüyoruz birkaç gündür. Yani dolayısıyla bu pazartesi günkü zirve üzerindeki fiyatlamaların ardından tekrardan bu yani destek seviyesi olarak bakacağımız bir önceki zirvenin altına geldiğini gördük endekslerin. Dolayısıyla yarın biraz kritik olacak bugün ve yarın. İki gündür piyasa aşağıda başlıyor. Dün bir miktar toparlanabildi ama bugün yine endekslerin aşağıda başlayacağını görüyoruz. Hani riskler ortada. Nihayetinde petrol fiyatları da bugün hareketli ve tekrardan yani Batı Texas petrolün WTI'nin 100'e doğru hareketlenme riski var haftanın sonuna doğru. Çünkü İran tekrardan bir miktar daha Hürmüz'de kontrolü eline almaya çalışıyor. Ve baktığımızda saldırıları artık doğrudan gemilere zarar verecek şekilde yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla mevcut gemi kapasitesini de azaltmaya başladı ki dünyada burada ciddi bir sıkışıklık var aslında. Dolayısıyla yani enerji tarafındaki ve faiz tarafındaki risklerin endeksler tarafında da önümüzdeki günlerde fiyatlanacağını görebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle de piyasanın iki katalizör olarak değerlendirebileceği öncü işte çip sektörü sonuçlarının bir miktar daha kar satışları ile karşılanması da buna yönelik bir işaret veriyor gibi düşündüm ben.

0: açıkçası.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte görüntü nasıl devam edecek? Piyasalardaki bu fiyatlamaları takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi günler, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun, iyi akşamlar diyoruz. Ali Akova bizlere eşlik etti. Üzeyir Doğan ve Tonguç Erbaş bizlerle olmaya devam edecek. Ama öncesine kısa bir araya gidelim. Saat başında buradayız.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
3: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
4: GS Para. İndirelim.
5: Onur Bey
6: buraya. Onur Bey.
7: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
8: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
9: Karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytier Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
10: Büyük rahatlık Paytier.
11: Ne dediysek oldu.
12: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
13: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
14: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
16: Zamanın izinde hasar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.

0: bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulamayı indir.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13 derece. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 22, Balıkesir 27. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Denizli ve Aydın 28, Muğla 23, Manisa 27. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 28. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 23, Karabük ve Samsun 24, Rize 22. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 21, Erzincan 20, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 25.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Netflix, Netflix. A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.

0: Çağlaş bizlerle olmayı sürdürüyor. Gelişmeleri konuşacağız. Bu arada sosyal medyadan siz değerli izleyenlerin bizlere ulaştırdığı soruları da değerli isimlere soracağım. O soruları da cevaplandıracağız. Bu bölümümüze sizden gelen soruları da ifade ettiğim gibi masaya yatıracağız. Fonlarla alakalı çok soru geldi. Bu soruları da konuşacağız vaktimiz el verdiği sürece. Şimdi biraz önce araya gitmeden önce önemli bir noktaya temas etmiştik.
1: Biri şey demişti.
0: Bana mı güldünüz diye
1: yok. Daha az Üzeyir Bey daha çok konuşursa seviniriz.

0: demişler.
1: Zaten ben konuştum ki
2: ben de ona tebessüm ettim yani.
1: Daha ne kadar konuşsun bu adamı?
0: Belki de yayında beni istemiyordu.
3: İkiniz çok değerlisiniz.
1: Alınır mı canım?
3: Öyle şey olur mu Tomuş abi?
1: Senden gelen paslara konuşuyoruz abi biz.
0: Ne bileyim vallahi.
3: Sen olmasan biz olmayız. Dermişim falan şimdi. O kadar da abartmayın değil mi?
0: Ama şaka şaka Zeyn'in, çok değerlisiniz gerçekten. Da çok değerli.
3: Sorulara da cevap vereceğiz hep birlikte. Size soracağım. Siz değerli isimler, eminim hepsine önemli cevaplar vereceksinizdir. Şimdi biraz önce kaldığımız konuyu bir toparlayalım. Çünkü önemliydi. Siz rakamlarla anlattınız. Zirveden gerileyen şirketler, öyle %5, %10, %20'lik gerilemelerden de bahsetmiyorsunuz. Çok büyük oranlardan bahsediyorsunuz.
1: Hayır, maalesef öyle. Yani dediğim gibi endeks, hani biz beta diye bir katsayıdan bahsederiz değil mi? Betası kaç? 1 ise endeks kadar düşer. 2 ise endeksin 2 kadar katı kadar düşer ya da çıkar. Yani vesaire gibi bir şey söylüyoruz. Bizim şirketlerimizin betası 7-8'miş. Yani onu gördük. Yani 6-7-8. Yani endeksin %20 düştüğü yerde %60 düşüyorsa bir şirket, betası 3'tür. 3 katı. İşte %98 düşüyorsa betası 10'dur. Yani gibi değerlendirmek lazım. Yani çok yüksek betalı, çok volatil şirketlerimiz var. Bunun temel sebebi nedir dediğimizde de ben her zaman anlatıyorum. Yani bizim piyasamız, bak bunun üzerine akademisyenler çalışma yapması lazım. Yani ben akademisyen değilim. Uluslararası örneklerini araştırıp inceleyecek kişi ben değilim ama ben sorunu söylüyorum. Teşhisi ve şeyleri de akademisyenler ya da piyasa şeyleri, otoriteler vesaire yapması lazım. Türkiye realitesini önlerine almaları lazım. Türkiye'nin ne kadarlık bir gayri safi yurt içi hasılası var? Örneğin 2 trilyon dolar. Çok büyük bir ekonomiyiz. Yani baktığın zaman dünyadaki sayılı ekonomilerden biriyiz. 15. 16. sıradayız. Yani Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomi. Ama bu 2 trilyonluk gayri safi yurt içi hasıla içerisinde hane halkının toplam tasarruf oranı nedir? Bu toplam tasarruftan pay piyasasının aldığı miktar nedir? %10 civarı. En yüksek olduğu dönem %12-13 civarıydı. Pandemi dönemi, hisselerin aşırı değer kazandığı dönem. Yani %12-13'ü pay piyasasına geliyor toplam tasarrufların. Son rakam da %10 civarı diye tahmin ediyorum. Yani hatta endeksin düşüşünü, mevduatların değer kazanışını vesaire belki daha da altına düşmüştür. Yani ortalaması çünkü Türkiye'de 7-8'di. Yani hane halkının toplam tasarruflarının pay piyasasına ayırdığı tutar %7-8. Biz hep piyasa, borsa konuşuyoruz ama bizim Türk halkı tasarruf tarafında mevduatçı. Bir kısım kurumsal tarafta, onlar da kadar tahvilci, bonocu vesaire. Hani %7-8 de hisse senedine ayrılıyor. Toplam para bu. O zaman bizim şunu düşünmemiz lazım. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü, hane halkının tasarruf gücü, o tasarruflardan pay piyasasına gelen tutar. Bu tutarı ben kaça böleceğim? Halka arz yaptıkça yeni sermaye girmiyor buraya. Çoğunlukla içerideki sermaye bölünüyor ve sayı 350'den 450'ye, 500'e, 600'e giderken pasta çok az büyüyor ama sayı hızla arttığı için pastadaki dilimler düşüyor. Böyle olunca ne oluyor? Likiditesi olmayan, piyasada alınıp satılmayan hisseler çöplüğüne dönüyor Borsa İstanbul. Ben daha önce söyledim. 10 milyon, 20 milyon, 30 milyonla günlük işlem hacmiyle günü tamamlayan şirketler var. Yani bir ev satsan, o gün o hisseyi alsan günlük işlem hacmini iki katını arttırıyorsun. Ve öyle olunca da garip garip değerler de oluşturabiliyorsun. Yani bir ev satsan İstanbul'da ortalama 20 milyona 30 milyona gelip o hisselerden o gün alayım desen hissenin dengesini bozabiliyorsun. Şimdi böyle bir piyasadan bahsediyoruz. O zaman bizim şunu çok konuşmamız lazımdı. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Pandemiden beri de söylüyorum. Bu piyasa bu kadar şirketi absorbe edebilecek bir derinliğe sahip değil. Ve biz üstüne üstüne halka arz yapıyoruz. Ve gelen şirketler, işte biraz önce saydığım şirketlerin çoğu. Bak bunu gelecek hafta onlar da yazacağım. Halka arz tarihlerini yazıp kaç 2020'den sonra halka arz edildi bu tamam. En fazla düşenleri.
3: Bunu onları bize da bir ulaştırın, ekrana da verelim.
1: Aynen. Sana bunu da
3: yapalım. Kendinize yapmayın çalışmayı. Bize de verin, ekranda izleyenler de
1: tamam görürüz. Yani ben bunu hani böyle bir boş zamanıma denk geldi. Tamam. Dedim bir yapayım, acaba nedir durumlar şirketlerde diye. Öyle bir bakarken yaptığım bir çalışmaydı.
3: Sevgili izleyenleri mahrum etmeyelim bu aynen. Tarz çalışmalarda.
1: Sana yapıp atacağım. Haftaya yayına gelmeden önce ya da pazartesiden önce, pazartesi yayında da konuşabiliriz ya da perşembe gününe de bırakabilirim. Sana atacağım bunları ve sen istediğin gibi kullan burada. Şimdi netice şu ve sonra işte şu an adı geçen şirketler, konuşulan şirketlere baktığımız zaman çoğu aslında bu yeni halka arzlarla oluşan hisse hareketleri. Yani çoğu. Bazı eskiler de var ama yine likiditesi düşük şirketler. Yani ortak özelliği çoğunun likiditesi düşük. Çoğunun yani o kümenin içindeki büyük bir kısımda son halka arzlar.
2: Belki o zaman doğru şirketler gelmedi.
1: Aynen, en konuştuğumuz konu bu. Yani doğru şirketler geldi mi gelmedi mi? Bunu sorgulamamız lazım. Halka arz kriterlerimiz yeterli miydi? Yani nicelik bu kadar önemli miydi bizim için? Bu sene 75 tane halka arz yaptık. Bu sevinilecek bir şey miydi? Üzülecek bir şey miydi? Yatırımcı sayısında olduğu gibi. Ben onu da eleştirmiştim. Pandemi döneminde 1 milyon 200 bin olan yatırımcı 8 milyona çıktı diye düğün bayram ettik. Ve o zaman dedim ki bu sevinilecek bir şey değil. Bu korkulacak bir şey. Buraya ehliyetsiz milyonlar geliyor. Bunlar çarpılacaklar. Yani bir süre kar elde ediyor ve o dönemde anlattığımız şirketlerin çoğunda hep şunu söylediler. Ya işte biz de para kazanıyoruz, siz kıskanıyorsunuz vesaire. Ya sen para kazanıyorsun da sen birine bir kazanıyorsun. Sen o birine bir kazanmayı hayal ederken ya da bu piyasada olurken birileri milyonla milyon katıyor. Yani sen devede tüyü kazanıyorsun, biri hamuduyla götürüyor. Ve bunların değirmenine su taşıyorsunuz diye. Ve o gün bahsettiğim şirketler vardı. Uzaya gidenler, onu yapanlar, bunu yapanlar vesaireler. Hepsi yok. Ve enteresan bir özellik daha vardı. Şirket halka arz ediliyor. Abi 3 ay sonra şirketin bir vizyon ortaya çıkıyor. Bir açıklamalar geliyor. Şirket 20 yıllık şirket. Yani 20 yılda anca bu kadar olabilmişsin. Yani anca şu kadar olabilmişsin. Mouse kadar ederim var. Halka açıldıktan sonra 1 yıl sonra laptop kadar değerin oluyor. Şunun kadar değere ulaşıyorsun. Ya halka açılınca bir aydınlanma mı geldi sana? Bunu ben çok eleştirdim zamanında da. Bu şirketler halka açıldıktan sonra aydınlanma mı yaşıyorlar? Yani bunların hepsi incelenmesi gereken, üzerine düşünmesi gereken konular. Yani sadece piyasa elverişli daha fazla şirket buraya gelsin, halka arzlasın değil. Bu piyasa bu kadar şirketi absorbe edebilir mi? Şimdi Amerika'da 4500 civarında halka açık şirket var. Ama 37 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılası var. Toplam tasarrufların %50'si 60'ı pay piyasasında değerlendiriliyor. Sen 2 trilyon dolarsın, toplam tasarrufların %7'si 8'i 10'u pay piyasasında değerlendiriliyor. Hani buna bir oranlama yapsan, hani işler dışlar çarpımı, doğru orantı vesaire buysa bu ne olur diye. Türkiye'de 250-300 şirketten fazlası külfet. Yani bu piyasa için külfet. Yani bizim bunları tartışmamız, konuşmamız lazım. Sermaye piyasası sadece şirket sayısını arttırarak derinleşmiyor. Tabana yayılmıyor. Yani bunlar üzerine kafa yormak lazım ve bir daha bunların olmaması için de farklı şeyler düşünmek lazım. Mesela bu Eylül ve Ekim ayı bir milat olmaya başladı. Biz nihayet bir yıldız pazar, ana pazar ayrımında daha gerçekçi kriterler getirdik ve yıldız pazar dediğimiz şirketler gerçekten Türkiye'nin hani vitrin olan şirketler. Bunlar değer kaybetmeyecek anlamında söylemiyorum ya da işte uçacak kaçacak anlamında söylemiyorum ama likiditesi oluşma potansiyeli olan şirketler bunlar. Ya da endeksimizi oluşturduk. Evet. 27 tane şirket BIST 100'den çıktı, yerine yenisi geldi. Demek ki ben şunu söylediğim zaman beni eleştirenler vardı. Bu endeksin seviyesi meviyesi kalmadı, o nedenle de endekse seviye vermenin de bir manası yok diye. Ve otorite bunu dedi. Evet, bu endeks seviyesiz bir endeks ve evet, ben bu endekse seviye kazandırıyorum dedi. Ve neticede endeks güncelleşti. Şimdi vitrinimiz düzeldi.
3: Güzel abi.
1: Dağılımlar güzelleşti.
3: Güzel ve... anlatıyorsunuz ama benim sorduğum soru şuydu. Burada da bir mağduriyet yok muydu? Bu mağduriyette yönelik bir şey gelir mi?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi istersen de yatırım istersen, evet, sen de mağdur oldun, sen de paranı vereyim. Umutlarıyla oynamak olur. Gelmez. Çok net söyleyeyim. Keşke benim elimde olsa, oraya da versem, buraya da versem, kimse mağdur olmasa, hani hayat bayram olsa böyle şarkı söylesek, ama öyle değil. Realite öyle değil. Yani maalesef bu hisse senetlerindeki yatırım yapanların zararın tazmini gibi bir şey söz konusu değil, olmaz da. Yani Türkiye'de daha önce kapatılan şirketler oldu. Dünyada da bunun örnekleri var. Delist edilen, yani bir anda tahtası kapanan şirketler oldu. Elinde hisse var ama şirket yok. Hala bazılarının elinde mesela hisse senetleri vardı. Bazı yatırımcılar şunu arıyordu. Benim hesabımda bu hisse gözükmesin. Siz kendiniz mi alıyorsanız ne yapıyorsunuz yapın ama benim hesabımda gözükmesin. Öyle bir şirket yok çünkü artık. Orada gördükçe adamın şey oluyor. Bir dönem hatta şöyle furyalar oluştu. Yani birileri bu şirketleri delist edilen, yani tahtası kapatılan şirketlerin hisselerini el altından toplayıp vesaire, bir dönemde onun furyasını yaşadık. Evet. Sonra sosyal medya gücüyle bu kapatılan şirketler geri açılsın. Niye? Topladım çünkü malı. Açılsın ki ben de geri satabileyim ya da şey yapayım. Yani evet, buna dönenler oldu. Bu olmaz. Yani çok net söyleyeyim. Hani binde bir hani kapatıldı, tekrar faaliyetine başladı, çalıştı ya da işte gözaltı pazarı, yakın izleme pazarı şimdiki adıyla oraya atıldı. Şirket tekrar kendini toparladı, finansını toparladı, ana pazara geldi, bir çalışmaya başladı. Böyle olabilir.

0: biliyor. Hani biraz önce bahsettiğim Warren Buffett'ın iflas masasındaki şirketlerden oluşturduğu portföy gibi. İkisi üçü kurtuluyor. O diyor ki geri kalan kısmı kurtarır. Ama bu hani çok düşük olasılıklı işler. Hele ki böyle düştüysen diye sana gelip de kimse para vermez. Yani evet. Böyle bir umuda kapılmamak lazım. Umut tüccarlarına inanmamak lazım. Ben bunu söyleyince eleştirenler olacak. Ama realite bu arkadaşlar. Dost acı söyler. Ben fon konusunda asli kusurlunun yatırımcı olmadığını ve bunların zararlarının karşılanması gerektiğini belli oranda bunu her yerde dile getirdim. O ayrı bir konu. Ama realite var, oluru var, olmazı var. Olmayana da olur deyip de insanlara umut saçmak da doğru değil. Yani maalesef bu taraf böyle bir realite söz konusu.
1: Şimdi bu konunun içerisinde bu halka açılan şirketleri de ifade etti. Zirveden çok gerileyen şirketler noktasında pandemi sonrasında epey bir yeni halka açılan şirket vardı. Sizin de kanaatiniz benzer mi, farklı mı düşünüyorsunuz? Halka az kriterleri mi değişmeli? Neyi yanlış yaptık halka açılan şirketlerde?
2: Yani bence genelde takip işini biraz şey olarak doğru ya da etkin bir şekilde yapamıyoruz. Şimdi şöyle, bu halka açılan şirkete hangi yatırımcılar teveccüh etmiş de bu fiyatlara gidip sonra düşmüş. Bugün konuştuğumuz konu biraz da fon piyasası ile ilgili olduğu için burada zaten bazı hisselerin belki şirket sahipleri de dahil olmak üzere, bilmiyorum çünkü açıklamalar da o yönde olduğu için hani kaç tanesi böyledir bilmiyorum ama dahilinde böyle bir piyasa değerini arttırıcı, işte adına Ponzi denen veya manipülasyon denen bir şeye de girilmiş. Hı hı. Tamam, bunların acaba böyle bir durum söz konusu olmasaydı bu hisse senetlerinde yine aynı yükselişi görecek miydik Üzeyir? Ondan da emin değilim. Ama şöyle, yani katılmadığım nokta bence hani işte insanların birikimlerinin bu tarafa aktarılma oranından yola çıkarak hisse senedi sayısı borsada şu kadar olmalı konusu, bu bir kalite göstergesi. Yani burada siz mesela, bazı yatırımcılar diyor ki işte hisse senedi borsada ben normalde buna ortak olamayacaktım. Hani beğendiği bir şirket, yani günlük hayatında kullandığı, ne bileyim, peçeteden tut da işte bulaşık makinesine, ocağa kadar falan. Hani bunu ortağı olmak istiyorum. Bu şirkette bunun kattığı değere ben de katılmak istiyorum. Bir pay alsam da bunu gerçekleştirebileceğim bir piyasadır. Şimdi bu mantıkla gidersek, doğru şirketler burada olsaydı ve böyle manipülatif bazı fiyatlamalar olmasaydı belki tamam diyelim, hani 300 tane daha şirket olmasın da, ya da kaç tane dedin sen? 240 dedim mesela pandemiden sonra. Yani 150 tane olsaydı, ama daha büyük şirketler, daha bizi belki de yatırımcı olarak da memnun edebilecek ve bu kadar oynaklığa sahip olamayacak şirketler olabilir. Yalnız ikinci bölüm, yani Üzeyir'in hani aslında şu an bakan ağzından da duydum. Yani bunları halletmeye çalışıyoruz ama bundan sonra da böyle bir şey yaşanmaması, sermaye piyasalarının daha sağlıklı olması için yeni adımlar da atacağız dedi. Şimdi burada şirketin ne kadarını halka açtın? Şirketi halka açtıktan sonra işte Üzeyir eski yayınlarda şeyi konuşuyordu. Şirketle ilgili bunu halka arz edenin rapor yazması. işte sat noktasına gelirse bu raporu yazabilecek mi? Şimdi burada şirketler var, 3 milyon sermaye ile devam ediyor. Sermayelerinin durumu, halka arzdan sonraki vaat ettiklerini ne kadar yapıp yapmadığı konusu. Artı mesela bir temettü politikası. Yani şimdi karını alıyor, yedeklere atıyor. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım, bir yatırım yapacağımla devam ediyor. Ama öyle bir görüyoruz ki şirket bir noktaya kadar geliyor, %1400 bedelsiz açıklıyor mesela diyelim. Veya %500 bedelsiz açıklıyor, neyse. Şimdi orada geldiğimizde belki her şirketin kar marjı içinden bir temettü, yani ortak olan kişiye bir pay ayırması mecburiyet. Bir ara bunun vergilendirmesinde bir indirim falan oldu. Yani biraz borsayı yatırımcı bazında evet bir kazanç olarak görelim ama daha sağlıklı bir şirket yapısı ve daha sağlıklı bir paylaşım olarak da adımlar atmamız lazım. Yani bu yeni dönemde bu adımlar da atılacak mı? Evet. O zaman yatırımcı dönüp burada daha güvenli bir tarafta kalabileceğini hissedebilir diye düşünüyorum. Ben bundan sonraki atılacak adımları daha çok önemsiyorum. Ha, bundan önce niye atılmadı mevzu ayrı bir şey. Yani biz de şimdi hep Türkiye'de, daha önce dedim ya, yani hisse senedi piyasası, vadeli piyasa, forex

0: acını şey için, yani borç ödeme için. Yani o seviyeye onu getiren neydi? Bundan sonra o kararları almadan o borçluluğu tekrar yaşamayacak mı falan, bunları iyi analiz etmek lazım. Bir de bizde şey vardır ya, mesela bir mahallede işte yan yana 3 tane mesela bakkal olur. Dolayısıyla üçünden bir tanesi, hangisi güçsüzse ya da ikisi, bir süre sonra ortadan kalkabilir. Böyle bir şeyimiz de var bizim. Yani esnaf mantığında da hani hakkın eşit dağıtılması konusunda bazen oralarda da sıkıntı yaşıyoruz. Bir şey popüler oluyor, bir anda yan yana 3 tane açılıyor, sonra bir sene sonra ortadan kalkıyorlar. İşte aynı mantık borsada da belki diyeceğiz ki, örnek kimya sektöründen bu sene 3 şirket borsaya gelebilir. Ne bileyim işte sağlık sektöründen bir şirket gelebilir falan. Yani burada bir dengeyi de biraz daha kurmak ve buna göre de hareket etmek mantıklı olabilir. Ha, bu süreçlerde eğer bir eksiği olan, bir art niyeti olan, bir ne diyelim, bu süreçleri doğru yönetmeyen bir grup varsa da, bunlar da zaten belki bu fon meselesiyle ilgili de aslında araştırılıyordur diye düşünüyorum. Yani bizim için yatırımcı buraya geldiğinde, ben sağlıklı bir piyasada yatırım yapıyorum, her ne kadar o riski yüksek tutmaya çalışsa da, yani bir koyup 10 almaya çalışsa da, buranın böyle bir piyasa olmadığını biz ne kadar anlatsak da gerçekleşme son 6 yılda böyle olmadı. Belki bu noktada bizim de birçok söylediğimiz şey çok değersiz atfedilmiş olabilir. Yani işte biz üzerinde de yayın yaparken, ya şu şirketin değeri bu kadar olur mu dediğinde, neden olmasın, daha iki katına gidecek. Hatta dedikten sonra da bir %30-40 gittiği de oldu. Şimdi geldiğimiz noktada bunun gerçekçi olmadığını görüyoruz. O açıdan yani yatırımcı isteyebilir. Ama kuralı, kanunu, düzeni koyduğunuzda o düzen içerisinde burada yatırım yapmaya da alışması gerekiyor. Ben bundan sonra şuna çok eminim bak. Yani 2-3 ay geçecek. Burada gerçekten regülasyonlar da sıkı olacak. Ama o regülasyonların karşılığında buraya bir sermaye akışı dışarıdan olacaktır. Yani piyasa şartı, yani 3 ay sonra olması, 6 ay sonra, 9 ay sonra, neyse. Bunun olabileceğini biz daha önceden, yani bu 8 milyon yatırımcı buraya geldiğinde de hep diyorum, yani 8 milyon yatırımcı var, 9 bin çalışan var. Yani bu hizmeti nasıl vereceksin bu kişilere? Yani kim ne yatırım danışmanlığı yapacak? Kim ne araştırma tarafında buraya yeteri kadar rapor hazırlayabilecek, bilgi verebilecek? Ya bunların hepsi aslında okul döneminden, personel yapısına, sermaye piyasası regülasyonuna kadar bir zincir. Her sektör böyle aslında. Yani biz burada baştan bir şeyi dikmeye başlamazsak o örgüyü, bir yere geldiğimizde böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ya ben bunların da masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Söylemler böyle. Eğer bu söylemler üzerine bir hareket olacaksa, biz burada bunları tartışmadan artık gerçekten piyasayı konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi çok soru var. O soruları da biraz sormak isterim size. Bir izleyicimiz demiş ki, bir haber var. Dağıtılacak para yetmezse oransal dağıtım olacak deniliyor haberin içerisinde. Anadolu Ajansı'nda geçmiş. Habere de baktım. Dağıtılabilir nakdin bu tutarlarının tamamını karşılamaması halinde mevcut nakdin hak sahipleri arasında oransal dağıtılması sağlanacak. Eşit durumdaki yatırımcılar arasında nesnel ve öngörülebilir bir yöntem kurulacak şeklinde haberin bir noktasında bu vurgulanıyor. Bunu yorumlamanızı rica ediyorlar. 1 milyon TL altı ödeme için olduğu ifade ediliyor. 1 milyon TL altı ana parada ödenmeyecekmiş şeklinde. Yani 1 milyon TL'nin altındaysa tasarrufunuz tamamı ödenecekti, ana para ödenecekti deniliyordu ya. Bu gelişme sonrasında farklılık mı var? Ne anlamamız gerekiyor bu oransal dağılım şeklinde bu soru?
2: Valla herhalde meclisten kanun çıkmadan hiçbirimiz net olarak her şeye cevap veremeyeceğiz. Yani o kadar bilgi kirliliği var ki, işte PBLK'lar vardı, yani blokeli tutarlar.
1: O da çok sorun.
2: Onlar ödenecek dendi. Şu an ödemeyle ilgili hiçbir adım yok ve ödenmeyecek gördüğümüz kadarıyla. Yani
1: maalesef, herkes de eşit mi olacak yani?
2: Yani dün bu tasfiye sürecinde bunlar konuşuldu bazı yerlerde. Gördüğüm kadarıyla hani bununki ödenirse öbürünün de ödenmesi lazım. Ona ödenecek kaynak yok vesaire gibi bir durum ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Yani o nedenle o PBLK dendi. 14, 15, 16 geçerli o fiyattan alacak ama öyle bir para yok ödeyemiyoruz dendi. Şimdi bu tarafa döndü. Burada işte 1 milyon TL'nin altı net yatırım tutarı ödenecek dendi. Net yatırım tutarı ne olduğunu hala da

0: Öğrenemedik. Yani Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK bunu açıklayacak. Yatırımcıların bunu görmesi lazım. Ne alacağını bilmesi lazım. Yani yatırımcı hesaba girdiğinde senin net yatırım tutarın bu gibi bir tutarı görmesi lazım. Bilmesi lazım ki o beklentiyle geleceğini devam ettirsin. 15 gün sonra, bir ay sonra ne alacaksa. Yani onu görmesi lazım. O net yatırım tutarı hala tam anlamıyla netleşip ve hesaplara yansıtılmış değil. Bunu bilmiyoruz. İkincisi de bu 1 milyon TL altındaki tutarlar ödenecek. Onunca meclisten kanun geçmesi gerekiyor. Çünkü öyle bir garanti sistemi yoktu. Şeye kadar herhalde pazartesi mi görüşmeler olacak mecliste?
1: Cuma ya da pazartesi sunulacak.
0: İşte o kanunda nasıl çıkacak orada görmek lazım. O çünkü oraya giden kanunda soru önergeleriyle vesaire şeylerle, ek tekliflerle falan değişebilir. Yani bugün söylediğin pazartesi günü yalamak zorunda kalabilirsin. Yani o nedenle kesin bir şey
1: olabilir
0: söylemek. Yani. Söylemeyelim yani. O nedenle net bir şey söyleyemiyoruz biz de. Ondan sonraki kısım, yani o 1 milyonun altı ödedik diyelim, geri kalan 1 milyondan üstü fazla yatırım olanlar, Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şu: fon varlığı kendi içerisinde ödeyecek. Yoksa o zaman yok diyecekler. Varsa var diyecekler, bu kadar aldın diyecek. Yani orada da böyle bir durum var. O ne kadar varlık var onu da bilmiyoruz. Yani likit edilebilir.
1: O zaman şunu mu anlamamız lazım? Herkes koyduğu parayı alamayabilir.
0: Alamayabilir. Yani şu anki gidişat o. Ben en başından beri söylüyorum. Yani burada mutlaka farklı şeylerin devreye girmesi gerekiyor. Şeyin azaltılabilmesi için kaybın. Tamam yani deniyor ki hazine buradan bir destek vermeyecek. Maliye destek vermeyecek. İşte fonlar kendi içerisine gidecek. Ama hazine de bu sistemden para kazandı. Borsa da para kazandı. Takas da kazandı. MKK da kazandı. SPK da kazandı. Portföy yönetim şirketleri de kazandı. Aracı kurumlar da kazandı. Ben en başından beri söylüyorum. Bu masada kim ne kazandıysa bu sene, hani en azından bu işlerle ilgili kazanılan kısım, hatta bazı otoritelerde denetim mekanizmalarında bu sene kar yılı olmamalı, ar yılı olmalı diye. Yani TEFAS diye bir platformla bu sene kamu kar elde etmesin. Diğer kurumlarda bu 131 fonla ilgiliyse süreç, hangisiyse ilgiliyse onunla ilgili kazandıklarını, eğer bir illegalite faaliyet varsa illegalite faaliyetten elde edilen gelirler buraya bu hesabı ödemeye konmalı. Yani son gelene hesap yıkılmamalı diye benim en başından beri savunduğum şey bu. Zararı azaltmaya yönelik bazı adımlar. Elbette herkes yatırdığı tüm parayı alamayabilir. Alamaz da. Çünkü o yatırımcı da bunun sorumluluğuna katlanacak. Son gelen bile olsa belli bir miktarına katlanacak. Ama tüm hesap oraya kalmamalı. Yani hakkaniyet, benim hakkaniyet gözüm bu. Yani bu kamuya uymaz. Başka hesaplar vardır. İşte başka şeyler gözetiliyordur. Yani kanun koyucu, kural koyucu ben değilim. Ama benim vicdani yaklaşımım buydu. Yani burada en azından mağduriyeti giderir. Çünkü burada bak uzun süre davalar da oluşacak Uğur. Yani bu süreç, ben sana söyleyeyim. Bugün başlayan süreç 10 yıl sürecek davaları getirecek. Biz bunu yaşadık. 2000-2001 krizi, yani 99-2001 krizi. 30 taneye yakın banka battı. Devlet garantisi dendi, belli bir miktar ödendi. Offshore hesaplarınkini size ödemeyeceğiz dedi. Ne oldu? 2011'de Anayasa Mahkemesi yargıtay bir karar verdi. Dedi ki, hayır dedi, bunları da ödeyeceksiniz. 10 yıl sürdü bu davalar. Yani bir kez daha Türkiye davalık sürecine dönecek. Yani bu yatırımcılar bu haklarını talep edecekler. Dava açanlar olacak. O davalar emsal teşkil edecek. Bugün yazılan cezalara itirazlar gelecek. Davalar açılacak. Bu davalar dönecek. Yani bazı şeyler bugün reaksiyonla yapılıyor ama Türkiye bu süreci en az 10 yıl konuşacak. Öyle ya da böyle. Bu davalar öyle bir günde iki günde çözülecek davalar olmayacak. Yani ihmalkarlı olanlar olacak, kurumlara karşı davalar açılacak, işte şeylere karşı davalar açılacak. Türkiye nur topu gibi bir dava topluluğu haline dönecek. Yani bir sürü dava olacak. Bugünkü şartlar, daha devamı da gelecek. Yani o nedenle biz bu süreci dediğim gibi en az hasarla nasıl atlatabiliriz ve Türkiye'nin gündeminden en hızlı şekilde nasıl çıkarabiliriz, onun yolunu bulmamız lazım. Onun yolu işte dediğim gibi 1-2 tane, 5 tane, 6 tane, 10 tane fondu. Zaten varlıkların iç edildiği fonlar. Yani oraya yoğunlaşıp orada bir çözüm silsilesi oluşturup burayı kalabalıklaştırmamak lazım. Yani bu süreci, dava silsilelerini, konularını, onu bunu biz yapalım. Kademe kademe ilerleyen dönemde gelsin ama önce bir enkazı kaldıralım ya da yanan mutfağı söndürelim. Sonra öbür taraflara bakalım. Yani hepsi birbirine karışmasın şu aşamada. Yani hep arzumuz oydu, isteğimiz oydu. Ama maalesef o tarafta herkes yatırdığını, parasını alacak gibi bir tutum söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. Fonların zaten risk derecesine göre bir kamunun o yönde bir inisiyatifi oluşmuş durumda. Zaten hani sen riskliye girdin, sen az riskliye girdin. Evet, riskliye giren bir risk aldı. Ben onu kabul ediyorum. Yani piyasanın %20 düştüğü yerde o adam %30 kaybetmiş, %40 kaybetmiş. Belki bu tolere edilebilir. Ama hepsini kaybetmiş olması da bu riskin bir götürüsü de olmamalı. Yani bir şekilde hani bir orta yolu bulabilecek, ben o mecliste de dediğim gibi ek önergelerle, tekliflerle vesaire bu hararetli bir tartışma süreci olur gibi geliyor bana. Bazı şeyler de şimdiki konuştuğumuzdan farklı olabilir. Yani pazartesiyi görelim. Kimse umutsuzluğa da kapılmasın ama kimse böyle umutları da polyanacılıkla oynamasın. Yani bu işin bir hasarı olacak, ziyanı olacak. Yatırımcı da buna katlanacak. Bu hasara, ziyana kamunun da katlanacağı yerler olması lazım ki belki onlar da meclisteki bu şey gündeminde gündeme gelecek ve bir orta noktada buluşmak gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi herkesi mutlu edecek ya da çoğunluğu mağdur edecek bir tablo olmaması lazım.
1: 455.758 yatırımcının oransal olarak ne kadarı ana parasından daha azına razı olmak zorunda kalabilir?
0: Şimdi şöyle,
1: ihtimalden konuşuyoruz.
0: 1 milyon altı rakam deniyor. Ben ilk olduğu günde söylemiştim. Tahminim, bu yatırımcı profilini tanıdığımız için söylüyorum. Yani resmi rakam değildi. Ben 4'te 3'ü demiştim. 1 milyonun altıdır yatırımcı profilin. Yaklaşık 355 bin çıktı değil mi?
2: Öyle diyorlar.
0: Yani 455 binde 355 binde 4'te 3 olmasa da oraya yakın bir rakam. Yani yaklaşık olarak o civarda diyebiliriz. 4'te 3'ü zaten 1 milyonun altındaki tutar alırsa, net yatırım tutarlarını, yatırdıklarını, kârı falan unutsunlar, buranın sorunu bir nebze çözülmüş olacak. Çünkü hani derler ya, Allah önce eşeğini kaybettir sonra buldurup sevindirir kulunu diye. Şimdi bu yatırımcı bu paranın da kaybolacağı korkusunu yaşıyorlar. Şimdi ana paralarını almak bile onları mutlu edecek birçoğunu. Bu sorunu çözecek taraf. Ama yukarıda da çok dramatik hikayeler var Uğur. Yani adam emeğini buraya vermiş, yıllarını buraya vermiş. Ticaretini yaptığı şirketinin geleceğini oraya koymuş. Ertesi günü de benim yapacağım, personel ödemesini yapacağım diye. Şimdi herkesi de aynı kefeye koymamak lazım. Parası olan arsız hırsız değildir. Hepsi öyle değildir. Yani olan da vardır, o ayrı bir konu ama herkes aynı kefede değil. Şimdi evini satan, ben biliyorum işte Bağdat'ta tarafında eski evini satmış. Ev alacağım diyor. Ev bulana kadar biraz kenarda fonda dursun demiş, parasını yatırmış. Şimdi bu adam 1 milyon verip evinden ettin mi olacaksın? Yani böyle bir süreç olacak. Belki o da bir şeye katlanmak zorunda kalacak ama bunun katlanması bu olmamalı. Ya da araba parasını oraya koymuş ya da başka bir şeyini oraya koymuş. Şirketin işte 3 hafta sonra ödemesi var. Mevduatla falan uğraşmayın, para piyasası fonu alayım demiş. 3 hafta sonraki ödemesini yapacak. Vesaire vesaire. Çok hikayeler var. Yani herkes bu hani saf duyguyla ya da saf şeyle olmayabilir. Biraz hani o kar elde etme, o tamahkarlık hikayesi devreye girmiş olabilir. Şeytan dürtmüş olabilir. Yani çünkü dürtmemesi de mümkün değil. Yani ben başında söyledim, bir kuruşum yok bu tavsiyeye giden fonlarda. Ya da içinde bahsi geçen hisselerde. Bir kuruşum olmadı, para da kazanmadım bunlardan. Yani şey olarak söyleyeyim. Ama yani benim yakın çevremde uzak durun dediğim halde giren çok kişi var. Ha ben niye girmedim? Ya ben de çok hayıflandığım dönem oldu. Ya keşke ben de mi girseydim? Acaba yanlış mı düşünüyoruz? Yani demek ki böyle bir şey var. Bak böyle gidiyor. Yani demek ki böyle. Yani öyle bir güven oluşturuldu ki toplumda bunlara karşı. Yani zannedersin Sayın Cumhurbaşkanı da oraya gidecek gibi düşünüyor. Yani herkes böyle bir algı oluşturuldu. Yani çok kuvvetli. Şöyle var, böyle var vesaire var. Yani o oluyor, bu oluyor, orayı da alıyor, bunu kaldırıyor, onu tavanlıyor, bunu götürüyor, orayı alıyor vesaire. Herkes dedi ki ya burada bir şey yok. Ben Hüsnü Kuruntu yapıyorum. Ben almıyorum, öbür alıyor. Geçen bir yatırımcı diyor ki almadım diyor.
1: En son mu almış?
0: En son diyor ki Temmuz ayında arkadaşlar arabayla gidiyoruz, bana hesabını gösterdi diyor. Sen alma dedi diyor. Bak ben bu kadar kar elde ettim, 60 milyon kar elde ettim diye gösteriyor ekranda. Dönüp o da alıyor. Bugüne kadar almadık da ne oldu sanki diye. Şimdi o da para kaybedince ben de para kaybettim, ne olacak diyor. Şimdi tablo bu. Yani o güven, yani şöyle söyleyeyim, sadece şu son 1-1,5 aylık süreçte kaç tane yeni yatırımcı girmiştir buraya? Ben sana 455 binin belki 100 bini son bir ayda girenler. Şimdi sen bu adamlara uyanık, bunlar böyle şey vesaire diyebilir misin? Ya durmuş adam, evet, artık buraya kadar gelmiş. Etrafındaki herkes bu işten para kazanıyor görüntüsü var. O da demiş ki artık ben de gireyim. Yani Şimdi bu adama diyebilir misin sen? Ben artı portföyü dağıttığında şunu söyledim. Yani karlar zaten gidiyor da o zaman last in first out, first in first out bir anlamı kalmıyor. Herkes ana parasını alacak gibi bir mantık vardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada herkes ana parasını almayacak. Özellikle o risk gruplarına bakıldığında para piyasası fonu falan belki daha yüksek tutar alacak.

0: parasını alacak, diğerleri öyle. Ama daha önce de tekrar ettim, ben 7 bile olsa bir fonun risk değerinin, hani riskin bunu kastettiğini düşünmüyorum. Yani uygunluk testi, yerindelik testi zaten uyduruk testler. Yani açık ve net söyleyeyim. Sen uygunluk testiyle, yerindelik testiyle bir yatırımcının risk algısının ölçülebildiğini düşünüyor musun abi? Bu sektördesin.
1: Bazen tavsiye de ediliyor. Mesela diyorlar ki şunu seçersen burada işlem yapamazsın. Örnek veriyorum.
2: Yönlendiriyor.
0: Abi en sağdakileri doldur, tüm işlemleri yaparsın. Mantık bu işliyor.
1: Ve olabiliyor bazen, evet.
0: Yani bu işliyor. Ve
1: yatırımcı istemiyor da. Yatırımcı doldurmak da istemiyor.
0: Hala sözleşmelerde şey var biliyor musun? Gelir tutarınız yani ne kadar? En yüksek gelir grubu herhalde 15.000'de mi ne kaldı? Onlar bile güncellenmedi. Yani orada 3.000-5.000 gelir yazan şey rakamlar var. En yüksek gelir grubu ne yazıyorsun? Asgari ücretin altında. Uygunluk testlerinde, yerindelik testlerinde bunlar var. Bunlar bile güncellenmedi. Yani sen kime anlatıyorsun sen uygunluk testi, yerindelik testi yaptır riskini biliyordun diye. O uygunluk testi ve yerindelik testi risk ya da uygunluk ölçen bir test de değildi. Yani bir gün biri yapmış koymuş, yıllarca öyle kaldı. Yıllarca öyle kaldı. Yani şey gibi, nitelikli yatırımcıyı 1 milyondan 10 milyona çıkarttık. 1 milyon ne zaman koymuştuk? 15 yıl önce. 15 yıl 1 milyon kaldı. Hani Forex'te de mesela benzer bir düzenleme var. Forex düzenlemesi evet. Gelince dediler ki 50 bin lira burnun altında ücret yatırılmayacak. Aradan kaç yıl geçti Forex şeye geçti?
1: Hala 50 bin lira.
0: Hala 50 bin lira. Şimdi buralardaki
1: 10 bin dolardı galiba. Şimdi 1000 dolar falan.
0: Yani aynen. Şimdi 50 bin lira orada duruyor. Burada da gelir seviyeniz nedir? Ya aç bir tane uygunluk testi herhangi bir aracı kurumda. 15 bin lira yazıyor ya. En üst gelir grubu asgari ücretin altında. Şimdi bununla biz diyoruz ki biz sana uygunluk testi yaptık, yerindelik testi yaptık, senin riskin buraya çıktı. Değil. Oradaki işlem hacimleri, ne kadarlık işlem hacmi yapıyorsun, ne yapıyorsun? O işlem hacimleri hacim değil. Yani öyle bir işlem hacmin yok bile artık. Yani evet. Bir günlük bir al-sat yapsan o işlem hacmini yapıyorsun. Bunlarla risk mi ölçtük biz? Bunlar uygunluk, yerindelik testi mi oldu? Yani o kadar çok eksiğimiz varken dönüp dolaşıp hani bu yatırımcı grubuna hani siz de tamahkar değildiniz, işte gittiniz, işte bunları yaptınız, işte vesaire demek bana adalet gelmiyor. Açık ve net söyleyeyim. Yani elbette zararın bir kısmına katlanacaklar.
1: Evet.
0: Ama tüm zararın o gruba eklenmesinde ben vicdani olarak, hukuki olarak başka bir şey gerekiyordur bilmiyorum. Ben hukukçu değilim. Ama ben bir bireyim, vicdanım var ve vicdani olarak da bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Siz şayet öyle bir ortam olursa bazı kesim, yani bu saydığımız yatırımcı 455.758'in bir kısmı ana bakiyesinin altında alma durumu ortaya çıkarsa bunun nasıl olabileceğini, nasıl devam edebileceğini düşünürsünüz. Bir de yine demin Zeyir abi konuyu getirdi. O da çok sorulmuş. Diyorlar ki ben 15'inde çıktım. Emir verdim. 14'ünde emir verdim. Yine parama ulaşamıyorum. Benim suçum ne? 16'sında 1,5'tan önce emir verdim. 13'ünde verdim. Şimdi orada bir karım vardı. İyi kötü. Daha bu olay patlak vermemişti. Ben bu eylemi gerçekleştirdiğimde, bu emri verdiğimde. Evet. Benim suçum ne? Ben niye ana yatırım parasına, ana bakiyeye razı oluyorum? Ben de sonuç itibariyle 2 gün, 3 gün, 4 gün önceden buna satış emri vermiştim diyenlerin sayısı da bir hayli fazla.
1: Şimdi şöyle değerlendireyim. Bu 355 bin kişi gerçekten ana parası 1 milyonun altında olarak açık. Yani böyle bir dedik ya, o algoritma kuruldu MKK'da hesaplandıysa bu aslında bu tasfiye sürecindeki fonların %78'inin halledileceği anlamına geliyor. Yüzdesel olarak baktığımızda. İki, yani oransal dağıtım denilen mesele bu 1 milyon TL'nin üstündeki net tutar üzerinden insanlara dağıtılacak. Yani bunu biz daha önce de kısmen yaptığımız için şöyle, senin 50 milyonun var, üzerinde 10 milyonun var, benim 5 milyonum var. Birer milyon aldık. Geriye bir tutar çıktı. Tabii burada hani ana parasının altında alacak olanlar eğer işte fahiş getiri için o fona yatıranların biriken para, efendim belli taşınmazlara el konup bunlar satıldı, bu fonlara aktarıldı. Onlar da herhalde eşit bir şekilde dağıtıldı. Ama diyelim ki 3 milyon daha ödeme yapılacak. Dolayısıyla ben 5 milyon param varsa 1 artı 3 4 milyonu alacağım, 1 milyonu alamamış olacağım. Sen 50 milyonun içerisinde işte kabaca 46 milyon üzeri de

0: 6 milyon. Luk bir zararı olacak. Yani ana parasından da alamayacağı bir tutar olacak. Ama hani genel olarak baktığımızda böyle mi olur? Yani bu manipülatif işlem olanların paraları çıktıktan sonra kalan tarafta kaç yatırımcı olur, kaç kişi alamaz, bu oluşturulan fonlar yeteri kadar buraya bir nakit aktarımı yapamaz mı, bunları bilmiyoruz. Onun için olabileceğini söyleyebiliriz. Yani bunu tamamen şeyle ilgili, hesaplama ile ilgili görüyorum. Şimdi 16'sından önce, saat 1.30'dan önce bu tasfiye sürecine, işte fonda eğer temerrüte düşmediyse veya fon fiyatı oluşmadıysa tasfiye sürecine dahil olacağı, diğerlerinin de ilk başta bir ödeme yapılacağı söylenmişti. Bununla ilgili yeni bir açıklama yok benim gördüğüm kadarıyla. Yani o soruları soruyorlar, ben de görüyorum. Bununla ilgili de acaba cuma ya da pazartesi günü meclise verilecek bu önerge veya yasa tasarısı içerisinde bir şey olacak mı, bir başlık olacak mı? Onu da orada görelim. Çünkü başta söylenen, açıklanan takvim içinde böyle bir açıklama vardı. Sonraki süreçler biraz daha gündeme geldi. Yani işte bu miktarsal olarak, efendime söyleyeyim, hangi fonların tasfiye edileceği falan konusu. Yani işte şu an ödemelerin hızlı bir şekilde yapılması daha fazla gündemde oluyor. Onu cuma ya da pazartesi günü sonrası konuşmak lazım.
1: Mantıkken o, 17'sinde, yani 17 Eylül'de bu tasfiye ve kapatılma hususu gerçekleştiği için 15'inde, 14 Eylül, 16 Eylül'de yapan kişi bundan muaf olması gerekmez mi?
0: Şimdi şöyle, onu sonra 16 Eylül 1.30'a çektiler. Evet. Şimdi 16 Eylül 1.30'dan önce, 13.30'dan önce emir verip dediler ki temerrüte düşmediyse, fon fiyatı oluşmadıysa ilk parayı alacaklar bunlar. Şimdi
2: bir de takası da önemli dediler. Yani 14, 15, 16'da
0: tabii T artı 2 mi, 1 mi?
2: T artı 1 mi, T artı 0 mı? Takası da tamamlanmış olacak.
1: Ne demek? Onu açın biraz. Yatırımcının anlayacağı yani, şekilde.
0: Varlık satılacak. Evet. Para senin hesabına bir gün
1: yani
0: sonra.
1: Yani sen tuşa bastın diye senin sorumluluğun bitmiş olmuyor.
0: Hayır, şimdi aslında normal şartlarda bitiyor senin sorumluluğun. Yani sen, yani bu tasfiye süreci falan olmasa,
1: tamam,
0: bir fonun var bugün. Bugün satıyorsun. Hı hı. Zaten fonun içinde yazar. T artı 1, T artı 2, işte yabancı fonlarda T artı 3 de oluyor. Paranı ne zaman alacaksın?
1: O zaman mesela 15 Eylül'de satan kişi T artı 2.
0: 17'sinde hesabına yatması gerekiyor.
1: 17'de de bu iş
2: fiyat
1: patladı.
2: Oluşmadıysa
1: fiyat oluşmadı.
0: Zaten o açıklamayı yaptılar işte. Hı. Fiyat oluşmadıysa veya temerrüt dediği nedir, ödeyemiyor. Yani yükümlülüklerini karşılayamıyor. Şimdi bunlar tabii şey konuşuyoruz. Neden? Yani buradaki işlem miktarı nedir? Kaç yatırımcı var? Bunun toplamı nedir? Bir de işte 14'ü, 13'ü, 15'i dedin ya. Buralarda enteresan fonlardan çıkmak isteyen bazı büyük miktarlar var. Bunlar araştırılıyor mu? Bunu da bilmiyorum. Hani son demine gelmiş ve aman ben buradan çıkayım diyen, belki de hasbel kadar iyi niyetli yatırımcılar da olabilir. Paraları 1 milyonun biraz üzerinde de olabilir. Bir de çok büyük miktarlar belki çekilmeye çalışıldı. Bunlar sistemde görüldü. Onun için orası şu an için biraz daha böyle araştırılma aşamasında da olabilir. Bunu bilmiyorum. Sadece bir şey için söylüyorum. Yani düşünce açısından söylüyorum. Dolayısıyla o, tahmin ediyorum, bu açıklanacak yasa tasarısı içerisinde ya da kabul edilecek olan olması lazım. Çünkü oranın bir netliğe kavuşmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani bazı duyumlarımız var diyelim. Ama ben hani onu şu aşamada söylemenin çok doğru olacağını zannetmiyorum. Çünkü kesin bir şey değil. Bunu açıklamak da bize de düşmez diye düşünüyorum açıkçası. Öyle bir durum var. Yani bu her şey açıklanıyorsa, o durumda olanların kimler parasını alabilecek, alamayacak, onlar da mı tasfiye sürecine dahil oldu, bunların da açıklanması gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Ama şöyle bir şey, Uğur, benim yani son bir ayda, bir ay olmadı gerçi, işte 3-4 hafta diyelim şey olarak, yani 17-16'sından sonra konuştuğumuz birçok konunun öyle ya da böyle bir açıklaması geldi. Şimdi bu soruları sormaları da yatırımcılar için iyi bir şey. Dolayısıyla illaki bu belli yerlerde birilerinin kulaklarına gidiyordur. Böyle bir talep olduğu, böyle bir açıklamanın ihtiyaç olduğu da duyuluyordur. Çünkü çok yakından takip ediliyor her şey. O açıdan yani bir kısım sorun veya netleşme halledildik.

0: dedikten sonra diğer meselelere de geliyor. Bak mesela burada oransal dağıtım olacak. Aslında bu net tutar meselesi hesaptaki işte ilk giren, ilk çıkar falan. Yani bunların da bir takas nezdinde mi, MKK nezdinde mi bir şeyi var. Açıklaması var. Bunu paylaşan ben basında gördüm yani bazı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu mantık işliyor. Ama hani Üzeyir'in dediği gibi bunu getirip de hesapta bunu açıklaması gerekiyor mu? Ondan emin değilim. Yani senin net tutarın şudur diye hesabına yansıtması gerekiyor mu bilmiyorum ama sonunda parayı çekmeye geldiği zaman o tutarın hangisinin net tutar olduğunu yatırımcı görecek zaten.
1: Ama herkes sürpriz. Tabii. Bana da bu yattı, sana bu yattı. Sana yatırımcı.
0: Yani hesaplarda böyle bir şey var mı? Yani overall T artı 1, T artı 2 hani hissede vardır ya şey. İşte dolar bazlı, euro bazlı. Altında da senin net tutarın şudur diye bir kalem varsa bilmiyorum. Öyle bir yer açılacaksa açılır. Ama hesaplama yöntemi açıklandığında zaten yatırımcı olarak sen az çok bunun hesap kitabını yapabilirsin. Ama tabii resmi kaynaklardan da bu bildirilmesi gerekiyor.
2: Hala net olmayan noktalar var.
1: Net olmayan söyleyeyim. Şimdi 1 milyonun altındakilerin parası ödenecek dedik ya. Şimdi bazı fonların içerisinde 1 milyonun altındaki yatırımcıların parasını ödeyecek para da yoksa hazinede para aktarmayacak diyoruz. Bunlar ne alacak?
2: O zaman işte biraz önce siz cevabını verdiniz ya, net bakiyesini tamamlayabilir dediniz. Orada
1: ama
2: para yoksa hiç
1: alamayacak demek. De vereceğiz dendi.
0: Bu şimdi, 355 bin kişiye.
1: 355 bin kişiye. Hadi
0: diyelim, bence onun hesabını yapmışlardır abi.
1: Bir fonun içerisinde o varlıklar ödemeyecek para da olabilir. Hani %10'u tahvil bono dedik. Yani likit edebileceğim varlık. Ama %90'ın likit edilip edilebilirliğini bilmiyoruz. Şimdi oradaki yatırımcıların adedini de bilmiyoruz. Yani afaki konuşuyorum da örneğin. Diyelim ki orada herkese 1 milyon dağıtsam. Diyelim ki 250 bin yatırımcısı var. 100 bin yatırımcıya birer milyon verecek para çıktı. Ya da altındaki tutarlar neyse çıktı. Geri. Milyarlarca lira yapıyor. Bunu verdikten sonra varlık sıfırladı. Geri kalanın o 1 milyonun altında tutar alacak yatırımcı da var ama parası para yetmedi fonun.
0: O zaman bunu
1: yani
0: hazine
1: kaynak vermeyecekse bunu nasıl çözeceksin? Yani o nedenle en başından söylediğim konu bir başlangıç sermayesi bu ödemeleri yapacak fonun ihtiyacı var. Buradan elde edilen varlıkların satılması, o olması, bu olması hani bu şeye benziyor. Borcumu ödeyeceğim mi? Evet ödeyeceğim. Ne zaman ödeyeceğim? İşte buraya bir tel çektim. Koyunlar buradan atlayacak. Oradan yünleri takılacak. Biriken yünleri toplayacağım. O topladığımla ip yapacağım. İpten halı dokuyacağım. Halıyı satacağım. Senin paranı ödeyeceğim. Yani bu olmaz. Yani bu yani.
0: Ama bu taahhüt edilmiş yani Üzeyir.
1: Ama hazineden de para konmayacak deniyor. Yani bu para
0: tamamdır,
1: olmuyor
0: demek
1: herhalde.
0: Hesap edildi. İşte kaç taneydi? 4 tane değil mi? 4 tane portföy yönetim şirketi. Hadi bir tanesi şey şu anda olup olmayacağı belli değil. Buradaki 355 bin yatırımcıya biz birer milyon ama bir dakika hepsi de birer milyon değil. Tabii
2: kaç paraysa artık 1 milyonun altında kaç paraysa.
0: 100 bin, 50 bin neyse. Dolayısıyla bu demek ki hesap edilmiş buradaki varlıklar bir şekilde. Şimdi, tabii değişiyor
1: şöyle,
0: devamlı.
1: Ortalama 500 bin desen oradan işte hani 175. şeyleri 350 bin kişi kalsa yani 450 binden diğer fonlar bekler az.
2: 177 milyar gibi bir şey hesaplamıştım.
1: Yani 350 bin kişi kalsa ortalama 500 bin olsa 175 milyar lira para yapar. Şimdi bu geri kalan fonlarda 175 milyar lira para var mı? Hani şimdi şuradaki sayıları göre tasfiye edilen fonlar. İşte
2: bunu da verelim arkadaşlar. Bugün 17 fon tasfiye ediliyor. Paralar ödeniyor dedik. Bugün itibariyle bitmiş olacak. İşte yatırımcı sayısı bu fonlarda bu şekilde.
1: Şimdi Uğur şu fonlarda en çok gördüğün rakam kaç lira? Pardusport'u ikinci hisse senedi fonu var. 2 milyar değil mi?
2: 1 milyar şimdi, görüyorum. 2 milyar
1: içinde
2: görüyorum.
1: Varlık sorunu dediğimiz fondaki değer 200 milyarın üstündeydi. Diğer bir fondaki tutar yine 200 milyarın üstündeydi. Yani şuran topluyorsun 6 milyar yapıyor. Burası hani o toplam havuz içerisinde hani yanlış anlaşılmasın çekirdek parası.
0: Tabii tabii öyle bakarsan.
1: Yani o fonu göze aldığın zaman. Yani realite öbür tarafta. Zaten asıl sorun öbür tarafta. Yani bu fonlarda hepsinde problem olsaydı etkilenecek kişi sayısı da tutar da buydu. Yani
2: şöyle bir not var elimde. 644 milyar liralık bir tasfiye havuzu var. Sadece %1'i ödenmiş olacak. Bunlar bittikten sonra.
1: Ne kadar? 644
2: milyar liralık. Burada milyar zaten aşağıda yazıyor. 6.3 milyar.
1: Şimdi dediğim gibi diğer mesela bu kurumların tasfiye edilen diğer fonlarının da hepsini tasfiye etsen ben sana söyleyeyim şurada olacak para 70-80 milyar vardır.

0: yoktur. 100 milyar değil. Yani asıl problem öbür tarafta. Yani ben hep diyorum, işin özünü kaçırmamak lazım. Yani sayıyı kalabalıklaştırınca sanki farklı şeyler konuşuluyor gibi geliyor bana. İşin özü zaten 4-5 tane fon.
1: Öbür tarafta abi.
0: 4-5 tane fon. Türkiye'nin problemi burası şu anda. Yanan mutfak orada. Mutfağın yangını orası yanıyor. Bunlar yan odalar, tadilat yapılan odalar. Yani yangını göz ardı etmemek lazım ve hani gerçeği hani böyle kalabalıklaştırarak vesaire hani gözden kaçırmamak, sorun orada, oraya yönelik tedavi olmak lazım. Yani bu şey, öbür 4-5 tane fon, hasta kalp krizi geçiriyor, bypass'a ihtiyacı var. Bunlar da işte burun ameliyatı olanlar vesaire. Yani böyle ameliyat esnasında hazır narkozu verdik, arada bunlar da çıksın dediklerimiz. Yani asıl problemi gözden kaçırmamak lazım. Orayı kaçırırsak zaten şey değil. Ve çözümde de farklı şeyler konuşuyoruz ama çözüm o 4-5 fon üzerinde çıkacak sonuç. Yatırımcı da orada, parasını kaybeden de orada, birikimini kaybeden de orada, her şey orada. Yani bu sayıyı ayrıştırıp bir şeffaf, bir açık plan çıkartmamız lazım. Bu 5-6 tane fonda 200 milyar olan, 200 milyar olan, yani 1-2 tane fon var bu şekilde. Yani şimdi bunlardaki durum nedir, ne olacak? Yani bizim önce orayı bir netleştirmemiz lazım. Hı
2: hı. Tonguç abi, birkaç dakikam kaldı. Senin de özetlemeni bu hususla alakalı rica ederim.
1: Ya şimdi biz burada ne konuşursak konuşalım.
2: Dananın kuyruğu pazartesi günü.
1: Belli detaylar açıklanıyor, tamam mı? Doğru, yanlış, eksik, fazla. Yani bir tutar ödenmeye başlandı. Bugün işte ekranda gördüğün öyle ya da böyle kaç kişiydi abi burası? 43.643 kişi bugün parasını aldı mı? Bu fonlar içerisinde abi. 17
0: fon. Akşama kadar alınacak diyorlar. Ya
1: bugün, yarın, neyse bu akşam. Sonuçta bir süreç başladı.
2: Artık paralar yatmıştır.
1: Buradan ders çıkarılması gerekiyor. Bunun ders çıkarıldığı konusunda bir mutabakat var. Geriye dönük de çok net bir şekilde bugün ben az bir karımı bile buradan alamıyorsam ya da işte ödemem için bir ay beklediysem falan, en azından yatırımcı olarak ben bunun karşılığında bu soruşturmanın didik didik edilip kim burada haklıysa, kim haksızsa, kim suçluysa bunun ortaya çıkılmasını isterim. Bir zaman alacak mı? Alıyor. Ama sonuçta bir rotaya da giriyor yani. Yani dikkat edersen yani bakan açıklıyor, Merkez Bankası'ndan geliyor, işte Cumhurbaşkanı yardımcısı açıklama yapıyor. Yani herkes bu işin mümkün olduğu kadar net anlaşılması adına bir başlık sunuyor bize. Ha, buradan netleşmeyi cuma pazartesi günü sonrası için de açıklamalar gelecek. Dolayısıyla yatırımcılar, resmi kurumların haricinde kimsenin yaptığı açıklamaları, bizim bile yani, biz de sonuçta olanı yorumluyoruz. Bunları takip etsinler. Kendi kurumlarından gelecek. İşte özellikle Ziraat ve İş Bankası mı şey yapıyor abi bunları?
0: Evet.
1: Oradan Terayi gelecek haberler.
2: Zaten. O da 388 bin kişi
1: evet,
2: yapıyor.
1: Hatta bu tasfiye sürecindeki fonların kurumlarından da gelen açıklamaları iyice takip etsinler. Yani bu hassas bir konu ve bunun üzerine eğililiyor. Bunu da unutmasınlar.
0: Son bir cümle söyleyeyim. Yani hiç kimse çok umuda da kapılmasın, çok karamsarlığa da kapılmasın. Aynen. Pazartesi'yi yani meclisten geçecek şeyi görsünler. Çünkü meclise gelenle geçen de aynı olmayabilir. Bakın bu uyarıyı da yapıyorum.
2: Meclise, ne demek istiyorsunuz?
0: Çünkü meclise bir önerge sunulacak, bir kanun teklifi sunulacak. Orada bu görüşme esnasında ek tekliflerle oraya girenden farklı bir senaryo da çıkabilir. Yani o nedenle orayı bir takip etsinler. Ne böyle polyanacılığa kapılsınlar, tüm paramızı alacağız, ne de tüm paramız gitti diye bir üzüntüye kapılsınlar, yese kapılsınlar. Pazartesi ya da cuma, pazartesi neyse, mecliste bunun görüşülmesi, ortaya çıkacak tabloyu görsünler. Ondan sonra karar versinler. Yani bugün söylediklerimizin çoğu boşa çıkabilir. Yani orayı bir görelim. Daha sonrasında hakkının yendiğini düşünenler varsa hukuki yollar açıktır. Bakın 99-2000 o bankacılık krizinde insanlar bunu yaptı. 10 yıl süren davalar vardı ve offshore'lar bile ödenmek zorunda kaldı.
2: Evet.
0: Yani bu da bir umut olmasın ama hakkının yenildiğini düşünen de hukuki yollar açık. Burası bir hukuk devleti. Hukuka da başvurma yolları var.
2: Tonguç abi, bir sözle bitir istersen. Bir güzel özlü sözle.
1: Yok yok, o sözle bitirmek istemiyorum. İnşallah herkes gönlüne
2: bana
1: göre.
2: Bana bir söz atmış da o yüzden. Ama güzel bir sözdü.
1: Evet de şimdi yanlış da anlaşılabilir diye şey yapmadım. Yani her karanlığın arkasında bir aydınlık vardır diyelim. Yani bu da unutulmasın. En önemli şey sağlık. Her şeyin ilacı zaman. lütfen dediği gibi resmi açıklamalar izlensin.
0: Bu arada paralar yatmış.

0: Başladı şu an itibariyle arkadaşlar, ekran görüntüsü attı bana.
1: Evet, süper söyleyeyim. Süper, hayırlı olsun, inşallah daha güzel haberlerle ilerleriz önümüzdeki süreçte diyelim. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İki usta bizlerle birlikteydi, kendilerine teşekkür ediyoruz ve nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13 derece. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 22, Balıkesir 27. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Denizli ve Aydın 28, Muğla 23, Manisa 27. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 28. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 23, Karabük ve Samsun 24, Rize 22. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 21, Erzincan 20, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 25.

0: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: GS Para.
3: İndirelim.
4: Onur Bey,
5: buraya.
6: Onur Bey.
7: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar kulübüne hoş geldin Onur.
8: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS Para.

0: tamamen keyfi.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel bölümü. Lötem İstanbul Karakı. Kuryo Collection by Hilton.
3: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi. Yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle. Otobit'te.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
5: Buyurun buyurun siz önde.

0: Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Ahapar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, saatimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında ilk ödemeler başladı. Ziraat Bankası, A1 Kapital, Buls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda yatırımcılara ödeme yaptı. Toplam 43.643 yatırımcının ödemeleri bugün itibariyle tamamlandı. İlk ödemelerin başlamasıyla birlikte gözler tasfiye sürecindeki diğer fonlarda izlenecek takvime çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünyanın önde gelen Merkez Bankası başkanlarını İstanbul Ekonomi Forumu'nda bir araya getirdi. 16 Merkez Bankası başkanının katıldığı etkinlikte gelecek dönemin para politikasına ilişkin önemli mesajlar verildi. Detaylarına birazdan bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşla yavaşlayan dezenflasyonu sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Vazgeçmeyeceğiz dedi Şimşek, mali disiplinden de taviz vermeyeceklerini vurguladı. Merkez Bankası toplam rezervleri 167,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Swap hariç net rezervler 37,9 milyar dolar oldu. Açıklanan verilere göre yabancı yatırımcı geçen hafta 189,9 milyon dolar hisse, 484,7 milyon dolar tahvil sattı. Hepsinin ayrıntılarına birazdan bakacağız. Sayın seyirciler, şimdi verilerle bültenimize devam ediyoruz. Hemen bakalım BIST endeksine. 12.207 seviyesinde yatay pozitif bir seyir var. Dalgalı bir seyir söz konusu. Gün içerisinde gördüğü en düşük seviyede 12.052-12.000 sınırını gördü ve en yüksek seviyede 12.228 seviyesiydi. Hemen sektörlere bakalım. Bankacılık düşüşte %1,7'lik bir düşüş var. Sanayi %1,7'lik yükseliş olduğunu görüyoruz. Turizm yatay pozitif, teknoloji yatay negatif. Gayrimenkul %1,3 düşüşte ve sporda yatay pozitif seyirde. Devam edelim, bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortacılık %0,66'lık bir sınırlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Sigortacılık endeksinde kimyada %2,6'lık yükseliş var. İnşaatta %1'e yakın yükseliş olduğunu görüyoruz. Bilişim yatay negatif. Madencilik %2,7'lik bir primlenme var. Madencilikte, biz gıdada yatay bir seyirde. Şimdi hemen haberimize devam ediyoruz, bültenimize. Fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecine alınan fonlarda ilk ödeme bugün yapıldı. A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy tarafından yönetilen 17 fonda bulunan 43.643 yatırımcıya ödemeler tamamlandı.
1: 17 fonda ödemeler bugün başladı. A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy'ün 17 fonunda 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacak. Ödeme sürecinin tasfiyesini yürüten bankalar tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ödemeler hazine kaynağından değil, fonların kendi varlıklarından ve tasfiye sürecinde açılan hesaplara aktarılan tutarlardan karşılanacak.
2: Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir.
1: Yatırımcılara ödenecek tutar, fondaki katılma payları ve tasfiye kapsamında hak edilen tutara göre belirlenecek. Bu nedenle her yatırımcıya aynı miktarda ödeme yapılmayacak. Paralar yatırımcıların fon paylarının bulunduğu banka veya aracı kurumlardaki yatırım hesaplarına aktarılacak. Tasfiye kapsamındaki 131 fonun 125'inin sürecini Ziraat Bankası, 6 fonun sürecini ise İş Bankası yürütüyor.
2: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
1: Buls Portföy'de kendi fonlarından 3'ünün Ziraat Bankası tarafından nakde çevrildiğini ve tasfiye tutarının bugünden itibaren yatırımcı hesaplarına aktarılacağını duyurdu. İlk ödeme dalgasının ardından diğer fonlar için de tasfiye süreci ve ödeme takvimi işletilecek.
0: Şimdi konuğumuza devam ediyoruz. Stratejist Aziz Kaçmaz bizimle birlikte. Efendim, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Ahmet Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 17 fonda ilk ödemelerin başlayacağını söylemişti ve bugün de başladı. Yatırımcılara ilk ödemeler yapıldı. Süreçle ilgili değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz? Piyasanın takip ettiği gelişmeler artık yavaş yavaş netlik kazanıyor diyebilir miyiz başlıklar?
3: Şimdi şöyle bakmak lazım, olayın başına dönmek lazım. Şimdi 16 Eylül itibariyle herkes acaba ne olacak, paramızı alabilecek miyiz, ne kadarını alabileceğiz, ana paramız kurtulacak mı tarzında kendi işlerinde soru soruyorlardı. Yani ciddi bir belirsizliğe sebep olmuştu bu hadise. Akabinde resmi taraftan gelen açıklamalarla bir şekilde iş netleşti. Tabii bugün ödemelerin başlamış olması bence bir yerde insanların rahatlamasına, ki parayı alanlar zaten rahatladı. Ama henüz ödemesi gerçekleşmeyenler de süreç başladı, bana da sıra gelecek rahatlığı yavaş yavaş o yatırımcı kitlesinde de oluşmaya başladı. Bu anlamda önemliydi. Yani bu süreç başladığında acaba bu işten kurtulabilir miyiz, paramızı alabilir miyiz diye çok ciddi belirsizlik vardı yatırımcıların zihninde haklı olarak. Ama şimdi ödemelerin başlaması en azından sürecin otorite tarafından titizlikle takip edildiği ve tamamlanma yolunda ilerletildiği görülüyor. Tabii bugünkü 3 fon şirketinin fonları zaten bu şirketler biliyorsunuz başlangıçtan beri yani bizim fonlarımızda sıkıntı yok, ödememizi yapabiliriz.

0: diyorlardı ki nitekim süreçte böyle oldu. Normal tasfiye sürecinde o yüzden bugünü milat olarak kabul etmek lazım. 16 Eylül'den sonra bu bir miktar daha yatırımcılara rahatlık verecektir. Bundan sonraki süreçte de çünkü fon kısmıyla ilgili çok ciddi bilgi kirliliği de var özellikle sosyal medyada. Ona da dikkat etmek lazım. Yani resmi kanaldan gelecek açıklama olmadıkça bizim buradan oturup ahkam kesmemizin de bir alemi yok. O yüzden herkes, yatırımcılar oturacak, resmi kanallardan yapılacak açıklamalarla, takvimle yoluna devam edecek. Ama bu anlamda ödemelerin yapılmış olması bence çok önemli bir hadise. Evet. Bundan sonraki süreçte de peyderpey ödemelerin devam etmesini bekleyebiliriz.
1: Peki Aziz Bey, kapanınca 3 dakikamız kaldı. Bankacılıkla isterseniz devam edelim. Bankacılık endeksindeki düşüş bugün %2'nin üzerine kadar çıkmıştı. Sanayi endeksinin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bankacılık tarafındaki satışları nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii bu ay sonu Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faiz indirim ihtimali bankacılık hisselerini nasıl etkiliyor?
0: Evet, aslında bugün bankacılığın daha güçlü olmasını beklerdik. Zaten bugünün çok iştahsız olmasının ya da arzu ettiğimiz kadar alıcılı olmamasının temelde iki sektörde baskı yarattığını gördük. Biri bankacılık, biri gayrimenkul tarafı. İkisi de %1'in üzerinde eksiydi bugün. Şimdi 22 Ekim'deki toplantıda aslında piyasa 100 bas puanlık bir indirimi İndirme kesin gözüyle bakıyordu aslında, ama madem böyle bugün niye satış yedik? Sabah Goldman Sachs'ın bir raporu vardı, Merkez Bankası pas geçebilir diye, onun bir miktar etkili olduğu kanaatindeyim. Ama ben aynı fikirde değilim. 22 Ekim'de ben faizin 100 bas puan kesin olarak ineceğini, ki hani o güne kadar eğer ki çok büyük bir sürpriz yaşamazsak, ne gibi, işte ABD İran tarafındaki gerginliğin artarak petrol fiyatlarının işte tekrar %10 dolara geçip 120 dolarlara doğru sıçramasını bu noktada biraz set vurabilir. Ama bunun dışında açıkçası 100 bas puanın kesin olacağını, ben hatta 200 bas puana kadar Merkez Bankası'nın alanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son gelen veri gayet burayı destekliyor. Son dönemde zaten bir miktar böyle likidite pompalama amaçlı ufak da olsa Merkez Bankası'ndan hamleler görmüştük ki bu hamlelerin de ben yine devam etmesini bekliyorum açıkçası. Çok beklentileri bozmak istemeyecekti Merkez Bankası, ama faiz indirimleriyle birlikte yine o makro ihtiyat tedbirlerde bir miktar gevşeme yapacağı kanaatindeyim. Çünkü piyasanın, hem reel sektörün hem finansal piyasaların buna ihtiyacı var ve enflasyon olarak da, yani iç talepte ciddi bir daralma var. Aktivite yavaşlıyor. Evet, manşet enflasyon belki çok istediğimiz yerde değil, ama bunun temel sebebi enerji fiyatları. Enerji fiyatlarında son aylarda geldiği nokta işte 100 dolarlardaki seyir devam ediyor. Bizi şoka sokan şey, savaşın ilk başladığında 66 dolar ortalama öngördüğü Merkez Bankası, bugün işte 93-94 dolarda ortalamayla Brent petrol gidiyor. O şoka atlattık. Bundan sonraki etkileri sınırlı kalacaktır. Tabii ki Brent petrolde yeni zirveler görmez isek eğer, olumlu bir hava olabilirse, bu yani 90 doların tekrar altına gelen bir Brent petrol görebilirsek, o zaman ne konuşmaya başlayacağız? Merkez Bankası'ndan daha güçlü faiz indirimleri, enflasyonda daha sert geri çekilmeleri konuşmaya başlayacağız.
1: Peki Aziz Bey, Borsa İstanbul'a gün sonu devam edeceğiz.

0: bon.
1: Evet, Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftanın 4. işlem gününü 12.213 puandan tamamladı. %1'e yakın primlenmeyle günü tamamladı. Aziz Bey, nasıl değerlendirmek gerekir BIST endeksinin bugünkü performansını? Yeşillerin ağırlıkta olduğu bir tablo var karşımızda. Dün %2'yi aşan bir kayıp söz konusuydu. Bugüne ilişkin neler söylersiniz?
2: Evet, şimdi tabii sabah başlangıçta çok daha kötü tablo görmüştük. Siz de açılışta söylediniz bunu. Hani 12 binlere kadar yaklaştı piyasadaki satışlar ama sonrasında tepki aldı. Tepki ne zaman geldi? İşte bu fon ödemelerinden sonra geldi. Ben de o tasfiye olan fonlardaki ödemelerin bir kısmının piyasaya döndüğü kanaatindeyim açıkçası. Bu özellikle saat yani öğleden sonra 3'ten sonra piyasaya gelen alımın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir miktar orada piyasanın desteklendiği kanaatindeyim. Bugün hacim çok kötüydü. 105 milyar bir hacimle kapattık. Dünden daha düşük bir hacimle kapattık. Yeterli değil. Ne demek istiyorum? Açıkçası heyecana kapılmak doğru değil. Her yeşil gördüğümüz piyasada, ben tabii yatırımcı gözüyle söylüyorum bunu, çok böyle heveslenip acele etmemek gerekir. Ama her şeye rağmen dipten yaklaşık 200 puana yakın endeks yukarı attı kendini gün içi gördüğü dipten. Bu günün en olumlu tarafıydı. Yarın bu yükseliş hareketinin devam edip etmemesi bu anlamda önemli. Oraya dikkat edeceğiz. Tabii ki bankacılığın oyuna girmediği durumda Borsa İstanbul'un da çok güçlü hareketler yapması pek beklenemez. O yüzden yarın gözümüz bankacılık tarafında olacak. Eğer piyasa faiz indirimi bekliyorsa burada yukarı hareketlerin görülüyor olması gerekir bankacılık tarafında. O yüzden ben öncelikle bankacılık tarafını sıkı takip ediyorum. Tabii şimdi 12.400 bölgesi direnç hattımız. 377 günlük üstel ortalamamız orada. Burası önemli. Buranın üzerinde kapanışlar alı isek eğer risk iştahının bir miktar artacağı kanaatindeyim. Nereye kadar? 13.000-13.100 bandına kadar. Yani 233 günlük ortalamamız bugün itibariyle 13.100'den geçiyor. O bölgeye kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir. Ama ön şartımız 12.400 üzerinde en azından 2 günlük bir kapanış. Akabinde buraya kadar hareketlilik devam edebilir. Bu süreçte ben bir miktar bankacılık tarafım bu faiz indirim hikayesiyle ön planda olacağı kanaatindeyim. Çünkü o olmayacaksa zaten neyi fiyatlayacağız? Evet, Borsa İstanbul'da ucuzluk hikayesi 3 ay önce de vardı, bugün de var. Ama bu ucuzluk hikayesi bir alıma dönüşmüyor ne yazık ki, öyle olmuyor. Çünkü küreseli de es geçmemek gerekir. Biz bazen işte geldiğimiz son dönemde içeride fon olaylarına çok gömüldüğümüz için dışarıdaki hadiseleri de bir miktar kaçırıyoruz gibi bir görüntü var. Bugün Brent petrol artı 5'ti. 105 doları da aştı. Şimdi onun da yarattığı ister istemez bir baskı var. Ama ben küresel tabloya baktığımda bugün ABD 10 yıllıklar 5.36'ya kadar dayandı. Akabinde 5.30'un altına geldi. Altın tarafı kırmızıydı, yeşile döndü. ABD piyasaları, vadeliler sabah eksi taraftaydı. Hala eksi taraftalar ama kayıpların bir kısmını yerine koydu. Ama Brent petrol hala artı 5'lerde. Demek evet. Ki piyasa bu görüntüye baktığımda iyi bir şeyleri fiyatlamak arzusunda da görüyorum. Şimdi ABD İran'a bir müzakere metni verdi. Onun üzerine İran konuşuyor. Evet. Belki oradan iyi bir haber de gelebilirse daha iyi bir tabloyla karşılaşırız.
1: Peki. Aziz Bey, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Sayın seyirciler, fon tavsiyelerinde bugün çok önemli bir gün. Zira 17 fonda ödemeler tamamlandı. Detaylarına bakalım. Ziraat Bankası, A1 Kapital, Buls ve Pardus portföyde olağan tavsiyeyi başlattı. 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcısına ödemeler tamamlandı. Bu şirketlerdeki 49 özel fondaysa 2098 kişiyle kendi kapsamlarında sorunlar çözülecek. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas portföyündeki 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kurallarıyla ödemeler gerçekleştirilecek. Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar olan ana paranın ödenmesi oluşturuyor. Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalarla nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacak ve tasfiye 5-6 ayda tamamlanacak. Mecliste olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde bu ay 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri gerçekleştirilecek. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunuyor. Daha önce açıklanmıştı. Yaklaşık 500.000 yatırımcı. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı, İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388.718 tekil yatırımcı yer alıyor. Fon ödemelerinin Borsa İstanbul fiyatlamasına etkisini değerlendirdi Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru. Şimdi onu izliyoruz.
0: Bugünden yarına düştüğü yerden kalkar demek iddialı olur. Yani burada biz piyasada bir toparlanma bekliyoruz ama bu toparlanmanın zamanlaması anlamında bu

0: Şimdi bunu bir U'ya benzetirsek, o U'nun ilk çizgisine, soldaki çizgisini yaptık. Şu an o dip çalışmasını yapıyoruz. Peki ne zaman ikinci o yukarı doğru çizgi gelir? Açıkçası orayla ilgili de bizim beklentimiz yıl sonu. Yani Kasım, Aralık dönemi. Çünkü yıl sonuna doğru geldiğimizde özellikle enflasyon da biliyorsunuz fena gelmedi. Böyle Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimiyle ilgili bir ışık yaktı piyasa. Bence rezerv yapısı da önemli o süreçte ama. Yani hem biraz faiz indirimlerinin etkisi, önümüzdeki dönemin fiyatlamasının en azından bugüne indirgenmesinin etkisi olabilir. Bir de yıl sonuna ilişkin Kasım ayında MSCI'in, biliyorsunuz bütün bu süreç zaten onların uyarılarıyla başlamıştı. MSCI'in Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi olacak ve biz burada onlar açısından baktığımızda bu sterilizasyon sürecinin görüşlerini olumlu yansıyacağını değerlendiriyoruz. Ve özellikle o raporun ardından yabancı girişi noktasında bir ivmelenme bekliyoruz. Yani bugün borsa yukarı gidecekse ilk itki, ilk ivmelenme açıkçası yerliden değil yabancıdan olmak durumunda. Çünkü yerli tarafta bir miktar böyle bir tedirginlik hakim mevcut olanların ardından. Yabancı gelirse eğer ki burada gelmesi açısından fiyatlamalara baktığımızda özellikle zaten BIST 30, başta bankacılık, holdingler, ciddi anlamda iskontolu şirketler bunlar. Haliyle buradan bir trend başlarsa sonrasında bu trende yerli yatırımcının katılmasıyla birlikte kalıcı bir hikayeye dönüşmesi ihtimali var ama biraz daha sabır gerekiyor Borsa İstanbul açısından. Bu sabır momentumla ilgili, likidite ile ilgili, yoksa fiyatların ucuzluğu baki.
1: Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, tasfiye edilen fonlarda ödeme esaslarını, fon ödemelerinin piyasa yansımalarını ve tasfiye edilen fonlarda yatırımcı beklentilerini değerlendirdi.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in söylediği çok net bence Cevdet Yılmaz'ın. Dolayısıyla çok net bir açıklama yaptı. Bir kere işte bu 455 bin tekil hesapta ilk etapta burada para piyasası fonları kısmına ağırlık verileceği, bu ağırlık verilirken de ilk etapta sorun görülmeyen 17 tane fona öncelik verileceği konusu gündeme gelmişti. Şu anda takvimin öyle ilerlediğini görüyoruz açıkçası. Burada tabii olay sadece para piyasası fonlarıyla sınırlı değil. Bir de bunun serbest fon ve yoğunluklu olarak hisse senedi taşıyan serbest fonlara da sıçradığını biliyoruz. Oradaki bence takvim bir miktar daha uzayacaktır. Çünkü oradaki likidite enstrüman havuzu ve buranın ne kadar ve ne zaman likidite dönebileceği kısmı bir miktar daha bence senaryo analizleriyle çalışılıyordur diye tahmin ediyorum. Ama para piyasası fonlarında en azından bir kere kafadan %10'luk bir dips bulundurma zorunluluğu, evet iç borçlanma senetleri bulundurma zorunluluğu vardı para piyasası fonlarının içerisinde. Dolayısıyla orası nakit bir bölümü oluşturuyor. Onun haricinde yine para piyasası fonlarının içerisindeki nakit enstrümanlarında hızlıca nakde çevrilebilecek kıymetler olduğunu söylemek lazım. O yüzden para piyasası fonlarının bir miktar böyle olayın dışına attığımız, yatırımcıların da bir miktar daha rahatladığı bir dünyaya doğru gideceğimizi tahmin ediyorum. Tabii burada olayı para piyasası fonu serbest fon olarak kırdıktan sonra bir de para piyasası fonlarının içerisindeki yatırımcı tipine göre kırıyor olmak lazım. Yani burası bireysel mi, kurumsal mı bu yatırımcı tipleri? Kurumsal yatırımcılarda özellikle şöyle bir maalesef problem var. Para piyasası fon tarafına aslında tırnak içerisinde park ettikleri bir para var. Ve dolayısıyla bu kurumsal anlamdaki nakit akışlarına da etkileyen bir para. Bunun ne zaman döneceğine ilişkin belirsizlik maalesef reel sektörde de bir miktar nakit akışının bozulmasına neden oldu. Böyle değerlendirdiğimizde aslında işte sadece kısıtlı ve sınırlı bir fon havuzuyla alakalı bir olaymış gibi görünse de bunun bir miktar reel sektörde yansıması var. Zaten bu reel sektöre yansımasını da açıkçası hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu notlarda da görüyoruz. Yani enflasyon konusunda da dezenflasyonist sürece ve büyüme tarafında da geriye doğru bir negatif etkisinin olduğunu açıkçası Merkez Bankası da vurguladı. Dolayısıyla bunların hepsini toptan değerlendirdiğimizde yatırımcıların bence kesinlikle ve kesinlikle bir kere şu iki şeyi yapması lazım. Bir, resmi kanallardan gelecek açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya kulak vermemek lazım. Sosyal medya hesapları bu işle hiç alakası olmayan insanların

0: yaptığı yorumlar kafa karıştırmakla öteye gitmiyor. Dolayısıyla yatırımcılar kesinlikle buraya kulak asmasınlar. Resmi kanalların yapacağı açıklamalar onlar için birinci kaynak olacaktır. İkinci konu da bu süreçte maalesef bir miktar psikolojilerini yerinde tutmak icap edecek. Çünkü bu piyasanın içerisinde yer alan oyuncuların, yatırımcıların, tasarruf sahiplerinin başka bir yere gitme olasılığı pek yok yani. Tabii ki günümüzde her yerde yatırım yapabiliyorsunuz ama günün sonunda piyasaya küsmek diye bir şey yok. O yüzden dönüp dolaşıp tekrar aslında Türkiye'deki sermaye piyasalarında yatırım yapabileceğini, yatırım yapacağımızı unutmamamız lazım. Bu iki konu bence önemli. Bundan sonraki süreçte zaten eş güdümlü bir politikayla ilerleyecek diye düşünüyorum açıkçası.
1: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 Ekim haftasında 167,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Swap hariç net rezervler ise 37,9 milyar dolar oldu. Merkez Bankası rezerv verilerini açıkladı. 2 Ekim haftasına ilişkin verilere göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 60 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti. Altın rezervleri ise 2 milyar 578 milyon dolarlık düşüşle 109 milyar 640 milyon dolardan 107 milyar 62 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 25 Eylül haftasındaki 171 milyar 204 milyon dolar seviyesinden 167 milyar 388 milyon dolara çekildi. Diğer taraftan net rezervlerde sınırlı bir artış görüldü. Net rezervler yaklaşık 400 milyon dolarlık yükselişle 53,8 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise 37,9 milyar dolar oldu.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünyanın önde gelen merkez bankası başkanlarını İstanbul Ekonomi Forumu'nda bir araya getirdi. 16 Merkez Bankası Başkanı'nın katılım gösterdiği etkinlikte gelecek dönemin para politikasına ilişkin önemli mesajlar verildi.
1: Merkez Bankası başkanları İstanbul'da buluştu. Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu temel sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı.
2: Dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanları ve üst düzey politika yapıcılar İstanbul'da bir araya geldi. Merkez Bankası tarafından düzenlenen bu dev forum, küresel ekonominin geleceğine dair tartışmalara yön veren seçkin bir platform olmayı hedefliyor.
1: İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen foruma 16 Merkez Bankası Başkanı ve 8 Merkez Bankası Başkan Yardımcısı katılım sağladı. Forumun açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaparken, forumun ilk paneli ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın moderatörlüğünde küresel ekonomide stratejik görünüm başlığıyla düzenlendi. Panelde Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Mulan, Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Slaypin ve Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı El Sayari yer aldı. FED Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de forum kapsamında yaptıkları konuşmalarda gelecek dönemin para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
0: Merkez Bankası tarafından düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 bütçesinde savaş harcamalarının %229 artırılacağını açıkladı. Yoğun yatırımlar yaptıklarını ifade eden Şimşek, Türkiye reformları hayata geçirmeye devam ediyor dedi. Savaşla yavaşlayan dezenflasyonda kararlıyız, vazgeçmeyeceğiz dedi. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz, orta vadeli ekonomi programının öncelikli hedefi fiyat istikrarını sağlamak ve istikrarlı büyüme. Zaman zaman sorunlarla karşılaşsak da durum kontrol altında, şoklara açık bir dünyada politika tepkisi verilmektedir.

0: bilecek alanımız bulunuyor açıklamalarında bulundu. Detaylarına haberimizde bakalım.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. Bütçe çalışmalarından reformlara, savunma harcamalarından Ar-Ge yatırımlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkez bankaları başkanlarının bulunduğu toplantıda net bir mesaj verdi. Türkiye reformları hayata geçirmeye devam ediyor dedi.
1: Savunma alanına yönelik yatırımlara ilişkin konuşan Şimşek, savunmaya yoğun yatırımlar yaptık ifadelerini kullandı. Şimşek, yeni dönem bütçesinde savunma harcamalarını neredeyse 9 kat artıracaklarını belirtti. Savunma harcamaları ve Ar-Ge tarafı 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip dedi. Türkiye'nin hizmet ihracatında rekabetçi konumda bulunduğunu ve turizmde çok güçlü olduğunu kaydeden Şimşek, son 25 yılda turizm gelirlerinin dolar bazında 9 kat arttığını, gelecek 10 yılda bu gelirleri yaklaşık 2 kat daha artırmayı hedeflediklerini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin ortalama borçluluk oranının yaklaşık %230 seviyesinde olduğunu belirten Bakan Şimşek, Türkiye'de ise bu oran %90 civarında, bu seviye disiplinli politikalar sayesinde ulaşıldı. Bu gösterge Türkiye'nin önemli bir mali alana sahip olduğunu ortaya koyuyor ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Ekonomi Forumu'nda İngiltere Merkez Bankası Henry Bailey de konuştu. Hemen bakalım açıklamalarına. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Henry Bailey İstanbul Ekonomi Forumu'nda dünyayı uyardı. Para politikası enflasyonla mücadele odaklı olmalı. Merkez bankalarının enflasyonu hedef seviyeye düşürme konusunda kararlılığını koruması gerekiyor. Kamu borçlanmasındaki artışın piyasalarda sorun yaratmaması için sermaye piyasalarının da güçlendirilmesi gerekir. Finansal piyasalarda henüz ciddi bir baskı veya likidite sıkıntısı yok. Ancak koşullar normalden uzak, risklere karşı alarm durumunda tetikte kalmalıyız. Finansal piyasaların gelecekte yaşanabilecek dalgalanmalara dayanıklı hale getirilmesi önemli ve küresel piyasaların seyrine bakarsak rahat olmamalıyız açıklamalarında bulundu. Fed üyesi Christopher Waller da açıklamalarda bulundu. Bugün İstanbul Ekonomi Forumu'nda hemen ona da bakalım. 5 yılı aşkın sürede enflasyon hedefimizin üzerinde. Enflasyon tarafında odağımızı biraz daha artıracağız. FOMC katılımcılarının çoğunluğu sene sonuna kadar bir faiz artırımı daha bekliyor. Beklenen politikanın 75 bas puan ve ötesinde olması gerekir. Faiz artırımlarının arka arkaya yapılması gerekmiyor açıklamalarında bulundu FED Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller. Şimdi haberimize devam ediyoruz. FED tutanakları yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha ihtimalini güçlendirdi. Yetkililer enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekerken ekonomik faaliyetin sağlam seyrettiğini ve iş gücü piyasasında risklerin dengelendiğini belirtti.
3: ABD Merkez Bankası Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar Fed'in yıl sonuna kadar politika faizinde bir artış daha yapabileceğine işaret etti. Fed, Eylül toplantısında faizi 25 bas puan arttırarak %3.75-4 aralığına çekmişti. Tutanaklara göre çoğu yetkili, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha uygun olabileceğini değerlendirdi. Yetkililer, enflasyonun hala yüksek seyrettiğine dikkat çekerken, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğu görüşünü korudu. Tutanaklarda yapay zeka altyapı yatırımlarının da toplam talebi artırarak orta vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtildi. Fed yetkilileri iş gücü piyasasının ise genel olarak dengeli seyrettiğini ve işsizlik oranının mevcut seviyelere yakın kalmasını beklediğini aktardı. Tutanaklarda ayrıca uzun vadeli hazine tahvili faizlerindeki artışa rağmen finansal koşulların ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

0: bir son kullanıcıyla silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına yönelik 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmenin toplam bedelinin 125 milyon dolar olduğunu açıkladı. Anlaşmanın Aselsan'ın ihracat odaklı büyümesine ve finansal sonuçlarına katkı sağlaması bekleniyor. Smart Güneş'in bağlı ortaklığı Arçelik pazarlamayla 19 milyon 516 bin dolarlık güneş paneli tedariki sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında güneş paneli üretimi gerçekleştirilecek. Anlaşmanın şirketin satış gelirlerine ve operasyonlarına katkı sağlaması bekleniyor. Şekerbank, Hollanda Kalkınma Bankası liderliğinde yaklaşık 170 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Kredinin vadesi 5 yıl olarak açıklandı. Söz konusu finansman, bankanın uluslararası kaynaklardan uzun vadeli fonlama imkanını güçlendirecek. Agesa'nın 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde prim üretimi %39 artarak 24,2 milyar liraya yükseldi. Böylece şirket 9 aylık dönemde güçlü bir prim üretimi performansı ortaya koydu. Veriler hayat ve emeklilik sektöründeki büyümenin şirket faaliyetlerine yansıdığını gösteriyor. Anadolu Hayat Emekliliğin Ocak-Eylül döneminde brüt prim üretimi 18,3 milyar lira oldu. Şirketin 9 aylık prim üretimi, sektörün yıl içerisindeki performansı açısından takip edilen veriler arasında yer aldı. Açıklama, şirketin hayat ve emeklilik alanındaki faaliyetlerine ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu. Kalyon PV Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş enerjisi teknolojileri üretecek yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Detaylarına bakalım. Güneş enerjisinde Türkiye'nin önemli üreticilerinden Kalyon PV Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni fabrika kurma kararı aldı. Şirketin çoğunluk hissedarı olduğu ve ABD'de kuruluşu tamamlanan yeni şirket bünyesinde başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi teknolojileri üretilecek. Üretilecek ürünlerin ABD pazarına doğrudan satılması ve bu yapının aynı zamanda satış ve pazarlama merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Yatırımın ABD'de yerli üretimi destekleyen teşvikler ve güneş enerjisine yönelik artan talepten yararlanması hedefleniyor. Kalyon PV, yatırım sürecinde ABD'de yerleşik bir danışmanlık firmasıyla vergi, hukuk ve yatırım konularında çalışıyor. Şirket, federal vergi teşviklerinin yanı sıra eyalet ve yerel düzeydeki ekonomik kalkınma teşviklerinden de yararlanmayı öngörüyor. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Muratan Kalyoncu, Türkiye'de kazanılan üretim deneyimi ve teknolojik birikimin global pazarlara taşınacağını belirtti. Kalyoncu, ABD'de kurulan şirketin uluslararası büyüme stratejilerinin önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Kalyon PV, yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda şirketin üretim kapasitesi, teknoloji altyapısı, finansal görünümü ve gelecek dönem hedeflerini de paylaştı. Toplantının ardından yatırımcılar Ankara'daki entegre üretim tesislerinde üretim süreçlerini yerinde inceledi. Kalyon PV'nin ABD yatırımı, şirketin Türkiye'deki üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıma stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Türk sigorta sektörü büyümeye devam ediyor. 5. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde Apara'nın sorularını cevaplayan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sektörün 8 ayda 972 milyar liralık prim üretimine ulaştığını söyledi.
1: Şimdi biliyorsunuz 2011 yılından itibaren Sigortacılık Haftası kutlanıyor ve bu Sigortacılık Haftası'nın içerisinde de birçok etkinlikler düzenliyoruz. Pazartesinden itibaren işte Ankara'dan başlayan etkinliklerimiz işte İstanbul'da, Malatya'da, Gaziantep'te devam edecek ve bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeyiz. Türkiye Sigorta Birliği'nin 5. Uluslararası Sigorta Zirvesi'ni bugün yapıyoruz ve tabii haftanın ana teması 4 element tek güvence. Çünkü ateş, hava, su, toprak, bunlar bizim tabii hayat için vazgeçilmez kaynaklarımız. Ama öbür taraftan da riskleri barındıran ve aynı şekilde riskleri tetikleyen unsurlar. Dolayısıyla buna dikkat çekmek istedik. Vatandaşlarımızda bir farkındalık yaratmak istedik. Öte yandan biliyorsunuz Kasım ayında Antalya'da COP31 Türkiye ev sahipliği yapacak. Bunun için uzun zamandır özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımızın başkanlığında, Murat Bey'in başkanlığında bir sürü toplantılar, bir sürü etkinlikler yapılıyor yurt içinde, yurt dışında. Biz de COP31'de bir sigorta eviyle yer alacağız. Bu konuda da biz de bir takım faaliyetlerde ve etkinliklerde ön toplantılarda bulunuyoruz. COP31'e doğru bu sürece hazırlık toplantıları gerçekleştiriyoruz. 5. Uluslararası Sigorta Zirvemizi de haftanın içerisindeki bugünkü zirvemizi de aslında biraz da bu konuyla başlıklandırdık biz. Birazdan başlayacak panellerde bu iklim riskleri, bu iklim risklerinin sonucunda ortaya çıkan koruma açıkları, bu koruma açıklarına bizim sigortacılar olarak, sigorta şirketleri olarak ve sigorta dünyası olarak alacağımız tedbirler, ülkemizin koruma açıklarını nasıl kapatabiliriz ve ekonomik dayanıklılığımızı ülkemizin nasıl artırabiliriz, finansal dayanıklılığını nasıl artırabiliriz ve tabii ki fiziki dayanıklılığını nasıl artırabiliriz. Çünkü işte bir yandan dirençli şehirleri konuşuyoruz, kentsel dönüşümü konuşuyoruz ama öbür taraftan da bireylerimizin, işletmelerimizin, tarımla uğraşan çiftçilerimizin, dolayısıyla tüm ülkemizin varlıklarının korumasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir de tabii ki bireysel sağlık konumuz var. Yaşlı bakım konumuz var. Onun dışında da tabii ki yaş alan nüfusumuz var ve finansal güvence ihtiyaçlarımız var. Bunların hepsini birbiriyle bağlantılı olarak bu karmaşıklaşan riskleri nasıl bertaraf edebiliriz ve biz koruma açıklarımızı kapatarak ülkemizi dayanıklı, dirençli bir ekonomi haline nasıl getirebiliriz? Bunları konuşuyoruz.
2: Tabii ben biraz da sektörü rakamlarla konuşmak isterim. Sektörün prim üretimi hangi seviyelere ulaştı? Özellikle 2026 sonunda rakamsal bazda penetrasyon oranları, net karlılık, prim üretimi hangi seviyelere geldi?
1: Şimdi Eylül sonu itibariyle baktığımızda 970 milyar civarında bir toplam üretime ulaştık. Yani bu 1 trilyona geldik anlamına gelir. 2025 yılını biliyorsunuz 1.2 trilyon lirayla kapatmıştık. Son yıllarda iyi bir büyüme gösterdi. Reel bir büyüme gösterdi Türk sigorta sektörü. Eylül sonu itibariyle baktığımızda da enflasyonun bir tık altında, bir puan, 1.5 puan altında bir büyümesi söz konusu. Ama hayat branşına baktığımızda reel büyümeden bahsedebiliriz. Hayat dışında biraz reel büyümenin altındayız. Nominal bir büyüme söz konusu. Bunun da tabii dezenflasyonla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Az önce açılış konuşmalarında Sayın SDTK Başkanımız da bu konuyu ifade etti. Ama şu gurur verici, gerçekten Türk sigorta sektörü finansal dayanıklı açısından, mali bünye açısından gerçekten dirençli, dayanıklı, sağlam bir sektör haline geldi. Son yıllarda yapılan bir takım rehabilitasyonlar da bunu sağladı. Dolayısıyla özellikle yaşanan bir takım krizlerde sektörün bundan etkilenmemesi ve hakikaten finansal sektörden bu manada ayrılması, ki dün de endeks olarak da sigortacılık endeksi pozitif taraftaydı. Bu da bizim açımızdan olumlu bir gösterge. Penetrasyon tarafına gelince biliyorsunuz son olarak 2.67'ler civarında bir penetrasyonumuz var bizim 2025 yılı son itibariyle. Ama öbür taraftan 2030 yılı hedefimiz var. %5'lere bu penetrasyonu çıkartmak için çaba içerisindeyiz. Aynı zamanda 50 milyar dolarlık bir hedefimiz var. 2025 yılını 31 milyar dolarlık bir üretimle kapatmıştık. İnşallah bu hedefe doğru gidiyoruz. İşte bu hedefi gerçekleştirmek aslında sadece bizim cirolarımızı artırmamız değil. Bizim asıl hedefimiz ülkemizin koruma açıklarını kapatmak. Bu koruma açıklarını kapatırken topladığımız primlerle ülkemizin finansal piyasalarındaki derinliği artırmak. Hem bugün BES fonlarındaki hem de diğer sigorta fonlarımızla birlikte toplam 3.6 trilyon liralık bir fon büyüklüğüyle ülkenin en büyük kurumsal yatırımcıları arasında sigorta sektörü. Ve biliyorsun bu fonlar uzun vadeli fonlar. Tasarrufların önünü açacak fonlar ve yatırımların önünü açacak fonlar ve finansal piyasalarda çok ihtiyaç duyduğumuz derinliği artıracak fonlar. Dolayısıyla sigortacılığın büyümesi hem ülkenin koruma açıklarını kapatacak hem de finansal derinliği artıracak bir sektördür sigortacılık sektörü.
2: karlılık tarafını da son olarak sormak isterim. Tabii SDDK sunumunda az önce 2026 sonunda öngörülen rakam enflasyonun biraz üzerinde.
1: Evet.
2: Sektörde karlılık devam edecek mi? Sizin beklentiniz ne?
1: Evet. Şimdi sektör tabii bazı branşlarda teknik olarak zarar eden,

0: Ama bunu yatırım gelirleriyle telafi eden ve sonuçta gerçekten öz kaynaklarını büyüten bir sektör. Dolayısıyla sonuçta sigortacılık, risk yönetimi ve fon yönetiminin birlikte yapılması gereken bir iştir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Dolayısıyla böyle baktığımızda biz sektörün öz sermayesindeki güçlenmenin artacağını, dayanıklılığının artacağını düşünüyoruz.
1: Avrupa Amerikan Ticaret Odalarının temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Zirvede Apar'ın sorularını cevaplayan TABA Emçem Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sandı, ticaret köprüsü kurma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Detaylara bakalım.
2: Biz buradan TABA Emçem olarak geniş bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldık. Zaten orada 15 eyalette de temsilcilerimiz var. Üye ağırlığımız da bizim Amerika'da gerçekten fazla. Amerikalı üyelerimiz de var. Bu kapsamda Amerika'nın önde gelen eyaletlerinden temsilcilerimiz de katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Zirvesi esnasında aslında o günler resmen New York'ta artık Türk haftasına dönüşüyor. Bu 4-5 yıldır bu hale geldi. Yani bu sene de gerçekten çok etkili ve efektif sonuçlar aldık. İlk organizasyon bizimkiydi. TABA Emçem olarak yaptık. İşte çok sağ olsunlar Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Adalet Bakanımız, Sağlık Bakanımız katıldılar. Orada Amerikalı senatörlerle de bir araya getirdik, görüştürdük. Oradaki Türk-Amerikan toplumun yanı sıra Amerikalı önde gelen yatırım firmalarıyla da görüştürdük. Bank of America'nın başkan yardımcısı, işte US Capital'ın başkan yardımcısı falan bunlar da katıldı. Amerika'nın eski Adalet Bakanı, önemli lobicileri de Washington DC'den getirdik. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanımız katıldılar. Amerika'da Washington DC'de Bruce Fein, eski Adalet Bakanı, Kıbrıs sevdalısıdır. Onunla bir araya getirip tanıştırdık. Tekrar bir Kıbrıs lobisi başlasın. Çünkü orada ses, lobi yükselmedikçe haklılığınız kanıtlanamıyor. Önemli işler yapıldı. Önemli işbirlikleri yapıldı bu kapsamda. İlerleyen aşamada da bunun sonuçlarını da göreceğiz.
3: Tabii bugün de önemli bir etkinlik düzenleniyor. Özellikle 30 ülkeden 70 Emçem liderinin burada olduğunu biliyoruz. Doğru. Ben detayları sizden dinlemek istiyorum.
2: Tabii ki biz bu yıl TABA Emçem olarak 30 ülkeden ACE dediğimiz American Chamber of Europe, Eurasia, yani bu bölgedeki ülkelerin tamamının Emçem başkanlarını ve bunların heyetlerini Türkiye'de misafir ediyoruz. Dün welcoming reception'ımız vardı. Bugün işte galayla başlıyoruz. Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Bey de bu gecede özellikle bu önemli ticaret liderlerine hitap edecekler. Tabii ki bunun etkisi de zamanla görülecektir. Yarın da önemli panelimiz var. Dışişleri Bakanı'nın yardımcımız Hacı Ali Bey'in katılımıyla, Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu Bey, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcımız Bekir Bey'in moderatörlüğünde harika bir panel olacak. Türkiye'deki yatırım fırsatları, NATO zirvesi sonrası etkileşim bu liderlere tek tek panel şeklinde anlatılacak bu kapsamda. Biz bu anlamda TABA olarak bir ticaret köprüsünü her zaman kurma gayreti içerisindeyiz. Güzel İstanbul'umuzda ağırlıyoruz. Cuma günü de çok güzel bir Boğaziçi gezisiyle yabancı misafirlerimize unutulmayacak anlar yaşatıp güzel hatıralarla ülkelerine uğurlayacağız. Bu ağırladığımız heyet gerçekten Avrupa ve Asya ülkelerinde ülkelerinin önde gelen ticaret kanaat liderleri. Bu anlamda ülkemizin taleplerini de ticaret lobisiyle ilgili gerekliliklerini de bizler de burada dilimiz döndüğünce anlatmaya başladık. Dün akşam itibariyle 4 gün boyunca da anlatacağız.
3: Tabii efendim, iki ülke arasındaki ticareti de sormak isterim. Özellikle tabii. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var malumunuz. Nasıl gidiyor? Takip ettiğimiz kadarıyla geçen yıl 38 milyar dolar rakamı aşıldı. Özellikle bu hedefe daha hızlı ulaşılabilmesi için neler yapılabilir? Bunu da özellikle sormak isterim.
2: Tabii ki 100 milyarlık hedef konulduğunda henüz daha Amerika Birleşik Devletleri'nde Section 301, Section 232, Türkiye'ye yönelik veya dünyaya yönelik konulmuş vergi bariyerleri yoktu. Biz bunlara rağmen bu ticareti yükseltmeyi Türk üreticileri olarak, Türk ticaret erbapları olarak başardık. Hız kesmedi yani, onu söyleyebilirim bu noktada. Çünkü orada fırsat pencereleri de açıldı bizim için. Nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan non-Chinese dediğimiz, yani Çin malı almama yönündeki federal irade artık sektörlere de yansımaya başladı. Satın alma şirketlerinin de bu konuda davranışlarını da etkilemeye başladı. Bu anlamda Türkiye'nin önünde fırsat var. Fırsatlar var. Nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki mevcut tedarik zincir tanımlaması iki türlü. Birisi friendly shore, diğer ise near shore. Yani bir yakınından tedarik et. Meksika, Kanada bu kapsamda, friendly shore kapsamında biz de varız. Zaten Türkiye güvenilir bir müttefik olarak defalarca tanımlandı. Bu anlamda işbirlikleri de var. Bizim için Amerika ziyareti sonrası bizim için en önemli haberlerden birisi. Örneğin bu SMR teknolojilerinin teknolojisiyle birlikte finans imkanlarının Amerikan finansıyla sağlanarak Türkiye'de hizmete sunulması bizim için son derece önemli. Türk sanayi ve üretim sektörleri için. Çünkü bizim rekabette en önemli hususlardan birisi enerji fiyatları. Eğer SMR'larla, yani modüler nükleer santrallerle bu konuyu ve lojistik problemlerimizi de aşabilirsek Türk ticaretinin önü açık yani.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028 yılında 50 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. İlk 9 ayda ticaret %17 artarken 2026 sonunda hacmin 43 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret ivme kazanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028 yılında 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. İstanbul'da düzenlenen ACE BPSC 2026 konferansında konuşan Bolat, Türkiye-ABD ticaretinin son dönemde hızlandığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 38,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 9 ayında ise ticaret %17 arttı. Bu dönemde ABD'nin Türkiye'ye ihracatı 2,5 milyar dolar artarken Türkiye'nin ABD'ye ihracatında da 1,8 milyar dolarlık artış kaydedildi. Böylece 2026 sonunda toplam ticaret hacminin 42-43 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.
4: Geçen sene %13 arttı, bu sene %17 artış gösteriyoruz. Bu yıl inşallah 43 milyar doları aşmayı ümit ediyoruz. Tahminlerimiz o yönde, trend onu gösteriyor. Bu şu demektir, en geç 2028'de 50 milyar doları toplam ticarette yakalayabileceğiz.
1: Türkiye'nin ABD'ye ihracatında inşaat malzemeleri, makine ve makine ürünleri, mobilya, halı, tekstil, otomotiv ve otomotiv parçaları öne çıkıyor. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların enerji, savunma sanayi ve dijital ekonomi başta olmak üzere farklı sektörlerde geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Uzun vadede ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin korunduğu belirtildi. Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında da Euro bölgesi Ekofin toplantıları, bu verileri takip edeceğiz ve piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13 derece. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 22, Balıkesir 27. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Denizli ve Aydın 28, Muğla 23, Manisa 27. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 28. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 23, Karabük ve Samsun 24, Rize 22. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 21, Erzincan 20, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 25.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 1/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ağbana'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji. Bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatri, ilk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkin

0: de hiç karşılaşmıyoruz.
1: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
0: yetişkin
1: mı?
0: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Sadece uğraştıkları hasta
1: biraz
0: grubu,
1: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor,
0: yaşlar fark ediyor. Ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak. Kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
1: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
0: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
1: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
0: Özellikle
1: şimdi geçti.
0: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabilir.
1: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
0: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız, yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
1: Ben doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var
0: bütün
1: mı acaba?
0: Bütün hayvanlarda var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bile astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
1: evet, köpekleri
0: dediğimiz...
1: Köpekleri biliyorum nefes alamadıkları.
0: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
1: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
0: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla yani, karşılaşması gerekiyor.
1: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok, steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
0: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
1: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı...
1: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onda bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
1: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerlerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
1: Ne gibi mesela, buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
1: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
1: sağlamak. Su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü doğru. Var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bir kere tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
1: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğimiz.
1: O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
1: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?

0: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı bir şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadroları için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
1: Yani nedir? İlk amaç o zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
0: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
1: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım değil mi? Belki...
0: Yani evet çünkü sürekli tüketici alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
0: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
0: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
0: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zeka yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani evet. Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
0: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşır edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
1: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor, her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
0: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitmek.
0: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
0: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
0: Zaten
1: yani çok hızlı geliyor.
0: Şu anda herkesin stratejisi şu: az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım, sadece mavi yaka değil beyaz yaka da, orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı, yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: şimdi robot
0: değişiyor.
1: Gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile
0: var.
1: Yapan...
0: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: Ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine
1: koyuyor. Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumladığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi?
2: Birbiriyle benzer oranlar hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları ön tanılar. Bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin şu an için konuşuyorum. Bu hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
2: Tabii
1: yani
2: tabii.
1: Hala.
2: Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen ama, olmayan bir referans verebiliyor bir konu hakkında.
1: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba değil mi?
2: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
2: Alerjiyle ilgili database özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi? Yani?
2: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
2: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
2: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçların bu uygulamalara girmesi böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
2: Çok sayıda. Yani inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
2: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
2: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı epiteli kendisi. Sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
2: tabii,
1: mesela.
2: Özellikle atopik yapınız vardır. O yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla giyilir değil mi?
2: Pamuk
1: yani?
2: Olacak. Bir beden bol olacak. Terletmeyecek. Ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
2: Solunumuyorlar.
1: Solunum var. Bir de değenler mi var?
2: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler çok, var.
2: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, işte ara alerjisi mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
2: evet, yani
1: değil mi?
2: Nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşı

0: içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu, anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin
1: alerjileri. Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar bile alerji.
1: Bazen sivrisinekler bir şişiyor, böyle kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Ya son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tükrüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek ısırıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha
1: mi?
0: Çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda, neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey, öyle
0: çok
1: mi?
0: Karışıyor.
1: İntolerans, ne farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde o gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyordu?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi tansiyon düşmesi.
1: Yok, onu ben çok görmedim pek kimsede süt alerjisini, evet, o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt iç, ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intoleransı olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyum sağlayamayabiliyor. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yöntemi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım. Son 6 sene. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar, sosyal
1: ekonomik.

0: Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
1: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapı şekilleri değişiyor, hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
0: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok, bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor değil mi?
1: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
0: sonuçta
1: ortak...
0: her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var değil mi öyle?
1: Ya yani şöyle, çoğunluk hisseleri halkı açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi? Değil. Ama ne bileyim, tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da. Hani öyle, yani Türkiye'de de öyle.
0: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
1: Yani artısı
0: hani
1: da
0: eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
1: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
0: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
1: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
0: öbürü
1: bir şey alalım
0: diyor.
1: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar mucuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
0: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
1: Burada
0: çok zor bir şey yani o.
1: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorluk var. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
0: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra değil mi?
1: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
0: İşte işlem sayısı.
1: İşlem sayısı, işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak

0: sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, ya sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalar, tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
0: Bence değil. Yani 30...
1: Biliyoruz diyor her şey herkesi diyor. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
0: Ya şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30 seneye baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor değil mi?
0: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini, hakkını, ben burada biraz kusura bakmayayım, çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği. Ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu, var eline, hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir, ulan buna bu kadar çok para verdik hadi, öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim, hukuksal okur yazarlık, uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili, işte sağlıkla ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal, matematik, neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şey alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce ne alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım...
1: Alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz, evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok, hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum?
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ve niye nasıl olduğunu bilmiyorum.
2: Bunu. Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa, şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela, yoksa?
2: Tabii, bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam, mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten, yumurtadan uzak mı tutacağız
2: çocuk? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık, sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne
3: süt
2: alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bile çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryan olmuş çocuklar daha
2: tabii,
1: alerjik oluyor.
2: Tabii sezeryan doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
2: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde hayvan dedim, başka bir şey demedim.
2: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değil mi? Isırır, korkar falan böyle bir anneyse.
2: Yok. O özellikle
1: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
2: koruyucu
1: zaten.
2: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeği, şimdi köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
2: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınık, hapşırık, tabii, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
2: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o ya, eğer kediye, insana da alerjisi olabilir.
2: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır, köpeğin değil. İnsanın da insana alerjisi olabilir yani.
2: O durumda var. O durumda var. Ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: ilaç vereceksiniz o zaman.
2: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna
1: yani mesela
2: diyoruz.
1: Kediye alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azaltta falan şimdi olmaz mı böyle?
2: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor. Hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
2: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
2: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var. Fert bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu
1: yani her alerji yapan şeyin bir anti alerjisini mi bulmak?
2: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
1: mesela
2: bile...
1: fıstığın, yumurtanın falan filan
2: tabii,
1: hepsinin
2: tabii.
1: Var mı bunlar?
2: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
2: Amerika'da,
1: ölüyor falan.
2: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii, tabii. Siz çocuk alerji uzmanısınız
2: evet,
1: zaten.
2: Evet, besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür

0: kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
1: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
0: Yani aslında orada şeyle alakalı, biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin...
1: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
0: Tabii. Hatta biz çocuklara diyoruz ki...
1: Kokuda, şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
0: İlk gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ilk gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
1: Tatlı tadı tabii, güzel gelmiyor
0: değil
1: mi?
0: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
1: Evet, şimdi... Sizde bir de ressamlık da mı var?
0: Evet, bir de var.
1: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
1: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet. Çok
1: profesyonel.
2: Evet, artık ticariye döndüğü zaman bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
1: şimdi
2: onlarla paylaşırken.
1: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak. İşte bunları satışa koymak.
1: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal sketch kağıtları üzerine işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor. Guaj da oluyor. Akrilik de, sulu boyada ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
1: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
1: Bu kaleidoskop gibi mesela bu şu an gördüğümüz.
2: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisine koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikle bileyim. Tamam ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte az önce de konuştuk.
1: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
2: Aklımdan.
1: Aklınızdan.
2: Evet.
1: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
2: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçerek, mesela işte balık, artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan, yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
1: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
2: Büyük ölçüde %80-90
1: tuttururum. Arada bir resme bakıp falan.
2: Evet ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
1: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa her resmin bir ismi var değil mi bir kere?
2: Evet.
1: İsmini önce mi koyuyorsunuz sonra mı koyuyorsunuz mesela?
2: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil, mimari var, geometri var.

0: nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl, her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü, arada bir mi? Geceleri mi, gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
1: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla
0: sabah ben kalkıyor, atölyesine gidiyor, akşama kadar evet. Çalışıyor, işi onunla.
1: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda, akşamları, hafta sonları, bazen skeç defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda beni beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığın zaman.
0: Dijital olarak yapıyor musunuz?
1: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. Hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zekaya konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
0: çiziyor yani.
1: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
0: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
1: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
0: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca, yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
1: Ben telefonculardanım.
0: Telefonculardanım.
1: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
0: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
1: Bambaşka aslında disiplinler ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
0: grafik tasarımcı... Fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
1: Doğru. Kesinlikle.
0: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
1: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
0: akıllı
1: ama.
0: Akıllı değil yani, şeyler manuel olarak da yapıyorlar ya.
1: Yapıyorlar işte şey, çeşitli yazı, bir sürü çeşitli isim aynı. Vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
0: biraz
1: o renk.
0: Bilmek lazım.
1: Ya evet, evet, sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
0: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
1: Çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi, beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar, ya herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
0: Yok,
1: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgen yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
0: Şimdi ben... Şöyle bir fular bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
1: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici evet. kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
0: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şekilinizi alıyor. Yani şu an
0: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
0: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocuk da bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklarla sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi.

0: Terapi gibi. Yine diyorum hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
1: Peki ne yapalım? Yani kısaca çok az da süremiz kaldı. Alerji olmasın
0: özellikle
1: çocuklar diye.
0: alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakınılan göze çöp
0: Aynen
1: atar değil mi?
0: sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında
1: Çamurun
0: yaşayacak.
1: içine de atmayacağız ama.
0: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobu?
0: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım. Çocuklarımıza
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
0: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli
0: Ve
1: görüyor işte?
0: hekimlere şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş. O yüzden
1: Ama
0: orada
1: hekim neye göre karar veriyor ya?
0: hekim niye göre örnek vereyim mesela boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: Bir
0: yönelik
1: ateş
0: antibiyotik
1: ölçüsü
0: veriyoruz.
1: yok mu mesela? Ateş şunu geçtikten
0: Yok.
1: sonra verilir
0: Mesela
1: falan gibi.
0: viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama o virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada
0: Diyelim
1: bakteri de
0: ki
1: büyüyebiliyor
0: o
1: ama
0: virüs
1: süremiz bitti bunları konuşmaya. Bir
0: virüs
1: dahaki sefere.
0: tamam virüs zatüre yaparsa başlarız yoksa
1: Evet, virüs
0: başlamayız.
1: zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sağ ol Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil.

0: %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 13 derece. Kocaeli ve Sakarya 24, Bursa 22, Balıkesir 27. Ankara bulutlu. Günün en yüksek

0: Yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10 derece. Konya ve Kayseri 22, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17 derece. Denizli ve Aydın 28, Muğla 23, Manisa 27. Antalya bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mersin 32, Adana 30, Kahramanmaraş 27, Hatay 28. Trabzon bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Bolu 23, Karabük ve Samsun 24, Rize 22. Erzurum bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3 derece. Malatya 21, Erzincan 20, Van 19, Ardahan 16. Gaziantep güneşli, günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 25.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat. Senin yanında Akbank.
5: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: Brexit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı? Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah

yazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Direk olay 35 yıl. Mendil.

0: Tek bir soru var. Daha da ne var? Daha da ne var? Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.
1: Benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları...
0: Zor mu geldi?
1: Ya onun açlıkları daha
0: kolaydı. Ama baştan şimdi öyle olmaz ki hemen.
1: Diğer sorulara göre evet. Bahanelerin arkasına sığar.
0: Hemen bak. Buyurun sana.
1: Ehil. Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Siz söylüyorum.
2: Ama ben önce basıyorum.
0: Tonda mı sıkıntı evet, var diyorsun?
1: Bahane ya bence. Bahane. Bara gitmek istiyorum ben.
0: Bara gitmek istiyorum.

0: Evet efendim, Sır Küpünün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen dönüyoruz tanımaya. Sevgili Atilla Tözen ve Samet Tözen, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk. Atilla Bey, sizi tanıyarak başlayalım, buyurun.
1: Hoş bulduk Oğuz Bey. Atilla Tözen ben. 1976 İstanbul doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Evliyim. Üç çocuk babasıyım.
0: Üç çocuk babasısınız.
1: Evet, o şekilde.
0: Harika. Çocuklarımız?
1: Kaç çocuklarımız Samet, oğlum, beraber katılıyoruz yarışmaya.
0: Hoş geldiniz.
1: İki de kızım var. Nisa Nur ve Eda Nur. 16 ve 14 yaşında.
0: Evet.
1: O şekilde liseye gidiyorlar onlar da.
0: Ailece ilgili miyiz bulmacalarla?
1: Evet, evet, beraber çok seyrediyoruz. Sizin yarışmanızla ilgili takip ediyoruz. Beraber katılalım istedik oğlumla beraber. O şekilde gelişti.
0: Harika. Biz de çok sevinerek misafir ediyoruz sizleri. Özellikle genç kardeşlerimizin bu şekilde kelimelerle, bulmacalarla ve bilgi yarışmalarıyla ilgileniyor olmaları bizi de çok motive ediyor. Gerçekten bu işteki motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Samet'ciğim hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Seni de
2: Samet
0: tanıyalım.
2: Tözen ben. Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bulmacalarla aram iyidir. Futbolla ilgileniyorum, takip ediyorum sporlarla. Bu şekilte.
0: Peki, şu üniversite geleceği 2. sınıf dedin.
2: Evet.
0: Hobilerimiz spor da var.
2: Evet.
0: Peki ileriye dönük düşünceler neler, hedefler neler?
2: İleriye dönük, yani yazılım, bilişim alanında kendimi geliştirip o alanda ilerlemek istiyorum yani, o şekilde.
0: Yazılım ve bilişim, evet, diyorsun. Onun dışında başka yaparken keyif aldığımız hobilerden neler diyebiliriz?
2: Spor yapıyorum. Futbol. Spor, o şekilde.
0: Evet, bu bölümde Samet Tözen, Atilla Tözen bu sefer bir baba oğul yarışmasına, bir mücadelesine seyrediyor olacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman her sorunun 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz hazırsak. Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen dönüyorum ve Atilla Bey sizinle başlayacağız. Önce tablomuzu açıyoruz. 1'den 65'e kadar olan bir tablomuz var. İlk etapta 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 7 numaradan başlayalım, Antalya'dan.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor hemen. Gözünün nokta noktası gitmiş, kısaca aydınlık, parlaklık anlamına gelen. Sürenizi başlattık. Gözünün neyi gitmiş? Üç harfle. Gözünde ne gitmiş acaba kişide? Peki, hemen bir harf desteği bizden geliyor ve hiç fırsat vermeden süreyi başlatıyorum. Çünkü Samet Bey gözümün içine baktı.
2: Gözünün feri gitmiş.
0: Gözünün, evet, feri gitmiş. Fer olacaktı. Üç harfli. Evet. Samet Bey sizle devam ediyoruz.
2: Ben de 22 numaraya.
0: 22 numaralı soru geliyor hazırsak. Dört parçadan oluşan grup, süreyi başlattık. Dört parçadan oluşan grup.
2: Dörtgen.
0: Olmadı ama yaklaştık. Bir harf açalım ve size geçelim. Atilla Bey, sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Dört parçadan oluşan grup.
1: 400 diyeceğim ama.
0: 400'e çok yakın ama 400 değil.
1: Dörtlü.
0: Bakın, içinde 4 var. Orayı bulduk.
1: Tamam.
0: Ama ne olabilir?
1: Grup.
0: Süreyi başlatıyorum. Bir harfle.
1: Dörtlü.
0: Dörtlü olacaktı. Evet. İşte biraz önce dediğim gibi ek alan kelimeler burasıydı. Dörtlü bir örnek oldu buna. Ü harfini de şifre kelimeden açtık. Sizle devam ediyoruz Samet Bey. Dörtlü yanıtından sonra.
2: Altı numara olsun.
0: Altı numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım sorumuz ne? Havalimanına geç kaldığımız zaman 15 dakika bile yeter dediğimiz süreyi başlattık. Ne olsun isteriz? O uçak ne yapsın?
2: Rötar.
0: Rötar yapsın, doğru yanıt. Havalimanına kaldı. Demez miyiz yolda giderken ya? Bir 10 dakika yeter, yeter ki uçak kaçmasın.
1: Rötar yapsın.
0: Rötar yapsın deriz. R harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 16 numaralı soru. Bir işin angaryasını, hamallığını, en çok emek isteyen kısmını yapan kişiye denir. Süreyi başlattık. 5 harfli bu. İşin angarya kısmı.
2: Hamal diyeceğim ama hamal var.
0: Hamal değil de bazen of deriz, bir işte yaparken de şikayet ederiz. Ya bu işin de bütün zor kısmını biz bir harf açtık, süreyi başlattık. Atilla Bey, sizin için süreyi başlattık. Ne denir? Böyle daha çok vücut iş gücüyle de çalışan kişiler.
1: Amele.
0: Amele tabii ki. Doğru yanıtımız amele olacaktı. İşin zor kısmını, esas en uğraştıran kısmını yaparken tarif ettiğimiz bir iş gücüydü. Buyurun, sizle devam edelim.
1: 9 numaradan devam edelim.
0: 9 numaralı sorumuz geliyor. Saldırıya karşı koyma, kendini koruma durumu, süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Müdafaa.
0: Müdafaa, doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 26'yı açalım.
0: 26'yı açamıyoruz. Ay
1: pardon, özür dilerim. 10 numarayı açalım o zaman.
0: Kaç açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soru. Güzel, hemen emniyetli bir kıyı diyorsunuz. İki harf oradan gelsin. Yemek eyleminin emir kipi. Süreyi başlattık.
1: Ye.
0: Ye, doğru yanıt. Siz de devam ediyoruz.
1: 8 numaradan devam edelim.
0: Tamam. 8 numaralı soruya geliyorum. Bakalım 8'de ne sakladık? Saklanacak tarafı kalmamış. Ortada açıkça belli olan, süreyi başlattık. Ne olabilir? Peki, bir de harf açıyoruz. Hatta Abdal'a da süreyi başlattım. Abdal'a da ne olur?
2: Gelmedi ya.
0: Gelmedi mi?
2: Gelmedi yok.
0: Ama Atilla Bey'e, Atilla Bey buldu. Yine bir harf bizim ikramımız olsun. Biz bir harf açalım. Buyurun Atilla Bey, ne olabilir? Sürenizi başlattım.
1: Malum.

0: Malum, doğru yanıttı. Bir de M harfi bulduk burada. Harikasınız. Malumu çok fena kaptırdınız Samet evet, Bey. Dikkat edin aklıma. Bundan sonra sizle devam ediyoruz. Atilla Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 numarayı.
0: 11 açalım. Numaralı soru geliyor. 3 harfli yukarıdan aşağı. Yersiz boş konuşan Leyla'nın ömrünü tükettiği eylem. Sürenizi başlattık.
1: Lak. Lak.
0: Lak. Lak lak la Leyla'nın ömrü geçti dedik. Doğru tabii ki. 3 harfli lak lakın lakıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: O sıradan gidelim bence. 12 numaraya.
0: Peki 12 numarayla bakalım. Gidelim. Miktar belirten, zarf ve bir sıfat olarak durumun derecesini arttıran. Sürenizi başlattık. Babanız bilemezse size geleceğim. Bir de harf ikramıyla geliyorum. Son 3 saniyesi kaldı. Bunu mutlaka bilin isterim. Gönlümden geçer.
1: İlk harf
0: bir çıkarsa. Harfi desteğini biz sağlıyoruz. Bakın, miktarı belirten, derecesini arttıran. Sürenizi başlattık.
2: Pek.
0: Pek. Doğru yanıt. Pek. İyi. Pek. Pek. Evet. Güzel. Pek. Harika. Harika olmadı ama olsun. Evet. Buyurun. Sizle devam ediyorum.
2: Bir numarayı açalım sol taraftan.
0: Bir numara. Güzel. Başka bir blok açıyoruz. Birini aldatmak, çıkar sağlamak için çevrilen gizli oyun, hile. Sürenizi başlattık.
2: Ketenpere.
0: Ketenpere değil, başka bir şey. Başka bir pere bu. Pere değil de.
2: Gelmedi aklıma.
0: Başka bir aldatırken çıkar sağlama. Gizlice oyun çeviriyor. Biz bir harf açıyoruz Atilla Bey. Süresizin için başlatıyoruz.
1: Dalavere.
0: Dalavere olacaktı. Harika. Ketenpere uyuyor mu buraya? Ketenpere biraz uyuyor. Uzun kalıyordu.
2: Çok sadece sonu.
0: Evet, bir harf, iki harf fazlamız kalıyordu. Dalavere olacaktı bu bölümün doğru yanıtı. Harikasınız. Atilla Bey'den aldık yanıtı. Sizle devam edelim Atilla Bey.
1: 5 numarayı açalım.
0: 5 numaraya gidelim. Yukarıdan aşağıya küçük bir blok daha açalım. Bir makine veya aracı ayak gücüyle çalıştırmaya yarayan düzenek diyelim. Sürenizi başlatalım.
1: Pedal.
0: Pedal. Doğru yanıtını alalım. Samet Bey de oradan gülümseyerek bakıyor. Bu soruyu bana niye göndermediniz diye. Evet. Ama siz seçtiniz. Benim yapabileceğim bir şey yok.
1: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Buyurun Atilla Bey.
1: 3 numara diyelim Oğuz Bey.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bu bir foto soru. Hazır mıyız? Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bayağı gördüğünüz gibi kırmızıları, bordoları çok yüksek olan bir taş soracağız size. Sorumuz geliyor. Koyu kırmızı ve bordo tonlarında silikat grubuna ait değerli doğal taş soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Lav taşı. Lav taşı mı?
0: Lav değil. Ama çok yakın. Maalesef lav doğru yanıtını kabul edemiyoruz. Yanıt hakkımız Samet Bey'e geçiyor. Samet Bey, bir harf sizin için açıyoruz. Acaba sondaki harfimiz ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Lat. Güzel.
0: Lat. Lat değil, bakın.
2: Lak.
0: Le. Devam edin.
2: Lap.
0: Devam
2: lap.
0: Edin. Devam.
2: Lap.
0: Peki, süremiz geçti. Harf açamıyorum. Yanıt hakkı Atilla Bey tekrar size geçiyor. Fotoğrafımıza da bakabiliriz bu sırada. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir acaba bu taş?
1: Vallahi bilemedim ama lap mı?
0: Şimdi şöyle, lap değil.
1: Lar.
0: Lar da değil. Lav biliyorum şeyden dolayı düşünüyorsunuz. Ateşten dolayı düşünüyorsunuz. Sürenizi özellikle yaktım Samet Bey alsın diye şaka yapıyorum.
2: Buldum ben zaten.
0: Aynı yerden devam edebilirsiniz. Bakın, kırmızı ve bordo tonlarında gördüğünüz doğal bir taş bu. Süreyi başlatalım. Bakın.
2: Lal.
0: Lal. Lal.
2: Evet.
0: Doğru yanıt lal olacaktı. Lal taşı olarak geçiyor. Lav dedik, lap dedik ama evet. Lal demedik. Onun için aynı yerden devam edin demiştim size. Aman. Buyurun.
2: 19 numaraya açalım.
0: Kaç? 19 numaralı soruya gidiyoruz bakalım. 19. Hazır mıyız? Geliyor. Birbiri üzerine gelen yüzeyler veya tabakalar. Süreyi başlattık.
2: Pat.
0: Değil. Hadi. Binalarda da olur.
2: Kat.
0: Kat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir yanıt daha doğru bildik. 5 puan da hanemize yazdık. Sizinle devam ediyorum.
2: 2 numarayı açalım.
0: 2 numaralı sorumuz bir video soru. Güzel bir video hazırladık sizin için. Önce seyredelim, sonra da sorumuz gelsin.

0: Bu kalde Yusuf Demirkol'un olduğu 1999 alternatif rock grubunu soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Zak.
0: Evet.
1: Zakkoç.
0: Bir de çiçek bileyim.
1: Zakkum.
0: Harikasınız. Zakkum grubumuzun adıydı. Evet. Bir de çiçek deyince hemen takılı yerden Samet Bey soruyu aldı. Sizle devam ediyorum.
2: 20 numaradan
0: Bey.
2: Açalım. 20 numarayı açalım.
0: 20 numaraya gidiyoruz. Koşta koşa. Hazırsa sorunuz geliyor. Mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Sürenizi başlattık. Akla dayanıyor bu.
1: Akli at.
0: Net. Yüksek sesle alın.
1: Akla. Ortadaki harf gelmedi.
0: Ne olabilir?
1: Ortadaki
0: mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Bir de harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Tila Bey, buyurun.
3: Akliyat.
0: Akliyat olacaktı. Doğru yanıtımızı aldık. Bu bölümde akla dayalı dedik. Sizdeyiz.
3: 4 numaradan devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geliyor. Dağ, orman gibi kırsal alanlarda oluşan dar engebeli yaya yolu. Sürenizi başlattık.
3: Patika. Patika.
0: Patika doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Sizinle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 23'ü açalım.
0: 23 numaralı soruya gidiyorum hızla. Bilge, akıllı sağduyulu kimse. Süreyi başlattık.
3: Akli.
0: Değil, akli değil. Ak. Ne olabilir? Gelmedi iki harf aklımıza. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Samet Bey için başlatıyoruz.
1: Akil.
0: Akil doğru yanıtımız olacaktı. Buranın yanıtıydı. Akil olmak.
3: Akil insanlar.
0: Akil. Bilgi. De. Evet. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da bakalım. Abi. Puanlarımız nasıl olmuş? Nasıl geçti Samet Bey?
2: Ya benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları...
0: Zor mu geldi?
2: Ya onun açlıkları daha
0: ama
2: kolaydı.
0: Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
2: Diğer sorulara göre evet.
3: Bahanelerin arkasına sığınırız.
0: Evet, bahanelerin ama arkasına.
2: Ama rağmen puan topladım.
0: Ama babanızın sorularını da aldınız orada. Hangi soru zordu?
2: Dalavere... Amele, onlar baş harflerinden dolayı gelmedi aklıma.
0: Evet. Sizin babanıza kolay gelen bir patika da sizi gülerken gördüm.
2: Bir de
0: başka?
2: Pedal.
0: Pedal.
2: Onlar kolaydı.
0: İki soru geldi ama feri güzel kaptınız.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: İlk sorudan.
0: Malumu kötü kaptırdınız.
2: Evet.
0: Malum sizdeydi. Çok da güzel bir soruydu. Nasıl geçti Atilla Bey?
3: Ben iyi bulmadım kendi performansımı. Özellikle ilk başta çok tutukluk yaptım. İnşallah diğer etaplarda daha iyi gider.
0: Vallahi biraz böyle sanki oğlumla yarışıyorum. Acaba çok da hırs yapmasam öyle bir şey yok değil mi?
3: Yok yok yok. Öyle bir şey yok. Düşünmüyorum o kısmı.
0: Sonuna kadar
3: sonuna
0: yarışıyoruz
3: kadar
0: yani.
3: Rekabet ediyoruz.
0: Evet, Samet Bey de biraz bileğinin gücüyle kazansın. Oradan
3: aynen.
0: Aradan yok, harfleri... Yok.
2: Rekabet var.
0: Var mı?
2: Var var rekabet.
0: O zaman rekabeti birazcık daha yükseltelim mi?
3: Tamam.
0: Önce bir puanlara bakalım. Bakalım kaçar puan kazandık bu bölümde, bu etapta. Evet. Samet Tözen bu bölümde 45 doğru yanıt, 45 puan aldı. 9 kelimeyi doğru bildi. Atilla Tözen bir eksiğimizle 8 doğru yanıtla 40 puanla burayı tamamladı. Ve 45'e 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etap. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. İkinci etaptayız efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hiç yok bende pas.
0: Peki. Harşit Deresi hangi denize dökülür?
1: Yukarı. Karadeniz.
0: Harikasınız. Yiyeceklerin kızgın yağ içinde pişirilme yöntemine ne denir?
1: Kızartma.
0: Kızartma da geldi. Hemen bir videomuz var. Seyredelim bakalım.
2: İsmail abi, senin oğlum benim oğlum sayılır. Mekanişini de ben hallederim. Oğlumuzun düğününü Sivas Oteli'de yapacağız.
3: Yapma Fikret abi, dünyanın kirasıdır orası.
2: Onu ben hallederim, onu ben hallederim. Siz bana bırakın onu. Sizin ayrınız ne olacak, onu bir deyiverin bakın. Hadi.
4: Tamam lan. Limonatasıydı, pastasıydı, kaşığıydı, gelin almasıydı.
0: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz.
1: Düğün Dernek.
0: Düğün Dernek, harika. Türk Tarih Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türk Tarih Kurumu.
1: TTK.
0: Harikasınız. Oyuncunun takım değiştirmesidir.
1: Transfer.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz. Her yerde okyanus sen mi oldun derede? Zamanla unutulur, hani aklın nerede? Dinlediğiniz Okyanus isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Ulu.
0: Harika. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini.
1: Fileto.
0: Fileto değil. Hatta salamura da var bunun içinde.
1: Pas.
0: Peki. Van'da bulunan üniversitemizi soruyoruz. Hangi üniversitedir?
1: Van'da.
0: Hangi üniversite olabilir? Peki. Tekrar dönüyorum. Göğe bakalım diyen şairimizi soruyoruz. Göğe bakalım. Acaba kim bu
1: pas
0: şairimiz? Tekrar dönüyorum. Bir şarkı dinletiyoruz size. Dinlediğimiz şarkıyı seslendiren kişi diyoruz. Kim olabilir? Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini soruyoruz.
1: Gelmedi bu aklıma.
0: Gelmedi mi? Peki, son tekrar gidiyorum. Van'da bulunan diyecektim. Olmadı. Bakalım kaç soru bildik? Nasıl bir tablomuz oldu? Güzel. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık sizden. 4 tane de sorumuz vardı bulamadığımız. Biz destek olalım. Göğe bakalım diyen şairimiz
1: Turgut Uyar.
0: Turgut Uyar geldi. Atilla Bey'den harikasınız. Dinlediğimiz şarkıydı
1: Metin Aralat.
0: Metin Aralat geldi tekrar. Atilla Bey'den doğru yanıttı. Gidiyorum. Palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemi
1: Lakerda.
0: Lakerda doğru yanıtını da aldık buradan. Van'da bulunan üniversitemiz dedik 100. yıl üniversitesi olacaktı. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Ve hazır mıyız Atilla Bey?
1: Hazırım. Keşke bu sorular bana gelseydi. Bu taraf
0: için güzel yarıştınız ama bakalım şimdi siz kendiniz için nasıl yarışacaksınız?
1: İnşallah kolay gelir.
0: Hazırsa aynı eşitlikte sormaya çalışıyoruz mümkün oldukça. Hazırsak sürenizi kuruyorum. Başlatayım mı?
1: Tamam, başlayalım.
0: Peki, sorumu okumaya başlıyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Madre Deresi hangi denize dökülür?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Bak dedik. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim, Hakan Peker.
0: Harikasınız Hakan Peker. Türk Dil Kurumu'nun kısaltması
1: TDK.
0: TDK, doğru yanıtını aldık. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu bir yemek türü. Sebzeler falan da olur, böyle sulu olur, böyle su gibi olur. Hmm. Bir yemek türü.
1: Pas diyelim.
0: Pas ha? Diyelim peki. Hmm. Bir videomuz var, önce izleyelim. Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz size. Evet.

0: Eyvah eyvah serisi de vardır, eyvah eyvah. Futbolda maçta oynamayan oyuncuların bulunduğu, oturduğu yer.
1: Yedek kulübesi.
0: Yedek kulübesi. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Ne olabilir?
1: Pas diyelim.
0: Peki buna şimdi pas diyoruz. Bir sessiz sorumuz var. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Gül Ki Sevgilim adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Oğuzhan Koç.
0: Oğuzhan Koç, harikasınız. Çanakkale'de bulunan üniversitemizi soruyoruz size.
1: 18 Mart Üniversitesi.
0: 18 Mart Üniversitesi. Hemen başa dönüyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz. Yazmasaydım deli olacaktım.
1: Pas diyelim ya.
0: Peki, gidiyorum. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu yemek türü. Hatta yemek türü, evet. Ne olabilir? Bu sefer pas diyelim. Samet Bey oradan bakıyor. Ben biliyordum, keşke bana gelse diye. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemini soruyoruz.
1: Ha, bildiğim şey de unuttum ya. Çok biliyorum da. Yok, pas diyelim ona da ya.
0: Peki, tekrar başa dönüyorum ve yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük
1: atmak
0: hemen
1: istemedim
0: hikayecimiz
1: ya.
0: Kimdir? Ben söylüyorum. Sait Faik olacaktı. Buranın doğru yanıtı. Gidiyorum hemen. Sebze, tahıl, et ile hazırlanan sulu yemek türü çorba olacaktı. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi çiroz desen onu da biliyordunuz değil mi?
1: Aynen aynen. Çorba çok sürpriz oldu yalnız.
0: Çorba çok sürpriz oldu. Evet, yemek evet. Türü deyince soru kalıp
1: evet, yemeğe gidiyor kafa direkt.
0: Tabii ki. O zaman nasıl geçti bakalım ikinci bölüm? Bir bakalım mı puan tablomuza?
1: Tamam.
2: Bakalım.
0: Gelsin sonuçlarımız. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik? Evet. İkinci etapta küçük farkımız yine kapandı. Bu sefer Atilla Bey yaklaşık 2 soru fazla bilerek öne geçti. 110'a 105 bu bölümü Atilla Bey önde tamamladı.
1: At başı gidiyoruz.
0: Yavaş evet, yavaş. Başa baş bir mücadele geçiyor. Harika. Şimdi birazcık daha kızışacak ortalık. Ne olacak? Butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Butonları iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız 3. etap için?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Başa baş çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Atilla Tözen ve Samet Tözen, bir baba oğlun rekabetini izliyoruz. 1. etap ve 2. etap başa baş geçti. Ve aramızda çok küçük bir puan farkı var. Hazır mıyız 3. etapta?
1: Hazırız Oğuz Bey.
0: Ama 3. etapta butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazırsak burayı başlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Tamam mıyız? Siz önde bitirmiştiniz. Sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu seçelim?
1: 26 numarayla devam edelim.
0: 26 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 26. Ağaç dalının gövde içindeki sert uzantısı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Basan, basan. Siz bastınız. Buyurun Atilla Bey.
1: Budak.
0: Budak. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Bırakmayın. Hazır. Hangi soruyu soralım?
1: 35.
0: 35'i açıyoruz. Hemen geldim. 35. Varidat, mülk veya ticari eşya. Emtia. Süre başladı. Tek harf koyacaksınız ki. Buyurun Samet Bey.
3: Mal.
0: Mal. Doğru yanıtını aldık. Tek harf koydunuz. Bir de şifre harf açtınız. L harfini bulduk burada. Harikasınız. Şimdi siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor.
3: 24 numaraya çalın.
0: 24 numaraya gidiyorum. Koşarak hemen buraya geldim. Evren, dünya, cihan, süreyi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Samet Bey.
3: Alem.
0: Alem yanıtını kaptık reflekslerle. Artık burada hızlı evet. Hareket ederseniz kazanabilirsiniz. Arayı kapatabilirsiniz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
3: 33.
0: 33'e Mersin. Gidiyorum. Gelsin 33 numaralı soru. Eski dilde olmamış kavun. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Samet Bey.
3: Kelek diyeceğim ama.
0: Çok yakın.

0: Kulak. Çok yakın. Kellak. Yok.
1: Gelmedi. Peki. Bir harf bizden gelecek. Bakalım. Hangi harfle yürüyeceğiz? Süreyi başlattım. Buyurun, Samet Bey bastı.
0: Kalak.
1: Kalak doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Bir soru daha aldık. Reflekslerle.
0: 31 numaraya çalıştım.
1: 31 numaralı soruya gidiyorum. Sahur vaktinin sonu. Tan yerinin ağırması. Sürenizi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
2: İmsak.
1: İmsak vakti dedi. Bir de doğru yanıt Atilla Bey'den geldi. Bir de harf açtı kendisi. K harfini bulduk. K harfiyle bu yanıtı aldık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
2: Evet, hazırız.
1: Kaç numaralı soru yapacağız?
2: 27.
1: 27'ye gidiyoruz. Kuşların gökyüzünde uçmalarını sağlayan organları. Süreyi başlattı. Kim basacak?
0: Samet Bey
2: basacak. Kanat.
1: Kanat doğru yanıtı da aldı. Harikasınız. Butonları iyi kullanıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir soru daha kaptırdınız Atilla Bey. Samet Bey sizdeyiz.
2: Kaç 21 numaraya
1: çalıştık. 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Giysinin boyun kısmı veya kıyı, kenar, sahil. Süre başladı. Kim basacak?
0: Sabit Bey.
2: Yaka.
1: Yaka. Buyurun. Bir yanıt daha aldık. Atilla Bey.
2: Herhalde gençliğin.
1: Süre başladı dediğimde şöyle bir iki kere basarsanız siz bir kere basıp duruyorsunuz. Şöyle beş
2: kere basın. Öyle yapıyorum ama.
1: Evet, şöyle basarsanız mutlaka yakalayacaktır. Bir de tam benim ağzımdan çıkan kelimeye göre harika gidiyor. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki. Kaç numaralı soru?
0: 47 numarayı açalım.
1: 47 geliyor. 47. Havacıların dikkat yol çalışması var uyarısı. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Samet.
2: Nizam.
1: Nizam. Nizam değil. Dikkat yol çalışması var. Dikkat bu alan kullanılamaz. Havacılıkta çok geçerli bir kelimedir bu. Biz bir harf açacağız. Daha hiçbir şey kaybetmediniz. Süre... Butonu erken basan alır. Tek harf koyacaksınız. Süre başladı. Buyurun.
2: Notam.
1: Notam doğru yanıttı. T harfiyle beraber notamdı. Havacılıkta dikkat. Tablonun altına doğru inmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü gizli kelimeden harf açamadınız. Evet. Dolayısıyla finale gitmek çok zor olacak sizler için. Aşağıları öneriyorum. 43'ten başlayabiliriz, 42 diyebiliriz, 49 diyebiliriz. Bu 40... bölgeyi birazcık daha hareketlendirirseniz sizin için daha iyi olur.
2: Evet. 42 diyelim o zaman.
1: 42 diyelim. Gelsin 42 numaralı sorumuz. Kimyada enzim isimlerini sonuna gelen ek. Sürenizi başlattık. Buyurun.
0: Mol diyeceğim ama.
1: Mol değil. Başka ne olabilir? Kimyada enzim isimlerinin sonuna gelen ek. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Biz de bir harf verdik. Ne olabilir? Kim basacak acaba butona? Buyurun. Var mı bir tahminimiz? Evet. Ne olabilir? S harfimiz ortada. Biz bir harf daha açalım. Size destek olalım. Tek harf koyacağız, açacağız. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ese.
1: Ese değil.
2: Ase.
1: Ase doğru yanıtıydı buranın. Ase yanıtını aldık. Kimyada enzim işlemlerinin sonuna gelen ek. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 41.
1: 41 numaralı soruya gidiyorum. Düşünceler bütünü, görüşler, fikirler. Süreyi başlattık. Çok zor bir kelime seçtiniz. Tebrik ediyorum.
0: Kim? Gerçekten zor.
1: Butonu önce seçecek. Cevap hakkı. Buyurun.
2: Bir şey geliyor ama aklıma.
1: Söyleyin ama süremiz bitti. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. R harfini veriyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Butonu kim kullanacak diyoruz. Sesli harflerle alfabemizin başında bulunan sesli harflerden destek alabiliriz. Peki. Biz bir harf daha açalım. Son harfimiz İ. Ben de küçük bir ipucu vereyim. İki sesli harf aynı sesli harfi

0: araları serpiştirmeniz yeterli olacak. Dim süreyi başlatayım, kim basacak? Buyurun Atilla Bey.
1: Arayı.
0: Arayı doğru yanıttı.
2: Söylemiş hiç haznemde olmayan bir kelime.
0: Kelime önemli değil. Size ben ikisini vermiştim.
2: Yok, yine.
0: Buton içinde uyarmıştım. A harfini buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Atilla Bey siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 61 diyelim.
0: 61 geliyor. 61 aşağılara indik. Yine çok zor bir kelime buldunuz. Soralım. Eski dilde yeminli meclis üyesi. Süreyi başlattık. Şimdi meclis üyesi dediğimiz için bir üye. Ben ipucunu şöyle vereyim. Bir harf belirleyelim. J geldi. Jüri olabilir ve benzeri olabilir. Nasıl devamı gelir acaba? Harf bularak bu çıkartacağız kelimeyi. Sürenizi başlattım. Kim butona basıp cevap hakkı kullanmak isteyecek? Atilla Bey, nereden buldunuz bu kelimeleri? Gittiniz en zorlarını seçtiniz vallahi. Ben de şöyle bakarken dedim ki nasıl bulduk bunu? Keşke iki harflerden devam etseydiniz. Bir harf daha verelim. İki harfe ihtiyacımız var. Bu eski dilde yeminli meclis üyesi kelimesini bulmak için süreyi başlattık.
1: Jüral mi?
0: Jüray değil ama çok yakın.
1: Jüran, jüram.
0: Jüran değil, jüram değil. Peki ne olabilir acaba? Bir harf daha belirliyoruz. Jüra kısmı tamam. Sonuna acaba bir harf, tek harf hangi harfi bulacağız? Süreyi başlattık. Kim basacak butona? Buyurun.
2: Juras.
0: Değil.
2: Jural.
0: Değil.
2: Tek. Jura, jurak.
0: Tek harf. Peki. Küçük bir ipucu veriyorum. Sürenizi başlatacağım. Eller butonda olsun. Önce butona basan kazanacak. Bakın ipucum şu. Tek harf koyacaksınız. T. Süreyi başlattım. Buyurun Atilla.
1: Jurat.
0: Jurat doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf bulduk. Şifre kelimemizden T harfini bulduk. Jurat'tı. Burada gizlediğimiz kelimemizdi. Eski dilde yeminli meclis üyesiydi karşılığı. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Madem öyle fazla oraları kurcalamayayım o zaman 32 diyeyim. Yani bu taraflar biraz zor gibi gözüküyor.
0: Peki. Yok zor değil. O sadece serpiştirilmiş durumda ama siz nasıl rahat edersiniz? 32'ye gidiyorum. Çok güzel. Bundan başka olan diğerleri. Süreyi başlattık. Buyurun. S. Bundan başka diğerleri.
1: Sahi.
0: Çok iyi. Sağ.
1: Saki.
0: Değil. Çok iyi başladınız. Dedim ki bulduk hatta. Süreyi başlatacağım. Süreyi başladım. Buyurun Samet Bey.
2: Sahir.
0: Harikasınız. Sahir. Hakkıydı ama Atilla Bey. Gerçekten hakkıydı. Evet. Buldu Sahir diye döndü değil mi?
2: Evet.
0: H'yi attık Sahir olarak bulduk. Harikasınız Samet Bey. Siz de devam edelim. Kaç
2: 43 numarayı açalım.
0: Kaç?
2: 43.
0: 43'e gidiyoruz hızla. Hazır geliyor. Bakın çok rahat bulacaksınız. Liyakat sahibi, işin uzmanı, ustası süre başladı. Evet. O işin
2: pir.
0: Pir. Pir değil. Sen de çok bu işin Peki. Biz bir harf açalım. O zaman ilk kısmı da çıktı. Siz de bu işin tam da sürenizi başlatalım. Bakalım neyisiniz? Buyurun.
2: Pir. Pir.
0: Pir değil. Pirden çıkın. Çok da iyisin.
2: Şil.
0: Aman da ne... Süreyi ben tekrar başlatacağım. Bir harf açıyorum, kaybetmiş değilsiniz. Tek harf istiyoruz sizden. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ehil.
0: Sana.
2: Ehil.
0: Efendim?
2: Ehil.
0: Efendim?
2: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Size söylüyorum. diyorum ki
2: baş harfi sessizden sürekli gidince orası gelmedi aklıma.
0: Peki, ehildi.

0: Aldım. Tebrik ediyorum. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. 3 kere yakaladınız. Evet. Ama 3'ünde de ehil yanıtını alamadık. Atilla Bey doğrudan değil mi? Siz evet. İlk seferde görmüştünüz.
1: Evet evet.
0: Ehil olduğunu.
2: Eller daha iyi
0: Niye
2: çalışıyor.
0: Niye P'ye takıldınız?
1: Bilmiyorum. Pir deyince.
0: Evet abi. Orada herhalde. Ama pir, peil, P'den çıkmadınız evet. ısrarla.
1: Sessiz harf olduğu için orada baş harfi koyunca öyle oldu.
0: İpucumu dinlemediniz. Ben size eh dedim
1: İpuçları
0: kaç kere.
1: Kaçıyor bazen.
0: Neyse ben de sizi geç duymuş oldum. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 44.
0: 44'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 44. Eski dilde eşek veya kor ateş sıcaklık süre başladı. Kim basıyor? Buyurun sana.
1: Har. Har.
0: Har doğru yanıt. Harikayız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 38 diyelim.
0: 38'i ortalama. Geliyoruz. Bakalım 38. Metalik ışıltılı gümüşü kumaş. Bunun da bir fotosu var hatta bakın. Gördüğünüz kumaşı soruyoruz size. Metalik ışıltılı gümüşü bir kumaşı soruyoruz. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Ne olabilir bu kumaş? Bilemedik mi? Peki. Tamam, bir harf desteği bizden beraber bulacağız. L harfi geldi. Bu metalikmiş. Gümüşü bir kumaşmış. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Özellikle yansıtıyor. Demek ki süremizi başlatalım. Butona buyurun Atilla Bey.
1: Lucky.
0: Lucky değil ama la... La ne olabilir? La.
1: Sanki geldi bana ama.
0: Geldi mi?
1: O mu? Bakalım.
0: Biz bir harf açacağız ama butonlar hala devrede. İpucunu bulmuş olmanız da değiştirmeyecek. Hazır mıyız? Başlatıyorum süreyi.
1: Hazır.
0: Süreyi kim basacak? Başlattım. Buyurun.
1: Lake.
0: Lake değil. Metalik. Metalik.
1: Leke.
0: Metalik, metalik.
1: Lete, lete, lete.
0: Lete de değil, metalik. Peki. Bir harf daha belirledik. Metalik, metalik.
1: Bu sefer hazır ben mısınız? Anladım ama sıra bende.
0: Tek harf, sıra yok. Açtığımız an ya, butona bastım. Hızlı basan soruyu kapar. Yanıtı hakkını alır. Süreyi başlat. Tek butonu açtık. Buyurun Atilla Bey.
1: Lame.
0: Lame, doğru yanıttı. Çok gerçekten adalet var.
1: Jetonla
0: düştüm. Sizindi.
1: Evet onun hakkıydı seferde.
0: M demeye çalışmıştım ama özellikle metaliği onun için vurguladım. Çünkü buldunuz lake derken ama la M olarak seçtiğimiz, gizlediğimiz kelimeydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 52.
0: 52'ye gidiyoruz hızla bakalım 52'de ne sakladık? Lakin, fakat, ancak anlamında kullanılan bir bağlaç süreyi başlattım. Buyurun sana.
1: Ama.
0: Ama doğru yanıtımızı aldık. M harfiyle Samet Bey burada da
1: gençliğinin meyvesini yiyor.
0: Gençliğinin meyvesini yedi. Son sorularımıza geliyoruz. Sizdeyiz.
1: 59'u açalım.
0: 59'a gidiyoruz. 59 bakalım ne var 59'da. 59 bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bir çağrışım yapıyor mu bir ipucu? Oluyor mu size? Acaba bu nedir? Şimdi bu cihazımız sıvıların yoğunluğunu ölçüyor. Var mıdır kimya ile ilgimiz? Yok.
1: Yok.
0: Peki. Ben şöyle bir destekte bulunayım. Bunun bir metre ölçer olabilir,
1: o net,
0: değil mi?
1: Net o zaten de.
0: O zaman bu bir şöyle diyeyim. Sıvıların yoğunluğunu ölçen cihaz. Süreyi başlattık. Kim bulacak bakalım? Buyurun.
1: Arşimetre.
0: Arşimetre değil.
1: Aronmetre. Aronmetre.
0: Aron çok yakın. Bakın çok yakın. Bir harf ikramımızı kabul edin.
1: Kaptırmayalım.
0: Ve cevap vermek için hazır olun. Süreyi başlatalım. Hangi harfi belirleyeceksin? Önce Samet Bey.
1: Arenmetre.
0: Aren değil.
1: Aretmetre.
0: Aret de değil. Hazır mıyız? Peki. Benden esinlenerek bir harf belirleyebilirsiniz ismimden. Öyle bir harf diyeyim size. Bir E harfi açtık, T

0: harfi bulmanızı önemli rica ediyoruz. Metre çıktı, are kısmı çıktı. Süreyi başlattık. Acaba kim? Buyurun.
1: Areometre.
0: Areo. O mu?
1: Areometre.
0: O mu?
1: Evet.
0: Doğru. O harfini bulduk. Areometre buranın doğru yanıtıydı.
2: Ama ben önce basıyorum.
0: Niye öyle oluyor? Butonda mı sıkıntı
2: evet,
0: var diyorsun?
2: Bilmiyorum ki. Bakıyorum oradan da yani önce mi basıyordu ben daha önce
0: öyle
2: basıyordum.
0: Mi? Bahane buton... ya bence bahane gibi. Vallahi biz butonlarda direkt sistem nasıl işliyorsa istiyorsanız bize test edebiliriz yani.
2: Vara gitmek istiyorum ben.
0: Vara gitmek istiyorsun. Yakında oradan bir kamerayla mutlaka belirleyeceğiz. Son soruyu açıyoruz, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki geliyor son sorumuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 39'u açalım.
0: 39 geliyor, 39. Gözden çıkarma veya uğruna her şeyden vazgeçme. Süreyi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
2: Feda.
0: Atilla Bey buton basıyor. Feda, doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Son tek soru diyorum. Ve siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Vallahi 45'i açalım olmazsa.
0: 45 numaralı soru geliyor. 45. Arnavutluk para birimi. Süre başladı. Tekrar buyurun.
2: Leh.
0: Leh değil.
2: Let. Lek.
0: Lek doğru. Buranın doğru yanıtıydı. Lek.
2: Harf bulamadık.
0: Tebrik ediyoruz. Üçüncü etabımızda, üçüncü turumuzda bitti. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaçar puandayız. En yüksek puanı kim topladı? Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacımız kim oldu? Bir 5 puanla.
2: Yine başa baş.
0: Samet Bey önde tamamladı. Şimdi bu bölümde Samet Özen 10 doğru yanıt verdi. Atilla Tözen ise 9 doğru yanıt verdi. 90 puan topladı. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda Samet Tözen 205 puanla, yani bir 5 puanlık farkla babasından birinciliği aldı. Şimdi geldik çok kilit bir noktaya. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Kelime, harf, bazı harfleri açamadınız. Kelimeyi tanıyor muyuz, biliyor muyuz?
2: Çok
0: yok,
2: şey geldi.
0: Bilmiyoruz.
2: Evet.
0: Şimdi çok çok bir kilit noktadayız. Cevap hakkını kullanacak mısınız? Kullanmazsanız Atilla Bey kullanabilir. Bir açmaz.
1: Kullanmayacağım.
0: Kullanmayacaksınız.
1: Evet, çok bakın, karışık bir kelime.
0: Atilla Bey eğer kullanırsa ve bilirse Atilla Bey kazanmış olacak. Ama Atilla Bey de kullanmak istemezse orada bir iyi düşünün. Atilla Bey.
2: Kelimeyle ilgili şey
0: size soracağım. Size soracağım. Şimdi sizden önce bir sessizlik alıyorum.
1: O kullanmaz diye düşünüyorum ben.
0: Kullanmaz diye evet. Düşünüyorsunuz. Ya kullanırsa?
1: Bence, bilemez.
0: Kullanırsa da bilemez.
1: Çünkü.
0: Peki. O zaman kurallar gereği sormam gerekiyor. Birinci tahmin hakkı sizin. Hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
1: Hayır.
0: Kullanmayacaksınız.
1: Kullanmayacağım, yok.
0: Peki. O zaman 200 puandayız Atilla Bey. Siz tahmin hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Hani kullanmazdı Samet Bey? Atilla Bey kullanıyor.
1: Bilemeyebilir.
0: Bilemeyebilir.
1: Bilirse de.
0: Peki. Babam tahmin etmez dedi ama Atilla Bey siz tahmin hakkını kullanmak istediniz.
2: Mecburum. Yapmak zorundayım.
0: Peki.
2: Yoksa
0: şöyle devam edebilirsiniz bu arada. Devam edip şifre, harf, kelime bulmaya çalışabilirsiniz.
2: Öyle mi?
0: Tabii. Yani eğer ben tahmin hakkımı kullanmak istemiyorum derseniz bir 3 soru daha, sonrasında 2 soru daha açacağım ve size şifre, harf buldurmaya çalışacağım.
2: Ha, onu bilmiyordum. O zaman devam edelim. Ben
0: devam edelim.
2: Harf açtıralım tabii. Aynen.
0: Tamam. Peki o zaman devam ediyorum.
2: Tamam.
0: Şöyle birkaç ipucu vereceğim size. Açılmamış yerler 25'i öneriyorum. 64'ü öneriyorum. 55'i öneriyorum başlangıç olarak. Kaç numaralı soruları açalım?
2: 25 açalım.
0: 25 geliyor. Bakalım 25'te şifre harfimiz var mı? Eski dilde silah takımı, araç, gereç. Süreyi başlattık. Ne olabilir?

0: basan butonlar sessizlikte. Stüdyo büyük bir sessizlik içerisindeydi. Bir harf verdik, bir harf ikramımızı kabul edin ve P ile başlayan süremizi başlatalım. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Ne olabilir? Ne olabilir? Peki, bir harf daha ikramımız olsun ve S-A. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Süremizi başlattık. Buyurun. Pusat. Pusat doğru yanıttı tabii ki. Sizle devam ediyoruz. Bakın 64, 63, 55, 14. Buraları destek alarak açabiliriz.
1: 63 diyelim o zaman.
0: 63'e gidiyorum. Hemen tek harfle kilit bir yer belirleyeceğiz. Bir harf bulmaya çalışacağız. Miniklerin okulculuk oynadığı yuva. Süreyi başlattı. Buyurun. Kreş. Kreş doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Şifre kelimemizden R harfini bulduk. Müterak kısmı çıktı. Hazır mıyız Atilla Bey?
1: Evet, hazırız.
0: Peki. Devam ediyoruz.
1: 65 diyelim.
0: 65 mi? 4 mü?
1: 64
0: 55
1: diyelim.
0: Mi?
1: 64 diyelim.
0: 64'ü geliyorum. Peki. Bak, şöyle yapsak nasıl olur diyen teklif. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Cazip
0: değil. Bak, şöyle yapsak. Gel bunu öyle yapalım.
2: Plan.
0: Bak, sana bunu şiddetle
2: öneri.
0: Doğru, tabii ki öneri. Harikasınız. Öneri yanıtını aldık. Son saniyede bir de E harfi bulduk. Samet Bey son saniyede yakaladı. Sizle devam ediyoruz.
2: 54'ü açalım.
0: Ama butonlar 55 belirliyor. 54, 55 mi? 14, 55 mi?
2: 55 olsun. 55 açalım.
0: 55 son sorunuz zaten. Tekrar tahminlere gideceğim. Hazırsa sorumuz geliyor. Otoyolların dev cüsseli katarı. Süre başladı.
2: Tır.
0: Tır doğru yanıttı. Bir de harf açtık. T harfi. Ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım durum ne oldu? Evet, 3 soru açtık ve son düzlükte etapta Atilla Bey bildiği sorularla eşitliği bozdu tekrar. Geride kalmıştı. 200 puandaydı. 3 doğru yanıt vererek 230'a kendisini taşıdı. Samet Bey tek doğru yanıt 10 puan üstünden 215 puanla burayı tamamlamış oldu. Ve ne oldu tablonun bu durumuna göre?
1: Soruyu cevaplama hakkı bana geldi.
0: Soruyu cevaplama hakkı size geldi. Ve şifrede harf açtınız. Tek harf
1: evet.
0: İhtiyacımız var. Ama söylemek durumundayım. Bakın yine yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı yine Samet Bey'e geçecek. Birinci tahmin hakkı şu anda sizde. Kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Peki. Hangi harfi bulmak ve hangi harfle kelimemizi tamamlamak istiyorsunuz?
1: O Kastamonu'nun K'si olduğunu düşünüyorum onu.
0: Müterak
1: Kiplerat.
0: Tam yüksek sesle
1: Müterak Kiplerat.
0: Müterak Kiplerat olarak kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı eğer müterak?
1: Yani müterak kelimesini duymuştum var da Kiplerat kısmını bilmiyorum.
0: Güzel. Peki öyle diyorsunuz. Müterak bulduysak arkasından acaba doğru mu bu bölümde sakladığımız kelime mi? Müterak Kiplerat. Atilla Bey bu bölümün şifre kelimesiydi. Tebrik ediyoruz. Gerçek kökü de dediğiniz gibi müterakkip, gözleyen, takip edenden gelen ekli bir bulmacayı zorlaştıran kelime
1: oldukça
0: seçmiştik
1: zor.
0: Sizin için. Birazcık da uğraştırdık değil mi?
1: Çok zor.
0: Son bölümde. Evet, tebrik ediyoruz. Son düzlükte Müterakkiplerat doğru yanıtı bizim küçük soru ekibimizin de eklerle birazcık daha kelimeyi zor hale getirdiği kelimeyi bilerek finale geldik.

0: Evet efendim, Samet Tözen, Atilla Tözen başa baş bir mücadele geçirdi. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta, üçüncü etapta da eşitlik bozulmadı. Sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bugünün anısına da okudukça bizi hatırlayacağınız küçük birer hediyemiz, birer anımız var. Bunları sizinle paylaşalım. Lütfen okuduğunuzda bizleri hatırlamanız. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım ve geleceğimize kazandıralım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Ne var sırada Deniz Bankura?
2: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
3: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. E bunların ödemesi var.
4: Ya baba daha mazot var ya.
3: Bir de o var. Hasatı da daha çok var.
5: Yazıyor muyuz?
2: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
3: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
2: Hadi bakalım.
1: Ne var sırada Deniz Bank burada.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

CD Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CD Enerji

Olur çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsat.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyanz, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Bu adam aslında askermiş. O gün sivil giyinmiş. Ada vapurunu yakalamaya çalışıyormuş. Menderes'e de ağzına geleni söylemiş. Cesur adammış vallahi.
1: Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama... Tabii ya.
2: Elbette beslenmenin öneminin farkında olmak gerekir. Bu hastalık... Buyurun. Aa, biz de aşağıda içelim Halime. Şevket Bey de orada değil mi?
3: Orada.
2: Bir molayı hak ettik. Havadisler iyi mi?
4: İyi havadisi artık unuttuk Selma. İktidar muhalefet partisini kapatma hesapları içinde.
2: Öyle bir partiyi kapatmak kolay mı canım?
4: Son zamanlarda olanlara bakacak olursak pek de zor değil.
5: Çayın kokusunu aldım. Merhaba Aylin, nasılsın?
6: Teşekkür.

0: teşekkür ederim, iyiyim.
1: Aile sayesinde bayağı hızlandım. Konuşma metnim neredeyse bitmek üzere. Sahi bu arada neredeydin sen?
2: Odamda. Birikmiş dergilere bakıyordum.
3: Demek öyle.
2: Teşekkür ederim.
3: Görünüşe bakılırsa okudukların pek iç açıcı değil galiba.
2: Durum çok kritik görünüyor baba.
4: Anne. Işıklara gidebilir miyim?
1: Uyku saatine yarım saat var hayatım. Yarım saat yetecek mi sana?
4: Ya anne.
3: Hadi bırak gitsin hanım. Koş.
4: Teşekkür ederim babacığım.
1: Kızı çok şımartıyorsun Şevket.
3: Rahat bırak çocuğu hanım. Okullar açıldığında ister istemez disipline girer. Son günleri bunlar.
2: Bu gördüğün sahne yıllardır değişmedi aile. Ben küçükken de böyleydi.
1: Hele sana laf geçirmek. Deveye hendek atlatmak. Ne kadar uğraştırdın bizi. Devam edecek halin kaldı mı?
0: Tabii. Ben yorulmadım.
1: Biz gidiyoruz o zaman.
3: Sen Mişel'i fazla yalnız bırakmadın mı?
2: Uyuyor baba. Geç yatmış. Okumayı da almış.
3: Öyle mi?

0: Michel hakkında intibaın nedir baba?
1: Senin için münasip. Akıllı, kültürlü bir kız. Benim intibam çok önemli değil. Asıl sen ne düşünüyorsun onu söyle.
0: Biz uzun zamandır birlikteyiz baba. Onun yakın alakası memleket hasretine dayanmamı kolaylaştırdı. Benim için Türkçe öğrendi.
1: Baksan benim oğluma.
0: Onunla her konuda konuşabiliyorum. Her konuda bilgisi var. Bu çok önemli. Siyaset, sanat, spor. Hiç söylemedi ama beraberliğimizle ilgili umutlu olduğunu farkındayım.
1: Hepsi bu kadar.
0: Yetmez mi?
2: Peki ya Lamur?
0: Tabii aşk da var.
1: İlk söylemen gereken şeyi en son söylüyorsun.
0: Bilmem, zaten vardı galiba.
1: Anladığım kadarıyla sen izdivaç düşünüyorsun.
0: Evet.
1: Bu çok esaslı bir haber Ahmet. Tebrik ederim. Ne zaman peki?
0: Önce seninle konuşmak istedim baba. Bu akşam İstanbul'da bir lokantaya gidiyoruz. Orada izdivaç teklif etmeyi planlıyorum.
1: Annen de bu konuyu çok merak ediyordu.
0: Onunla konuşmak istedim ama bu aralar çok meşgul. Yani müsait bir zaman bulamadım.
1: Şuna cesaret edemedim desene.
0: Bu konuda yardımına ihtiyacım var baba.
1: Anladım. Her zamanki gibi.
3: Merhaba. Nerede kaldın merak ettim.
4: Ancak çıkabildim. Bu ışığı bir gün elimden zor alacaklar. Merhaba Nezdet.
5: Hoş geldin.
4: Aa, nasılsınız Hasan amca?
6: Ben iyiyim de. Baban sabah kahvaltı için buraya uğradı. Evde sorunlar olmuş.
4: Evet, dayımla biraz münakaşa ettiler.
6: Fikirleri farklı olabilir. Ama insan en azından eniştesini kötü vaziyete düşürmek istemez. Rıza'nın mevkiini göz önüne alıp dikkatli davranması gerekirdi. Neyse, geçer bunlar. Aile içinde olur. Ben gidiyorum. 2 saate kadar dönerim.
5: Tamam baba.
4: Biz ne yapıyoruz? Gidelim mi?
3: Gidelim.
5: Siz nereye?
3: Havalar soğumadan biraz daha yüzelim diyoruz.
7: Merhaba Yasemin.
4: Merhaba. Size kolay gelsin.
7: Sağ ol.
5: Sağ ol.
3: Hadi. Çantam alıyorum, bekle.
5: Galiba sen haklısın. Benim artık Yasemin'le konuşmam lazım.
7: Oh be nihayet be kardeşim.
5: Okulu bitirsin diye beklemek istiyordum ama...
7: Sen beklerken kargalar kaçırsın diye mi? Ne diyoruz biz kaç gündür ya? Oh be kardeşim.
8: Işık! Deniz! Işık!

0: çoktan şeyler.
1: Burada gizli bir yer bulduk.
0: Hani nerede?
2: Bak şurada içeride kocaman bir oda var.
0: Ay çok güzel. Masallardaki gibi.
1: Burası gizli üssümüz olacak. Gizli toplantılarımızı burada yapacağız.
0: Tamam, çok heyecanlı.
2: Şimdi bir takım olduk. Ellerinizi uzatın, and içeceğiz. Takımım için her türlü fedakarlığı yapacağıma, onları hayatım boyunca koruyacağıma, bütün sırlarını saklayacağıma and içerim.
3: Ben de, ben de, ben de.
4: İzdivaç mı teklif ediyor? Bu akşam mı?
5: Evet, bu akşam.
4: Ve benim bu önemli karardan haberim yok, öyle mi?
5: Bu vazifeyi bana ver. Bunu daha önce de biliyorduk, sürpriz değil ki Selma.
4: Evet ama bana da söylemesini isterdim.
5: Bunu büyütmeyeceksin değil mi Selma?
4: Hayır. Zaten Ahmet her zaman sana daha yakın oldu.
5: Bu benim hatam. Bütün kaideleri koyan sensin, bozan da ben. Bu yüzden de çocuklar bana daha yakın oldular.
4: Nerede yaşayacaklar?
5: Bilmem. Bunu konuşmak için daha erken değil mi?
4: İstanbul'da yaşayabilirler. Ama Michel İstanbul'da yaşamaktan mutlu olur mu onu bilemem.
5: Vallahi bunu hiç düşünmedim. Haber o kadar yenik.
4: Aa, Defne daha gelmedi mi? Saat kaç?
5: Onun saatten haberim var Allah aşkına.
0: Bir saat doldu mu baba?
5: Geçti bile.
0: Pardon.
4: Bugünlük özrün kabul edildi küçük hanım. Çünkü mutlu bir haberimiz var.
0: Sahi mi? Çok heyecanlı.
4: Abin Michel'le evleniyor.
0: Anlamıştım zaten.
1: Ne kadar şanslısın Işık. Keşke benim de ablam olsaydı.
2: Ablalar biraz geçimsiz oluyor bence.
1: Ay evet, ben ablamla zor anlaşıyorum. Ya öyle söylemeyin. Bir ablam olmasını çok isterdim. Ama yakında bir ablam olacak zaten.
0: Size mühim bir haberim var.
1: Neymiş?
0: Abimle Michel evleniyorlarmış. Bu gece abim ona evlenme teklif edecekmiş.
2: Vay canına. Demek Fransız bir yengen olacak.
0: Evet. Ne güzel değil mi?

0: Şüphem mi var? Tebrik ederim. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim baba.
2: Gel bakayım, hayırsız. İnsan böyle bir haberi önce annesine vermez mi?
1: Biraz heyecanlıydım anne.
3: Gel bana, gel. Bence biraz acele ediyorsun gibi ya. Neyse, senin bileceğin iş.
4: Sen alana kulak asma oğlum. Kendisine benzetmeye çalışıyor seni. Baksana hala evlenemedi.
3: Hadi oradan, ben halimden çok memnunum bir kere.
5: Demokrat Parti Milletvekili Rıza Ünsal'ın kayınbiraderi Mehmet Karayel, Başvekil Menderes'e hakaret ettiği gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü'ne alındı.
6: Bütün Türkiye'ye rezil olduk. Al oku da kardeşin marifetini gör. Gör bak neler yapmış. İnsana ne geliyorsa yakınlarından geliyor. Ha. Şimdi beyefendinin yüzüne nasıl bakacağım? Nasıl açıklayacağım bu hadiseyi? Tabii Sevin tanıyor Mehmet'i. Demek resimleri çekildi o gün. Sevim de gördü, fırsatı kullandı hemen.

0: Tebrik ederim. Muazzam bir haber yakalamışsın.
1: Vallahi ayağıma kadar geldi. Ne diyeyim?
2: Haberdeki ironi müthiş. Binbaşının Demokrat Partili bir milletvekilinin kayınbiraderi olması yani. Bayıldım. Çok güzel, bayıldım.
0: Hadi bakalım. Gidip müstakbel gelinimizi görelim. Sonra dönüp çalışmam gerekiyor. Son yazdığı makaleyle ilgili fikrini almak istiyordum. Bugün vaktin olur mu?
3: Dönünce bakarız baba.
4: Haklısınız efendim. Tabii sayın başvekilim. Hemen önlemleri alacağız, merak etmeyin. Tekrar özür dilerim efendim. Allah kahretsin ya. Şu düştüğün vaziyete bak. Bunca yıl çalış dedin, bir yere gel. Kardeşin olacak adam özür bile dilemedi. Hala yaptığını müdafaa ediyor. Senin tek endişen bu değil mi? Çocuklar duymasın. Kocanın hali umurunda bile değil.
5: Hiç öyle şey olur mu Rıza?
4: Hadi be sen de.

0: Rıza! Rıza cüzdanın!
1: Sevim Hanım, sabahtan beri yazınızın bıraktığı enkazı temizlemeye uğraşıyorum.
0: Siz yazımın enkazıyla uğraşacağınıza memlekette olanlarla meşgul olun. Basit teferruatla uğraşmaktan işin aslını kaçırıyorsunuz.
1: Öyle mi? Siz görüyorsunuz ama. Bu nasıl bir kabiliyetse?
2: Nezaketini bozma Rıza.
1: Aramızda nezaket kaldı mı? Kız kardeşinin yazısını okumadın herhalde.
2: Elbette oku. Üstelik kendisini tebrik de etti.
1: Ha, tebrik mi ettin?
2: Evet.
1: Aferin. Arkadaşının düştüğü durum seni çok eğlendirmiş belli ki.
2: Hissiyatı bırak. Ciddi bir mevzu üzerindeyiz. Ve bu soğuk olduğun iktidar memleketi ne hale getirdi, farkında değil misin?
1: Ya muhalefet? Muhalefetin hiç mi suçu yok? Bu halka neler yaşattınız? Şimdi kalkmış her şeye karşı durmayı muhalefet sayıyorsunuz.
2: Muhalefet vazifesini yapıyor. Tabii ki olabildiği kadar. Sen muhalefete yapılan saldırılarda hiç böyle hassas değildin. Ama mevzu sana dayanınca aslan kesildi.
1: İşte müdafaa ettiğin fikrin marifeti bu.
2: Aa.
1: Aklı başında bir müzakere zemini bırakmamak. Memlekete çıkmaza sürüklemek. Tabii çıkarlarınız baltalandı. Onun hıncıyla iftira ediyorsunuz.
0: Bu nasıl iftira?
3: Bırak seni.
0: Söz milletin dediniz. Milletin hürriyetini yok ettiniz. Her şey ortada.
1: Hala burnunuz ne kadar havada Sevim Hanım. Kendinizi hala efendi zannediyorsunuz ama değilsiniz. Bitti o dönemler artık, bitti.
0: Ya siz ne çabuk efendi oldunuz? İktidara gelmeden önce yapıldığını iddia ettiğiniz bütün zorbalıkları asıl siz yapıyorsunuz şimdi.
2: Medeniyetten nasibinizi alamadınız. Yükünüzü tuttunuz, şimdi de sağa sola saldırıyorsunuz.
1: Yakında komünistlerden müdafaa edersiniz siz.
2: Aa, babanın bunu canım. Nasıl söylersin Rıza? Çamur atmaya mı çalışıyorsun?
1: Asıl çamur atan sensin.
4: Hadi baba, geç kalıyoruz.
2: Nasıl bu kadar kör, bu kadar sağır olabilirsin? Memleketin bütün damarları kaynıyor, farkında değil misin?
0: Bırak abi, beyhude yere uğraşma. Artık bunları anlayacak durumda değil o. Sadece ismine gelen lekeyi düşünüyor. Koskocaman bir leke üstümüzü örtmek üzereyken.
2: Senin için üzülüyorum Rıza. Nasıl bu hale gelebiliyorsun? Yazık, çok yazık. Hep aynı yerden bakmak nasıl bir şey?

0: gece. Ahmet Mişel'le evleniyor.
1: Ne?
0: Dün gece evlenme teklif etti.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Defne bizim çocuklara söylerken duydum. Bu yetmiyormuş gibi babamla Ahmet'in ailesi birbirine girdi.
1: Gördüm. Canım benim. Bu meseleye takılıp kalmayacaksın değil mi? Yani o gece aşk için söylediklerini hatırladım da birden.
0: Hepsi hakiki hislerimdi.
1: Daha çok gençsin Yasemin. Böyle ağır kararlar alma lütfen. En azından acele etme. Hadi gel çıkıp biraz dolaşalım. Ayı Yorga'ya kadar bisikletle gidelim. İster misin?
0: Musul abla nasıl çıkarım?
1: Buluruz bir çaresini hadi. Az daha unutuyordum. Sana asıl akşamki partiye haber vermeye gelmiştim. Abim dünden beri hazırlanıyor.
0: Ne yazık ki ben katılamayacağım.
1: Hayatta olmaz. Kapında yatarım haberin olsun.
0: Ahmet ve Müstak Beleş'i de gelecekler mi?
1: Evet. Böyle evlere kapılırsan dikkat çekmez mi? O halde geliyorsun. Hadi gel Melahat ablayı uğrayalım. Bir elbise diktiriyorum. Akşam yetiştirebilirse giymek istiyorum.
0: Tamam hadi gel.
2: Afiyet olsun.
3: İyi günler.
4: Parti için kanepeler neredeyse hazır ha?
3: Güzel. Ben de bütün gece plakları seçtim.
4: Yapma ya.
3: Ya.
4: Bana bak. Ha. Kararından vazgeçmedin değil mi?
3: Yok yok. Bu defa ciddiyim bak göreceksin.
4: Ne düşünüyorsun?
3: Ne mi düşünüyorum? Gecenin en güzel saatinde onu dışarı çıkarıp içimi dökeceğim.
4: Vay be.
3: Tam köşedeki Yasemin ağacının altında.
4: Köşede? Vay be şanslı kız ha. Dediği gibi romantik birini de zor bulur. Hadi göreyim seni paşam be. Hadi be. Sakın vazgeçmek yok ha.
5: Merhaba.
4: Merhaba. Oo, Ahmet hoş geldin.
5: Evden pasta istediler. Ne vereceksiniz bana?
4: Hepsi taze. Buyur seç.
6: Ne o kutlama falan mı var?
5: Mişal çaya gelecek. Annem titizlendi birden.
4: Hangisi olsun?
5: Şu iyi işte.
4: Tamam.
6: Ahmet, eğer pasta içine sinmediyse 2 dakika bekle, yenileri çıkacak.
5: Yok canım, pasta gayet güzel. Biraz canım sıkıldı da mesela.
6: Hayırdır?
5: Babamla Rıza amca az önce münakaşa ettiler. Bayağı ettiler ama. Bağırış çağırış.
6: Sevim Hanım'ın yazısı yüzünden mi? Ama Mehmet abi de hiç şaşırtmadı beni. Öyledir o. Kızdı mı tutamaz.
5: Senin politik görüşlerini merak ediyorum aslında.
6: Babam Demokrat Partili diye mi? Ben değilim. Ama ben CHP'li de değilim. Bence her ikisi de iktidar olduklarında ideallerinden uzaklaştılar.
5: Bu değişik bir görüş. Üzerinde konuşmaya değer.
4: Evet, pasta hazır. Buyurun.
5: Gitmem lazım. Babam yazısını okumamı istiyordu. Eve dönmeliyim. Çok da enteresan bir konuya girmiştik. Daha sonra devam ederiz.
6: Ne zaman istersen.
4: Görüşürüz. Güle güle.
6: İçeri.
1: Ne diyorsun Yasemin? Biraz daha kısalsın mı?
0: Bu boy iyi.
1: Sen 2 parmak daha kısalt Melahat abla.
7: Evet. Bu boy son günlerde çok moda.
0: Ben de onun için kısaltma dedim zaten.
1: İlle de aykırı olacağız ya. Akşama yetişir diyorsun yani.
7: Tabii tabii. Etek boyunu daldık bir şeycik kalmadı.
1: Sen ne giyeceksin?
0: Bilmem düşünmedim.
1: Hazır da elbisen de yoktur senin. O doğum gününde giydiğin olmaz.
7: Durun bakalım elimizde neler var. Geçenlerde çok zevkli bir hanım için bir elbise diktim. Ama son bir haftada 2 kilo almış. Hamileymiş meğer. Elbise olmadı. Ben de bırakın dedim. Onu alacak birini bulurum dedim.
1: Bu tam Yasemin'e göre.
7: Bence de. O kadar ince ki ancak o giyebilir.
1: Hadi bir dene ne olur. Lütfen.
7: Hadi kalk.
1: Hadi Yasemin. Hadi. Hemen giyiyorsun. Hadi bakalım.
7: Hemen giyiyorsun. Hemen.
8: Merhaba Halim abla.
9: Merhaba.
8: Selma Hanım döndü mü?
9: Döndü. Yukarıda çalışma odasında seni bekliyordu.
8: Teşekkür ederim.
9: Ahmet, o okuduğumuz iştihat kararı çok

0: Mıyım?
1: Sen benim ne demek istediğimi anlamıyorsun galiba baba.
0: Bak ben senin söylediklerini haklı buluyorum. Ama söylemek istediğim başka bir şey.
1: Başka ne olabilir ki baba?
0: Şimdi İtalyan hukukunda bu mevzu ya çok baba. Çok iyi açıklanmıştır.
2: Ama yine... Bugün bahçede çalışalım mı? Tabii. Harika bir hava var. İşte o zaman... Ben de böyle isteyeceğini düşünerek daktiloyu aşağı indirdim.
3: Ne çok tebrik aldık biliyor musun?
4: Tabii tehditler de aldık. Ama kim aldırır? Haber dört dörtlük.
2: Teşekkür ederim arkadaşlar. Daha durun bakalım. Henüz Ankara'dan bir ses çıkmadı.
5: Yakında gelir, eli kulağındadır.
3: Çok geç. Haber basıldı artık.
2: Ben hemen çıkmazsam vapuru kaçıracağım.
3: Tamam sen git.
2: İyi günler. Sabah görüşürüz.
3: Sana da.
6: Başvekili hakaret edilir müdafaa etmek şerefsizlikte. Başvekili hakaret edilir müdafaa etmek şerefsizlikte. Bu yazıyı yazan da tutamadan susun. Şerefsizlik!

0: Ülke kimlerin eline kaldı? Şu hale bak. Dağ başında yaşıyoruz sanki.
1: Buna nasıl cüret ederler? Bu resmen linç teşebbüsü.
2: En ufak bir tenkide tahammülleri yok. Hemen protestocuları çıkıyor ortaya.
1: Taşlarlar tepemize çıktı. Bir tanesi tam karşımızda oturuyor. Zaten suçlu bunlar. Bunlar işte bunlar. Bunlar Menderes el birliğiyle değiştirip bu hale getirenler bunlar.
0: Aa, Şevket bu kadar harap etme kendini.
1: Adam bir de gelmiş hesap soruyor bizden. Neymiş itibarı sarsılmışmış. Gören de kıymetli bir itibarı var sanacak. Kim kimden hesap soruyor görelim bakalım. Aa,
0: Şevket.
2: Abi.
0: Şevket.
1: Rıza. Sizin partililerin yaptığını duydun mu Rıza?
3: Ne olmuş?
1: Ne olacak? Sizin partililer gazetenin önünde Sevim'i linç etmeye kalkışmışlar.
3: Bir grup çapulcunun yaptığını partiye nasıl mal edersin?
1: Çünkü partinizin usulü bu. Bağıran, çağıran, iten, kalkan zorba kalabalıklar. Cahil Cüvela'nın burnunu büyüterek bu hale getirdiniz.
3: Şevket bak evimdesin. Böyle konuşmaya devam edersen nezaketimi kaybedebilirim ona göre.
1: Rıza, göstermelik nezaketle bu işler yürümüyor. Tıpkı göstermelik demokrasinin yürümediği gibi.
3: Sen hep böyleydin zaten. Münakaşa için vesile arardın. Hala da öylesin. Seninle bir anlaşmaya varmak mümkün değil.
1: Anlaşacak Sevim mi bırak? Herkesi susturdu. Ben de susarsam seninle anlaşmış mı olacağım? Sevim gördüklerini yazmasın mı?
3: Kimse sana sus demiyor. Ama kardeşin o yazıyı yazarsa neticesini de kabul etmek zorundadır. Koskoca bir memleketin başvekilinden bahsediyorsunuz.
1: Sen bana açıklasana. İktidar aleyhine yazılan hangi yazıya hoşgörüyle baktınız? Neden sürekli gazeteler kapanıp duruyor? Kapatılmayanlar yalnız sizin lehinize yazanlar.
3: Onlar devleti bölmeye çalışanlar. Halkın kafasını karıştırıyorlar.
1: Tabii ya. Halk halk diye diye bu noktaya kadar geldiniz. Ama o halk bir gün karşına dikiliverir Rıza. Ayağına denk al.
3: O halk size ne istediğini gösterdi. Yeter artık söz benimdir dedi. Sizin anlayamadınız, kavrayamadınız işte bu.
1: Bu söylediklerine kendin de inanıyor musun?
0: Şevket yeter artık hadi canım gel.
1: Hanımefendi kusura bakmayın. Evinize bir eşkıya gibi girdim.
4: Ah, rica ederim Şevket Bey.
1: Rıza, memleket hakikaten kötüye gidiyor. Her yerde konuşulan bu.
3: Boş laf bunlar boş.
1: Ben ayağını denk almanı istiyorum. Rıza biz çocukluk arkadaşıyız. 40 yıllık dostluğumuz var. Üzülmeni istemem. Bu kızlara da yazık ediyoruz. Daha şimdiden süsten başka bir şey düşünmez olmuşlar.

0: Gir içeri.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Ben dikiş dikiyordum. Yarına yetiştirmem gereken bir elbise var da.
1: Beni dinlesen. Çekmeyeceğim böyle milletin ağız kokusunu. Bak bu güzel gecede eve tıkılmış çalışıyoruz.
0: Ben dikiş dikmeyi seviyorum. Üstüne para da kazanıyorum. Bir şikayetim yok.
1: Yenge. Bak. Eve çok iyi bir alıcı buldum bu sefer. Sen tamam de. Para önünde.
0: Kamil.
2: Ay yine mi aynı konu amca? Hiç düşünmüyor musun ev satılırsa biz nerede otururuz diye?
1: Aa, kızım alacağımız parayla bundan çok daha iyi bir ev alırsınız.
2: Biz evimizden memnunuz.
1: Anlaşıldı. Bana dünyayı dar edeceksiniz siz. Ne yapalım? Ya kesin şu karpuzu da yiyelim bari.
0: Kes bari. Hiç adam olmayacaksın değil mi Kamil?
3: Ne haber? Hazır mıyız?
4: Biz hazırız Necdet Bey.
3: Güzel. Masayı buraya mı hazırlıyorsunuz?
4: Burası bize uygun geldi ama siz bir bakın. İsterseniz yerini değiştirebiliriz.
3: Tamam. Her şey çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Az sonra pastaneden kanepeler de geliyor. Ben de üstümü değiştirip hemen geliyorum.
4: Bekliyoruz Necdet
3: Bey. Teşekkür ederim. Evet.
5: Bu akşam arkadaşlar evlilik kararımızı açıklayalım mı?
6: D'accord. Ailenin evliliğimize tepkisi nasıl oldu?
5: Bekliyorlardı bence. Şaşırmadılar. Sen de gördün ya hepsi nasıl memnundu.
6: Öyle de belki nezaket gösterdiler.
5: Olur mu öyle şey? Seni çok beğeniyorlar.
6: Defteri alalım Ahmet. Sahibi belki partidedir.
5: Olur. Böylece hayran olduğun yazarı tanıma fırsatı da bulursun.
6: Gerçekten merak ettim. Kendinden büyük birine aşık. Ona Conde Monte Cristo diyor.
5: Sen çok etkilendin bu kızdan.
6: Ayrıca resim çiziyor.
5: Ah bon, c'est vrai?
6: Oui, oui, vraiment. Tu sais que les portraits te ressemblent?
5: Tu vas pas me dire que je suis le Conte Monte Cristo?
6: Tu crois que c'est possible?
5: Mais non, mon amour. Ça fait des années que je ne suis plus venu ici.
6: C'est vrai. Ouh, je dois aller chez le coiffeur. Tu fais quoi?
5: Je t'attends ici.

0: Onu yıllardır görmedim. Şimdi neye benziyor bilmiyorum. Ama kalbimdeki yeri hep aynı. Baş köşede. Suret hep gözlerimin önünde. Mağrur, muzip, cazibeli. O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize. Tanrı onu bana bağışladı. Bu ben miyim? O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize.
1: Çok beklettin mi?
0: Yok, gidelim.
1: Defter? Keyifsiz bir halde eğlenmeye gidilir mi?
2: Evet, keyfin yerine gelsin diye gidilir.
1: Kendimi Türk kedisine benzetiyorum. Birden sihirli bir biçimde elbisem oldu. Atların çektiği bir arabayla partiye gidiyorum. Ama prens benim farkımda bile değil.
2: Masalda da öyledir ya. Balaya gidene kadar prens kızın varlığından bile haberdar değildir. Ama sonra...
3: Demokrat Parti'nin yaptıklarını nasıl görmezden gelirler?
4: Görmezler. Memleket traktörle doldu. Köylü rahatladı. Millet büyük terakki kaydetti. Ama kadir bilmeyen münafıklar, tabii bir de şu halk partililer çomak sokmaya uğraşıyorlar.
5: Daha da kötüsü gençleri kışkırtıyorlar. Üniversiteler ne halde görmüyor musunuz?
4: Doğru.
3: Seni de solgun gördüm.
5: Gençler
3: iki gündür ne yaptığımı bilmiyorum vallahi.
5: Her kafadan bir ses
3: çıkıyor. Rıza ile Şevket Bey'in münakaşasına o kadar üzüldüm ki başıma bir ağrı saplandı, daha da geçmedim. Şurada yüz yüze bakıyoruz. Kaç yıllık komşuyuz. Ya bilmez miyim? Onun için Hasan'a kalk gidelim dedim. Biz de çok üzüldük.
1: Vallahi teşekkür ederiz Dilşan. Vallahi iyi ki geldiniz.
5: Ayrıca gelen başka tatsız haberler de var. Kışlalarla ilgili. Huzursuz bir hava esiyormuş.
4: Senin kayınbirader de bunlardan etkileniyor besbelli.
5: Öyle galiba. Açıkçası artık ben de çok huzursuzum.
0: Gel, dün akşam yol kenarında bir defter buldum. Bu kadar kalabalık birikmişken sahibini bulabiliriz diye düşündük.
6: Ne defteri bu?
0: Bir hatıra defteri, Fransızca yazılmış.
7: Fransızca mı yazılmış? Bana ait olmadığı kesin.
8: İsim falan yok mu?
9: Hayır yok, bazı resimler var ama.
1: Yani içine baktınız?
9: Biraz karıştırdım.
1: Defteri okudunuz mu? Size soruyorum. Bu Zevalü le journal intime mademoiselle?
9: Biliyorum ayıp ama okudum. Çok güzeldi.
0: Demek ki sahibi aramızda değil.
2: Yani bir yabancı herhalde. Fransızca yazdığına göre.
10: Hani Sariyalara her sene gelen Fransızlardan biri olabilir mi?
2: Yazdıklarından çıkarabilir miyiz? Çok mu özel?
9: Oui, evet özel. Ama kim yazmış belli değil. Gizlemiş.
2: Ay çok merak ettim.
9: Çok platonik. Genç bir kız. Kendisinden büyük birine aşık. Ama kimse bilmiyor. Çok romantik.
1: Bir insanın çok özel hislerini konuştuğumuzun farkında mısınız? Bu bir hatıra defteri. Sahibinin müsaadesi olmadan nasıl okursunuz? Sizin deyiminizle söyleyeyim. Az gelişmiş bir ülkede olduğunuz için mi kendinizde bu hakkı görüyorsunuz?
9: Yo, tabii ki değil.
1: Ama ben böyle hissediyorum. Yani siz tam bir Avrupalı kibriyle davranıyorsunuz. Baksanıza, hem defteri okumuşsunuz hem de buradaki kalabalığı anlatıyorsunuz. Bu ne cüret?
0: Yasemin. Fazla büyüttün bence.
1: Ha.
0: Hem de ayıp ediyorsun. Michel'in burada kötü bir niyeti yoktu.
1: Sen de baktın mı deftere? Bir de soruyorum değil mi?
11: Yasemin!
0: Müsaade eder misin? Bununla ben konuşayım.
11: Neyse, tamam. Bir şeyler ister misin?

0: yapıyorsun? Neden bu kadar öfkelendin anlamıyorum. Evet haklısın, yaptığımız kötü bir şey. Hepimizin zayıf anları olabilir. İnsan değil miyiz? Sen hiç hata yapmadın mı? Kurallara uymayan bir şey. Michelle lüzumundan fazla yüklendi. Bir özrü hak etti bence.
1: Bir özrü hak etti mi? Ben mi ondan özür dileyeceğim? Asıl o benden özür dilemeli.
0: Senden özür mü dilemeli? Nasıl yani? Neden senden?
1: Yani defterin sahibinden.
0: Biliyorsun, onu bulamadık.
1: Yazdıklarını okumaktan arayamadık desen daha doğru.
0: Defterin sahibini neden bu kadar koruyorsun Yasemin? Yasemin? Yoksa...
1: Evet, sahibi benim.

0: vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Arçeli kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor.

fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tansanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Ne var sırada?
1: Deniz Bank burada. Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
2: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. E bunların ödemesi var.
3: Ya baba, daha mazot var ya.
2: Bir de o var. Hasatı da çok var.
4: Yazıyor muyuz?
1: Yazmıyoruz. Üretici katlı alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
2: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
1: Hadi bakalım.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Tamam mı? Artık gidebilir miyim?
1: Yasemin? Yasemin? İyi misin?
0: İyiyim.
1: Hadi içeri girelim o zaman.
0: Siz girin. Ben eve dönüyorum.
1: Neden? Parti daha yeni başladı.
0: Benim için bitti.
1: O zaman sana eve kadar refakat edeyim, ister misin?
2: Bunu ben de yapabilirim. Ne de olsa partinin organizasyonuyla sen meşgul oluyorsun Necdet.
0: Kimse rahatsız olmasın. Kendim gidebilirim. Ayrıca kapıda bir fayton bekliyor zaten.
2: Yine de ısrar ediyorum. Lütfen Yasemin.
0: İçeride arkadaşın seni bekliyor Ahmet. Ona karşı ayıp olmaz mı? İyi geceler.
3: Ahmet?
1: Hadi bakalım Teo. Bu kadar ara yetmez
3: ne
1: mi?
3: Ne oldu? Ne konuştunuz?
4: Bilmem. Pek bir şey konuşamadım.
5: Yeter mi?
1: Hadi niye? Koy bir plak da çok, partiye çok devam edelim.
5: İyi.
3: Ne oldu? Sakın işte mi biraz?
2: Evine gitti.
3: Niçin bu kadar kızdı hiç anlamadım. Benimle bir meselesi mi var?
2: Yok canım, neden olsun?
3: Bilmem, bana öyle geldi.
2: Bu hatıra defteri mevzunda biraz hakkı var ama, değil mi?
3: Var tabii ama bu kadar büyütmek çok manasız.
2: Evet ama bu durum
6: abi,
2: çok üzdü belki.
6: Yasemin nerede?
1: Yasemin eve gitmek istedi. Israr ettim ama sonra ikna edemedim.
6: Son zamanlarda çok asabi. Ben bir gidip bakayım.
1: Lale.
2: Evet.
1: Şimdi değil. Ben artık çok... sabah uğrarsın.
6: Niçin? Zaten annemler orada.
1: Laleciğim, bırak birazcık yalnız kalsın. Bazen insan buna ihtiyaç duyar.
2: Seni
1: bence sabah gitmen en münasip.
6: Tamam, sabah giderim o zaman.
1: Tamam, hadi.
3: Defter ne olacak?
2: Bana ver. Yarın pastaneye bırakırım. Cam ekrana bir ilan ısırırız. Sahibi kimse gelir alır.

0: cibrilik haberini verecektik. Unutuldu. Ahmet, senin neyin var?
1: Biraz başım ağrıyor. Kendimi yorgun hissediyorum.
0: Git dinlen o zaman. Sabah görüşürüz.
1: Teşekkür ederim. İyi geceler.
0: Sana da canım. Bonne nuit.

0: Abla, ayağa kalkmadın mı? Merak ettik. Aa, yoksa burada mı uyudun sen? Hiç olur mu abla?
1: Gece biraz oturayım dedim, uyuyakalmışım.
0: Üstünü de örtmemişsin. Annem çok kızacak.
1: Uf, sen müzevelik etmezsen kızmaz.
0: Abla, bak hasta oldun işte, gördün mü? Anne!
1: Işık dur. Of. Birden kalkınca başım döndü o kadar. Burada böcek gibi kıvrılmışım, gayet normal.
0: Ateşin de var, alnın çok sıcak.

0: çok hasta.
1: Nesi varmış?
0: Ayakta duramıyor. Ateşi de var.
2: Üşüttü o zaman.
0: Anneciğim gelip bakarsın değil mi?
2: Ben mi?
0: Evet, sen doktorsun ya. Ben annem gelir bakar dedim.
2: Ama onlar beni çağırmadı, öyle değil mi? Belki bir bildikleri vardır, ne bileyim.
0: Nezahat teyze de telaşlandı. O da ne yapacağını şaşırdı valla. Hadi anneciğim, ne olur gel.
2: Şevket münasip midir? Yani o günkü olaylardan sonra.
3: O başka, bu başka. Hastalık mevzu bahis olunca sen artık bir hekimsin.
4: Hipokrat yemini her şartta geçerlidir.
1: Tereddüt etmem bile garip değil mi anne?
5: Müsaade ederseniz ben gideyim. Yani eğer basit bir soğuk algınlıysa.
0: Basit değil, alnı ateş gibi yanıyor.
2: Aa yok, gideyim o zaman.
3: Git git.
0: Ben çantanı getireyim anneciğim.
2: Getir canım, odamda konsolun üstünde olacak, hadi.
6: O defterde yazılanları ben bile merak ettim, ne yalan söyleyeyim.
7: Michelle özetledi işte. Genç bir kızın kendinden yaşça büyük çevresindeki bir delikanlıya duyduğu platonik aşk.
6: Yani Yasemin'in.
7: Şşş, Teo yavaş ol. Söylediğime pişman etme beni. Unutma, bu bir sır ve bunu kimsenin bilmemesi lazım.
6: Tamam tamam. Bir daha mevzu bahis etmem. İsim de zikretmem.
7: Tamam mı?
6: Tamam. Bir daha mevzu bahis etmem. Da. Yaşça büyük delikanlı kim acaba?
7: Ben nereden bileyim?
6: Yani kim olabilir diye hiç fikir yürütmedin, öyle mi? Yürüttün tabii, alçak.
7: Hayal kurdum diyelim.
6: Ya niçin hayal olsun? Ya başka kim olabilir ki ha? Rıfat mı? Tamam, iyi çocuktur ama vurdun duymazdır. Yani kaba dememek için nezaket gösteriyorum ha.
7: Teo.
6: Bülent de sen. O da biraz kıskırıldı mı tekidir. Bana bak, zaten Yasemin ezelden beri ona gıcık olur ha. Ya diğerlerini mevzu bahis bile etmeye değmez. Boş ver onları. Pasam. Bu durumda en kuvvetli aday sensin.
7: Sence olabilir mi böyle bir şey?
6: Bence kesin.
7: Peki sen nasıl bu kadar kesin emin olabiliyorsun? Benim bu işin aslında bir şekilde öğrenmem lazım. Ama nasıl?
6: Kız kardeşin Yasemin'in en yakın arkadaşı, unutma.
5: Latife ediyorsun.
8: Keşke öyle olsa Lale, ama değil. Sahiden o defter benim.
5: Peki ne konuştunuz Ahmet'le bahçede?
2: Aa, çocuklar siz dışarı.
9: Ama neden? Soyunacak mı?
2: Hayır. Mikrobik bir hastalıksa size bulaşmasın diye tedbir alıyorum.
9: He, anladım. O zaman çıkalım biz. Hadi kızlar, bu oda mikropluymuş.
0: Hadi o zaman biz de başlayalım.
2: Geçmiş olsun canım, ne oldu sana?
8: Pek büyütülecek bir şey değil ama annem lüzumsuz yere telaşlandı.
2: Bir bakalım büyütülecek bir şey var mı yok mu? Öksür canım. Nefes al. Tut.

0: Ateşine bakıldı mı daha önce?
1: Evet, 39,5'tu. Ah benim yaramaz kızım. Kendine hiç dikkat etmez. Terler üstünü değiştirmez. Soğuk ne varsa içer.
2: Özellikle dondurma.
0: Defne gece üşütmüş olabileceğini söyledi.
1: Ya kocaman kız artık. Kendine dikkat etmezse.
0: Ateşi yok güzel, düşmüş. Bence basit bir soğuk algınlığı, merak edilecek bir şey yok. Defne ile ilaç gönderirim, hemen ayağa kalkar.
1: Sana da zahmet oldu Selma.
0: Aa, ne demek aşk olsun.
1: Artık bir kahvemizi içersin.
0: Başka zaman inşallah, çalışmam lazım Nizahat'cığım. Tekrar geçmiş olsun canım.
3: Teşekkür ederim.
0: Bence bugün iyice dinlen, dışarı çıkma. Tamam mı?
2: Ben sonra uğrarım.

0: Annemle çalışmak zor oluyor mu?
1: Hayır. Ben de bir sürü şey öğreniyorum.
0: Çok titizdir. Her şey mükemmel olsun ister.
1: Evet. Bazen tahsih işi yazı yazmaktan daha uzun sürüyor.
0: Bilmez miyim? Hem ödevlerimi okur, Türkçe hatalarımı tahsih ederdi. Onun için dil çok mühimdir.
1: Ama iyi biliyor. Yani dil bilgisi kaidelerini.
0: Anne? Ne oldu? Durumu nasıl? Nesi varmış?
2: İyi iyi, mühim bir şey yok. Bunları Nezahat teyzene verirsin. Bak nasıl alınacağını üzerlerine yazdım.
3: Tamam anne.
2: Açık pencere önünde uyursan olacağı budur. Michelle'den haber var mı?
0: 20 dakika sonra pastanede buluşacağız. Ben kalkayım. Biraz yürümek istiyorum. Size iyi çalışmalar.
1: Güle güle.
2: Devam ediyor muyuz?
4: Bugün de dükkanın masalları var ha.
5: Hoş geldin. Merhaba.
6: Yasemin'den geliyorum. Hastalanmış yatıyordu.
5: Öyle mi? Mühim bir şey mi?
6: Yok. Selma abla gelip baktı. Üşütmüş. Dün gece çok sinirlendi ya. Sabaha kadar pencere karşısında oturmuş.
7: Bakar mısınız?
5: Geldi hep. Sinirlenmekte haklı tabii. Kim olsa hatıra defterinin okunmasından rahatsızlık duyar.
6: Aa, sen nereden biliyorsun?
5: Neyi?
6: Hatıra defterinin Yasemin'e ait olduğunu. Ben bile yeni öğrendim.
5: Kızım, ben o kadar kızınca o... Ben de tahmin ettim. Sen de hemen oltaya geldin ha. Demek defter gerçekten onun, öyle mi şimdi?
6: Aşk olsun abi. Ha.
5: Peki kim bu Jön?
6: Ne Jön'ü?
5: Kendisi için sayfalar dolusu yazı yazılan kişiden bahsediyorum. Defterin kahramanından yani. Kim bu?
6: Bunu sana söyleyeceğime ihtimal veriyor musun?
5: Ben çok iyi sır tutarım.
6: Hele sana hiç söylemem.
5: Neden? Niçin bana söyleyemezmişsin?
6: Boşuna ısrar etme abi. Ağzımdan laf alamaz. Ben gidiyorum. Size kolay gelsin.
4: Görüşürüz.
5: Duydun mu dediklerini?
4: Duydum Pasam, duydum. Sana özellikle söylemek istemedi. Doğru mu anladım?
5: Doğru anladın. Bu Lale de benim kardeşim olacak yani. İnsan birazcık yardım eder canım.
4: Ne bilse kız yıllardır Yasemin'i sevdiğini be. He? Bana bak. Bana kalırsa kendi işini kendin göreceksin. Alacaksın kızı karşına. Sonra konuşuruz.
8: Merhaba Necdet.
4: Merhaba. Merhaba.
5: Hoş geldin.
9: Faydalı icraatı görmezden gelmek büyük haksızlık. En ufak bir zafiyet muhalefet tarafından bin misli büyütülüyor.
10: Millet onları desteklemeye başladı Sayın Başvekilim. Buna dur demezsek zor vaziyette kalabiliriz.
11: Tabii en mühimi asker. Bu konuda da çok dikkatli olunmalı.
12: Ordu içinde bize karşı grupların oluştuğunu biliyoruz tabii. Yeni tayinlerle ortalık biraz sakinleşir diye umuyorum.
13: Biz açıkçası askeri bir müdahaleden endişe ediyoruz.

Şu genç asker bizim en sadık nöbetçilerimizden biridir. Toplantı sabaha kadar sürse, o asker uykusuz, hiç bıkmadan, kıpırdamadan orada öylece bekler. Yemez, içmez, kuş uçurmaz. Tehlikeli bir durumda gözünü hiç kırpmadan kendini feda edeceğinden hiç kuşkum yoktur. Bu Mehmetçik mi bana silah çekecek?

0: Evet. Bugünlük bu kadar kâfi. Dağılabilirsiniz. Rıza, sen kal biraz.
1: Bağış üstüne başvekilim.
0: Senin kayınbiraderle ilgili makaleyi yazan kadın gazetecinin ismi neydi?
1: Sevim Gürsoy efendim.
0: Uçak kazasındaki delikanlının halası mı oluyor demiştin?
1: Evet efendim.
0: Böyle iyi yetişmiş gençlerin milletler arası ilişkilerde çok faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi sen bana diyeceksin ki muhalefeti destekleyen bir ailenin çocuğu bize nasıl faydalı olur?
1: Bir düşündüğünüz muhakkak vardır Sayın Başvekilim.
0: Evet var. Ayrıca daha önce de onunla çalışacaktık değil mi?
1: Nasıl efendim anlamadım.
0: Londra'da bize tercümanlık yapacaktı ya.
1: Doğru ya, haklısınız.
0: Onunla konuş Rıza. Benimle irtibata geçmesini sağla. En kısa zamanda.
1: Hemen efendim.
2: Buyurun. Bu arada evlilik haberinizi duydum. Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
2: Nisan pastanızı hazırlamaya talibiz.
3: Memnun niyetle.
2: Hangi çörekten istersin?
3: Bir bakayım.
2: Geciktin mi?
3: Yok, ben erken geldim. Bir şeyler yiyeceğim, sen de ister misin?
2: Hayır, teşekkür ederim. Nasılsın?
4: İyi.
2: Dün gece konuşabildin mi?
4: Neyi konuşabildin mi?
2: Hani ilan aşk meselesi vardı ya.
4: Ben onu sana sonra anlatırım.
2: Akşam buluşalım. Stavro'nun yerine.
4: Tamam, olur. Kaçta?
2: Yemeğimi Şer ve bizimkilerle yiyorum. Sonra gelirim. 9:30
3: evet.
2: Değil mi?
4: Tamam, olur.
3: Geldin.
4: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
4: Afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim.
2: Burada birkaç önemli haber var.
4: Yasemin'e gidecek misin?
5: Bir de soruyorsun. Gideceğim de. Ne sebeple gideceğim Teo?
4: Doğum gününde orada bıraktığın plakları aldın mı?
5: Almadım.
4: Almadın?
5: Almadım. Almadım.
4: Ya.
5: Sen var ya tilki gibisin be Teo.
4: Bana bak. Gitmişken geçmiş olsun demeyi de unutma. Tamam mı?
5: Tamam.
6: Sabahki çörekler nasıldı sizce?
7: Bence biraz kötüydü.
6: Hayır, bence çok güzeldi.
8: Kalksana ya.
6: Yazık.
8: Yapmasana öyle. Hayvan yaralı görmüyor musun? Öldü mü diye bakıyorum.
7: Hayvan inliyor, duymuyor musun? Ölse ses çıkarır mı Avanak?
8: Avanak sensin.
6: Avanak'ı görmek için git aynaya bak.
8: Aman ne komik.
7: Çekil şuradan hayvana bir bakayım.
8: Lan bir dakika. Dursana ya.
7: Çekil ya.
4: Dur bakayım, dur bakayım, dur. Yapma, yapma. Dur, dur. Tamam. Ne oldu, niye paylaşamıyorsunuz?
6: Nezdet abi. Bu çocuk şuradaki yaralı köpeğe eziyet ediyordu. Biz de engel olmaya çalıştık.
8: Onlar da bana Avanak dedi.
4: Peki Avanak mısın?
6: Yoo.
4: O zaman mesele yok. Hadi bakalım doğru eve. Hadi koş. Durun bir bakalım şuna. Yarısı tedavi edilmeli. Yoksa mikrop kapabilir.
6: Ne yapacağız peki?
4: Eve götürün, tentridiyotla pansuman yapın.
6: Annem kızar. Evde köpek istemez.
4: Canım eve sokun demedim ki. Dışarıda hallediverin şu işi.
7: Hadi kızlar. İç başına.
4: Bunun bir ismi var mı peki?
6: Yok. Belki vardır da biz bilmiyoruz. Yoktur. Bu sokak köpeği.
7: Biz koyalım o zaman.
4: Arkadaş nasıl?
6: Çok güzel.
8: Harika.
7: Vallahi iyisin buldun Necdet abi.
6: İyi ki de yardım ettin.
4: Evet, hadi bakalım geçmiş olsun.
6: Çok ölüp gidecek.
7: Evet ya.
9: Nesi var?
4: Yaralı. Ama neyse ki hallettik. Ben de sana gelmiştim. Hasta olduğunu duydum. İyi misin?
9: İyiyim iyiyim. Geliyorum aşağı.
6: Ne yapıyorsun arkadaş?
9: Gelsene.
5: rahatsız etmiyorum değil mi? Ben plakları almaya gelmiştim. Hem de bir geçmiş olsun dileyim dedim sana.
10: Teşekkür ederim. Bütün gün uyudum, artık iyiyim. Otursana. Plaklar burada. Yüksek sesle çaldım diye annemden paparayı yedim. Sana bir şey ikram edeyim. Ne istersin?
5: Aa yok, teşekkür ederim. Bir şey istemem.
10: Ha sahi. Parti gecesi sen ne konuşacaktın benimle?
5: Ha. Şey... Ya ben sana diyecektim ki... Ben seni çok beğeniyorum. Yani sanatçı olarak.
10: Sanatçı olarak mı?
5: Sanatçı olarak. Evet, yani çok güzel çiziyorsun. Diyorum ki pastaların da üstüne çizsen.
10: Nasıl yani?
5: Yani hani biz kremayla bir takım süsler yapıyoruz ya. Pek sıradan şeyler bunlar. Belki sen daha güzel şeyler çizebilirsin. Hı?
10: Pastaların üstüne desen çizmemi mi istiyorsun?
5: Evet.
10: Bu çok eğlenceli olabilir. Kremayla ha? Olur, yaparım. Yarın sabah geleyim mi?
5: Tamam, gel.
10: Ben de sıkıntıdan patlıyordum.
5: Tamam. Tamam, ben gideyim o zaman. Sabah görüşüyoruz.
10: Görüşüyoruz.
5: Tamam.
10: Plaklar?
5: Ha. Teşekkür ederim.
10: Güle güle.
5: Pasta süslerini. Salak herif. Avanak.
3: Oui maman. Moi aussi je vous embrasse. D'accord. Je lui dirai. Au revoir.
11: Anlıyor musunuz? Ama kimse dinlemiyor ki.
3: Annemle babamın çok selamı var.
12: Sen de bizden söyleseydin. Ne zaman geliyorlar?
3: Bilmem. Daha konuşmadık.
12: Ama en azından bir nişan töreni yaparız, öyle değil mi?
11: Elbette canım. Oğlumuz evleniyor. Bunu dostlarımızla paylaşmamak olur mu?
12: Hiç.
3: Onları tekrar arayıp söylerim.
13: Hala kaçma şansın var. Aile buraya geldi mi yandın. Artık geri dönüşün olmaz. Ne bu acele anlamadım. Önünde upuzun bir hayat var. Daha çok erken iyi düşün bunları.
12: Ne fısıldaşıyorsunuz siz öyle bakın.
13: Yeğenime hayat bilgisi dersi veriyorum.
11: Sen geç yanıma otur oğlum. Alandan sana hayırlı fikirler gelmez. Otur.
13: Peki, ben odama çıkıyorum. Biraz sancım var da.
12: İlaçlarını alıyorsun değil mi?
13: Alıyorum. Alıyorum da ağrı tahammül edilir gibi değil Selma.
12: Ah canım benim. İyi geceler.
13: Hadi iyi geceler.
11: İyi geceler.
3: Ben artık otele gideyim. Gece oldu.
2: Seni bırakırım. Sonra Necdet'le buluşacağım. Geç kalırsam merak etmeyin.
11: Olur olur.
12: İyi geceler.
11: Selam söyle Necdet'e.
2: Olur.

0: Vallahi cesur kızsın Yasemin. Ben bu itirafı asla yapamazdım.
1: Ben de nasıl söyledim bilmiyorum. O kadar kızmıştım ki. Hani vardır ya, ağzına geleni söylemekten imtina etmezsin artık.
0: Yani Ahmet senin ona olan aşkını biliyor öyle mi?
2: Nereden bilecek? İsmi geçmiyor ki. Onun defterdeki adı Conte Monte Cristo.
0: İyi de hadiseleri birbirine bağlamıştır nasıl?

0: Tamamını okuduysa olabilir. Acaba tamamını okudu mu?
1: Resmini de çizdim diyorsun.
0: İlahilale, vesikalık fotoğraf değil ya. Üstelik ben de sandığın kadar kabiliyetli değilim. Tam benzetemedim.
1: Nerede şu defter Allah aşkına? Resmi çok merak ettim.
0: Hala bende değil. Kimin elinde bilmiyorum.
1: Gitmem lazım.
0: Nereye?
1: Eve. Bugün anneme yardım etmeye söz verdim. Şehre iniyoruz ya, ev kapatma işleri başladı. Hadi görüşürüz.
2: Kimse yok.
3: Önce defteye mi seslenin?
4: Çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada?
2: Herkes nerede?
4: Defne'yi mi arıyorsunuz? Odasında. Durun sesleneyim. Defne!
2: Yok yok. Biz aslında Ahmet abiye bir şey söylemek için geldik.
5: Ne söyleyecek misiniz bana bakalım?
2: Babam seninle konuşmak istiyor Ahmet abi.
5: Hangi konuda?
2: Bilmiyorum. Gelebilirse hemen gelsin iyi olur dedi.
6: Arkadaş nasıl?
2: Evdekilerin artık haberi var, merak etme. Dün gece yakalandık. Arkadaş ipini koparıp evin içine kadar girdi.
6: Kızdılar mı?
2: Biraz nasihat dinledik o kadar. Babam mutlaka aşıları yapılmalı dedi.
6: Yani arkadaş bizimle kalıyor mu?
3: Kalıyor. Baytar'ı götüreceğiz şimdi. Seni almaya geldik.
7: Ne o? Daha yani buluşuna mı bakıyorsun?
8: Uzatma Teo. Hazırlıksız yakalandım. Ne yapayım? Sanki kolaydı bir kıza ilanı aşk etmek de ben beceremiyorum.
7: Bana bak.
8: Ne var?
7: Bütün bu pastalar süslenecekse sen Yasemin'i akşama kadar çalıştıracaksın demektir. Yandı kız. Uyanık seni. Sen var ya sen.
8: Teo.
7: Sen var ya sen.
8: Teo.
7: Sen var ya sen. Sen var ya. Uyanık seni.
5: Günaydın Yasemin. Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
5: Babam beni çağırmış da size geliyordum. Seninle acilen konuşmamız lazım Yasemin. Defter hakkında.
0: Günaydın Ahmet.
5: Günaydın.
0: Rıza yukarıda seni bekliyor.
9: İyi günler Ahmet.
5: Sana da.
0: Annene selam söyle. Koştu geldi dün sabah Yasemin için. Ne kadar teşekkür etsek azdır.
5: Onun vazifesi bu.
0: Emine size çay hazırladı yukarıda. Maalesef biz terziye gidiyoruz. Randevumuz vardı da kusura bakma.
5: Rica ederim.
0: Ne bu acele? İki laf konuşturmadın çocukla.
10: Gel bakalım. Hoş geldin Ahmetciğim.
5: Hoş bulduk.
10: Geç otur. Nasılsın?
5: Teşekkür ederim, iyiyim.
10: Kusura bakma, seni böyle apar topar çağırttım ama başka nasıl buluşup konuşuruz bilemedim.
5: Ziyanı yok Rıza amca.
10: Tahsil bitti. Hukuk doktorasını da tamamladın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Aslında ülkeye döner dönmez bazı iş teşebbüslerim olmuştu. Ama annem adada kısa bir tatil yapmam için ısrar etti.
10: Tatil de bitti.
5: Öyle. Artık çalışma hayatım başlıyor denilebilir.
10: Var mı görüştüğün bir yer?
5: Şimdilik yok.
10: Beyefendinin seninle ilgili bazı düşünceleri var Ahmet.
5: Başvekilin mi?
10: Evet. Dün bu mevzuyu konuştuk. Seninle ilgili hemfikiriz aslında. İkimiz de istikbalini parlak görüyoruz.
5: Teşekkür ederim.
10: Başvekil seninle çalışmayı düşünüyor. Elçiye zeval olmaz. Benden seninle irtibat kurmamı rica etti. Seninle görüşmek istiyor.
5: Elbette. Sayın Başvekil benimle görüşmek istiyorsa buna hazırım. Ne zaman isterlerse.
10: Bir randevu alıp sana bildireceğim.
5: Teşekkür ederim.
10: Tamam.
0: Ay ne güzel. Demek şimdi nişan elbisesi modeli seçiyoruz ha? Ayla, şu modelleri getir misin?

0: misin kızım peki? Ne güzel havadis değil mi Ayla?
1: Öyle. Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederim. Nasıl diyorsunuz darısı?
2: Darısı senin başına.
0: Ben bakarım am kızım.
1: Sonra postaneye gitmem lazım anne.
0: Peki kızım git.
1: Size iyi günler.
0: Güle güle.
2: Güle güle Aylacığım. Senin bu kız pek zeki Melahat.
0: Ama kendini kurtarsın da. Cümleten
4: hoş
0: merhaba.
4: Geldiniz.
0: Hoş bulduk. Buyurun.
2: Merhaba canım.
3: Hoş geldin canım. Bulduk.
2: Gel şöyle şöyle.
3: Merhaba Yasemin.
4: Merhaba.
0: Ay Liza Hanım bak ne haberlerimiz
4: var. Ay hayırdır inşallah.
0: Ahmet'i evlendiriyoruz hayırlısıyla. Nişan elbisesi modeli bakıyorduk şimdi.
4: Ah çok tebrik ederim.
2: Canım teşekkür ederim.
4: Seni de tebrik ederim kızım.
5: Ederim. Bu da bir model şey. Gördüm. Çulumlar çok revaçta canım.
3: Yasemin, dargın mıyız?
4: Hayır, niye olalım?
3: Parti geçişi bana çok kızdın.
4: Dur, şu daha da iyi.
3: Hatamı kabul ediyorum. Ama artık arkadaş olmalıyız. Yakında komşu olacağız.
4: Tamam, tabii.
0: Ben de bayıldım.
2: Bak bak bak.
4: Ben geç kalıyorum.
2: Bak şu işte.
4: Ha. Anne, ben Necdet'e pasta süsleri için söz verdim. Şimdi gitsem olur mu?
1: Elbisen ne olacak?
4: Dönüşte uğrar modellere bakarım.
1: İyi madem.
4: Herkese iyi günler.
0: İyi günler kızım.
3: Güle güle Yasemin.
0: Güle güle Yasemin'ciğim.
4: Şu model
2: evet, çok en iyisi.
6: Bu ne dalgınlık kızım? Amcanı bile görmüyor gözün.
1: Biraz yorgunum.
6: Melahat Sultan evde mi? Hmm. O mu kızdırdı seni? Sen ondan kaçıyorsun değil mi böyle?
1: Yok.
6: Ben şimdi gidip alıyorum ifadesi.
1: Evde müşterileri var.
6: Tamam canım. Bir şey söyleyip gideceğim hemen.
1: İyi. Hadi hoşça kal.
6: Hadi güle güle. Merhaba Yasemin. Selamına esir gelmiyor.
7: Hoş geldin Kamil, buyur.
6: Fazla vaktini almayacağım yenge. İki dakika.
7: Ne söyleyeceksen çabuk söyle, müşterim var.
6: Yenge.
7: Ne?
6: Ben bu evin kendime ait hissesini satmaya karar verdim.
7: Ne? Deli misin sen? Ya bunu nasıl yaparsın?
6: Vallahi mecburum. Kumar borcum var. Adamlar yakama yapıştılar. Aslında benim hissemi de sen alsan keşke.
7: Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hangi parayla senin hisseni alacağım?
6: Ne bileyim ben. Vardır belki yastık altı filan. Bilezik minezik bozdurursun.
7: Bilezik mi kaldı Kamil? Kız fakültede okuyor. Nasıl yaşadığımızı zannediyorsun sen?
6: Yenge ben ister miyim sizi zor duruma düşürmek? Başka çarem yok vallahi. Neyse sen yine de bir düşün. Belki bulursun bir yolunu.
7: Ne yol bulacaksam. Hadi hadi.

0: Hoş geldin.
1: Aa, kolye çok yakışmış.
2: Kolyemi çok beğeniyorum, çok zevklisin.
1: Beğendiğine sevindim.
0: Hoş geldin Yasemin.
2: Hoş bulduk.
0: Pasan bunlar hazır.
1: Sağ olasın.
0: Ben çıkıyorum.
1: Tamam.
0: Artık dönmem, size kolay gelsin.
2: Güle güle Teo.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
2: Çok heyecanlıyım. Nasıl yapacağım bu işi ben? Daha önce hiç krema makinesi kullanmadım.
1: Ben sana göstereyim. Çok kolay zaten. Bunu böyle tutuyoruz. Bu elimizi şu şekilde tutup düzgünce sıkıyoruz. Sıkmayı hiç durdurmuyoruz, tamam mı? Hepsi.
3: Ah, merhaba. Çocuklu mu geleli?
4: Hayır, yeni geldim.
3: Annenle biz de modelleri baktık. Yasemin de oradaydı. Biraz aramızı düzelttik.
4: Öyle mi?
3: Evet.

0: bir an önce babamla konuşup fikrini almak istiyorum. Bu gece buluşmasak olur mu?
1: Tabii. Şimdi konuş babanla. Bu çok önemli.

0: Haberi duydun mu? Ahmet o Fransız kızla evleniyormuş.
1: Nereden duyacağım Nezahat?
0: Ne bileyim ben. Belki Ahmet söylemiştir. Daha tarih belli değilmiş ama. Aa, sen nereden çıktın böyle?
2: İki gün izinliyim abla. Uğrayıp bir oğlunu göreyim dedim.
0: Çok iyi ettin. Gel.
1: Hoş geldin Mehmet.
2: Hoş bulduk. Ankara'ya tayinim çıktı.
0: Aa, ne zaman?
2: Çok yeni. Onun için izinliyim zaten. Ankara'ya gideceğime göre Deniz'i de götürebilirim diye düşündüm.
0: Ne demek bu şimdi?
2: Orada da çok iyi mektepler var. Bir tanesi bayağı içmesinde.
0: Galatasaray'dan alacak mısın yani?
2: Öyle. Yanımda olsun kerata. Zaten arkamdan gözyaşları sel oldu biliyorsun.
0: Ama alıştı artık. Hem Işık'la da çok iyi anlaşıyorlar. Bu haberi hiç sevmedim Mehmet. Çocuğun bütün düzenini alt üst edeceksin şimdi. Ne mektebiymiş bu Ankara'da bulduğun?
1: Mektebi Sultani Ankara'daki mekteplerden daha iyi olacaktı ya Nezahat.
0: Gördün mü? Hem nasıl bakacaksın bir başına çocuğa?
2: Bir yolunu buluruz merak etme. Sen Deniz'in eşyalarını toplayıver abla.
0: Ay iyice kararlı bu. Rıza bir şey söylesene. Rıza. Aşk olsun Rıza. Hiç sesini çıkarmadın.
1: Ne diyeyim Nezahat? Adam dik kafalının teki.
0: Deniz'in ne suçu var? Çocuk sefil olacak Ankara'larda.
1: Bu kadar inatçı bir babası olursa daha çok sefil olur o çocuk.
0: Senin Mehmet'le erkek erkeğe konuşman lazım Rıza. Bence hep aranız bozuk diye yapıyor bütün bunları. Kırma beni. Hadi hatırım için ne olur.
1: İyi peki.
2: Baba bu aşağıda. Biraz daha.

0: Çok güzel yapıyorsun.
1: Sahi mi? Kremayı eşit kalınlıkta sıkamıyorum ama.
0: Oo, onun zaten en zor kısmı orası. Onu bazen biz bile yapamıyoruz.
1: Aa, biliyor musun? Yarın akademiye ön kaydımı yaptırmaya gidiyorum.
0: Ya. Aa, ne tesadüf. Ben de yarın şehre ineceğim. Bir kitap siparişi vermiştim, gelmiş.
1: Beraber inelim o zaman. Vapurda gevezelik ederiz.
0: Tamam.
2: Biz babamla Ankara'ya gidiyoruz hala.
1: Mehmet, enişten seninle konuşmak için yukarıda bekliyor.
3: Ne konuşacakmış ki benimle?
1: Bilmiyorum. Git de kendin öğren. Hadi artık, uzatmayın bu gerginliği. Hadi canım. Hadi.

0: Metruk eve gidelim mi?
1: Tamam.
2: Anne biz gidiyoruz.
3: Geç kalmayayım bak. Gelirken iki tane ekmek alıver Eşi.
2: Tamam.
4: Benimle konuşmak ister misin enişte?
5: Bu tayin ne zaman çıktı?
4: Hafta başı.
5: Yeni kadrolaşmadan haberimiz vardı. Demek tatbikata geçtiler. Çocuğu neden götürmek istiyorsun Mehmet? Bizimle ilgili bir sıkıntın var. Çocuğa iyi bakamıyor muyuz?
4: Yok estağfurullah. Böyle düşünmek size haksızlık olur. Deniz'i kendi çocuklarınızdan ayırmadınız.
5: Derdin ne o zaman?
4: Oğlumla ayrı düşmeyelim diye. O da zorlandı benden ayrılırken.
5: Mektebi Sultanı'yı diğer mekteplerle kıyaslamıyorsun değil mi? Yani şu Ankara'daki mekteplerle.
4: Hayır, Galatasaray kaç yıllık eğitim kurumu farkındayım.
5: O zaman bırak da iyi bir eğitim alsın. Bak abla nasıl üzülüyor.
4: Ablamın hakkını ödeyemem.

0: Deniz'e ikinci bir anne oldu.
1: Ben yokken arkadaş size emanet artık.
2: Hani burada okuyacaktın Deniz?
1: Şimdi vaziyet değişti. Babam gidelim diyor. Ne yapalım?
2: Sen gitmek istiyor musun peki?
1: Benim için fark etmez. Hem nasılsa yazları gelirim. O zaman bol bol görüşürüz.
2: Ama İstanbul'da yapılacak bir sürü planımız vardı. Hayvanları koruma cemiyetine üye olacaktık filan.
1: Artık siz olursunuz.
2: Sensiz olur mu Deniz? Of, dayıma çok kızdım şimdi. Seni bizden ayırıyor.
1: Ben de sizden ayrılmak istemiyorum ama ne yapalım?

0: uzatın ellerinizi. Birbirimizi unutmak yok. Mektuplaşacağız. Olan biten her şeyi birbirimize yazacağız, tamam mı?
1: Tamam, tamam.
0: Arkadaş gel.
1: Benim fırına gitmem lazım daha.
2: Ben kararımı verdim enişte. Boşuna zaman harcamayalım.
3: Ya ne inatçı adamsın sen Mehmet. Sana diyoruz ki oğlun Türkiye'nin en iyi mekteplerinde eğitim görmeli. Orayı bitiren adam oluyor adam.
2: Adam olacaksa olur. Bunun mektepli bir ilgisi yok.
3: İşte meselelere de böyle bakıyorsun zaten. Zaviyen yalnız zaviyen.
2: Ama seninki doğru değil mi enişte?
3: Doğru tabii ya. İcraata bakarsan anlarsın.
2: İcraata bakarak bunu söylüyorum zaten.
3: Bırak şimdi bu mevzuları. Deniz'den bahsediyoruz. Konuyu ille de bu meseleye getireceksen şimdi sırası değil.
2: Evet, bence de değil.
3: Çocuğunun istikbalini düşün. Şahsi mevzularla bunu birbirine karıştırma.
2: Oğlumun istikbalini herkesten çok ben düşünüyorum, merak etme.
3: Belli oluyor. Çocuğu sersame çevir. Getirdin bıraktın, tam buraya alışacaktı, şimdi alıp götürüyorsun. Bu ne istikrar?
2: Senin dediğini yapmıyorum diye istikrarsız mı oluyorum yani? Zaten problem burada. Hep senin görüşlerin doğru, karşı taraf yanlış.
3: Ne yaparsan yap ama söylemediler deme. Bak buraya yazıyorum, çok pişman olacaksın.
2: Olursam da bu benim mesele.
3: Bu ne biçim konuşma?
2: Zaten bu eve bir daha ne zaman gelirim bilmem.
3: Mehmet, burası benim olduğu kadar ablanın da evi. Onu da mı görmeye gelmeyeceksin?
2: Ablam beni anlayacaktır.
3: Deniz'i halasından, kuzenlerinden uzaklaştıracaksın. Pes doğrusu. Üstelik çok bencilsin. Sen gelmek istemiyorsan gelme. Ama Deniz'i akrabalarından ayıramazsın.

0: nerede abla?
1: Kızlarla birlikte. Koşturup gittiler bir yere ama deniz odasına çıktı.
0: İyi, sen çocuğun eşyalarını toplayın bir. Biz gidiyoruz abla. Bizi merak etme. Bugüne kadar nasıl idare ettiysek yine öyle ederiz.
2: Çayınızı tazeliyorum.
1: Evet, müşterim.
2: Efendim, afiyet olsun.
3: Teşekkür ederiz.
4: Bugün epeyce kalabalık.
2: Evet, öyle.
4: Theo yok mu?
2: Ha, Theo'nun bir işi vardı, erken çıktı.
4: İşi mi vardı? Erken mi çıktı?
2: Evet.
4: Kimden izin aldı?
2: Benden.
4: Çalışanlara bu kadar yüz verirsen elinde tepsi böyle ortalarda dolaşırken bulursun kendini.
2: Ama Theo herhangi bir çalışanımız değil ki baba.
4: Öyle mi?
2: Evet.
4: Ne farkı varmış diğerlerinden?
2: Babacığım, biz bu işi onun ailesinden öğrenmedik mi ya? Bu pastaneyi onlardan devralmadık mı?
4: Evet. Ama bu mazide kaldı Necdet. Unut şunu artık. Buranın patronu sensin.
2: Ben Theo'ya patronluk taslayamam baba, kusura bakma.
4: Nedenmiş o?
2: Çünkü o aynı zamanda benim arkadaşım. Ayrıca 40 yılın başında bir izin istedi çocuk. Ne olmuş yani?
4: İyi. Çünkü birkaç gün kıpırdayacak vakit bulamayacak. Senin de haberin olsun, bu hafta kimseye izin falan yok. Birkaç tane doğum günü partisi hazırlığı yapacağız.
2: Fakat babacığım, ben yarın İstanbul'a inmeyi düşünüyordum.
4: Demek ki inemeyeceksin.
2: Fakat babacığım...
4: Necdet! Hala ne dediğimi idrak edemedin mi?
5: Deniz! Deniz, hadi oğlum, gidiyoruz.
6: Sen odasında dememiş miydin Emine?
1: Odasındaydı ama bavullarını almaya gittiğinde yoktu Nezahat abla.
6: Işık, Deniz senle mi geldi?
7: Yo, ben yalnız gittim. O eve döndü.
6: Nerede bu çocuk?
1: Deniz! Deniz!
5: Deniz!
1: Deniz!
7: Deniz! Deniz!

0: Anne, ne yapıyorsun öyle?
1: Gel otur kızım, sana söyleyeceklerim var. Amcan evin kendine ait hissesini satmaya karar vermiş.
0: Ne? Yapabilir mi böyle bir şey?
1: Kanunen hakkı varmış. Kumar borcunu ödeyecekmiş. Peşimde adamlar var diyor.
0: Kumar borcu mu? Hissesini bundan dolayı mı satıyor? İnanamıyorum. Böyle bir mesuliyetsizlik nasıl olabilir? Babamın ölümünden sonra bu adam resmen başımızın belası oldu anne.
1: Öyle söyleme kızım. Ne de olsa amcan senin o.
0: Böyle amca yerin dibine batsın. Ne yapacağız şimdi?
1: Benim hissemi sen al diyor. Yastık altında param olduğunu zannediyor.
0: Senin şu sükunetin yok mu anne? Beni deli ediyor. Evimiz elden gidiyor, anlamıyor musun? Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun?
1: Ne yapayım kızım? Hani yapılacak bir şey varsa sen söyle.
2: Ahmet, ben bu davetten hiç hoşlanmadım.
3: Ben de öyle ama ne yapabilirdim?
2: Ya, tabii gitmen gerekiyor.
4: Niye? Bence gitmese de olur. Ne yapacak yani? Bu yüzden hapse mi tıkacak Ahmet'i?
2: Olmaz Sevim. Bu çok kaba bir hareket. Ahmet'e yakışmaz. Adab muaşeret kurallarına uymaz.
3: Bugün Rıza amca aradı. Yarın için randevu almış bile.
2: Nezaketen gider görüşürsün. Sonra lisan-ı münasipler reddedersin.
4: Doğru. Doğru canım, tabii olabilir.
3: Gel bakalım güzel kız.
2: Ne? Pek kederli görünüyorsun. Gel, gel. Gel şöyle. Ha. Otur bakayım.
5: Deniz babasıyla Ankara'ya gidiyor. Temelli.
2: Ha. Hani Galatasaray'a gidecekti o?
5: Babası Ankara'ya tayin olunca fikir değiştirmiş.
4: Aa, Mehmet Ankara'ya mı tayin olmuş? Pek hızlı değil mi?
5: Deniz sizde mi? Yoo. Ben de sana vedaya geldi sanmıştım. Kaç saattir ortada yok.
2: Nasıl ortada yok? Ne demek ortada yok?
5: Evde değil. Meydana da baktık. Her yere baktık, yok.
4: Aa.
3: Ne yapalım?
2: Ahmet sen gidip bir bakıver. Belki bir yardımın dokunur.

0: Karakoldan bir haber yok. Hastaneden de. Nerede olabilir bu çocuk ya?
1: Denize girmeye kalk mısın?
2: Yok canım, eve geldi. Odasına girerken ben gördüm. Sonra yer yarıldı, yerin içine girdi sanki.
1: Ne zaman geldi? Saat kaçtı?
2: Yani saati bilmiyorum da siz salonda Rıza Bey'le konuşuyordunuz.
3: Hah, münakaşanızı duydu, üzüldü çocuk tabii.
0: Yasemin nerede?
3: Geliyor. Necdet'e yardım ediyordu, az önce arayıp haber verdi.
4: Işık'tan öğrendik. Yeni bir haber var mı?
0: Maalesef. Ama dört koldan aranıyor.
2: Buldunuz mu?
3: Hayır kızım.
4: Hava karardı, acele etmeliyiz. Biz de birkaç gruba ayrılıp aramaya devam edelim.
1: Ben bütün adayı turladım, hiçbir yerde yok. Yok, hiçbir yerde yok.
4: Olsun, tekrar tekrar bakalım, ne kaybederiz?
1: Ben maden tarafına gidiyorum.
5: Dur, korkmaz ol.
0: Biz de Nizam sokaklarına bakalım, yürü.
5: Gidip baksak mı acaba? Orada ise getiririz. Karanlıkta oraya gitmeden korkarım. Ben de, ama çok...

0: biz?
1: Onlara söylemedik diye ya bize kızarlarsa?
2: Defne, Deniz'le ilgili bildiğiniz bir şey varsa söylemeniz lazım.
1: Ne olacak ki?
2: Bilmiyorum. Siz ikiniz fısır fısır ne konuşuyordunuz böyle?
1: Bakılmayan bir yer var. Ama orası gizli bir yer. Söyleyemeyiz. Sır.
2: Kritik durumlarda sırlar ifşa edilebilir. Hem biz sırrınızı tutacağımıza söz veriyoruz.
3: Evet, ben de söz veriyorum.
1: Peki.
2: Burası bizim metruk ev ya. Necdet'le gelirdik. Gizli toplantılar yapardık.
1: Hayır, burası bizim gizli yerimiz.
2: Metruk ev vazifesini hala yapıyor demek. Dikkatli ol. Yavaş.
1: Deniz!
4: Deniz!
2: Deniz!
1: Deniz, burada mısın?
3: Deniz, neredesin?
1: Deniz!
2: Deniz! Deniz! Burada mısın Deniz? Deniz!
1: Deniz!
4: Deniz! Deniz!
3: Deniz!
1: Deniz, burada mısın? Deniz!
3: Neredesin?
2: Deniz!
5: Kız milletine güven olmaz zaten. Herkes toplayıp getirmişsiniz.
3: Bizden başka kimse yok Deniz. Seni çok merak ettik. Kızlar da söylemeye mecbur kaldılar.
2: Sırrınıza sadık kalacağız, söz. Ama artık eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Herkes seni arıyor. Hadi.
3: Hadi gel.

0: Neredesin sen oğlum?
1: Ay Allah'ım, sana çok şükürler olsun.
0: Çok merak ettik. Neden ortadan kayboldun böyle? İnsan bir haber vermez mi? Bak, vapuru da kaçırdık.
2: Ben Ankara'yı sevmiyorum baba.
0: Sevmiyor musun? Daha görmedin ki. Belki seversin, ne biliyorsun?
2: Sevmiyorum. Burada kalsam olmaz mı?
0: Benimle gelmek istemiyor musun?
2: Senden de ayrılmak istemiyorum.

0: tane kavga etmedik ki.
1: İşte diye ben hepsini duydum. Birbirinize bağırdınız, sonra da küstünüz.
0: Hayır oğlum, olur mu öyle şey?
2: Biraz münakaşa ettik, o kadar Denizciğim.
1: Benim yüzümden. Ben olmasam kavga da olmayacaktı.
0: Senin yüzünden olur mu hiç? Yanlış anlamışsın. Bunu düzeltmek için ne yapalım? Ne seni ikna eder?
2: Baban da ben de seni ikna etmeye hazırız. Hadi Deniz.
0: Hadi söyle oğlum. Ne istersin?
1: Saralım birbirimizi o zaman.

0: Ahmet. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Hatıra defterin. Bugün seni yalnız yakalamak için çok çaba sarf ettim. Ama olmadı. Defteri vermek için yani. Seni incittiğimiz için çok üzgünüm. Resme çok kabiliyetim var.
0: Tabii sen de defteri gördün.
1: Kendimi alamadım Yasemin. Beni affet. Yalnız merak ettiğim... beni nasıl bu kadar iyi tanıyabildin? Bu kadar mesafe varken bu nasıl oldu? Hangi ara? Neden utanıyorsun? Yasemin, yüzüme bak lütfen. Bunda utanacak ne var? Böylesini hissetmek için ömrünü verenler var. Lütfen bir şeyler söyle Yasemin. Böyle susmak sana yakışmıyor. Yasemin, neler oluyor? Mucize gibi bir şey. Gerçek olamayacak kadar güzel. Hem de çok güzel. Yasemin.
0: Tam izdivaç arifenizde yazdıklarımı ortalığı karıştırdı. Ben çok özür dilerim. Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm.

0: içinde kalacakmış.
1: Tabii ya. Adanın en güzel günleri isabet etmiş. Ben akşam size güzel bir balık yaparım. Parmaklarınızı yersiniz.
2: Sen geç kalmıyor musun?
1: Şimdi çıkıyorum baba. Bütün evrakların tamam mı?
3: Tamam anneciğim. Bir gün daha kalmana çok ama çok sevindim.
0: Ortak açlığınız için bak.
4: Deniz burada olduğuna göre sık sık geleceğim demektir. İnşallah bıkmasın dayımdan.
3: Aşk olsun, o nasıl söz? Afiyet olsun.
2: Sağ ol.
5: Tamam.
1: Peki.
5: Yeter Halimeciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun.
1: Herkese günaydın.
5: Günaydın.
1: Bir servis verir misin Halimeciğim?
6: Ne güzel bir sabah değil mi?
5: Müthiş. Ahmet kalkmadın mı?
3: Hem de erkenden. İlk vapura yetişmek için acelesi vardı onun. Menderes'le randevusu var ya bugün.
5: Bugün müydü? Bilmiyordum.
6: Dün belli oldu ama seni arayamadı demek.
5: Ben de onunla gitseydim keşke. Kapalı çarşıya girmek istiyordum.
1: Hay Allah, şimdi çıksan bile yetişemezsin vapura.
6: Bir sonrakiyle gider canım.
5: İyi olur. Tabii.
3: Merhaba.
5: Hazır mısın?
7: Ya Yasemin, ben gelemiyorum.
3: Aa, neden?
7: Dün senden sonra birkaç doğum günü pastası siparişi aldık. İşte benim bugün burada olmam lazım.
3: Hay Allah, ne yapalım? Bir şey istiyor musun İstanbul'dan?
7: Eğer kitap

0: Uğrayacaksan...
1: Uğrarım tabii, ne istiyorsun?
0: Hani şu yeni pasta tarifleri kitabı gelmiş. Siparişini verdiğim.
1: Tamam, alırım tabii. İsmini yaz.
0: Bak, zahmet olmayacak değil mi? Hani benim için gitme sakın.
1: Yok canım. Hazır gitmişken ben de kendime Doktor Jivago'yu alırım. Ne zamandır okumak istiyordum.
0: Bu.
1: Tamam. Akşamüstü görüşürüz.
0: Tamam, görüşürüz.

0: Buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Yoksa sen de mi İstanbul'a gidiyorsun?
0: Evet.
1: Ne hoş tesadüf. Ben de. Önemli bir iş mi?
0: Evet. Akademiye ön kaydını yaptıracağım.
1: Fındıklı'ya gidiyorsun yani?
0: Evet.
1: Elimde başvekille randevum var.
0: Biliyorum.
2: Sekiz tane üzümlü çörek, bir tane paskalya çöreği.
3: Genel günümüz.
2: Tamam Aynur Hanım.
4: Olmuştu.
2: Hoş geldin.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Ben bugün Kıbrıs Çarşı'ya gidiyorum.
2: Ha.
3: Vapur saatine kadar burada bekleyin dedim.
2: İyi yapmışsın. Buyur otur.
3: Teşekkür ederim.
2: Bir şey içer misin?
3: Limonata olabilir.
2: Limonata, hemen.
3: Ateo.
2: Efendim?
3: Defterin sahibi ortaya çıktı mı?
2: Hangi defteri?
3: Ahmet'in buraya bıraktığı defter.
2: He, Ahmet buraya defter bırakmadı ki.
3: Aa, ben yanlışınladım o zaman. Belki postane demiştir, ben pastane anladım.
2: Postane. Limonata yemeğe getireyim.
3: Tamam.

0: Hangi ressamları beğeniyorsun?
1: Birçok isim var. Ama Cézanne ve Chagall'i çok beğeniyorum.
0: Paris'teki müzeleri gezdin?
1: Evet, hem de her gidişimde. Aslında Büyükada'dan da önemli ressamlar çıktı. Fahren, Nisa, Zeyd ve Nejat Devrim bunlar arasında. Ben Fahren, Nisa, Zeyd'le tanıştım.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Geçen yıl adaya geldi, yeğeninin düğününe. İşte geldik.
0: Hangi vapurla döneceksin?
1: Buradan Beyoğlu'na gitmem lazım, kitapçıya. Necdet'in siparişi var.
0: Birlikte dönelim mi?
1: Olur.
0: O zaman işi biten Markiz'e gitsin. Oradan Karaköy'e trenle inmek çok kolay.
1: Tamam. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: haritamız Aydın'a geldiğinde ve il başkanıydım. Bize de uğradılar. Benden çiftçilerin durumuyla ilgili bilgi istediler. Anlattık, dinlediler. 5 dakikalık ziyaret tam 4 saat sürdü. Bu süre zarfında bir paket gazete ve 4 fincan kahve içtiler. Sonra konuştuklarımızı rapor etmemi istediler. Birkaç ay sonra adım radyoda milletvekili adayları arasında okundu. Hepimiz genç iktidarda memleket için çalışmaya başladık. Şimdi sıra sizlerde.
1: Tam vaktinde geçtik. Size baksın.
2: Yaz sonu bu, siz çok tuhaf.
3: Geçen gün aniden soğuyan havanın muhafızası efendim.
1: Buna benzer bir sis en son 1948'de olmuştu.
3: Tabiat değişti efendi. Yaz ortası yağın doluyla gördük biz.
0: Biliyorsunuz, Türkiye müşterek pazarla ilgili önemli bir sürece girdi. Yabancı dil bilen, iyi eğitim görmüş gençlere çok ihtiyacımız var. Özellikle de hukukçulara. Müşterek pazar, Türkiye tarihinin en önemli projesidir. Ayrıca Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu şu sıralarda Amerika'da Türkiye meselelerini tartışmaktalar.
4: Gazetelerden takip ediyorum Sayın Başvekilim.
0: Eylül ayı sonlarına doğru benim de oraya gitmem mevzubahistir. Bu seyahatte sizi de yanımda götürmek niyetindeyim. Rıza Bey'le de görüştüm. Kendisinin fikirlerini aldım. Sizden sitayişle söz etti.
4: Teveccüh göstermişler.
0: Ben de onun gibi düşünüyorum. Sizi bu sebeple çağırdım. İleriye dönük planlarınız nedir? Yeni kadrolarda yer almak ister misiniz?
4: Teklifiniz için çok teşekkür ederim Sayın Başvekilim. Benim için sürpriz oldu bu. Bir süre düşünmek için sizden müsaade isteyebilir miyim?
0: Elbette.
4: Tekrar teşekkür ederim efendim.
0: Güle güle.

0: 17.55 vapuru neden gelmedi?
1: Vapur seferleri sis nedeniyle yarına kadar iptal edildi.
2: Neredeyse kaçırıyorduk.
3: Tam zamanında geldik. Bizden başka yolcu yok mu?
4: Yok efendim. Sis nedeniyle seferler iptal edilmiş durumda.
2: Ne?
4: Seferler iptal edildi.
2: Ne yapacağız şimdi?

0: Alo.
1: Babacığım, adaya geçemedim. Vapur seferleri iptal edildi.
0: İptal mi edildi?
1: Ne olmuş?
0: Ne oldu ki?
1: Hı? Çok yoğun sis var.
0: Nereden arıyorsun sen?
1: Postaneden arıyorum.
0: İstanbul'daki evin anahtarı yanında mı?
1: Hayır, yok.
2: Hay Allah, ne yapsak ki?
0: Otele gitti Yasemin.
1: Ah.
0: Senin için bir oda ayırtıyorum.
1: Otel mi?
2: Evet, ben hemen arıyorum. Tamam mı kızım?
1: Tamam babacığım, teşekkür ederim. Bu gece otelde kalıyorum. Babam yer ayırtıyor.
3: Demek ki ben de otelde kalıyorum.
1: Bu münasip mi?
3: Ne münasip mi?
1: Seninle aynı otelde kalmamız.
3: Bence bir mahsuru yok. Ama seni tedirgin edecekse bunu kimseye söylemeyiz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: keşfe, ışık gösterisi Wembley'de. Ortam daha da ısınmaya başladı değerli izleyiciler. Son Dünya Kupası sahibi İspanya'yı ağırlayacak İngiltere. İlk düdük geldi Davide Massa'dan. İspanyollar başladı zorlu mücadeleye. İyi seyirler. Mark Gay'i bıraktı. O'Reilly tekrar Gay'i. İki City'li Manchester City'li top kaybı geldi. Şimdi Yamal. Gole gidiyor. Yamal ve gol. Lamine Yamal. Neler oluyor? Henüz ikinci dakika. İspanya öne geçti Wembley'de. Mark Gay'i burada Yamal'ı fark etmedi. Çok sinsice geldi peşinden. Topu kaptı. Dengesini kaybetmesine rağmen düşerken gol vuruşunu yaptı Lamine Yamal. Dünya futbolunun wonderkid'i sahnede ayak içiyle köşeye iyi bıraktı. Trafford ilk resmi maçında henüz ikinci dakikada topu ağlarında gördü. Şimdi topu aldı Gordon. Anthony Gordon ceza sahası içinde. Gordon çevirdi ortaya Unai Simon. İkinci hamlede sahip oldu topa. Gelişine Lamine Yamal vurdu. Gordon'dan döndü top. Kukure'ye şimdi. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'in ortası tehlikeli geldi. İkinci gol, aman Allah'ım. Topağlarda Ferran Torres ama bayrak havan offside. Yamal'da kaldı top. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ferran Torres şimdi. Ferran Torres. Gol pozisyonu Torres. Kaleci Trafford. Bayrak kalkmadı Ferran Torres için. Karşı karşıya pozisyonda. Trafford geçit vermedi Ferran Torres'e. Müthiş bir kurtarış. Evet. Çok iyi büyüdü kalesinde Trafford. Ferran Torres'e geçit vermedi.
1: Saka'nın da karşısında Kukureya var.
0: Londra derbilerinde ligde defalarca karşılaştılar. Şimdi Ferran Torres nefis aldı önüne. Ferran Torres. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. En güzelini yaptı, belki de daha zor olanını yaptı. Harika bir kontrol, nefis bir dribling ama bu kadar kötü bir vuruşu herhalde hiç kimse beklemiyordu ondan. Lamine Yamal. Yamal, O'Reilly karşısında Lamine Yamal. Harika pas! Dani Olmo direğin yanından dışarı gitti top. Mükemmel bir pas verdi. Sihirli bir dokunuş Lamine Yamal'dan. Gördü. Dar bir açıdan fena da bir şut değil. Direğin hemen yanından dışarı gitti. Korner bekledi ama. Karar out. Anderson karşısında. Anderson topu kaptı Williams'tan. Hızlı çıkabilecek mi İngiltere? Gordon'dan iyi dokunuş. Bellingham şimdi. İyi yakaladılar savunmayı. Gordon gole gidiyor. Gordon! Anthony Gordon! İngiltere beraberliği yakaladı. Çok iyi çıktılar. Nefis bir hücum. Anthony Gordon. İşte hücumu bir anlamda başlatan oyuncuydu. Nefis dokunuşuyla Bellingham'a. Sonrasında harika bir koşu. Ve işte ceza sahasına girmeden plaseyi yaptı Anthony Gordon. Geri geri koşan Unai Simon'u daha fazla topu sürüp de yerini almasını beklemeden yani, avlamayı başardı. Şimdi Bukayo Saka girdi içeriye. Harry Kane oynamadı Gordon'la. Harry Kane dışarı attı. Harry Kane kendi istedi. Kendi aradı. Bulamadı çerçeveyi. O'Reilly. Momentumu yakaladı İngiltere. Şimdi Gordon. Gordon'dan O'Reilly'ye bir kez daha. O'Reilly çevirdi ortaya. Harry Kane, Kukureya ve gol! Harry Kane! Harry Kane! İngiltere geri dönüyor değerli izleyiciler. İngiltere, İspanya karşısında yenik duruma düştüğü maçta 2-1 önde. İşte Anthony Gordon, O'Reilly, böyle çevirdi. Harry Kane kafayı vurdu. Kaleye doğru gidiyormuş buradan gördüğümüz kadarıyla.
1: Bence avuta gidiyordu ama dur bakalım, bir daha bakalım.
0: Kaleye doğru gidiyor. Harry Kane'in golü. 2-1 önde İngiltere. İspanya karşısında değerli izleyiciler. Tabii Kukureya orada olmasa Unai Simon uzanabilir mi o topa? En güzel açı bu. Evet. Evet, İngiltere müthiş bir geri dönüş yaptı ilk yarının son dakikalarında. Kukureya. Bellingham, Kukureya topu kurtardı. Ortası, direkten döndü top. Çok ilginç, çok enteresan bir an. Trafford'u geçti top, direkten döndü. 16'lar son dakikada İngiltere'yi. Top kaybı geldi. Büyük hata Rodri'den. Lewis Kelly şimdi oynadı Saka'yla. Bukayo Saka yerde kaldı. Laporte'la mücadelesi devam ediyor oyun.
1: Topa vurdu ama çok kritik bir hamle yani.
0: Topa dokunuyor. Sonrasında Saka'ya da bir teması var. Rodri müsait bir arkadaşını aramakla meşgul. Sol tarafta Kukureya çıkmıştı. Onu düşündü ama top kaybı geldi. Yine Bellingham. Bellingham sıyrıldı. Jude Bellingham taşıdı, bıraktı Gordon'a. Anthony Gordon sıyrılamadı. Bellingham yerde kaldı. Rodri müdahaleyi yaptı. Devam dedi Davide Massa. Bir şey yok diyor Davide Massa. Rodri'nin ayağı sonrasında yerde, yere basıyor Rodri.
1: Bah, çağırdı.
0: Ve çağırdılar, evet, gidiyor izlemeye. Topa dokunmuş Bellingham, topu kurtarmış ve Davide Massa penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Harry Kane usta ayak topun arkasında. İşaret geldi. Bu düellodan kim galip ayrılacak? Harry Kane mi, Unai Simon mu? Geldi Kane. Harry Kane direkten döndü top. İspanya direği galip ayrıldı. Üst direği nişanladı topu Harry Kane.
1: Sol ayağı kaymış.
0: Lamine Yamal. Araya girdi. Geyiği tekrar Yamal aldı. Aradan oynadı. Alex Valle nefis pas. Lamine Yamal'la dışarı attı, inanılmaz. Lamine Yamal bunu nasıl kaçırdı? Sağ geldi şimdi Dani Olmo. Bir şans anı şimdi İspanya için. Alex Baena! Alex Baena! Az önce Lamine Yamal'ın yapamadığını Alex Baena yaptı. 2-2'ye geldi skor. Baskı geldi Yamal'dan. İnanılacak gibi değil gerçekten. Dani Olmo'ya topu bıraktı orada ve harika gördü kaleyi. Köşeyi Alex Baena. 3 İngiliz karşısında. Onlar karşısında dikilirken ben şöyle köşeye doğru bırakayım topu dedi. Ama Alex Baena.
1: Değişkenlik gösteren bir maç ya.
0: Kubarsin. Laporte'dan nefis bir görüş orada. Alex Baena hemen oynadı karşı karşıya. Ve mükemmel bir gol Oyarzabal'dan. Çok soğukkanlı. Topun altına girdi. Trafford'un üzerinden topu ağlara yolladı. İşte Laporte Alex Baena'ya. Bir gol bir asist Alex Baena'dan. Oyarzabal nefis bıraktı topu. Çok şık bir dokunuş. İspanya bir kez daha önde İngiltere karşısında. Harika tiplemiş.
1: Çok Cavari. Güzel bir maç izliyoruz. Her şey bir tarafa.
0: Kesinlikle yani. Anderson tekrar Bellingham aldı. Jude Bellingham. Jude Bellingham, Unai Simon corner. Bir fırsat daha var. Bir köşe vuruşu kazandı. Son anlarda İngiltere. Morgan Gibbs-White. Orta geldi. Savunmada müdahalesi var. Lamine Yamal ağırdan alıyor. Süreye oynuyor.

0: Lamine Yamal. Şimdi yolladı ileriye. Ve son düdük geldi Davide Massa'dan. Bu nefis maçtan, 5 gollü karşılaşmadan İspanya galip ayrılıyor 3-2'lik skorla. İngiltere 2, İspanya 3 maçın sonucu değerli izleyiciler.
1: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesús Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da, Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kubarsi Hölsen'le oynadı. Kukureya. Petar Sučić'ten baskı vardı. Kubarsi. Zubimendi. Hölsen. Pau Kubarsi. Lamine Yamal topla buluştu. Kubarsi ile paslaştılar. Lamine Yamal'a bir darbe. Dion Belio'dan. O da Dinamo Zagreb'le çok iyi bir sezon geçiriyor şu ana kadar. Fiziksel olarak son derece güçlü, size'lı bir oyuncu. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Müthiş bir maç başlangıcı. İspanya milli takımından Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Tıpkı İngiltere mücadelesinde olduğu gibi Yamal'dan karşılaşmaya çok iyi bir giriş, çok net bir plase. Kongracic. Yine kazandı topu İspanya. Lamine Yamal bıraktı. Oyarzabal. Onun pası iyi top yaptı İspanya. Vuruş geldi. Mişic'den sekti top. Zubimendi zorlamıştı ceza alanını. Baena. Tekrar Zubimendi. Fabian Ruiz. Baena. Ruiz. Kalabalığın arasına girdi. Seken top Baena'da. Baena'dan pas Fermin'e. O bıraktı. Lamine Yamal şimdi. Yamal yerden pası, Oyarzabal'a gelmeden müdahale var. Alex Baena bu bölümde her yerde aldı topu. Fermin, Yamal. Yamal geçemedi rakibini. Van Perisic karşısında sağlam durdu ama şimdi Kubarsi. Top dışarıda. Savunmadan geldi. Kaleyi düşündü Pau Kubarsi, çerçeveyi tutturamadı. Çok sert bir vuruş izledik. %64'e %36 ile İspanya topla daha çok oynayan taraf. Kongracic yerden oynadı. Belio. Perisic çizgide. Hubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic. Aldı topu Perisic. Yaptı ortayı. Belio kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Belio. Fiziksel avantajı var. Özellikle Kubarsi'ye karşı. Burada fırsatı iyi yakaladı. Bulduğu büyük şansı da çok net değerlendirdi. Dion Belio. Sevilla'da maçta eşitlik var şimdi. Ivan Perisic'in ortası. Dion Belio'nun kafası. Durum 1-1. Slaven Bilic'in gol sevinci ekranda. Yamal savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamin Yamal ortası. Kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobby. Livakovic üzgün. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamin Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Bobby. Durum 2-1. İlk golü atmıştı Lamin Yamal. İkincinin asistini işte böyle yapıyor. Zubimendi. Pau Kubarsi. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında ayakta kaldı. Vurdu top dışarıda. Bir temas aldı Fermin dönerken. İşte pozisyon. Sol ayağıyla vurdu. Top asfarkla uta gitti. İspanya tribünlerinin takımlarına büyük desteği var bu bölümde. Yamal. Müdahale yeterli değil. Fermin. Fermin. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kovacic merkezde boşluğu buldu. Taşıdı topu, oynadı ters tarafa. Ivan Perisic baktı içeri. Yaptı ortayı. Belio indirdi. Orada Fabian Ruiz var. Smolcic. Sučić. Sučić'e nefis pas. Sučić orada. Unai Simon yerde. Hakem o noktaya geliyor. Sarı kart çıkıyor. Petar Sučić'e. Özür diliyor Sučić Unai Simon'dan. Gerçekten talihsiz bir an. İşte Sučić. Böyle dokundu topa. Sonrasında Unai Simon'a darbesi. Çok kısa süreli bir problem yaşadı tecrübeli kaleci. Tyson. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İşte az önceki pozisyon. Fermin'in vuruşu uzak köşeye doğru. Top direkten geri geldi. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Livakovic. Vuškovic. Uzun gönderdi. Vuškovic çok iyi pas. Hırvatistan için bir fırsat olabilir. Sağ kanadı kullanıyor konuk takım. Şut pozisyonu. Top dışarıda. Marko Pašalić görüntüde. İlk yarıdaki hareketliliği ikinci devrede aradık şu ana kadar. 63. dakikadayız. Top ağırlıklı olarak İspanyolların kontrolünde. Daha az denemeleri var. Bakalım ilerleyen dakikalarda Hırvatistan özellikle öne çıkmaya başladıkça neler izleyeceğiz merak ediyorum. Lamin Yamal. Yamal döndü geriye. Mark Pubi

0: Bobby bıraktı. Lamine Yamal yakın köşeye gol vuruşunu böyle yaptı. Yamal'ın golü tekrar tekrar görüntüde. Pedri'nin de pası nefis. Lamine Yamal'ın gol vuruşu aynı şekilde. Pau Kubarsi. Özsen topla çıktı. Özsen önündeki alanı kullandı. Yerden oynadı. Marco Correa içeri çevirmek istedi. Nico Williams. Özsen şimdi ortası. Victor Munoz'dan kafa. Müdahale var. Son olarak da topla oynayan Victor Munoz. Pozisyon ekranda. Guardiol iyi kapattı orayı. İki oyuncu hareketliydi. Merino Rodri'yi buldu. Rodri'den Nico Williams'a. Kukureya'dan koştu. Mark Kukureya çekti topu. Döndü Nico'ya. Nico Williams vurdu, top dışarı gitti. Hırvatistan geliyor şimdi. Marko Pašalić ceza alanında. Çekti topu. Baskı altındaydı. Verdi pasını. Ivanović. Franjo. Ivanović. Top dışarı gidiyor. Ivanović böyle kurtuldu. Rodri'den uzak köşeyi düşündü. Topas farklı avuta gitti. Merino. Nico Williams. Nico Williams döndü Pedri'ye. Pedri baktı kaleye. Pedri vurdu. Dominik Livaković. Çok iyi bir şut çıkardı Pedri. Sert vurdu Pedri. Livaković gole izin vermedi. Luka Modrić oyunda. İspanya tribünleri ve teknik direktörü Luis de la Fuente ayakta alkışladı. Luka Modrić'i Petar Sučić'in yerine oyuna dahil oldu. Luka Modrić. İspanyollar Hırvat oyuncuyu böyle onurlandırdı. Ramon Sanchez Pisuan'da oynadığı 25 mücadelede yenilgi yüzü görmemişti İspanya. 26.sında da tablo benzer. Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu top ağlarda. Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya. 2 gol Yamal, 1 gol Pubi, 1 tane de Nico Williams'tan. Dinlene dinlene, dura dura 4. golü buldu İspanyollar. Nico Williams çekti soluna, çok düzgün vurdu. Hırvatistan İspanya ceza alanındaydı. Ivanović ile Luka Modrić şimdi. Luka Modrić. Luka Modrić vurdu Unai Simon. Merino hala baskıya gidiyor. Rodri ile beraber. Son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ediyor. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyollar Slaven Bilic'in ekibini 4-1'lik skorla geçmeyi başarıyor ve grupta İngiltere galibiyetinin ardından ikinci maçında 6 puanı hanesine yazdırmış oluyor.
1: İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. Ja Felix, şimdi Ronaldo, çok sol çaprazdan vurdu ama dışarı, sol çapraz iyi denedi, uzak köşeyi düşündü, kaleyi bulamadı Ronaldo. Ruben Neves bıraktı, Ruben Dias'a, derinlemesine Ruben Dias'tan, nefis bir dokunuş geldi, Bruno Fernandes, şimdi Ronaldo, Ronaldo, topun kontrolünü istediği gibi sağlayamadı. Bruno Fernandes bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo'nun şutu, savunmadan müdahale var. Ruben Neves sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes iyi bir orta, Ronaldo dokunamadı. Arka direkte bir dokunmuş dışarıya. João Félix

Çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes, Nuno Mendes, sıyrıldı Nuno Mendes, verdi pasını. João Félix kaleyi gördü, gol! João Félix! 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı, uzaktan avladı João Félix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında. Son şampiyon, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes öndüreye geldi. Kafa vuruşu Ben Davis'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama, itiraz geldi burada. Bir penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Cancelo uzun oynadı. Pedro Neto hareketli, iyi bir top, iyi bir kontrol. Da Silva şimdi karşısında. Neto zorluyor savunma yerini almadan. Neto'nun pası, João Félix, Ronaldo! Kalecide kaldı top. Zemine sinirleniyor. Bu sefer de Ronaldo ama üzerinde fazlasıyla bir gol atma baskısının olduğunu söylememiz lazım değerli izleyiciler. İkinci yarıya Galler başlıyor. Litvanyalı hakemin düdüğüyle Jose Alvalade stadyumunda. Sol kanattan yükleniyor. Bruno Fernandes. Ronaldo. Ronaldo ortaya yaptı. Şu an Félix vuramadı kafayı. Sonrasında Neto'nun faali var. João Félix yükseldi. İşte top böyle geçti João Félix'i. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Neves'in ortası, Ronaldo'nun dokunuşu, top dışarı gitti. O eski halinden eser yok şimdi. Cancelo. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo! Fernandes offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun. Bu sevinci yarıda kalabilir. Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinha'nın bir müdahalesi var. Avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson. Çok açtı topu. Çevirdi. Direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu. Stade de France'da tribünler dolu, çok güzel bir ambiyans var. Avrupa futbolunun, dünya futbolunun iki devi birazdan karşı karşıya gelecek. Fransa ile İtalya kozlarını paylaşacak. Fransa'da Mbappe olmayacak. Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano İlk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Evet, Fransa ve İtalya yaklaşık 2 yıl önce yine Paris'te karşı karşıya gelmişlerdi ve

İtalya 3-1 mağlup etmişti Fransa'yı ama o maçın rövanşında İtalya'daki maçı da bu kez Fransa yine aynı skorla 3-1 ile kazanmıştı değerli izleyiciler. Donnarumma hataya zorluyor İtalyanları. Fransa milli takımı şimdi Keane aldı topu. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayo da çevirdi. Gol pozisyonu inanılmaz. Moise Keane gole çok yaklaştırdı İtalya'yı. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Sebastiano Esposito çeviriyor. Kayode'den arka direğe. Mike Maignan Moise Keane'i böyle durdurdu. İtalya ilk atağında Fransa yarı sahasında topla ilk kez geçtikleri anda gole yaklaştı değerli izleyiciler. Kullandılar Désiré Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Désiré Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üst direkten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üst direkten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Ayağı paslarla topu ceza sahası içine sokma çabasında Fransızlar. Olise araya girdi. Pio. Şimdi tekrar Pio Esposito. Calafiori'ye baskı. Ryan Cherki ayağından aldı topu onun. Nefis pas. Dembele kontrol edemedi istediği gibi. Cherki bıraktı. Olise ortaya ters bir vuruş. Scalvini çıktı diyor yardımcı hakem. Donnarumma çıkmadığı görüşünde. Brentford forması giyiyor Premier Lig'de. Kayode. Şimdi ceza sahası içi boşta kaldı. Şut dışarıya. İtalya yaklaştı yine gole değerli izleyiciler. Önemli bir fırsat. Frattesi kale içinde, işte burada Pio dönmeye çalışıyor. Sonrasında önüne düşen topu Frattesi vurdu. Dışarı gitti top. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Topu alardı Keane ama bayrak havada. Keane için kalktı bayrak. İtalya'dan üst üste tehlikeler. Uzaklaştıramadı Fransa. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Topu alara yolladı bu kez ama gol geçerliliği kazanmıyor. Olise. Olise derinlemesine Dembele'ye doğru. Donnarumma eski takım arkadaşının ayaklarından aldı topu. İşte Olise Dembele'yi böyle düşündü ama reaksiyonu hızlı değil Dembele'nin. Dakunya'dan dönen top yine Tonali. Fagioli. Fagioli'nin pası Frattesi. İyi vuramadı Frattesi. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Désiré Doué'ye. Désiré Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Dönen topu tamamlamak istedi Dembele ama Donnarumma. İşte az önce Désiré Doué, Donnarumma, ardından Dembele ve bir kez daha Donnarumma. Doué harika pas. Rabiot gitmeye çalışıyor. Tonali çekti formasından. Avantaja bıraktı Manzano. Şimdi Dembele, sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise, Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol! Michael Olise! Ryan Cherki bıraktı. Olise diye çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Belçika'nın ardından İtalya ağlarında havalandırdı. Michael Olise. 1-0 önde Fransa. İşte Cherki. Olise üst direğin altına çarpan top. Ağlara gitti.

0: Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi. Büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Fransa tribünlerini susturuyor Bastoni. O da üst üste ikinci maçta golünü attı. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta. Ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Dacunha. Due. Bayan Şerki. Dacunha. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Rabiot yerden nefis vurdu uzak köşeye. Donnarumma. Harika bir refleks. Şerki yükseltti. Bastoni ardından Scalvini. Bastoni şut dışarıya gitti Rabiot'dan. Faul bekliyor. İtalyanlar bu arada Bastoni'nin itildiği görüşündeler. Vergara. Vergara. Ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Kane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. İtalya. Yine tehlike. Fransa kalesinde. Direğe çarpıp dışarıda gidebilir bu top. Ama işi şansa bırakmadı Maignan. Dembele döndü sağ kanada. Camavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Camavinga. Camavinga. Camavinga Donnarumma. Camavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Kim mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Kim'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Kim Upamecano mücadelesi. Son 5 dakikanın içindeyiz. Fransa 10 kişi kaldı. Şimdi Rabiot. Rabiot'dan sol tarafa Barcola'ya. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga. Donnarumma. Döner top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike. İtalya kalesinde Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Şimdi Dumbia. Calafiori istedi aldı. Calafiori bıraktı Maldini'ye. Maldini'nin ortası. Kane. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Hilmanzano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1, İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu.
1: Uluslar A Ligi 3. grupta İngiltere ve Çekya Wembley'de karşı karşıya gelecek. Ve Wembley stadında Harry Kane bu akşam bir tarihe daha imza atıyor. Bir rekoru daha eline geçiriyor. 125. kez milli takım formasını sırtına geçiriyor ve Peter Shilton'la bu alanda, bu kategoride zirveye yerleşiyor. İlk düdük İngiltere-Çekya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler.

Pickford uzun oynadı. Morgan Rogers iyi kontrol. Rogers çekti, şimdi yerde kaldı, karar faul. Serbest vuruşu kullanacak İngiltere. İşaret geldi. Trent Alexander-Arnold doğrudan kaleye soran da Hornacek. Çerçeveyi buldu. İyi bir vuruş. Güzel bir kurtarış Hornacek'ten. Barajın üstünden topu aşırttı ve en köşeye, direkt dibine göndermeyi başardı. Hornacek'ten muazzam bir kurtarış. Kwanza. Pickford. Pickford. Baskı var ona. Kwanza şimdi yerden. Ön alan baskısı sonuç verdi Çekya'da. Kral kaleye baktı. Osmork'la dışarıya. Trent sol kanada döndü. Lewis Hall. Şimdi Eze. Çok fazla kendini gösteremedi şu ana kadar Eze. Eze. Eze baktı kaleye. Yerden oynadı Harry Kane. Kane verdi pasını. Rodgers'ın vuruşu. Çok kalabalık Çek savunması. Çekya duvarını aşamıyor İngilizler. Bellingham. Gay. Jude Bellingham. Lewis Hall. Eze pas istedi. Eze kapattı onu Wittig. Eze döndü yeniden Bellingham. Bellingham savunma arkasına enfes bir pas. Rodgers çevirdi içeriye, Harry Kane'in arkasına. Jude Bellingham enfes bir pas gönderdi savunma arkasına Morgan Rodgers'a. Bakın, bu kadar kalabalık savunmayı işte bu kilit paslarla aşabilirsiniz. Baskı var İngilizlerden. Slama. Uzun oynadı Slama. Trent. Yeniden aldı Trent, çok süratli. Bıraktı pasını Kane'e. Kane çevirdi. Eze'den önce ters vuruş, gol! Topu kendi ağlarına gönderiyor. Kaptan Çufal. Direndi, direndi, direndi Çekya. 27. dakikada Kane'in sert ortasında Çufal topu kendi ağlarına gönderiyor. Anderson. Pası yere. Bellingham terse baktı Bellingham. Lewis Hall. Kontrol. Eze hareketli. Hall döndü yeniden Kane'e. Kane yine harika bir pas. Rodgers tekte ceza sahası. Morgan Rodgers bıraktı Anderson. Trent tekte çevirdi. Rodgers bıraktı, Anderson dışarı vurdu. Lewis Kelly iyi pas. Rodgers. Düzeltiyorum, Trent şimdi Rodgers. Trent kesti içeriye. Karşıladı savunma. Şimdi Morgan Rodgers'a Trent'ten. Anderson savunma arkasına. Ceza sahası Harry Kane. Kral attı yine. Harry Kane. Rekor kırdığı gecede bu maçı da boş geçmiyor Harry Kane. Farkı ikiye çıkartıyor İngiltere. Ceza sahası içinde aldığı ilk pas bu. O pası asiste çeviren bir golcü. Kaptan Harry Kane. 2. yarı için ilk düdük geliyor. 2. yarıya İngiltere başlıyor. Keyifli seyirler. Lewis Kelly nefis döndü. Lewis Kelly bir de ters bacak arası rakibine, şimdi Trent aldı. Trent çekti. Baktı yaya. Harry Kane. Kane üst direkten dışarıya. Harry Kane. Radarına o çerçeve girdiği zaman bir şekilde o çerçeveyi buluyor. Anderson Trent. Anderson alamadı Anderson. Top kaybı İngiltere'de.
Sadilek. Bu kez de top kaybı Sadilek'ten. Şimdi Morgan Rogers'ın koşu yoluna. Rogers birebir yakaladı. Granats'ı. Morgan Rogers verdi pasını. Ceza sahası. Çok klas bir gol denemesi. Topuyla Jude Bellingham, kaleci Hornicek gole izin vermiyor.

Gözler Harry Kane'de, stoperlerde geldi. Hall yaptı ortayı. Harry Kane indirdi. Harry Kane attı. Dublesini yapıyor. Durmuyor. Durdurulamıyor kaptan. İngiltere farkı 3'e çıkartıyor. Harry Kane. Bir gol daha. İngiltere'nin sanıyorum bir hat-trick ihtimali yüzünden Kane'i tutacak. Tahmin tabii ki bu. Tuchel. Ve ardından o hat-trick olur olmaz son anlarda onu alkışlatacak, Wembley'i de kenara alacak. Sert bir şut dışarıya. Çekya gole yaklaştı. Maçek. Çok sert ama isabetsiz bir şut Maçek'ten. Harry Kane'i alkışlatıyor Thomas Tuchel. Efsane kaleci Peter Shilton. 80'lerin efsanesi, 1970-90 yılları arasında 125 kez İngiltere milli takım formasını giymişti Peter Shilton. Ve çok uzun süre bu rekor ondaydı. Kırılamaz gözüyle bakanlar hiç de az değildi. Bu rekora ortak oldu bugün Harry Kane ve bir sonraki maçta rekorun sahibi olacak. Braithwaite. Eze. Herkesi geçti. Son rakibi Çufal onu geçemedi. Bu ikili arasında maç boyunca güzel diyaloglar da vardı. Burada Çufal artık kaptan. Dördüncü golü engellemek için topla rakibin arasına kendini attı. Ve takımını dördüncü golden kurtardı. Dördüncü golü yemekten kurtardı. Yüksek top içeriye. Şimdi sert bir şut dışarıya. Hlojek. Kaptan Hlojek. Sever bu tip pozisyonları. Denedi şansını, top dışarı gitti. Wembley'de Harry Kane'in gecesi sona eriyor. İngiltere 3-0 kazanıyor ve üst üste 3. maçında da kazanarak, gol yemeden kazanarak serisini sürdürüyor.

0: yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
1: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki verity, gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde. They would know it's not her.

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place isn't... I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Say something.
0: This is your final warning. Only darkness ahead.
2: Now do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmet'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
6: That thing is huge.
7: I'm continent. What the fuck are you gonna do? Double down?
8: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
9: What if I stop drilling? You starve, you freeze to death. That's what.
10: It's ridiculous. And it's scary. It's funny. And it's stupid.
11: It's a lot of fun to watch.
9: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
12: Save the world.
13: Get out of her, Mr. President.
14: Please. There are women present.
15: Ben bir robot yapıyorum.
16: Robot.
15: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
3: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki Can'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu, yalnızca bir üretim heyecanını değil, Can'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
16: Kim bu Robo?
15: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
17: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
15: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
16: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
15: Önce Robo'yu geliştirmem lazım.
16: Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
18: Deniyoruz.

0: Abi bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Özelliğiyle başaracağım.
4: Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
5: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
6: Hadi devam et. Gözünüzü dört açın. Elinizde kümes olayı, emir ve görüşlerinize hazırdır Kangal.

0: merakla beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
1: Ama bu ikinci bir şans.
2: Do you know?
0: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
3: Okay, welcome to the ancient plank walk.
4: Deep breath. One foot in front of the other.
3: Flip in.
4: Flip out.
3: Flip in. Flip out. Get back!
5: Help us!
6: The longer that we wait, the weaker we get.
7: Papirüste Lambacini'ni nasıl bulacağımız yazıyor.
0: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
8: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
9: Burası gerçekten Mısır mı?
10: Vay canına, ne büyük bir sosyi.
11: İşte geldik.
12: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
8: Bu cin mucizeler yaratıyor.
13: Siz bu masala inandınız mı?
8: Hadi kaçalım.
14: Hayaleti yenecek.
0: Vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kar topu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
15: Ay canına, bu da kim?
16: Bu işimi iyi görür.
8: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kar kraliçesi kaçırdıysa?

0: Türkiye'nin ilk müzesi. Dünyada müze binası olarak tasarlanan ilk örnekler arasında ve de 1 milyondan fazla işsiz esere ev sahipliği yapması nedeniyle dünyanın en önemli müzecilik komplekslerinden. Osmanlı ressamı ve arkeoloğu Osman Hamdi Bey tarafından 13 Haziran 1891 tarihinde Asar-ı Atika Müzesi adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihi dönüşüm yaşanıyor. Klasik müze binasından eski şark eserleri müzesine, Çinili Köşk'ten müze avlusu ve Gülhane Meydanı'na uzanan çalışmalarla müze yerleşkesinin tamamı yeni bir ziyaretçi deneyimine kavuştu. Çinili Köşk'ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin Çin'i için ayrı ayrı müdahale paftaları hazırlanırken, Osman Hamdi Bey yokuşunda 38, müze avlusunda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser açık teşhirde ziyaretçilerle buluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzede yürütülen kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Sizlerin de malum olduğu üzere
0: müzelerde çağdaş müzeciliğin gerektirdiği yenilikleri yapılara kazandırmaya da özen gösterdiklerini belirten Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri özelindeki çalışmaların bu doğrultuda projelendirildiğini ve etaplar halinde uygulandığını ifade etti.
1: Şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze kompleksinde olan
0: Ersoy, yürütülen çalışmaların ölçeğine dikkati çekerek, Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzelerimiz de bu sürecin bir parçası dedi. Ersoy, müzeyi yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil, ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği yaşayan bir kültür alanı olarak ele alıyor, bunun gerektirdiği adımları atıyoruz. Bu vizyonla, bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz diye konuştu.
1: İşçilerimize ve mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Can Kazaz, sözleri ve müziği kendisine ait Yollar Bitmek Bilmez çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Münir Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Ağaroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

prematüre retinopatisi nedeniyle doğuştan görme dezavantajlı olan Putyar, yani tüyleri diken diken eden sesiyle yarışmada belki dördüncü oldu. Ama o gün tüm izleyenlerin gönlünü kazandı.

Konserlerinde sahnede piyano çalan genç müzisyen, en büyük sorunum insanların bana bir müzisyen olarak değil, kör biri olarak bakması. Ama şarkı söylerken kendimi bir süperstar gibi hissediyorum diyor.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yabancı hit çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

Esplanitüt Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2026-2027 sanat sezonu için perdelerini klasik müziğin efsanevi bestecisi Beethoven'ın 9. senfonisi ile açtı. Senfoni tarihinde insan sesini bu ölçekte ve merkezi bir biçimde kullanan ilk büyük örneklerden biri olan 9. senfoni, güçlü orkestral yapısı ve final bölümünde yükselen neşeye övgü korosuyla konserin en etkileyici anlarına imza attı. İdop Orkestrası'nın İbrahim Yazıcı, İdop Korosu'nun ise Paolo Villa yönetiminde sahne aldığı konserde soprano Dicruba Bilgi, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Berk Dalkılıç ve bas Burak Bilgili solist olarak yer aldı.

1975 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip Gürcistan Devlet Palesi, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıranı, Pius Senfoni Orkestrası'nın canlı performansı eşliğinde İstanbul'da sahneliyor. Koreografisini Bolşoy'un eski başbalerini Nina Ananiyashvili'nin üstlendiği temsili 24, 25 ve 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde izleyebilirsiniz.

klasik müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan çağdaş bir sanatçı olarak dünya sahnesinde parlayan Yodok bir kez daha İstanbul'a geliyor. Yodok Cello adıyla sosyal medyadaki etkisiyle 13 milyon aşkın takipçiye ulaşan yetenekli virtüöz, 1 Kasım akşamı AKM Opera Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.

Rus besteci ve piyanist Evgeni Grinko kendine özgü müzikal evreniyle 3 Ekim akşamı Hilltown Habitat Açık Hava sahnesinde dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle vals ile dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Grinko, konserlerinde yalnızca müzik dinletmiyor, aynı zamanda iz bırakacak bir atmosfer kuruyor.

kontrbas sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, özgün besteleri ve caz dünyasındaki çalışmalarıyla 30 Ekim akşamı Zorlu PSM Tuşe'de cazseverlerle buluşacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

Ankara'da deniz var mıydı yok muydu tartışması tarihe karışıyor. Başkent Ankara'nın arkeolojik geçmişine ilişkin önemli bulguların ortaya çıkarıldığı Külhöyük'te çok önemli ve ilginç bir keşif gerçekleşti. Kazı alanında bulunan fosil, milyonlarca yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin doğal yaşamına ilişkin dikkat çekici bir bulgu olarak kayıtlara geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

Gelişmeyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde 4000 yıllık İtit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük bu kez Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca'daki kazılarımızda 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosili keşfedildi açıklamasını yaptı. Külhöyük kazı alanında bulunan gastropoda fosilinin 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış karından ayakta bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor.

Dünyaca ünlü Hırvat çelist Auzer ve İtalyan şarkıcı Benedetta Caretta, romantik No We Are Free klipleriyle dünya genelinde kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

biri 85, diğeri 80 yaşında olan efsane ikili, geçmişte 2007 yılında aramızdan ayrılan diğer bir opera ustası Luciano Pavarotti ile 3 tenor projesinde yer almışlardı.

Dünya genelinde ses getiren pek çok unutulmaz düet ve konsere imza atan üçlü, klasik aryaların yanı sıra popüler şarkılardan oluşan özel medleyler seslendirdi. Carreras ve Domingo son olarak 30 Eylül 2025'te Arena di Verona'da düzenlenen Pavarotti'nin 90. doğum günü anma konserinde aynı sahneyi paylaştı. Bu konserde söyledikleri My Way düeti seyircilerden büyük ilgi gördü. İzliyoruz.

sinema dünyasına danslarıyla imza atan ve her filme olay olan Fred Astaire, özellikle 1930'lu, 40'lı ve 50'li yılların gözde isimlerindendi. 1890

1933'te Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yapan Astaire, Rita Hayworth, Gene Kelly gibi efsane isimlerle kamera karşısına geçti. 1987'de bu dünyadan ayrıldığında yeri doldurulamaz bir boşluk bırakan Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödüllü sanatçıyı muhteşem düğünde yaptığı ikonik dansıyla izliyoruz.

Burası dünyanın çatısı.

Yolunuz bir gün Tibet'e düşerse unutmayın ki Potala Sarayı'nın yüksek surlarından Jokhang Tapınağı'nın manevi atmosferine, Everest Dağı'nın zorlu yollarından Namso Gölü'nün kristal sularına kadar her bir durak sizi derinlemesine etkileyecek deneyimler sunacak.

0: Nesin peki?
1: Vay ana! Bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: çıkardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni dedi düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu, kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim, özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
5: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
5: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
4: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
5: Buyurun vaktinizin karşılığını.
1: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu.

0: gelecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şora ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Turay'a ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emin, Gülizar yetişin, Gülizar imhan.
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, ne var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film, Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örnekleri.

0: neden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
2: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
0: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asyam, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum ulan.

0: 1978'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadir İzmir'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgi'dir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Görürsün, sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamaktadır. Anlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırıkayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan.
6: Abu Trabzon sokaklarında hacı aşağı, hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır, toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
11: Ya bırak da yalanı seversen.
12: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
13: Değer kattığınız için, bizimle olduğunuz için.

0: 1961 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
1: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
2: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın en güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmaların kalbinde.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
4: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı?
4: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
3: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
4: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
3: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
4: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

son günlerde Britain's Got Talent ve Canada's Got Talent yarışmalarında sergilediği insan sesinin sınırlarını zorlayan hipnotik performansıyla sosyal medyada viral olan Guti, hiçbir enstrüman veya dijital efekt kullanmadan vahşi doğadaki hayvan seslerinden rüzgarın uğultusuna, ormandaki çıtırtılardan epik sinematik müziklere kadar tüm sesleri gırtlağıyla taklit ediyor.

Çocukluğundan beri çevresindeki sesleri birebir taklit etme yeteneği olan sanatçı bunu bir hikaye anlatıcılığına da dönüştürmüş durumda.

şarkı ilk kez 1978'de kaydedildi ve Billboard dergisinin top 40 listesine giriş yaptı. 8 numaraya kadar yükseldi. Ayrıca Belçika, Kanada, Fransa ve Hollanda'da da top 10'a girdi. Ayrıca Copacabana şarkısı Manilova Şubat 1979'da en iyi erkek pop vokal performansı dalında ilk ve tek Grammy ödülünü kazandırdı.

Barry Manilow bugün 83 yaşında. Bugüne kadar 76 milyon doların üzerinde albüm ve tekli satışı elde eden sanatçı, onunla özdeşleşen Copacabana şarkısını her konserinde mutlaka dinleyicileriyle söylüyor. His name was

1961 İrlanda doğumlu. Onu müzikseverler 1980'lerden beri tanıyor. Only Time, Caribbean Blue, Anywhere Is, Storms in Africa, Portrait gibi şarkılar onun dinlendirici sesiyle müzikseverlere huzur verdi

bu kadar tanınmasına ve sevilmesine rağmen hep şöhretten uzak durdu. Onun yaşamı bir ortaçağ sırrı gibi adeta. 9 kardeşiyle birlikte geleneksel İrlanda müziği etkisiyle büyüyen, İngilizceyi okulda öğrenen şarkıcı 40 yıllık kariyerinde hiç konser vermedi, turneye çıkmadı.

vermeyen ve son yıllarda Dublin'de kedileriyle şatosunda geçiren Enya, hayranlarının onu görebilme arzusu nedeniyle de şatosunu demir parmaklıklar arasında bir kaleye çevirmiş durumda.

0: Kids Choice. With a big to be your Strictly Come Dancing champions, Bill Bailey and Oti Mabuse.
1: Onlar İngiltere'nin en popüler dans ikilisi. Bill Bailey ve Oti Mabuse ülkelerinde düzenlenen dans yarışmalarında birincilikleri olan bir çift.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Usta şair ve yazar Tevfik Fikret'in en sade ve akıcı dil kullandığı şiirlerinin yer aldığı 1914'te yayımlanan Şermin, Turkuaz Kitaptan okuyucuyla buluştu. Tevfik Fikret, eserde yer alan şiirlerinde Şermin adlı küçük bir kızın şahsında çocuklara iyi bir insan olma, bencillikten uzaklaşma ve yoksullara yardım etme bilinci aşılıyor. Doktor Sevim Zehra Cankaya'nın kaleme aldığı Yeni Türk Edebiyatı'nda Toplumsal Kaygı, Muhit Kitap'tan yayınlandı. Seyri Hürrişan, devrin özellikle entelektüel zihinlerinde yer bulan toplumsal kaygının dışa vurumu olabilir. Ana akım edebi metinler üzerinde yapılan incelemelerin çoğunda buna dair sonuçlar beliriyor. Yazar bu duruma Abdullah Cevdet, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp ekseninde odaklanıyor. Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un kaleme aldığı Regüle Yaşam ve Longevity, yaşlanmayı kaçınılmaz bir biyolojik çöküş olarak değil, bedendeki düzenin bozulması ve yeniden kurulabilir bir denge hali olarak ele alıyor. Üçüncü Göz Yayınları imzalı kitap, hücrelerin fısıltılarını anlamak, bedenin şarkısını yeniden duyabilmek ve yaşamın ritmini yeniden kurmak isteyen herkes için güçlü bir rehber. Fransız tarihçi Michel Balive'nin Kuruluş Devrinde Bizans ve Osmanlılar eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Yazarın 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle yazdığı eser, Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan süreçte Türk-Bizans ilişkilerini, kültürel etkileşimleri ve medeniyetler arası sürekliliği inceliyor. Yazar Latife Tekin'in kaleme aldığı Para Gürültüsü, dijital çağın, finansal dilin ve algoritmaların insan ruhuyla günlük yaşam üzerindeki yabancılaştırıcı etkilerini konu alıyor. Can Yayınları imzalı roman, her şeyin veri, grafik, izlenme sayısı ve piyasa diliyle ölçüldüğü bir çağda geçiyor. İnsanlık tarihi bir döngüyle mi kuşatıldı? Uygarlıkların ortak kaderinde saklı bir düzen var mı? Arnold Toynbee'nin Kronik Kitap'tan çıkan Bir Tarih İncelemesi adlı eseri, temel uygarlıkların doğuşunu, gelişimini, duraklamasını ve çöküş süreçlerini medeniyet merkezli bir bakış açısıyla inceliyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Doğum günün kutlu olsun. Sana güzel bir hediye almak isterdim ama kusura bakma, haberi geç aldım.
1: Bu benim kabahatim. Ne güzel çiçekler.
0: Seni arkadaşım Michelle'le tanıştırayım. O da doğum günü kutlamak istiyor.
1: Bonjour.
2: Merhaba. Doğum gününüz kutlu olsun.
3: Oo.
0: Michelle biraz Türkçe konuşabiliyor.
3: Buna en çok ben sevindim. Gerçi aramızda iyi Fransızca konuşanlar var ama benim gibi bilmeyenler de var maalesef. Merhaba. Necdet ben.
2: Memnun oldum.
3: Ülkemize hoş geldiniz.
0: Hazır başlamışken herkesle tanış. Hulale, Necdet'in kardeşi. Bu Ayla.
2: Merhaba.
0: Handan, Bülent.
2: Merhaba.
0: Hümeyra.
4: Merhaba.
0: Bu ufaklık da benim kardeşim Defne. Işık.
5: Ben dediniz bu yıl bir Fransız okuluna başlıyorum.
2: Ne güzel.
3: Biz de tam pastayı kesmek üzereydik. Tam zamanında geldiniz.
0: Sana henüz yaşını sorabiliriz değil mi?
1: 18.
0: 18? Ne kadar gençsin.
1: 18 yaş genç mi? Artık reşit mi?
0: Orası öyle tabii. 18 büyüğün bir yaş.
1: Necdet. Partiyi seninle açmak istiyorum.
2: J'aime bien ce morceau. Tu veux qu'on danse? I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor told me what to do.

0: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin. Heybeliye gitmişsin.
2: Ya, neyse hasta iyi. Defne gelmedi mi?
1: Gelmedi. Bir kahve içer misiniz doktor hanım?
2: Teşekkür ederim Halimeciğim.
0: Neyse.
2: Michelle'le görüştün mü?
0: Gördüm. Ama ayaküstü. Aceleyle doğum günü partisine gittiler. Adanın bütün gençleri orada.
2: Bir şey konuşmadınız mı? Kız kalkıp buralara kadar gelmiş. Boşuna gelmedi herhalde.
0: Canım, değil tabii. Dur bakalım, acele etme. Yakında anlarız.
2: Michelle hakkında ne düşünüyorsun?

0: İyi şeyler düşünüyorum. Güzel, kültürlü. Hatta bir hanım için fazla bile kültürlü.
1: Ne demek şimdi bu?
0: Yani biraz feminist görüşleri var.
1: Elbette olacak. Kız dünyada neler olup bittiğini takip ediyor. Kadın hakları konusunda da ciddi malumat sahibi.
0: Sen de ona bayılıyorsun değil mi?
1: Canım, Paris'te iki kere gördük. Bu ilk intiba. Ama ilk intibam olumlu.
0: Sana kalsa sen onu evde yatıya bile davet edersin.
1: Yok artık, daha neler. İstanbul'da yaşıyoruz. Bizim de kendimize göre kaidelerimiz var. O da bunlara uymak zorunda. Hele uzun bir süre kalmayı düşünüyorsa. Buyurun. Teşekkür ederim.
2: Afiyet olsun.
3: Nasıl buldun Michelle'i? Yakışıklı mı?
4: Sus Allah aşkına Yasemin, resmen şok geçirdim. Nereden aklımıza gelirdi?
3: Gelmeliydi. Neden erkek olduğunu düşündük ki?
4: Çünkü bunu arzu ettik, işimize geliyordu.
3: Ahmet konusu burada kapanmıştır.
4: Neden?
3: Ya bir de soruyor musun Lale? Kızın elini bir an olsun bırakmadı. Yanak yana dans etmeler, burun buruna konuşmalar, pasta yedirmeler, yani utanmasalar.
4: Öpüşecekler.
3: Sus, yüreğime indirme şimdi.
4: Dur bakalım, acele etme. Daha kız Ahmet için ne ifade ediyor bilmiyoruz.
3: Bilmiyor muyuz? Şaşkın kafamıza bir türlü girmiyor desek daha doğru olacak.
5: Abla.
3: Ne var Işık?
5: Hümeyra ablalar kalkıyor.
3: Neyse, bu korkunç parti bitiyor. Gel. Hoşçakalın.
6: Güle güle.
7: Görüşürüz.
8: Ben diyorum ki yaz bitmeden birkaç parti daha yapalım. Kışın evlere kapanıyoruz, bir araya gelmemiz zor oluyor, öyle değil mi?
6: Sahiden. Hadi Necdet, bunu ancak sen yaparsın.
8: Tamam, peki.
7: Yine çok iyi parçalar seçmişsin.
8: Teşekkürler.
6: Görüşürüz.
9: Aynı Paris gibi.
8: Paris.
7: Yo, aynı Paris gibi.
8: Paris. Ha, Paris.
7: Türkçe'de de Paris.
9: Paris. Pardon, benden bu kadar.
8: Yo yo, yine de harika konuşuyoruz.
9: Çok teşekkür ederiz Yasin. Mükemmel bir partiydi. Evet, tekrar kutlarım.
7: Yakında başka organizasyonlar yapılıyor, haberin olsun.
9: Öyle mi? Ne gibi?
7: Yaz sonu partileri canım. Şehre inmeden biraz daha eğlenelim istiyoruz. Hoşçakalın.
6: Görüşürüz.
9: Hadi hoşçakalın.
4: Görüşürüz.
7: Davet ettiğin için teşekkür ederiz.
3: Rica ederim. Çok memnun oldum.
9: Bye bye.
3: Bye. Güle güle.
8: Lale Hanım, pek gitmeye niyetiniz yok gibi.
4: Sen git, ben biraz ortalığı toplamaya yardım edeceğim.
8: Peki. Plaklar sende kalsın eğer istersen. Belki dinlersin, ben sonra alırım.
3: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim, hoşçakalın.
9: Tabiat çok güzel Ahmet.
7: Daha dur, henüz bir şey görmedim.
9: Otel sana uzak mı?
7: Fazla değil. Yürümeyi seviyorsun, 15 dakika değil. Ama bir faytonu ayarlamaya çalışırız. Merak etmemişler.
9: Ben sizde niye kalmıyorum? Tamam Türk geleneği. Ama sen niye benimle kalmıyorsun?
7: Yine Türk geleneklerimiş. Burada herkes birbirini tanır. Ve evli olmayan çiftlerin aynı odada kalmaları hoş karşılanmaz. Ama bu bazen kaçamak yapamayız anlamına gelmez.
9: Ama bunun için fazla bekleme. Seni çok özledim. Ailenle tekrar görüşmek çok güzel olacak.
5: O defteri eleme, görürse çıldırır.
10: Zaten anlamam ki, Fransızca yazılmış.
5: Ablamın hatıra defteri.
10: Resimler de var. Ne güzel çizmiş.
5: Çizer kabiliyetlidir.
11: Neden Fransızca yazıyor?
5: Kimse okumasın diye. O evde yokken bir kere karıştırdım. Galiba özel birinden bahsediyor. Devamlı aynı isim geçiyor. Conte Monte Cristo.
3: Ne yapıyorsunuz odamda? Işık?
5: Hediyeleri merak ettik.
3: Benim hediyelerimi.
5: Özür dileriz.
3: Hadi dışarı.

0: Burası Setun Ultra.
1: İyi oldu bizim şey.
2: Hoş geldiniz efendim. Buyurun, masanız hazır.
3: Senin son yazı.
1: Sağ ol.
2: Hoş geldiniz.
4: Babacığım bak, oldu mu?
5: Aferin.
1: İyi akşamlar Rıza.
6: İyi akşamlar Şevket.
1: Yasemin kızım, yeni yaşını tebrik ederiz.
7: Teşekkür ederim.
5: Nasılsın Nezahat?
7: Teşekkür ederim, sen?
5: Teşekkür ederim.
7: Şansa bak.
1: Rıza, bu şaşalı masayı görünce başvekil hala adada sandım.
6: Beyefendi için hazırlanan masa böyle mi olur? Aşk olsun.
1: O masa hakkındaki görgümüz, bilgimiz bu kadar. Davetlisi olmadık. Bizi hoş gör.
5: Şevket.
6: Bildiğin sofra işte. Bırak şimdi latife yapmayı Şevket. Senin masalarını da biliriz.
1: Başvekilin ihtişamlı şeyler sevdiğini biliyoruz o kadar. Sayın vekil.
5: Ne içiyoruz canım?
1: Oğlum baksana.
2: Buyurun efendim.
5: 2 saattir ev temizliyoruz Fatma ile, yarın annem gelince söylenmesin diye.
8: Boşuna uğraşmışsınız Lale'cim. Valide Hanım nasıl olsa söylenecek bir şey bulur.
5: Benden bu kadar vallahi.
9: Pasta beğenildi mi?
5: Beğenilmez mi? Muhteşem ha? Olmuş. Tebrik ederim.
9: Beni değil, abini tebrik et. Onun marifeti.
5: Sahi mi? Sen mi yaptın? Vallahi bravo.
8: Teşekkür ederim küçük hanım.
5: Yapma diyorum şunu.
9: Kimselere bırakmadı, bütün gün uğraştı.
5: Tabii pasta güzel olsun diye o kadar baskı yaptık ki Yasemin'le, fazla ciddiye aldı demek.
8: Evet küçük hanım, müşteriler pasta bekler. Bana baktı o. Eğer biraz daha böyle devam ederse bozuşacağız bak.
9: Daha ne kadar saklamayı düşünüyorsun? Ha? Bak kız büyüdü, 18'ine geldi. Birden yuvadan uçabilir, haberin olsun. Sonra da ağlama arkasından.
10: Bu gece gelir misin?
11: Çalışırım. Ama yürüyerek gelebilirim. Geç saatte Fatih'i bulmam mümkün değil.
10: Önemi yok. Sabaha kadar beklerim. Yeter ki gel. Seni çok özlemişim.

0: Ne yapıyorsunuz burada? He? Gizlice insanları seyretmek ayıp değil mi?
1: Biz kimseyi seyretmiyorduk. Kahveler geldi, ona haber verecektik.
0: Tamam, geliyoruz.
1: Hadi. Niye kızdı ki bize şimdi? Anlamadım. Ben de anlamadım.
0: İçeri girin, kahvelerimiz gelmiş.

0: bu sana 18 yaş hediyesi. Yani mühim. Onun için çok düşündüm. Beğenmekte müşkülat çektim. Hala da içime sinmiş değil. Yani sana münasip bir hediye hiçbir yerde yok. Bu sebeple değiştirmek kaydıyla aldım. Kuyumcu Rıfat amcaya gidip yerine başka bir şey alabilirsin. Yeni yaşını tekrar tebrik ederim. Necdet.
1: Nasıl geçti yolculuk?
2: İyi. Tayyarı biraz ötar yaptı. Onun dışında her şey mükemmeldi. Ha, yeni tarifler getirdim sana.
1: Sahi mi?
2: Çok beğeneceksin.
3: Sen zayıflamışsın.
4: Yok.
3: Zayıflamışsın. Bilmem.
4: Nasılsın babacığım?
2: İyiyim kızım. Fayton bize pastanede bıraksın.
1: Tamam baba.
2: İnşaat sen eve git, ben sonra gelirim.
3: Peki o zaman.
4: Oui, c'est très joli ici.
5: Oui. Günaydın.
3: Günaydın Yasmin.
4: Günaydın.
5: Michelle'i adayı gezdireceğim. Nereden başlasam acaba?
3: Aşıklar yolu uygun düşer. Bu mevsimde özellikle güzeldir. İyi geziler.
5: Teşekkür ederiz.
4: Aşıklar yolu mu? Ne demek yani?
5: Yolda anlatırım. Hadi. Hop.
4: Evet, çok.

0: Çabuk ol. Birden gelirse görürsün.
1: Çarşı yine o kadar çabuk gelemez.
2: Bu ne?
3: Hangisi baba?
2: Bu, kuyumcu Rıfat'a ait fatura.
3: Ha, bir hediye için.
2: Ne hediyesi? Bu kadar pahalı hediye kime alınır?
4: O fatura bana ait Hasan amca. Yakın bir akrabam evlendi de. Ben de geri ödemek üzere Necdet'ten borç aldım. Fatura da işimize yarar diye pastane adına kestirttim.
2: Hediye için pastanenin kasasını mı kullandınız? Hangi cesaretle? Bundan sonra böyle bir şey istemiyorum.
4: Tamam Hasan amca, bir daha olmaz.
3: Bir daha olmayacak baba.
2: Hediyelerinizi kendi hesaplarınızdan yapın. Bir işletme böyle idare edilmez. İki gün uzaklaşıyorum, olanlara bak.
3: Tamam babacığım, biz ikimiz de çok iyi anladık.
5: Bütün tıp kitaplarım ortalığa döküldü. Daha araştırmamı bile tamamlayamadım. Bir yandan da konuşma hazırlamamı istiyorlar. Hali berbat yani.
6: Yardımcıya ihtiyacınız olursa... Yani araştırma yaparken, not tutarken... Ben yapabilirim.
5: Sahi mi?
6: Tabii.
5: Çok memnun olurum Ayla. Elbette bir yardımcı harika olur. Hele bu senin gibi bir doktor adayıysa.
7: Oh, dünyalar onun oldu artık. Size bayılıyor. Hayatta en büyük ideali sizin gibi olmak.
6: Anne.
7: Aa, ne var bunda canım? Ben kötü bir şey mi söyledim?
5: Bence Ayla benden çok daha iyi bir doktor olacak inşallah.
1: Bu cümlenin anlamı bugün onu göremedim demek bence.
0: Ama sözlükte görmek demiyor. Baksana, karşılığında başka bir şey yazıyor.
8: Verin bakayım şunu. Ne arıyorsunuz?
0: Bak işte burada.
1: Aa, bak. Evet, işte. Burada bulduk.
7: Yine misin?

0: Hatıra defteri çok özel bir şeydir küçük hanım. Okumak için izin bile istenmez çünkü sahibinden başka biri tarafından okunamaz. Siz de bu meraklıyordunuz demek, teessüf ederim.
1: Biz Fransızca pratik yapmaya çalışıyorduk Yasemin abla. Yani okul hazırlık için.
0: Hatıra defterim öyle mi? Ben de inandım. Siz dedikoducu, meraklı, saygısız cücelersiniz. Bir daha sizi odamda görsem camdan atarım.

0: köşeleri düzgün yap Emine.
1: Tamam abla, merak etme.
2: Koş.
0: Ne o? Niye koşturuyorsunuz bakalım?
2: Hiç, acıktık.
0: Aman da acıkmış benim çocuklarım. Şimdi size güzel bir sofra kurarız. Emine, bırak şimdi yorgan kaplamayı, sonra yaparsın.
1: Tamam abla.
0: Benim oğlumun da babası geliyormuş. Özledin mi babanı Denizciğim?
3: 2 gün kalacak.
4: Anne, şu kızına bir şey söyle. Devamlı olarak odamı karıştırıyor. Bununla da kalsa iyi. Az önce hatıra defterimi okumaya çalışırken yakaladım. Bu ikisini de kendine uydurmuş.
0: Aa, yapmaz benim kızım öyle şeyler.
4: Yapmazmış. Yatağın üstüne kurulmuşlar, bir de ellerinde Fransızca lügat. Ayıp, ayıp.
0: Bakıver şuna Yasemin.
4: Bıktım artık, bıktım. Alo.
5: Yasemin.
4: Ha, merhaba Lale.
5: Ne o, neye kızdın yine?
4: Işığa kızdım.
5: Boş ver şimdi ışığı. Akşam hep birlikte sinemaya gidiyoruz.
4: Kim kim?
5: Herkes. Ahmetler de geliyor.
4: Boş ver, ben gelmem.
5: Gelmezsen ölümü öp.
4: Ya aşk olsun Lale. Hep böyle yapıyorsun ama. İyi, tamam, görüşürüz.
0: Ne yazıyormuş o defterde, anladınız mı? Ben de baktım ama tek satırını bile anlamadım.
4: Anne, bu akşam sinemaya gidebilir miyim?
0: Kimler gidiyor başka?
4: Hep aynı insanlar biliyorsun. Lale, Necdet, Ayla, Hümeyra'lar.
0: Tamam. Ama sinemadan çıkınca doğru eve. Pastane falan yok, tamam mı? Baban dönmeden evde ol.
4: Tamam anne.
2: Abla, biz de gelebilir miyiz, ne olur?
4: Hayır efendim, gelemezsiniz. Siz oturun, Fransızcanızı geliştirin.
6: Geldi abicim, geldi nihayet. Tutturdu beni, beni yoluna götürdü. Ben de tamam dedim.

0: Bu akşam müzikli bir yere gitsin.
1: Oğlum bekliyor Ali. Ben de çok özledim kerateyi. Başka zaman. Biraz daha sallanırsam vapuru kaçıracağım.
2: Biz o tarafa geçeceğiz.
3: Anlıyorum efendim.
1: Benim geçmem lazım.
3: Lütfen. Bekleyeceğiz. Buradan geçemezsiniz. Başka yolu kullanın efendim.
1: Neden?
3: Emir böyle. Geri durun efendim. Lütfen.
1: Bu koca yol kimin için kesildi böyle? Şimdi anlaşıldı. Sayın Başvekil teşvikiye ziyareti. Benim ada vapuruna yetişmem lazım memur bey. Bırakın geçelim. Zaten başvekil arabası uzaklaştı artık.
3: Sayın başvekil caddeye ulaşmadan yolu açamam.
4: Gel boşver arkadan gideriz.
1: Geç kalıyorum Halil, anlamıyor musun? Arka yoldan gidersen vapuru kaçırır.
3: Anladım da.
1: Bu ne biçim iş kardeşim? Nasıl olur da böyle keyfi yol kesersiniz? Hem de en işlek cadde. Başvekil olmak insana böyle bir yetki mi veriyor?
3: Konuşmalarınıza dikkat edin.
1: Etmezsem ne olur?
5: Ne oluyor?
1: Ne demek ne oluyor? Geçeceğim ya. Bırakın geçeceğim
5: geri
1: ya.
5: Çekilin. Geri durun.
1: Geçeyim diyorum. Geç kalıyorum. Geç kalıyorum.
3: Geri durun.
1: Memur bey. Geçeyim diyorum. Bıraksanıza.
3: Kardeşim.
1: Ya geçeyim diyorum.
3: Memur bey.
1: Geri durun.
5: Geri durun.

0: Deniz, dayım vapuru kaçırmış olmasın?
1: Kaçırmaz. Bu akşam geleceğine söz verdi.
0: Neden içeride beklemiyorsun?
1: Burada bekleyeceğim.
0: Peki o zaman.

0: çalışmaya ne zaman başlamayı?
1: Henüz karar vermedim. Bilmiyorum.
0: O zaman gel benimle çalış.
2: İyi ki geldin.
1: Tabii.
2: Caner'ce başlasa artık.
1: Buyurun. Senin ne
2: diyorsun? Bir teşekkür ederim.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim afiyet olsun. Lale'cim. Çekirdek.
2: Senin nasıl acaba?
3: Ben bilmiyorum. Ama iyi dedim.
4: Seçimleri bir yıl öne alma kararında olan Demokrat Parti Genel İdare Kurulu, Menderes'in başkanlığında iki toplantı yaptı. Demokrat Parti Meclis Grubu Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkı ve askeri ayaklanmaya kışkırtmakla suçladı. Müşterek pazara iştirak şartlarımız için müzakereler devam ediyor. Reis Cumhurumuz Celal Bayar'la başvekilimiz Adnan Menderes havalimanında karşı karşıya geldiler. Başvekilimiz müşterek pazara kabulümüz mevzuunda görüşmelerin devam ettiğini ve müsbet neticeler ümit ettiklerini ifade etti. Reis Cumhurumuz başvekilimizden muvaffakiyetlerinin devamını temenni ederek Ankara'dan ayrıldı. Ordu terfi listesi açıklandı. 35 albay generalliğe terfi etti. Orgeneralliğe terfi eden korgenereller ise şunlardır. Cedet Sunay, Tekin Arıboğlu, Fahri Korutür, Ragıp Gümüşbala, Canip İskimli.
5: Ben bakarım. Alo. Evet, buyurun.
2: Ne olmuş Rıza?
5: Tamam. Hemen geliyorum. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Mehmet Emniyet Müdürlüğü'ne alınmış. Polis görevlileriyle tartışmış.
2: Ne olacak şimdi?
5: Ne olacak? Hemen gidip haber yayılmadan toparlamam lazım. Bu saatte de vapur var mı?
2: Bostancı'ya var galiba.
6: Sevgilim benim.

0: C'était bien.
1: Ah, tout bien, tout bien, tout bien. Voyez comme tout bien.
2: Kimse bir yere dağılmasın. Buradan doğru pastaneye gidip dondurma yiyeceğiz, tamam mı?
0: Necdetlerin pastanesi var. Harika dondurma yapıyorlar.
1: Bayılırım. Ben gelemem. Annem
0: seni
1: hemen eve
0: dönmeyecek.
2: Aa, mızıcık. Bir dondurma yiyip dağılacağız. Nezahat teyzeye karşı mesuliyeti ben üstüme alırım.
1: Hadi Yasin. Tamam, çok kısa
2: hadi
1: kalacağım
2: yürüyün,
1: ama.
2: Hadi yürüyün, tamam.
0: Gel bakalım, hadi.
1: Gel.
0: Beğendin mi burayı?
1: Uyuşadım.
0: Sahi mi?
3: Rıza bekle, ben de geliyorum.
4: Senin ne işin var emniyet müdürlüğünde Nezahat?
3: Yok, geleceğim, boşuna ısrar etme. Evde bekleyemem, meraktan ölürüm. Çocuklar sana emanet Emine.
5: Tamam, merak etmeyin Nezahat Hanım.
4: Kardeşim mevzu bahis olunca dünyayı gözün görmüyor.
3: Geçerken sinemaya uğrayıp Yasemin'e haber verelim, çocukların yanına gelsin.
6: İyi akşamlar.
2: Filmi nasıl buldunuz bakalım?
0: Michel ilk defa bir Türk filmi izliyor. Asıl onun

0: fikri nedir merak ediyorum.
1: Çok enteresan. Yani bu filmdeki aşk bize benzemiyor.
2: Evet, bizde aşklar tutkuludur biraz.
1: Aşk her yerde tutkuludur. Bizde daha rahat yani seviyorsan. Engel yok, tradisyon yok.
3: Bu filmde geleneklerimizi pek görmediniz. Görmek için asıl Anadolu'da geçen bir film izlemeniz lazımdı.
1: C'est vrai. Ama sizler İstanbul'da bile rahat değilsiniz. Doğru değil mi?
4: Doğru. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar bayağı yol almışız. Ama daha ziyade kadınlar hala baskı altındalar.
2: Buyurun. Ben senin gibi düşünmüyorum. Hele hele kadın hakları mevzuunda. Mustafa Kemal'in liderliğinde biz çok mühim adımlar atmadık mı?
0: Mesela oy hakkı kadınlara Fransızlardan daha önce verildi.
3: Doğru, sana katılıyorum. Şimdi kızlar erkekler bir arada partilerde eğlenebiliyoruz. Daha önce bu hayal bile edilemezdi.
2: Ha bak, bu söylediğim belli bir kesim için doğru tabii. Ama yine de Cumhuriyet'ten sonra gelinen nokta bence münakaşa kabul etmez.
4: Yine de bir Avrupa ülkesi gibi değil ama.
2: Evet tabii. Ama bu normal değil mi? Her toplumun kendi değerleri belirliyor. Her şeyin bir sırası var.
1: Türkiye daha gelişecek tabii. Filmde bunu anladım. Aşklar kapalı, platonik.
3: Sizce nasıl olması gerekiyor?
1: Bakışmak yetmez. Aşk için ölünür mü? Sevgili gitti, onu bekle. Bu çok saçma.
3: Niye saçma olsun? Bunun gerçek hayatta çok karşılığı var.
1: Sahi mi? Gerçek hayat böyle mi?
3: Bundan sonra biraz hızlı konuşabilirim. Michel anlamayabilir. Ona sen tercüme eder misin? Bir Fransız okulunu bitirdim. Çok da cahil sayılmam. Evet. Benim için aşk uğruna ölünecek bir şeydir. Zaten bu kadar kuvvetli hissetmiyorsan o nasıl aşk olabilir? Ve evet, aşık olduğum kişiyle birlikte olamazsam hayatta başka biriyle birlikte olmam. Başka bir birlikteliğin hiçbir önemi yoktur. Gerekirse ömür boyu sevdiğimi beklerim. Eğer kavuşamıyorsam ona uzaktan bakmak bile bana yetebilir. Platonik aşk derin bir mevzu bence. Tabii bunlar sadece benim görüşlerim. Az gelişmiş ülkeye ait bir genç kızın görüşleri. Üstelik bundan dolayı hiç mi hiç utanmıyorum. Ama anladığım şu ki siz benim hissettiklerimin hiçbirini hissedemeyeceksiniz. Gerçek aşk duygusunu yani. Ne yazık. Gelişmiş bir ülkenin insanı olmak böyle bir şey demek.
5: Gelsene anne.
3: Eyvah. Fena yakalandım. Sinemadan sonra eve gitmek üzere söz vermiştim. Herkese iyi geceler.
6: İyi geceler.
0: Ne söylediğini anladın mı yoksa?
1: Tercüme gerek yok. Anladım.

0: Ablan dışarıda bekliyor. Teşekkür ederim.
1: Nefis dondurmalar için teşekkür ederiz.
2: İyi geceler.
3: Rica ederim, afiyet olsun. Sabah tamam, görüşürüz. Lale'cim hayatım, hadi sen de eve git. Ben Teo'ya yardım.
4: Tabii tabii Lale. Hadi iyi geceler.
1: Ne o?
2: Bak ne buldum. Bir defter. Fransızca yazılmış.
1: Sahibinin adı yazıyor mu?
2: Yok.
1: Yarın bakarız. Geç oldu. Hadi gidelim şimdi. Aha.
0: Bu kadar kontrolden nasıl çıkarsın Mehmet? Bu adam ülkenin başvekili. Ona nasıl hakaret edersin? Bari benim itibarımı düşünseydin. Rezil oldum emniyet müdürlüğünde. Allah'tan adamlar anlayışlı çıktı. İnşallah iş bu kadarla kalır.
5: Armutlar sulu sulu çok güzel, hadi yiyin.
6: Ben yemeyeceğim.
5: Aşk olsun Deniz, hadi hatırım için bir tane ye. Babacığım.
1: Oh. Aslanım.
6: Gelmeyeceğim diye çok korktum.
1: Söz verdin değil mi? Söz verince gelirim biliyorsun.
0: Söz vermişmiş. Az daha sözünü tutamıyordun ama.
1: Biliyor musun enişte, beni bu vaziyetten kurtardığın için sana minnettar olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun.
0: Hiç şaşırmadım. Koskoca başvekile hakaret eden biri bana niye minnet duysun ki?
2: Şşş, çocukların önünde. Hadi gel biz yukarı çıkalım.
5: Hadi gel.
0: Dua et ki bana haber verdiler. Yoksa başına gelecekleri...
7: Niye sustun? Devam etsene. Başıma gelecekleri çok iyi biliyorum. Bu ülkede birçok insanın başına gelenleri bildiğim gibi. Senin sevgili başvekilinin ve onun kadrosunun demokrasi anlayışı bu işte. İnönü'nün kafasına kocaman taş attılar, çıtınız çıkmadı be. Uyan artık enişte. Ülke kaynıyor, görmüyor musun? Neler oluyor, farkında değil misin?
0: Tek parti dönemi farklı mıydı sanki? Kışlaların kaynadığını duymuştum, boşuna değilmiş. Baksana sen bile ne hale geldin.
7: Abla topla çocuğun eşyalarını, biz gidiyoruz. Bu evde artık bir saniye bile kalamam.
2: Dünyada bırakma. Hem gecenin bu saatinde nereye gideceksiniz? Rıza bir şey söylesene. Mehmet hadi odana git yat sen de. Sabah konuşuruz tamam mı? Hadi canım.
1: Senin de huzurunu kaçırdık ablam. Kusura bakma.
2: Aa aşk olsun. Aile içinde olur böyle şeyler.
1: Ne aile ama.
8: Şimdi sen o gencecik kızdan böyle bir konuşma bekler miydin?
9: Vallahi beni de şaşırttın Necdet ha.
8: Nasıl da susturdum işini.
9: Değil mi?
8: Aşk hakkındaki fikirlerini çok beğendim. O da benim gibi düşünüyor. Hayır şimdi sen sorsan ben de aynı şekilde anlatırım sana aşk.
9: Peki neden bunları ona söylemiyorsun Necdet? Ha?
8: Bilmem. Hala emin değilim belki.
9: Hala cesareti yok Necdet.
8: Emin değiliz. Belki de.
2: Bu ayrılık anlarını hiç sevmiyorum.
1: Sabah erkenden buradayım, merak etme.
2: İyi geceler.

0: gitti, rahat ol.
1: Bu şekilde rahatlık münasip mi abla? O yok diye geniş geniş oturup kahvaltı mı edeceğim yani?
0: Aa, bu ne biçim konuşma Mehmet? Burası senin ablanın evi, unutma. Bakma, enişten söylenir ama seni çok sever, bilirsin.
1: Sever. Hayatım boyunca bana destek oldu. Ona çok şey borçluyum. Hakkını inkar edemem. Ama onunla çok ayrı düştük. O kadar ayrı düştük ki daha farkında değiliz. Hem belki biraz uzak durmamız lazım. Hadi sen çocuğun eşyalarını topla da biz gidelim.
0: Aa, çocuğun düzeni neden bozuyorsun aşk olsun?

0: Ver bakayım ablanın defterini. Bu ne o? Sen de ipin ucunu iyice kaçırdın ha.
1: Ben almadım ki. Vallahi billahi ben almadım.
0: Nerede o zaman?
1: Ekmek kuran çarpsın, ben bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Çok bekledin mi?
2: Yok. Ben de gazetelere bakıyordum. Ortalık yine karışmış. Sen ne yaptın?
3: Gece uyumadım.
2: Ne oldu?
3: Yerde bulduğum şey neydi? Jonathan Atima.
2: Hatıra defteri mi?
3: Hatıra defteri.
2: Okudun mu?
3: Okudum.
2: Bir hatıra defterini izinsiz okudun, öyle mi?
3: Dayanamadım. Çok güzel yazılmış. Büyük bir aşk. Uyumadım.
2: Neyse, bunu kimseye söylemeyiz. Ama bir an önce sahibini bulsak iyi olacak. Çay? Hı? Bakar mısın?
4: Buyurun.
5: Son zamanlarda gelen haberler iyi değil Rıza. Yarın Ankara'ya dönüyorum. Hemen bazı müdahalelerde bulunmamız lazım. Gazete kapanmalarıyla ilgili protestolar yapılıyormuş.
6: Ben de duydum efendim. Ayrıca kışlalarla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Bu mevzunun dikkatle mütalaa edilmesi lazım.
5: Haklısın. Kışlalarda da vaziyet karışık. Merak etme. Hadiseyi tahkik ettiriyorum. Kayseri'de olanlar gösterdi ki İnönü ordu ile irtibat halindedir. Ordu'da bazı değişiklikler olabilir. Bugün Kara Kuvvetleri Komutanı'nın fikirlerine müracaat ediliyor.
6: Cemal Gürsel'in mi?
5: Evet. Onun ileride Genelkurmay Başkanı olması düşünülüyor. Ben de muvafık buluyorum.
6: Peki diğer kumandanlar?
5: Elbette kadrolar değişecek. Teklifler hakkında malumatım var.
7: Bu adam aslında askermiş. O gün sivil giyinmiş. Ada vapurunu yakalamaya çalışıyormuş. Menderes'e de ağzına geleni söylemiş. Cesur adammış vallahi.
0: Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama...
8: Tabii ya.
9: Elbette beslenmenin öneminin farkında olmak gerekir. Bu hastalık. Buyurun. Biz de aşağıda içelim Halime. Şevket Bey de orada değil mi?
10: Orada.
9: Bir molayı hak ettik. Havadisler iyi mi?
11: İyi havadisi artık unuttuk Selma. İktidar muhalefet partisini kapatma hesapları içinde.
9: Öyle bir partiyi kapatmak kolay mı canım?
11: Son zamanlarda olanlara bakacak olursak pek de zor değil.
2: Çayın kokusunu aldım. Merhaba Ayla, nasılsın?
12: Teşekkür ederim, iyiyim.
9: Ayla sayesinde bayağı hızlandım. Konuşma metnim neredeyse bitmek üzere. Sahi bu arada neredeydin sen?
2: Odamda. Birikmiş dergilere bakıyordum.
11: Demek öyle.
2: Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
11: Görünüşe bakılırsa okudukların pek iç açıcı değil galiba.
2: Durum çok kritik görünüyor baba.
1: Anne! Işıklara gidebilir miyim?
9: Uyku saatine yarım saat var hayatım. Yarım saat yetecek mi sana?
1: Ya anne!
11: Hadi bırak gitsin anam. Koş.
1: Teşekkür ederim babacığım.
9: Kızı çok şımartıyorsun Şevket.
11: Rahat bırak çocuğu anam. Okullar açıldığında ister istemez disipline girer. Son günleri bunlar.
2: Bu gördüğün sahne yıllardır değişmedi aile. Ben küçükken de böyleydi.
9: Hele sana laf geçirme. Deveye hendek atlatmak. Ne kadar uğraştırdın bizi. Devam edecek halin kaldı mı?
12: Tabii. Ben yorulmadım.
9: Biz gidiyoruz o zaman.
11: Sen Mişel'i fazla yalnız bırakmadın mı?
2: Uyuyor baba. Geç yatmış. Okumayı da almış.
11: Öyle mi?

0: Michel hakkında intiban nedir baba?
1: Senin için münasip. Akıllı, kültürlü bir kız. Benim intibam çok önemli değil. Asıl sen ne düşünüyorsun onu söyle.
0: Biz uzun zamandır birlikteyiz baba. Onun yakın alakası memleket hasretine dayanmamı kolaylaştırdı. Benim için Türkçe öğrendi.
1: Baksan benim oğluma.
0: Onunla her konuda konuşabiliyorum. Her konuda bilgisi var. Bu çok önemli. Siyaset, sanat, spor. Hiç söylemedi ama beraberliğimizle ilgili umutlu olduğunu farkındayım.
1: Hepsi bu kadar.
0: Yetmez mi?
2: Peki ya namur?
0: Tabii aşk da var.
1: İlk söylemen gereken şeyi en son söylüyorsun.
0: Bilmem, zaten vardı galiba.
1: Anladığım kadarıyla sen izdivaç düşünüyorsun.
0: Evet.
1: Bu çok esaslı bir haber Ahmet. Tebrik ederim. Ne zaman peki?
0: Önce seninle konuşmak istedim baba. Bu akşam İstanbul'da bir lokantaya gidiyoruz. Orada izdivaç teklif etmeyi planlıyorum.
1: Annen de bu konuyu çok merak ediyordu.
0: Onunla konuşmak istedim ama bu aralar çok meşgul. Yani müsait bir zaman bulamadım.
1: Şuna cesaret edemedim desen.
0: Bu konuda yardımına ihtiyacım var baba.
1: Anladım. Her zamanki gibi.
3: Merhaba. Nerede kaldın merak ettim.
4: Ancak çıkabildim. Bu ışığı bir gün elimden zor alacaklar. Merhaba Nezdet.
5: Hoş geldin.
4: Nasılsınız Hasan amca?
6: Ben iyiyim de. Baban sabah kahvaltı için buraya uğradı. Evde sorunlar olmuş.
4: Evet, dayımla biraz münakaşa ettiler.
6: Fikirleri farklı olabilir. Ama insan en azından eniştesini kötü vaziyete düşürmek istemez. Rıza'nın mevkiini göz önüne alıp dikkatli davranması gerekirdi. Neyse, geçer bunlar. Aile içinde olur. Ben gidiyorum. 2 saate kadar dönerim.
5: Tamam baba.
4: Biz ne yapıyoruz? Gidelim mi?
3: Gidelim.
5: Siz nereye?
3: Havalar soğumadan biraz daha yüzelim diyoruz.
7: Merhaba Yasemin.
4: Merhaba. Size kolay gelsin.
7: Sağ ol.
5: Sağ ol.
3: Hadi. Çantamı alıyorum, bekle.
5: Galiba sen haklısın. Benim artık Yasemin'le konuşmam lazım.
7: Oh be nihayet be kardeşim.
5: Okulu bitirsin diye beklemek istiyordum ama...
7: Sen beklerken kargalar kaçırsın diye mi? Ne diyoruz biz kaç gündür ya? Oh be kardeşim.
8: Işık! Deniz! Işık! Deniz! Neredesiniz? Işık! Neredesiniz? Işık!
9: Ben!
10: Korktun mu?
8: Korktum tabii aptal şeyler. Burada gizli bir yer bulduk. Hani nerede?
10: Bak şurada içeride kocaman bir oda var.
8: Ay çok güzel. Masallardaki gibi. Burası gizli üssümüz olacak. Gizli toplantılarımızı burada yapacağız. Tamam, çok heyecanlı.
10: Şimdi bir takım olduk. Ellerinizi uzatın, and içeceğiz. Takımım için her türlü fedakarlığı yapacağıma, onları hayatım boyunca koruyacağıma, bütün sırlarını saklayacağıma and içerim.
8: Ben de.
11: İzdivaç mı teklif ediyor? Bu akşam mı?
1: Evet, bu akşam.
11: Ve benim bu önemli karardan haberim yok, öyle mi?
1: Bu vazifeyi bana ver. Bunu daha önce de biliyorduk, sürpriz değil ki Selma.
11: Evet ama... bana da söylemesini isterdim.
1: Bunu büyütmeyeceksin değil mi Selma?
11: Hayır. Zaten Ahmet her zaman sana daha yakın oldu.
1: Bu benim hatam. Bütün kaideleri koyan sensin, bozan da ben. Bu yüzden de çocuklar bana daha yakın oldular.
11: Nerede yaşayacaklar?
1: Bilmem. Bunu konuşmak için daha erken değil mi?
11: İstanbul'da yaşayabilirler. Ama Michel İstanbul'da yaşamaktan mutlu olur mu onu bilemem.
1: Vallahi bunu hiç düşünmedim. Haber o kadar yenik.
11: Aa, Defne daha gelmedi mi? Saat kaç?
1: Onun saatten haberim var Allah aşkına.
8: Bir saat doldu mu baba?
1: Geçti bile.
8: Pardon.
11: Bugünlük özrün kabul edildi küçük hanım. Çünkü mutlu bir haberimiz var.
8: Sahi mi? Çok heyecanlı.
11: Abin Michelle'le evleniyor.
8: Anlamıştım zaten. Ne kadar şanslısın Işık. Keşke benim de ablam olsaydı.
10: Ablalar biraz geçimsiz oluyor bence.
8: Ay evet, ben ablamla zor anlaşıyorum. Ya öyle söylemeyin. Bir ablam olmasını çok isterdim. Ama yakında bir ablam olacak zaten. Size mühim bir haberim var.
9: Neymiş?
8: Abimle Michelle evleniyorlarmış. Bu gece abim ona evlenme teklif edecekmiş.
10: Vay canına. Demek Fransız bir yengen olacak.
8: Evet. Ne güzel.

0: Kabul etti.
1: Şüphem mi var? Tebrik ederim. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim baba.
2: Gel bakayım hayırsız. İnsan böyle bir haberi önce annesine vermez mi?
0: Biraz heyecanlıydım anne.
3: Gel bana gel. Bence biraz acele ediyorsun gibi ya. Neyse, senin bileceğin iş.
4: Sen alana kulak asma oğlum. Kendisine benzetmeye çalışıyor seni. Baksana hala evlenemedi.
3: Hadi oradan, ben halimden çok memnunum bir kere.
5: Demokrat Parti Milletvekili Rıza Ünsal'ın kayınbiraderi Mehmet Karayel, başvekil Menderes'e hakaret ettiği gerekçesiyle emniyet müdürlüğüne alındı. Bütün Türkiye'ye rezil olduk. Al oku da kardeşinin marifetini gör. Gör bak neler yapmış. İnsana ne geliyorsa yakınlarından geliyor. Ha. Şimdi beyefendinin yüzüne nasıl bakacağım? Nasıl açıklayacağım bu hadiseyi? Tabii Sevin tanıyor Mehmet'i. Demek resimleri çekildi o gün. Sevin de gördü, fırsatı kullandı hemen. İnsanda komşu hatırı olur yahu. Şurada yüz yüze bakıyoruz. Komşu hatırı.

0: Tebrik ederim. Muazzam bir haber yakalamışsın.
1: Vallahi ayağıma kadar geldi. Ne diyeyim?
2: Haberdeki ironi müthiş. Binbaşının Demokrat Partili bir milletvekilinin kayınbiraderi olması yani. Bayıldım. Çok güzel, bayıldım.
0: Hadi bakalım. Gidip müstakbel gelinimizi görelim. Sonra dönüp çalışmam gerekiyor. Son yazdığı makaleyle ilgili fikrini almak istiyordum. Bugün vaktin olur mu?
3: Dönünce bakarız baba.
4: Haklısınız efendim. Tabii sayın başvekilim. Hemen önlemleri alacağız, merak etmeyin. Tekrar özür dilerim efendim. Allah kahretsin ya. Şu düştüğün vaziyete bak. Bunca yıl çalış dedin, bir yere gel. Kardeşin olacak adam özür bile dilemedi. Hala yaptığını müdafaa ediyor. Senin tek endişen bu değil mi? Çocuklar duymasın. Kocanın hali umurunda bile değil.
5: Hiç öyle şey olur mu Rıza?
4: Hadi be sen de.

0: Rıza? Rıza cüzdanın.
1: Sevim Hanım, sabahtan beri yazınızın bıraktığı enkazı temizlemeye uğraşıyorum.
2: Siz yazımın enkazıyla uğraşacağınıza memlekette olanlarla meşgul olun. Basit teferruatla uğraşmaktan işin aslını kaçırıyorsunuz.
1: Öyle mi? Siz görüyorsunuz ama. Bu nasıl bir kabiliyetse?
3: Nezaketini bozma Rıza.
1: Aramızda nezaket kaldı mı? Kız kardeşinin yazısını okumadın herhalde.
3: Elbette okudum. Üstelik kendisini tebrik de ettim.
1: Ha, tebrik mi ettin?
3: Evet.
1: Aferin. Arkadaşının düştüğü durum seni çok eğlendirmiş belli ki.
3: Hissiyatı bırak. Ciddi bir mevzu üzerindeyiz. Ve bu su olduğun iktidar memleketi ne hale getirdi, farkında değil misin?
1: Ya muhalefet? Muhalefetin hiç mi suçu yok? Bu halka neler yaşattınız? Şimdi kalkmış her şeye karşı durmayı muhalefet sayıyorsunuz.
3: Muhalefet vazifesini yapıyor. Tabii ki olabildiği kadar. Sen muhalefete yapılan saldırılarda hiç böyle hassas değildin. Ama mevzu sana dayanınca aslan kesildin.
1: İşte müdafaa ettiğin fikrin marifeti bu.
3: Aa.
1: Aklı başında bir müzakere zemini bırakmamak. Memlekete çıkmaza sürüklemek. Tabii çıkarlarınız baltalandı. Onun hıncıyla iftira ediyorsunuz.
2: Bu nasıl iftira?
3: Bırak şeyi.
2: Söz milletin dediniz. Milletin hürriyetini yok ettiniz. Her şey ortada.
1: Hala burnunuz ne kadar havada Sevim Hanım. Kendinizi hala efendi zannediyorsunuz ama değilsiniz. Bitti o dönemler artık, bitti.
2: Ya siz ne çabuk efendi oldunuz. İktidara gelmeden önce yapıldığını iddia ettiğiniz bütün zorbalıkları asıl siz yapıyorsunuz şimdi.
3: Medeniyetten nasibinizi alamadınız. Yükünüzü tuttunuz, şimdi de sağa sola saldırıyorsunuz.
1: Yakında komünistlerde müdafaa edersiniz siz.
3: Aa, babanıcığım. Bunu nasıl söylersin Rıza? Çamur atmaya mı çalışıyorsun?
1: Asıl çamur atan sensin.
4: Hadi baba, geç kalıyoruz.
3: Nasıl bu kadar kör, bu kadar sağır olabilirsin? Memleketin bütün damarları kaynıyor, farkında değil misin?
2: Bırak abi, beyhude yere uğraşma. Artık bunları anlayacak durumda değil o. Sadece ismine gelen lekeyi düşünüyor. Koskocaman bir leke üstümüzü örtmek üzereyken.
3: Senin için üzülüyorum Rıza. Nasıl bu hale gelebiliyorsun? Yazık, çok yazık. Hep aynı yerden bakmak nasıl bir şey?
1: Aynı zaviyeden bakmak senin marifetin. Geri kalmıştık bu işte.
3: Bir insan nasıl bu hale gelir? Anlamak mümkün değil.
5: Olanları gördün mü? Mesele nedir anlamadım.
6: Sevim ablanın yazısı. Dayımla ilgili olan.
5: Anlaşıldı. Aa, neyin var senin? Ağladın mı sen?
6: Bütün gece.
5: Ah.
6: Ahmet Mişel'le evleniyor.
5: Ne?
6: Dün gece evlenme teklif etti.
5: Sen nereden biliyorsun?
6: Defne bizim çocuklara söylerken duydu. Bu yetmiyormuş gibi babamla Ahmet'in ailesi birbirine girdi.
5: Gördüm. Canım benim. Bu meseleye takılıp kalmayacaksın değil mi? Yani o gece aşk için söylediklerini hatırladım da birden.
6: Hepsi hakiki hislerimdi.
5: Daha çok gençsin Yasemin. Böyle ağır kararlar alma lütfen. En azından acele etme. Hadi gel çıkıp biraz dolaşalım. Ayı Yorgu'ya kadar bisikletle gidelim. İster misin?
6: Musul abla, nasıl çıkarım?
5: Buluruz bir çaresini, hadi. Ha, az daha unutuyordum. Sen asıl akşamki partiye haber vermeye gelmiştin. Abim dünden beri hazırlanıyor.
6: Ne yazık ki ben katılamayacağım.
5: Hayatta olmaz. Kapında yatarım, haberin olsun.
6: Ahmet ve Müstak Beleş'i de gelecekler mi?
5: Evet. Böyle evlere kapılırsan dikkat çekmez mi? O halde geliyorsun. Hadi gel Melahat ablayı uğrayalım. Bir elbise diktiriyorum. Akşam yetiştirebilirse giymek istiyorum.
6: Tamam, hadi gel.
7: Afiyet
8: teşekkür
7: olsun.
8: Ederim, iyi günler.
7: İyi günler. Parti için kanepeler neredeyse hazır ha. Güzel.
8: Ben de bütün gece plakları seçtim.
9: Yapma ya.
8: Ya.
9: Siz bana bak. Ha. Kararında vazgeçmedi değil mi?
8: Yok yok. Bu defa ciddiyim, bak göreceksin.
9: Ne düşünüyorsun?
8: Ne mi düşünüyorum? Gecenin en güzel saatinde onu dışarı çıkarıp içimi dökeceğim.
9: Vay be.
8: Tam köşedeki yasemin ağacının altında.
9: Köşede. Vay be, şanslı kız ha. Seni gibi romantik birini de zor bulur. Hadi göreyim seni paşam be. Hadi be, sakın vazgeçmek yok ha.
10: Merhaba.
9: Merhaba. Oo, Ahmet, hoş geldin.
10: Evden pasta istediler. Ne vereceksiniz bana?
9: Hepsi taze. Buyur seç.
11: Ne o, kutlama falan mı var?
10: Mişal çaya gelecek. Annem titizlendi birden.
9: Hangisi olsun?
10: Şu iyi işte.
9: Tamam.
11: Ahmet, eğer pasta içine sinmediyse 2 dakika bekle, yenileri çıkacak.
10: Yok canım, pasta gayet güzel. Biraz canım sıkıldı da mesela.
11: Hayırdır?
10: Babamla Rıza amca az önce münakaşa ettiler. Bayağı ettiler ama, bağırış çağırış.
11: Sevim Hanım'ın yazısı yüzünden mi? Ama Mehmet abi de hiç şaşırtmadı beni. Öyledir o, kızdı mı tutamaz.
10: Senin politik görüşlerini merak ediyorum aslında.
11: Babam Demokrat Partili diye mi? Ben değilim. Ama ben CHP'li de değilim. Bence her ikisi de iktidar olduklarında ideallerinden uzaklaştılar.
10: Bu değişik bir görüş. Üzerinde konuşmaya değer.
9: Evet, pasta hazır. Buyurun.
10: Gitmem lazım. Babam yazısını okumamı istiyordu. Eve dönmeliyim. Çok da enteresan bir konuya girmiştik. Daha sonra devam ederiz.
11: Ne zaman istersen.
9: Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle.
11: İçeri.
5: Ne diyorsun Yasemin? Biraz daha kısalsın mı?
6: Bu boy iyi.
5: Sen 2 parmak daha kısalttın Elat abla.
12: Evet. Bu boy son günlerde çok moda.
6: Ben de onun için kısaltma dedim zaten.
5: İlle de aykırı olacağız ya. Akşama yetişir diyorsun yani.
12: Tabii tabii. Etek boyunu daldık, bir şeycik kalmadı.
5: Sen ne giyeceksin?
6: Bilmem, düşünmedim.
5: Aa, hazır da elbisen de yoktur senin. O doğum gününde giydiğin olmaz.
12: Durun bakalım, elimizde neler var. Geçenlerde çok zevkli bir hanım için bir elbise diktim. Ama son bir haftada 2 kilo almış. Hamileymiş meğer. Elbise olmadı. Ben de bırakın dedim. Onu alacak birini bulurum dedim.
5: Bu tam Yasemin'e göre.
12: Bence de. O kadar ince ki ancak o giyebilir.
5: Hadi bir dene ne olur. Lütfen.
12: Hadi kalk.
5: Hadi Yasemin. Hadi. Hemen giyiyorsun. Hadi bakalım.
12: Hemen giyiyorsun. Hemen hemen.
13: Merhaba Halime abla.
14: Merhaba.
13: Selma Hanım döndü mü?
14: Döndü döndü. Yukarıda çalışma odasında seni bekliyordu.
13: Teşekkür ederim.
15: Ahmet, o okuduğumuz içtihat kararı çok mühim.
10: Sen benim ne demek istediğimi anlamıyorsun galiba baba.
15: Bak, ben senin söylediklerini haklı buluyorum. Ama söylemek istediğim başka bir şey.
10: Başka ne olabilir ki baba?
15: Şimdi İtalyan hukukunda bu mevzu
10: ya,
15: çok
10: baba.
15: Çok iyi açıklanmıştır.
12: Ama yine... Bugün bahçede çalışalım mı?
13: Tabii. Harika bir hava var.
15: İşte o zaman...
14: Ben de böyle isteyeceğini düşünerek daktiloyu aşağı indirdim.
16: Ne çok tebrik aldık biliyor musun?
17: Tabii, tehditler de aldık. Ama kim aldırır? Haber 4/4'lük.
6: Teşekkür ederim arkadaşlar. Daha durun bakalım. Henüz Ankara'dan bir ses çıkmadı.
16: Yakında gelir, eli kulağındadır.
18: Çok geç. Haber basıldı artık.
6: Ben hemen çıkmazsam vapuru kaçıracağım.
18: Tamam, sen git.
6: İyi günler. Sabah görüşürüz.
18: Sana da. Sana da.
19: Ne oluyor?

0: milletvekili hakaret edin müdafaa etmek şerefsizliktir.
1: Demokrasi nerede? Demokrasi nerede?

0: Ülke kimlerin eline kaldı? Şu hale bak. Dağ başında yaşıyoruz sanki.
1: Buna nasıl cüret ederler? Bu resmen linç teşebbüsü.
2: En ufak bir tenkide tahammülleri yok. Hemen protestocuları çıkıyor ortaya.
1: Taşlarlar tepemize çıktı. Bir tanesi tam karşımızda oturuyor. Zaten suçlu bunlar. Bunlar işte bunlar. Bunlar Menderes el birliğiyle değiştirip bu hale getirenler bunlar.
0: Aa, Şevket bu kadar harap etme kendini.
1: Adam bir de gelmiş hesap soruyor bizden. Neymiş itibarı sarsılmışmış. Gören de kıymetli bir itibarı var sanacak. Kim kimden hesap soruyor görelim bakalım. Aa,
0: Şevket.
2: Abi.
0: Şevket.
1: Rıza. Sizin partililerin yaptığını duydun mu Rıza?
3: Ne olmuş?
1: Ne olacak? Sizin partililer gazetenin önünde Sevim'i linç etmeye kalkışmışlar.
3: Bir grup çapulcunun yaptığını partiye nasıl mal edersin?
1: Çünkü partinizin usulü bu. Bağıran, çağıran, iten, kalkan zorba kalabalıklar. Cahil Cüvela'nın burnunu büyüterek bu hale getirdiniz.
3: Şevket bak evimdesin. Böyle konuşmaya devam edersen nezaketimi kaybedebilirim ona göre.
1: Rıza, göstermelik nezaketle bu işler yürümüyor. Tıpkı göstermelik demokrasinin yürümediği gibi.
3: Sen hep böyleydin zaten. Münakaşa için vesile arardın. Hala da öylesin. Seninle bir anlaşmaya varmak mümkün değil.
1: Anlaşacak Sevim mi bırak? Herkesi susturdu. Ben de susarsam seninle anlaşmış mı olacağım? Sevim gördüklerini yazmasın mı?
3: Kimse sana sus demiyor. Ama kardeşin o yazıyı yazarsa neticesini de kabul etmek zorundadır. Koskoca bir memleketin başvekilinden bahsediyorsunuz.
1: Sen bana açıklasana. İktidar aleyhine yazılan hangi yazıya hoşgörüyle baktınız? Neden sürekli gazeteler kapanıp duruyor? Kapatılmayanlar yalnız sizin lehinize yazanlar.
3: Onlar devleti bölmeye çalışanlar. Halkın kafasını karıştırıyorlar.
1: Tabii ya. Halk halk diye diye bu noktaya kadar geldiniz. Ama o halk bir gün karşına dikiliveririz ha. Ayağına denk.
3: O halk size ne istediğini gösterdi. Yeter artık söz benimdir dedi. Sizin anlayamadınız, kavrayamadınız işte bu.
1: Bu söylediklerine kendin de inanıyor musun?
0: Şevket yeter artık hadi canım gel.
1: Hanımefendi kusura bakmayın. Evinize bir eşkıya gibi girdim.
4: Ah, rica ederim Şevket Bey.
1: Rıza, memleket hakikaten kötüye gidiyor. Her yerde konuşulan bu.
3: Boş laf bunlar boş.
1: Ben ayağını denk almanı istiyorum. Rıza biz çocukluk arkadaşıyız. 40 yıllık dostluğumuz var. Üzülmeni istemem. Bu kızlara da yazık ediyoruz. Daha şimdiden süsten başka bir şey düşünmez olmuşlar.

0: Nasılsın yenge? Karpuz getirdim.
1: Hoş geldin Kamil. Gir içeri.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Ben dikiş dikiyordum. Yarına yetiştirmem gereken bir elbise var da.
0: Beni dinlesen. Çekmeyeceğim böyle milletin ağız kokusunu. Bak bu güzel gecede eve tıkılmış çalışıyoruz.
1: Ben dikiş dikmeyi seviyorum. Üstüne para da kazanıyorum. Bir şikayetim yok.
0: Yenge. Bak. Eve çok iyi bir alıcı buldum bu sefer. Sen tamam de. Para önünde.
1: Kamil.
2: Ay yine mi aynı konu amca? Hiç düşünmüyor musun ev satılırsa biz nerede otururuz diye?
0: Aa, kızım alacağımız parayla bundan çok daha iyi bir ev alırsınız.
2: Biz evimizden memnunuz.
0: Anlaşıldı. Bana dünyayı dar edeceksiniz siz. Ne yapalım? Ya kesin şu karpuzu da yiyelim bari.
1: Kes bari. Hiç adam olmayacaksın değil mi Kamil?
3: Ne haber? Hazır mıyız?
4: Biz hazırız Necdet Bey.
3: Güzel. Masayı buraya mı hazırlıyorsunuz?
4: Burası bize uygun geldi ama siz bir bakın. İsterseniz yerini değiştirebiliriz.
3: Tamam. Her şey çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Az sonra pastaneden kanepeler de geliyor. Ben de üstümü değiştirip hemen geliyorum.
4: Bekliyoruz Necdet
3: Bey. Teşekkür ederim. Evet.
5: Bu akşam arkadaşlar evlilik kararımızı açıklayalım mı?
6: D'accord. Alen'in evliliğimize tepkisi nasıl oldu?
5: Bekliyorlardı bence. Şaşırmadılar. Sen de gördün ya hepsi nasıl memnundu.
6: Öyle de belki nezaket gösterdiler.
5: Olur mu öyle şey? Seni çok beğeniyorlar.
6: Defteri alalım Ahmet. Sahibi belki partidedir.
5: Olur. Böylece hayran olduğun yazarı tanıma fırsatı da bulursun.
6: Gerçekten merak ettim. Kendinden büyük birine aşık. Ona Conde Monte Cristo diyor.
5: Sen çok etkilendin bu kızdan.
6: Ayrıca resim çiziyor.
5: Ah bon, c'est vrai?
6: Oui, oui, vraiment. Tu sais que les portraits te ressemblent?
5: Tu vas pas me dire que je suis le Conte Monte Cristo?
6: Tu crois que c'est possible?
5: Mais non, mon amour. Ça fait des années que je ne suis plus venu ici.
6: C'est vrai. Ouh, je dois aller chez le coiffeur. Tu fais quoi?
5: Je t'attends ici.

0: yıllardır görmedim. Şimdi neye benziyor bilmiyorum. Ama kalbimdeki yeri hep aynı. Baş köşede. Suret hep gözlerimin önünde. Mağrur, muzip, cazibeli. O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize. Tanrı onu bana bağışladı. Bu ben miyim? O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize.
1: Çok bekletteyim mi?
0: Yok, gidelim.
1: Defter? Keyifsiz bir halde eğlenmeye gidilir mi?
2: Evet, keyfin yerine gelsin diye gidilir.
1: Kendimi Türk kedisine benzetiyorum. Birden sihirli bir biçimde elbisem oldu. Atların çektiği bir arabayla partiye gidiyorum. Ama prens benim farkımda bile değil.
2: Masalda da öyledir ya. Balaya gidene kadar prens kızın varlığından bile haberdar değildir. Ama sonra...
3: Demokrat Parti'nin yaptıklarını nasıl görmezden gelirler?
4: Görmezler. Memleket traktörle doldu. Köylü rahatladı. Millet büyük terakki kaydetti. Ama Kadir bilmeyen münafıklar, tabii bir de şu halk partililer çomak sokmaya uğraşıyorlar.
5: Daha da kötüsü gençleri kışkırtıyorlar. Üniversiteler ne halde görmüyor musunuz?
4: Doğru.
3: Seni de solgun gördüm.
5: Gençler
3: iki gündür ne yaptığımı bilmiyorum vallahi.
5: Her kafadan bir ses
3: çıkıyor. Şevket Bey'in münakaşasına o kadar üzüldüm ki başıma bir ağrı saplandı, daha da geçmedi. Şurada yüz yüze bakıyoruz. Kaç yıllık komşuyuz. Ya bilmez miyim? Onun için Hasan'a kalk gidelim dedim. Biz de çok üzüldük.
1: Vallahi teşekkür ederiz Dilşan.
3: Vallahi iyi ki geldiniz.
5: Ayrıca gelen başka tatsız haberler de var. Kışlalarla ilgili. Huzursuz bir hava esiyormuş.
4: Senin kayınbirader de bunlardan etkileniyor besbelli.
5: Öyle galiba. Açıkçası artık ben de çok huzursuzum.
6: Ya dün akşam yol kenarında bir defter buldum. Bu kadar kalabalık birikmişken sahibini bulabiliriz diye düşündük.
7: Ne defteri bu?
6: Bir hatıra defteri, Fransızca yazılmış.
8: Fransızca mı yazılmış? Bana ait olmadığı kesin.
2: İsim falan yok mu?
9: Hayır yok. Bazı resimler var ama.

0: Yani içine baktınız. Biraz karıştırdım.
1: Defteri okudunuz mu?
0: Size soruyorum. Bu Zevalüle Jurnal Intimat mı sen?
2: Biliyorum Ayıp ama okudum. Çok güzeldi.
3: Demek ki sahibi aramızda değil.
4: Ne yazmış? Yani bir yabancı herhalde. Fransızca yazdığına göre.
5: Hani Saliha'lara her sene gelen Fransızlardan biri olabilir mi?
4: Yazdıklarından çıkarabilir miyiz? Çok mu özel?
2: Oui, evet özel. Ama kim yazmış belli değil. Gizlemiş.
4: Ay çok merak ettim.
2: Çok platonik. Genç bir kız. Kendisinden büyük birine aşık. Ama kimse bilmiyor. Çok romantik.
0: Bir insanın çok özel hislerini konuştuğumuzun farkında mısınız? Bu bir hatıra defteri. Sahibinin müsaadesi olmadan nasıl okursunuz? Sizin deyiminizle söyleyeyim. Az gelişmiş bir ülkede olduğunuz için mi kendinizde bu hakkı görüyorsunuz?
2: Yo, tabii ki değil.
0: Ama ben böyle hissediyorum. Yani siz tam bir Avrupalı kibriyle davranıyorsunuz. Baksanıza hem defteri okumuşsunuz hem de buradaki kalabalığı anlatıyorsunuz. Bu ne cüret?
3: Yasemin. Fazla büyüttün bence.
0: Ha.
3: Hem de ayıp ediyorsun. Michel'in burada kötü bir niyeti yoktu.
0: Sen de baktın mı deftere? Bir de soruyorum değil mi?
6: Yasemin.
3: Müsaade eder misin? Bununla ben konuşayım.
6: Neyse tamam. Bir şeyler ister misin?

0: ediyorsun? Neden bu kadar öfkelendiğini anlamıyorum. Evet haklısın, yaptığımız kötü bir şey. Hepimizin zayıf anları olabilir. İnsan değil miyiz? Sen hiç hata yapmadın mı? Kurallara uymayan bir şey. Michelle'e lüzumundan fazla yüklendi. Bir özrü hak etti bence.
1: Bir özrü hak etti mi? Ben mi ondan özür dileyeceğim? Asıl o benden özür dilemeli.
0: Senden özür mü dilemeli? Nasıl yani? Neden senden?
1: Yani defterin sahibinden.
0: Biliyorsun, onu bulamadık.
1: Yazdıklarını okumaktan arayamadık desen daha doğru.
0: Defterin sahibini neden bu kadar koruyorsun Yasemin? Yasemin? Yoksa...
1: Evet, sahibi benim.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ahbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.